0: derinde. Ve dediğin gibi sen hayatta kaldın. Sana bir şey göstereceğim Ethan. Babanın ölümünden beri aile çiftliğiniz alıcının elindeydi. Şimdi birdenbire bankadaki 120 binle birlikte bir servet ediyor. Babanın hastalığının o hesabı tüketmesi gerekiyordu. Ne de olsa Amerika'da yavaş yavaş ölmek çok pahalı bir girişim olabilir. Bu yüzden neden buradan sessizce çıkıp bir uçağa binmiyoruz? Çok sinirli olmanı anlayabiliyorum.
1: Kittredge, sen beni hiç çok sinirli görmedin.
0: Pekala Hunt, bu kadar yeter. Rüşvet verdin, kandırdın, öldürdün ve bunları içerideki adamlarını kullanarak yaptın. Şeytanla işbirliği yapmak istiyorsan benim için sorun değil ama bunu cehennemde yapacaksın.

0: Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık. Nok listemizi satın alacak duruma geldi. İş 314 dediği bir operasyon.
1: İş 314. İş 314. Nedir bu 314?

kendilerine şu anda... Seni aşağılık herif.

Max, mallar bozuk. Aşırı tehlikeli. Sakın kullanma. Kaderin kendilerine şu anda ara bulmuş saraylar yaptıran kralların ve danışmanlarınki gibi olacak. En kısa sürede görüşmek üzere.

0: Ne yapıyorsun? Sana ihtiyacım vardı Yiğit'in köprüde. Sana ihtiyacım vardı. Ama orada değildin. Ethan. Ethan.
1: Ethan.
2: Kımıldama.
1: Ethan. Ethan, bir şey yok. Sakin ol. Benim Claire. Bir şey yok.
2: Arabadaydın.
1: Hayır, değildim. Hayır. Telsizden duydum.
2: Yeter artık, kes sesini. Seni gördüm. Arabadaydın.
1: Hayır, arabadan indim. Köprüye koştum. Birinin onu...
2: Başka bir şey söyle. Ben köprüdeydim. Köprüde başka kimse yoktu.
1: Jim'e ne oldu?
2: Uyan artık Claire. Jim öldü. Öldüler. Hepsi öldü işte. Seni kim gönderdi?
1: Jim öldü.
2: Seni kim gönderdi?
1: Jim.
2: Paltonu çıkar. Neredeydin?
1: Ben.
2: Ha? Neredeydin?
1: Uzaklaştım. Bırakın dedi. Ben de uzaklaştım.
2: Bu 4 saat önceydi. Seni kim gönderdi? Kim gönderdi?
1: Onlar kim?
2: Kim gönderdi? Kim gönderdi dedim?
1: Kimse göndermedi. Söyle. Beni kimse göndermedi. Saat 4'te burada olmamız gerekiyordu. Tam 4'te bırakırsak 4'e kadar dönmeyecektik. Tam 4'te sabahın 4'ünde 4'te. Saat 4'te Ethan. Ethan 4'te. 4'te.

0: Artık işim bitti. Jimmy ve diğerlerini benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Her nasılsa ailemin banka hesabına 100.000 dolar eklenmiş. Kittredge izledikleri köstebek olduğumu ve 2 yıldır bir silah tüccarına çalıştığımı düşünüyor. Adı Max. Nok listemizi ona ulaştırmaya çalıştığımı sanıyor.
1: Ne yapacaksın?
0: Ona listeyi vereceğim.
1: Ethan, ben hiçbir şey anlamıyorum.
0: Köstebek her kimse. Sanırım iş ismini kullanıyor. Onu bulamıyorum ama listenin bende olduğunu bilirse o beni bulacaktır.
1: Oraya gidip Kittredge'le kendim konuşacağım ve ona senin bununla hiçbir ilgin olmadığını söyleyeceğim.
0: Ne? Ölmediğin için mutlaka benimle olduğunu düşün.

0: Mesaj işe gönderilmiş.
1: Evet öyle. Öğlen 1'de Nekazanka ve Prigobi'nin köşesine gel. Bir paket tane hil al ve otobüs durağında oturan adamdan kibrit iste. Cevap.

0: Şapkanızı çıkarır mısınız lütfen?
1: Neden?
0: Max'le tanışmak için önce buna kabul edilmelisin.
2: Max'i göreceğimi sanıyordum.
0: Yanlış anlamışsın. Max'i kimse göremez.
2: O halde ben burada ne yapıyorum?
0: Max'in seni görmesine ve söyleyeceklerini dinlemesine izin veriyorsun.
2: Bir berenin altından pek iyi irtibat kuramam.
0: Evet. Eğer söyleyeceklerin Max'in hoşuna gitmezse o bereyi sonsuza dek giyeceksin.
2: Şansımı denemek istiyorum.
0: Çok iyi.
3: Sen kimsin ve şu anda burada ne arıyorsun?
2: Tam olarak 150 bin dolara ihtiyacım var.
3: Gerçekten mi? Sen buraya gelmekle sana parayı verebileceğimi mi düşündün yoksa?
2: Neden olmasın? İşe 125 verdiniz ya.
3: Maske düştü. Sen iş değilsin. İş iletişimde kutsal metinlerden alıntılar yapmaz. Bir de ses tonun var. Agresif ama neşeli. İş neşeli değildir. Yani sen bir tür paradoksun.
2: Duruma göre değişir.
3: Neye göre?
2: Paradoksu sevip sevmediğinize. Tekrar edeyim, 150 bin dolar istiyorum bugün.
3: Bu kesinlikle söz konusu değil.
2: İşin size sattığı disk değersiz. Bir yem. Köstebek avının yemi.
3: Peki sen bunu nasıl bilebiliyorsun? Sen de şirketten biri misin?
2: İş gibi mi? Hı.
3: Burada senden bahsediyoruz.
2: Evet, noktayım. Öyleydim. Artık reddedildim.
3: Nedenini sorabilir miyim?
2: Benim işe sormak istediğim soru da bu zaten.
3: Ben işi, işin beni tanıdığından daha fazla tanımıyorum.
2: Yine de eminim bir buluşma ayarlayabilirsiniz.
3: Neden yapayım?
2: Çünkü size gerçek nok listesini verebilirim. Elinizdeki liste hem değersiz hem de tam yerinizi belirlemek için bir aygıt içerdiği kesin diyebilirim. Hı hı. Çalıştırın. 10 dakika içinde Virginia çiftlik çocuklarının etrafınızda tavşan gibi zıpladıklarını göreceksiniz.
3: Değersiz olduğunu söylüyorsunuz ama sonra da değersiz olup olmadığını görmek için diske bakamayacağımı ekliyorsunuz. Bu pek makul bir durum değil bayım.
2: Tamam, kullanın. Ama önce bavulunuzu toplamanızı öneririm.

0: kayıplara karıştı Barnes. Çıkmaya karar verene kadar yer altında kalacak.
1: Elçilikten birini kullanıp yerel yetkilileri karıştırarak ulaşımını engelleyebiliriz.
0: Peki ne yapabiliriz Barnes? Havaalanına adam mı koyalım? Sence Hunt'ın kaç kimliği var, kaç ülkede, kaç kez gizlice sınırdan geçtiğini biliyor musun? Bu adamlar hayalet olmak için eğitilir. Onlara bunu yapmayı öğrettik.
1: Peki ne öneriyorsun?
0: Onu kovalamakla zaman harcamayalım, bize gelmesini sağlayalım. Herkesin zayıf noktaları vardır Barnes. Onun için kişisel önem taşıyan bir şey bulur ve sıkıştırırsın.
2: Gunther bana bir daha asla dairesini vermeyecek. Şüphelendiğim için üzgünüm sevgili çocuğum. Sen iyi birisin.
3: Teşekkür ederim Max. Yoksa Maxine mi demeliyim?
2: Sana mesleğimde isim gizlemenin ne kadar huzur verici olduğunu anlatmama gerek yok. Sıcak bir battaniye gibi. İşte olan anlaşmam başarılı bir çalışmaya dayanıyordu ama içtimai geçemediği açık ve anlaşma bitti.
3: İşle anlaşman neydi?
2: 6 milyon dolar. Sana da o kadar vereceğim ama artık tam listeyi istiyorum. Sadece Doğu Avrupa'yı değil, parça parça yapamam. Bu çok tehlikeli. Bütün listeyi istiyorum.
3: 10 milyon. Hamiline 10 milyon. Amerikan hazine bonosu kuponlarıyla birlikte. Ve bir şey daha. Değiş tokuşta işin de olacağının garantisini istiyorum.

0: Max seninle anlaşma yaptı mı?
1: Ona knock listesini vereceğim. Max de işi verecek.
0: Barretta için 75, Six Hour için sadece 20 şarjörün var. Ayrıca monitörlü visko gözlüğü, bir sürü pasaport ve... Dinle. Bunu kendin söylemiştin. Ölmemişsem seninle birlikteyim.
1: Bundan emin misin?
0: Jim benim kocamdı. Bunu yapan aşağılık herifi yakalamak istiyor.
1: Bize yardım gerek. Çevreden birilerini bulmak zorundayız.
0: Ne tür bir yardım?

0: Oyun basit. 4 oyuncu. Exfil paketi açar, Cybrops cüzdanı kapar.
1: Banka mı?
0: IMF merkezi.
1: Tam olarak nerede?
0: Langley.

0: Langley'de.
1: Langley'de mi? Virginia'daki Langley'de mi?
2: Langley'deki CIA merkezinde mi? Bu ciddi mi?
3: Her zaman.
2: Madam, Virginia'ya gidiyoruz. Neden Fort Knox'a uğramıyoruz? Helikoptere doğrudan bekleme salonuna sokar, kasanın ağzına indiririm. Ve bu lanet olsa CIA'ya girmekten çok daha kolay olur.
1: Oradan ne alacağız?
4: Bilgi.
1: Ne tür bilgi?
4: Çok karlı.
3: Ödeme teslimatta.
1: Bilemiyorum. Gerçekten.
4: Bana anlatılan Luther Stickle her şeyi bilir. Sana ne derlerdi? Net gezginim. Kaçık Phineas mı? NATO'nun sitesini gerçekten kırmış yaşayan tek insan.
1: Hiçbir zaman onu benim yaptığıma dair fiziksel bir kanıt bulunamadı. Demek istediğim, o olağanüstü iş konusunda.
4: Ne kaçırdığını bilmiyorsun. Bu iş hackerların Everest tepesi.
1: Kendinizi kandırıyorsunuz. En üstün şifre kırma yazılımı gerekir. Bunun dışında CTU3'ler...
3: Gregory elde edebilir, öyle değil mi?
2: Biraz zaman alabilir.
4: Biraz zaman alabilir de ne demek? Claire senin için öyle dememişti.
1: Dizüstü bilgisayarlar. Yapay zekaya sahip 686 prototipi risk çiplerden bahsediyorum.
2: 24 saat.
1: Ve işimiz bittiğinde teçhizat bende kalır.
4: Luther, sanırım başka mazeretin kalmadı.
1: Dinle. İçeriye sızmak mümkün değil. Çünkü merkezde modem erişimi yok. Sanırım bu yüzden ona bağımsız diyorlar. Bu durumda şahsen terminalde olmam gerekiyor.
4: Sakin ol Luther. Düşündüğünden çok daha kötü. Terminal bir kara odada bulunuyor. Odaya girmesine izin verilen tek kişi bir dizi güvenlik kontrolünden geçmek zorunda.
5: William Dunn mı?
4: Birincisi ses tonu kontrolü ve 6 haneli giriş kodu. Bu onu sadece dış odaya sokuyor. Sonra retina taramasından geçmesi gerekiyor. Ve son olarak izinsiz giriş karşı tedbirleri ancak çifte elektronik anahtar kartıyla kapatılabiliyor. Ki elimizde yok. Şimdi kara odanın içinde teknisyen odadan her çıktığında çalışan 3 sistem var. Birincisi sese duyarlı. Bir fısıldama bile harekete geçiriyor. İkinci sistem ısıdaki herhangi bir değişikliği tespit ediyor. Odaya giren yetkisiz kişinin vücut ısısı 1 derece bile yüksek olsa harekete geçiyor. Isıyı zeminden 10 metre yüksekte bulunan bir havalandırma boşluğundaki klima kontrol ediyor. Havalandırma boşluğunu bir lazer ağı koruyor. Üçüncü sistem zeminde ve basınca duyarlı. Ağırlıktaki en hafif bir artış alarmı çalıştırıyor. Eğer bu sistemlerden herhangi biri harekete geçerse otomatik olarak her yeri kilitliyor. Şimdi sözüme güvenebilirsiniz beyler. Sistemlerin üçü de birer sanat eseri.
1: Ve sen gerçekten yapabileceğimizi düşünüyorsun.
4: Yapacağız.

0: 7 ve 12 numaralı bölümlerden alarm aldım.
1: Evet, ben de aldım. Alandırma hangi bölümde? 21'de ama 21'de hiçbir alarm yok. Oraya girip kapatmam gerekiyor. Üzgünüm ama hiç kimse alarmın çalmadığı bir bölüme giremez.
2: Yangının bütün binayı yayılmasını mı istiyorsun?
1: Ne? Kimse alarmın çalmadığı bir bölüme giremez ve 21'de alarm çalmadı, tamam mı?
2: Bekle.

0: geliyor, gidelim.
1: Kımıldayın.
2: Bir şey ister misiniz?
3: Hayır, teşekkür ederim.
1: 21. bölüm bu tarafta.
4: Bir ekip kuruyor. Amacı ne bunun?
5: Hayatta kalma.
4: Fazlası var. Bu adam inisiyatifi ele alıyor. Soru şu, ne istiyor acaba? Nereden ne alması gerekiyor Barnes? Bu ses nedir böyle?
6: Ya, yangın alarmı Jean.
4: Burayı boşaltmamız gerekmiyor mu?

0: Hey siz üç kişiydiniz. Diğer adam nerede?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
2: Göreceğiz.

0: Bir, iki, üç. Tost. Tost.
1: Kek.
0: Güzel. Pekala Luthor, ben giriyorum. Everest'le bayrağı dikmeye hazır mısın dostum?
2: Bu da neydi?
0: Gregor, bundan böyle çok sessiz olmalısın.

0: Sana doğru geliyor. Ses tonu koridorunda.
1: William Dunn mı?

Dış odada. Şimdi odaya giriyor. Çabuk olun hadi.

Hmm.

Çıkın. Bir kırmızı. Çabuk olun. Tost. Tost.

0: Klavye takibi, dosya indirme. 958.
1: Oh, aman tanrım.
2: Evet. Telefon size.
3: Getrich.

0: sen ve ben biliyoruz ve o kadarla kalacak, anlıyor musun? Böyle bir şey asla olmadı.
1: Peki ya o?
0: Gün sona ermeden Alaska'da bir radar kulesine atanmasını istiyorum. Elbiseleri

0: Birini gönderin yeter.
1: Londra.
2: Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Çılgın bir kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Londra'dan Paris'e gitmekte olan bir hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı. Kurtarma birimlerinin bölgeye derhal intikal etmeleri istendi.
1: Alacınla temas mı kuruyorsun?
2: Daha sonra sizlere gelişmeler
1: hakkında Ethan. Ethan. Ethan. Affedersin, Bay Hunt. Bensiz hiçbir buluşmaya gidemezsin.
3: Ama alıcım son derece utangaçtır.
1: Bence emir verecek bir konuda değilsin. Sence? En azından bu bendeyken.
4: Krieger.
1: Karışma.
3: Bunu mu demek istedin?
1: Liste o değil.
3: Senin neyin var? Bu numarayı hiç görmedin mi? Nereye gitti? Kayboldu.
4: Ne?
3: Sen de.
4: Hayır.
3: Hayır ha?
4: Yapma.
3: Ama fazla uzakta değil. Ne düşündüğünü biliyorum. Bilgisayar odasında ben yukarıdaydım. O aşağıdaydı diyorsun. İki disk. İki disk taşıyormuş diyorsun. Bunları takip etmek çok zor.
1: Nerede o?

0: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
1: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
2: Drake Hotel'i, Chicago.
3: Çok üzgünüm. Gregor'u ben buldum. Üzgünüm Ethan.
4: Yapmamız gerekeni yaptık.
3: Ben biraz uyumaya çalışacağım.

0: Nok listesi Krieger'da mıydı?
1: Onu çok iyi korumanı istiyorum.
0: Bana neden güveniyorsun?
1: Nasıl bir işe kalkıştığını bilseydin, bunu asla yapmazdım.

0: Bu diskin açığa çıkmasına izin vermeyeceğim.
1: Kesinlikle. Yarın trende görevim bu olacak. Nok listesinin açığa çıkmasına izin verme. Bunun menzili ne kadar?
0: Söylemesi zor. Yakınında olmak zorundayım.
2: Federal ajanlar hiç akla gelmeyecek bir yerde. Amerika'nın göbeğindeki Wisconsin eyaletinde bir çiftlikte uluslararası bir şebekesini ortaya çıkardıklarını ileri sürdüler. Operasyonun arkasında Margaret Eaton Hunt ve eniştesi Donald Hunt'ın olduğu açıklandı. Sanıklar bu sabah Matt Catiton yasa dışı imal edilmesine yönelik yapılan büyük bir operasyonda narkotik ekipleri tarafından tutuklandı.

0: Kittredge.
1: Ailemi ziyaret etmişsin Kittredge.
0: Bu Hunt, yerini belirlemeye çalışın. Demek televizyon izleyecek vakit buldun Hunt.
1: Annemi prangalarla hapse göndermenden çok etkilendim.
2: İngiltere'de.
0: MI5'i arayın. Ethan, sana garanti veriyorum ki geri dönmenden sonra ilk talimatım ailen hakkındaki bu komik suçlamaların düşürülmesi olacak ve dosyalarından tamamen silinecek. Ve eğer şimdi gelecek olursan sana karşı yapılan suçlamalara da itiraz edebiliriz.
1: Sana bir şey sorabilir miyim Kittredge?
0: Tabii ki. Sor Ethan.
1: Eğer karşındaki kişi
3: kendi IMF ekibinin 5 elemanını ezmiş, bıçaklamış, vurmuş ve havaya uçurmuş biriyse,
1: sence annesinin ve Donald amcasının hapishaneye gönderilmesi onu ne derece üzebilir, söyler misin?
0: Bilmiyorum Ethan, neden sen söylemiyorsun?
4: Onu kaybettik. 3 saniye daha gerekiyordu.
0: Londra'da olduğunu bilmemizi istiyordu.

0: Sen yetişmesi zor bir adamsın. Ertesi gün sürünerek gitmeyi başardım. Benden az önce gitmiştiniz, neyse. Takma isimlerimizi kontrol ettim.
1: O zaman Amerika'da olduğumuzu anladım.
0: Ama ben gelmeden ayrılmıştınız ve o zamandır her yeri arıyorum.
1: Küçük ülkelerde giriş çıkışları bilgisayara kaydetmezler.
0: Ben de Avrupa'yı izledim. İngiltere'ye geldikten sonra gerisi kolaydı.
1: Liverpool Caddesi'ni sevdiğimi biliyordun.
0: Onları sana ben göstermiştim.
1: Hatırlıyorum. Jim, sen kimi kandırıyorsun? Bir doktora görünmelisin. Düzgün oturamıyorsun bile.
0: Düz oturabilirim. Biraz zorlanıyorum ama önemli değil. Otur, otur. Önemli değil. Ethan, beni vuranı gördüm. Köstebeği gördüm. Kittredge'di.
1: Kittredge,
0: Ethan.
1: Köstebek Kittredge. Elbette haklısın. O gece elçilikteydi. Önce asansördü, Jack'in inişini bitirdi. Köprüde seni vurdu.

0: Neden Jim? Neden?
1: Düşünürsen kaçınılmaz olduğunu göreceksin. Soğuk savaş kalmadı. Kendin hariç herkesten saklayacağın sırlar kalmadı. Kendin dışındakilere cevap vermeyeceğin operasyonlar. Sonra bir gün bir de bakıyorsun. Amerikan başkanı ülkeyi senin iznin olmadan yönetiyor. Aşağılık herif bunu nasıl yapar? Ve artık her şey bitmiştir. Güncellenmeye değmeyecek modası geçmiş bir donanımsındır. İğrenç bir evliliğin ve yılda 62 bin doların vardır. Git Rich. Bu kez o iğrenç pisliğin peşine düşeceğiz.
0: Buna gerek yok. Peşimizden gelecek.
1: Bunu neden yapsın ki?
0: Bıraktı alamadığı şey için. Nok listesi.
1: Ah, Tanrım Ethan. Senin adına sevindim.
0: Yarın Paris'e giden hızlı trende buluşacağım.
1: Sıkı güvenlik, silah yok. Evet, olumlu.
0: Sözüm ona Nok listesini Max'e verirsem Max işi bana teslim etmeyi kabul etti. Trende yanımda Claire ve Luther Stickwell olacak. Krieger helikopteriyle Paris'te bizi bekleyecek. Jim.
1: Kafede seni bekliyordum Ethan. Ve o oradaydı. Yağmurda duruyordu. Canlı ve güzeldi. Ölüp gittiğimi düşünüyordu. Tanrı bilir beni unutmak için, devam etmek, işi bitirmek için neler çekti. Beni bilmemeli Ethan. İş bitene dek hiç kimse bilmemeli.
0: Haklı olabilirsin.
1: Her şeyi tehlikeye atıyorum.
0: Biz evden çıkınca oraya gir ve kal Jim. Seni Paris'ten ararım.
1: Anlaştık.

0: Ne oldu?
1: Max'e mesaj gönderdim. Yarın için anlaştık.
0: Tamam. Buraya gel.

0: Cin.
1: Londra Garı ne kadar uzaklıkta?
0: 20-25 dakika.
1: 10 dakikan var, acele et.

0: Evet.
1: Bana Max'i ver.
0: Bu.
2: Bu şekilde anlaşmamıştık.
1: Özür dilerim Max. Başka türlü olamazdı. Koltuğunun altında siyah bir kumaş parçası var. Diski onun içinde bulacak.

0: sevgili çocuğum. Umarım bu özel bir buluşmayı engellemez.
1: Paranın nerede olduğunu söylediğin takdirde hayır.
0: Sadece bu ihtimal bile 10 milyona değer. 3 nolu vagonda, gümüş çanta şifresi 314.
1: Peki ya iş?
0: Merak etme, parayı aldığında o seni bulacak.

0: Sorun nedir?
1: Bağlantı reddedildi.
0: Bunu görebiliyorum. Pillerini kontrol ettin mi?
1: Pilleri her zaman kontrol ederim.
0: Benimle böyle konuşma, en baştan başla.
2: Bu saçmalık. Rex'in neye benzediğini bile bilmiyoruz.
3: Bilmemize gerek yok. Eğer Liz elindeyse kontrol etmek isteyecektir. Bu da dizüstü bilgisayarı olduğu anlamına geliyor.
4: Affedersiniz. Telefonunuzu unuttunuz.
5: Beni duyamıyorum.
4: Bir sorun mu var efendim?
5: Sadece pilim bitti.
1: Çalışıyor.

0: yük vagonunda.
1: Ethan, get rush trende.
2: Hemen arkandayım.

Ethan hemen arkamda. Dinleyicim, onu öldürmek iyi bir fikir mi? Kittredge burada.

Parayı alırız. Suç Ethan'ın üstüne kalır. Yaşadığını başka gören olmadı. Hiç kimse ona inanmaz.

0: Tabii ki.
1: Böyle konuştuğunu duyduğum için çok üzgünüm Claire.
2: Ethan.
3: Evet. Ethan Hunt hayatım. Onu hatırlıyorsun değil mi?
2: Jimmy biliyor muydun?
3: Tabii ki. Ama ne zaman öğrendiğinden emin değilim. Söylemek ister misin Ethan? Londra'ya gelmemden önce mi sonra mı?
1: Londra'dan önce. Ama Chicago'daki Drake Otel'den İncil'i aldıktan sonra.
3: Damgalamışlar değil mi? Gerizekalı herifler.
2: Ethan, madem Jimmy biliyordun neden...
3: Neden maske taktı? Neden riske girdi? Evet Claire, soruyu sordum. Ve cevap sensin.
1: Jimmy biliyordum.
3: Ama o seni bilmiyordu. Bütün samimiyetimle Ethan, Claire seni etkileyebileceğine asla ikna olmadı. Ama ben çok emindim. Kimse komşusunun karısına göz koymamalıdır, Ethan.
2: Sadece parayı alalım ve buradan gidelim.
3: Evet, hadi parayı alalım.
2: Ethan. Para.
3: Ona parayı ver.
1: Onu hak ettin.
2: Tam 10 milyon.
1: Ama Claire'in yanıldığı tek bir konu vardı Jim.
3: Öyle mi? Neymiş o?

0: Fats.
1: Yaşadığını gören tek kişi ben değilim.
2: Seni aşağılık herif.
1: Bitti Jim.
3: Hayır. Yapma Jim.
2: Yapma Jim, ha?

0: Lanet olsun.
1: Hayır, tünelin içinde. Hayır, tünele çarpacak. Hızlan, hızlan.

0: Sanırım aradığın şey bu.
1: Sakin ol.
2: Merhaba Max.
3: Eminim bu avukatlarımın çok hoşuna gidecektir. Tuzağa düşürme, yetki çatışması. Şey,
2: belki de buna mahkeme dışında bir çözüm bulabiliriz.
3: Mutlaka bende senin ihtiyacın olan bir şey vardır.
4: Çılgın kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Ve Londra'dan Paris'e gitmekte olan hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı.
0: Seninkilerle görüştün mü? Ne düşünüyorlar?
5: Ne

0: konuda
1: Adalet Bakanlığı'ndan özür, VIP muamelesi bilirsin işte her konuda.
0: Aslında annem narkotik polislerinin iki uyuşturucu kaçakçısıyla kendilerini nasıl karıştırdığı hususunu pek anlamış görünmüyor.
1: Şerefe.
0: Sana lütuf. Ve atılanlar listesinden çıkmayın.
1: Hey, ben ayın elemanıyım. Neden benimle dönmüyorsun?
0: Ben bunun için bir neden bulamıyorum. Uçağıma yetişmeliyim. Yeniden güvenilir bir vatandaş olmak nasıl?
1: Bilemiyorum dostum. Kötü ünlü olmayı özleyeceğim.
0: Kendini daha iyi hissedeceksen ben seni hep o şekilde düşüneceğim.
2: Affedersiniz Bay Hunt. Film izlemek ister misiniz?
0: Hayır, teşekkür ederim.
2: Karayip sinemasını düşünür müydünüz? Ya da Aruba?

0: Gül, ben irmik bitmiş. Kime yeter bu?
1: Abla, tereyağı da azıcık kalmış. Şu kadarcık malzemeyle kuş kadar olur o helva.
0: Tamam, söyle Bayram'a. Alsın hepsinden. Fıstık alsın bir de. Heh. Yapıyorsak hakkıyla tamam. Yapalım. Olmaz böyle.
1: Tamam tamam, söylerim ben. Aa, Han. Abla.
2: Abla. Dün için sağ ol. Yani sabah için değil tabii.

0: Sonrası için. İnce'ye yardımcı oldun. Teşekkür ederim.
1: Kızın babası ölmüş. Bu kadar da kalpsiz değiliz herhalde. Anlayış göstereceğiz yani.
0: Anlayıştan fazlası olduğunu sen de biliyorsun. Dandun konuşsan da işe yaradı söylediklerin.
1: Neyse ne. O doktorun meselesini de unutmadım daha. Tamam mı? Yani kızın acısı var diye susuyorum. Onu konuşacağız.
0: Hah. Hemen özüne döndün.
1: Döndüm tabii. Bana bak, şunu aklınıza sokun. Ölsem de o doktora falan gitmem, tamam mı? Bunu kafandan çıkarma. İkimizi de götüremezsin o doktora. Karının kafasına da sok.
2: Evet.
0: Tamam.
1: Aa. Tam ne tamam?
0: Tamam, gitmezsiniz doktora.
1: Heh.
0: Bu konuyu kapatalım, olur mu?
1: İyi söyle. O da kapatsın konuyu o zaman. Han, dur bir şey diyeceğim. Dün onun halini hiç iyi görmedim ben. Yalnız falan bırakma, sen yanında ol. Kocasısın sonuçta. Böylesi doğru.

0: Ne sırıtıyorsun Gülben?
1: Ama ne yapayım ya? Ben böyle seni gördükçe hiç dayanamıyorum. İçim kaynıyor. Aslında bak Han da söyleyecekti ama sözünü kestin. Eski Safiye geri gelmiş gibi diyecekti. Anladım ben. Hani çocukken bizi teselli eden o Safiye.
0: Eskisi yenisi falan yok. Eldeki bu idare edeceksiniz.
1: Ay eskisi de yenisi de benim kıymetlim. Ay canım.
0: Ay hadi be. Hadi işimiz var bir sürü. Lafa tutma.
1: Ben sana bir şey diyeyim mi abla? Senin o kalbin var ya o kalbin. Pofuduk pofuduk aslında. Yumuşacık yumuş yumuş. Hayır şöyle bir bıraksın insanlara kendini. Aslında herkesi pamuklara saracaksın da bırakmıyorsun. Ben sana göstereyim nasıl yapılacağını.
0: Ay sus artık be. Hayret bir iltifat etme bana. Vallahi pamuğu tıkacağım ağzına. Çok konuşuyorsun yine. Hadi söyle Bayram'a al şunları çabuk getir ki yapalım. Neydi? Bir sürü işimiz var. Fıstık İrmik, mı? Margarin, fıstık. Allah Allah.
1: Tereyağı alalım daha iyi olur.
0: Al tereyağı da al. Hiçbir şey kalmamış evde.
2: Sen dur dede.

0: Neriman, ne işin var burada, okul?
1: Okul yok bugün. Bugün daha önemli bir işim var benim.
0: Ne var?
1: Seni profiterol yemeğe götüreceğim. Hadi giyin çıkalım.
0: Yok Neriman, sağ ol ama ben istemiyorum.
2: Ege, hadi çık biraz. İyi gelir. Hava alırsın.
0: Canım istemiyor dede. Neriman, hadi sen de okula git.
1: Senin yerinde ben olsam, beni bırakıp gider miydin? Okula hem de.
3: Bayram geldi. Hı. Aç kapıyı.
1: Tamam.
4: Niye gelmiş?
3: Helva için malzeme istedik baba. Onun için geldi.
4: Yine muhasebenin seneyi devriyesi geldi. Ne çabuk geçiyor zaman.
3: Ha baba ha. Yine geldi evet. Anneciğim yanındayken hiç zaman akmazdı. Rahmetli oldu olalı su gibi geçiyor zaman. Tövbe estağfurullah.
4: Ben de yiyeceğim.
3: Baba olmaz. Şekerin var senin. Yiyemezsin.
4: Bana ne? Bu sefer yiyeceğim. Canım çekiyor. Ne güzel kokuyor. Safiye.
3: Efendim baba.
4: Kimin helvası bu? Naci'nin mi? Hani otobüs çarpmıştı.
3: Baba tövbe estağfurullah. Ne diyorsun sen? Tövbe tövbe. Allah'ım sen affet. Tövbe tövbe tövbe.
5: İstediğiniz her şey burada.
6: Sağ ol. Vallahi zahmet ettin Bayram. Çek elini değil mi?
5: Ne demek Gülben Hanım? Ne zaman isterseniz hazırım. Yani başka bir şey ihtiyacınız varsa bana söylemeniz yeterli anlamında.
6: Tamam Bayram, tamam anladım. Rahat ol azıcık ya sen. Askerde değilsin, bu ne hal böyle? Allah ben senin yerinde olsam arada kaytarırdım. Allah, bu ne böyle ya? Sen hep kıt, adur bir ki. Olmaz öyle, olmaz. Ha, ablam yüzünden böylesin değil mi?

0: Senin de gençliğin yedi be. Yazık gerçekten. Neyse geçmiş olsun artık. Sus konuşma.
1: Yok sadece ondan değil. Ya benim içimden gelerek... yani nasıl...
0: Esa? Sen ne yapıyorsun burada?
2: İnci'ye bir baş sağlığı dilemeye geldim. Dün göremedim de onu.
0: Ama çıktı onlar. İnci yok evde.
2: Hadi ya.
3: Tüh.
0: Evet, boşuna geldin. Yazık oldu.
2: Aslında ben seni de görmeye geldim Gülben.

0: Sen ne bekliyorsun Bayram?
1: Ha, bir şey istersiniz diye ben.
0: Yok, yok tamam istemeyiz. Çok sağ ol, hadi.
1: O zaman ben gideyim.
0: Yani hadi.
1: İyi günler size.
2: İyi günler, iyi günler Bayram.
0: Ay, iyi günler. Şey, sen niye beni görmek istedin?
2: Ben sana bunu getirdim. Ben görünce sen aklıma geldin de.
0: Ben aklına mı geldim? Ben mi? Aklına mı ben mi geldim?
2: Evet Gülben.
0: Sen bana hediye mi aldın?
2: Yani küçük bir şey.
0: Ha. Yok yani ben daha önce hiç kimseden hediye alem dışında yani hiç hediye almadım da kimsenin aklına gelmedim de böyle bir şey oldu.
2: Benim geldin işte. Alsana bir bak. Beğenecek misin merak ettim.

0: geçmişe gittim biliyor musun? Böyle eskiden evcilik oynarken bu renkler de şey küçük böyle çay bardakları olurdu. Onlara benziyor. Şey yanlış anlama. Yani evcilik derken o anlamda demedim. Onu şey bile yapmadım yani. Kafam çocukluk, çocukluğa gitti aklım.
1: Ya Gülben tamam. Hani ama böyle konuşmayacaktık. Rahat ol lütfen anladım ben seni.
0: Ben bunları ne yapacağım ki ben?
1: Ha şey sen dışarıda bir şey yiyip içmiyorsun ya. Buna çayını koyarsın. Bu çünkü termostan daha pratik. Buna su koyarsın. Bu da işte böyle küçük sandviçler olur, kek falan koyarsın. Bir dahaki buluşmamızda aç susuz kalma diye.
0: Bir dahaki mi?
1: Gülben. Ne oldu? Beğenmedin mi? Sorun değil. Yani beğenmediysen bunu başka bir şeyle değiştirebilirsin.
0: Başka bir şeyle mi? Bunları vereceğim. Yerine başka bir şey alacağım ben, öyle mi?
1: Beğenmediysen... Hani rengi yüzünden olabilir. Olabilir tabii, herkes sevmeyebilir. Rengi de çok pembe ya. Fazla mı pembe acaba? Orada sarısı vardı ya. Aklıma da takılmıştı, keşke onu alsaydım. Ama ne bileyim... Bu da tam senlik gibi gelmişti bana, tüh.
0: Çok güzel bu. Çok iyi düşünmüşsün.
1: Ha yanılmamışım değil mi? Tabii. Sen pembe seviyorsun.
0: Yanılmadın. Pembe seviyorum.

0: İşte şimdi dolaşacağız ya, öyle garip olur. Ben bir şey yiyorum, içiyorum. Sen uzaktan bakıyorsun falan. Ben rahat edemem öyle, o yüzden. Tamam, o zaman ben tutmayayım seni. İnci'yi de bir ara görürüm artık. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.

0: Ya. Bakın bana almış. Evet. Hediye almış bana. Hem de doğum günüm değilken. Aklına düşmüşüm diye. Ya. Uydurmuyorum. Uçanın üstüne de değilim. Bir dahaki buluşmamız için dedi. Kendi ağzıyla söyledi. Duydum. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Yalan mı söylüyorum ben? Filiz, aşk olsun bak. Diktin gözlerine bakıyorsun. Senden hiç beklemezdim ya. Ya bir anlamı yoksa? Yok canım. O zaman niye alsın bunları? Hayır, kabul etmiyorum. Ben bu sefer yanlış falan anlamadım. Yok öyle bir şey. Ama ya anlıyorsam? Ya ben yine deliriyorsam? Aç susuz kalmayayım diye aldıysa bunları bana. Ha Allah'ım. Olabilir mi ya? Aa! Kalp var bunda. E işte kalp var. Bak. Görmüyor musun Filiz, iyi bak. Siz de bakın. Hepiniz bakın da. Bunun bir anlamı yok mu yani şimdi? Ha. Ha. Şey. Evet. Geçen sefer de kalpli mesaj atmıştı. Yanlışlıkla atmıştı. Doğru. Of! Of ya! Deliriyorum herhalde ben. Böyle olmaz ama. Saçmalama. Tamam Gülben. Tamam. Yok öyle bir şey. Arkadaşsınız siz. Ama durup dururken kapıma geliyor. Çay içmek istiyor. Buluşalım diyor. Aklıma düştün diyor. Ne demek istiyor yani? Aa! Yok vallahi ben deliriveririm böyle. İyice kafam gitti benim. Hiç iyi değilim. Olmaz ki böyle. Buldum! Sus be. Buldum. Tamam. Şimdi kızlar bakın. Ben dörde sayıncaya kadar eğer ablam Gülben derse... Esat beni seviyor. Tamam mı? Bak tamam hadi başlıyoruz. Sayıyorum. Allah'ım hadi ne olur ne olur. Sayıyorum. Bir... İki. Hadi abla. Üç. Allah'ım hadi ya. Üç buçuk. Eyvah. Dört.
1: Gülben! Neredesin?
0: Allah! Ay! Allah! Duydunuz mu? Ablam seslendi. Ay Allah'ım. Tesadüfse? Tesadüf olabilir mi? Olabilir çünkü. Tamam kaptırmayın kendinizi. Kaptırma Gülben kendini. Durup dururken şimdi heyecan yaratıyorsun. Siz de kaptırmayın ya. Beni gaza getirdiniz.
1: Gülben dedim.
0: Abla geliyorum ben tamam geldim. Allah'ım sen yardım et ya.

Hep yaptığı şey bu, biliyor musun? Hesabı kapatmadan kaçmak. Hiçbir sözünü tutmadı. Hiç de gocunmadı bundan. Hepimizi gömer diyordum. Kötüye bir şey olmaz diyordum.

0: Gamze'yi sen mi çağırdın? Nereden duydun?
1: Ben çağırdım. Yanında olmak ister diye düşündüm.
0: Ben de benden nefret ediyor diye düşünüyordum.
1: Etmiyormuş demek ki.
0: Neriman, babamın söylediği o şey...
1: Yemiyorsun. Bak hiç yemedin. Sen kesin bütün gündür de hiçbir şey yememişsindir. Yesene. Hadi beraber yiyelim. Hı? Çok güzel.
0: Gamze ile aranız açılırsa ya da sana tekrar saracak olursa falan...
1: Merak etme. Öyle bir şey olursa eğer ben kendimi korurum. Eski Neriman yok artık. Hem bence o bizim sandığımız kadar kötü biri de değil.
0: Babam yaptı yine yapacağını gitmeden.
1: Ne yapmış?
0: Bakkala borç takmış. Bayağı bir. Ben de saf saf sanıyordum ki içmiyor benim için. Neymiş? Kuyruğundan vazgeçmezmiş işte. Oğlu için bile olsa.
1: Ege. Baban seni zor durumda bırakmak için söylemedi onu bana.
0: Biliyorum. Güya kıyak yaptı bana ama işte yine eline yüzüne bulaştırdı. Sen unut onun söylediği şeyi. Saçmaladı o öyle. Sen benim en yakın arkadaşımsın. Gerisi hep boş, hep hikaye.
1: Değil. Gerisi boş değil. Tam tersine daha önemli bir şey yok benim için.

0: Gülben hayırdır yine ne klipler çeviriyorsun Gülben? Kime diyorum?
1: Ay kime diyorsun abla ne oldu?
0: Yok yok bozma sen devam et fantezilerine.
1: Ne kadar ayıp bir şey abla aşk olsun fantezi falan.
0: Helva yapıyoruz burada ya. İşine odaklan biraz bereketi kaçacak. Ayıp günah.
1: Tamam tamam.
2: Baloncuklar. Ay. Kapa gözlerini Gülben. Böyle ta içinden iste. Şerbet kaynayana kadar ablam pislik içinde derse Esat beni seviyor. Hadi abla. Bulursun sen. Takarsın bir şeye. Hadi o lekeyi bul ne olur. Saadetim söz konusu ya. Abla ya 40 yılda bir şey istedim senden. Normalleşeceğin tuttu ya.
3: Aa, abla leş gibi değil mi şunlar? Aa, pisliğe bak ben buna bakamam. Hayatta bakamam.
0: Ne pisliği be? Aa, tertemiz ben onların hepsini sildim ellerinde. Çıkarıp sildim.
3: Ya.
0: Hayret bir şey.

0: abi ya, fayans.
1: Abla!
2: No.
1: Fayanslar! Bunlar leş gibi. Aa, aralarını görüyorum.
2: Çekil şuradan, çekil.
1: Çekil.
2: Bakamam. Dilben, nesi kirli bunun parıl parıl, deli mi ne? Aa!
1: Bakayım.
2: Hepsini sildim ben onların, tertemiz be.
1: Bravo abla. Bravo, vallahi hepsi tertemiz. Pırıl pırıl parlıyor gerçekten. Tebrik ediyorum seni. Süper ya, süper.
2: Hayırdır Gülben? Sağlık Bakanlığı'ndan falan mı yolladılar seni? Ha? Teftişe mi geldin? Saçma sapan konuşup duruyorsun. Çam fıstığını ver şuradan.
1: Şansıma tüküreyim. Bütün dünya karşı aşkımıza ya. Hatta o geri gelen neydi? Venüs mü o? Ne o? O bile karşı. Olmayacak o iş. Vazgeç Gülben. Al abla.
2: Ağaçtan mı getirdin, topladın? Bayağı erken geldin maşallah. Bu ne be? Parmak izi hep leş gibi, pislik içinde. Bu ne ya?
1: Abla! Ay ağzını bebeğim, tam zamanında söyledim.
2: Ne diyorsun kız, sen iltifat etmedin. Pislik diyorum, pislik.
1: Pislik evet.
2: İyice laftan anlamaz oldun be, çarpık polyanla. Al şunu götür gözümün önünden.
1: Lekeler mi var hep ki?
2: Götür be.
1: Tamam hadi aldım ben, bunu götüreyim. Ay Allah'ım, çok şükür sana. Sevenleri ayırmadın. Bir dakika ya. Sayılır mı ki bu? Çok ucu ucuna oldu ya. Yok, yok. Yok, bu sayılmaz. Aa. İşimi şansa bırakamam. Bana daha kesin kanıtlar lazım.

Hah. Çok güzel oldu vallahi. Hadi bakalım. Ay bu fazla mı oldu ya? Nasıl saymışım? Neyse tamam bunu hallederim bir ara. Şöyle dursun da bayramda son dokunuşları yapar artık döke saça. Söyleyeyim de bari tembihleyeyim Naci'ye düzgün götürsün. Bir dakika ya. Niye ben götürmüyorum? Neyim eksik sanki? Gayet de yaparım. Hemen şurası be. Fizan'a kadar gittim. Bunu mu götüremeyeceğim? Kapıdan verir dönerim hemen. Ha? Görsün bakalım hanımefendi. Kim doktorlukmuş. Yaparsın kız Safiş. Vallahi yaparım.

Hadi Safiye, yaparsın sen. Bak Naci çok mutlu olacak. Gurur duyacak seninle. Hadi. Tek başına başardığını görünce çok sevinecek, ne olur.

0: Buyurun.
1: Ben Naci'ye şunu vereceğim de. Helva yaptım onu. Cenaze dolayısıyla. Kapıdan vereceğim, çıkacağım zaten hemen. Şey, içeri girmem.
0: Tabii buyurun. 4. kattı.
1: Tamam. Bu otelin temizlik görevlisi var mı? Hayır, örümcek ağı gördüm köşe dipte. İyice bağlamak lazım onları da. Neyse.

Ay şu pisliğe bak. Hay milletten para almaya

0: biliyorsunuz. Bir temizlikçi tutun be leş gibi. Haf. Kolera yayacaklar mahalleye. Dörttü değil mi? Dörtte mi şaşırdık mı şaşırmadık. Naci, içeride misin?
1: Safiye, lütfen git Safiye. Gelme Safiye, ne olur gelme.

0: Naci?
1: Safiye. Safiye. Safiye. Korkma. Korkma, geçecek. Geçecek, tamam mı? Sakın korkma. Sakın korkma.
0: Ne?
2: Yardım et bana. Yardım et bana.
0: İmdat! Yetişin! Yetişin! Yardım edin! Kimse yok mu? Biri gelsin. Yetişin! Yetişin! Allah!
3: Seni bir kapatalım. Ay. Hah. Öyle daha iyi.
0: Hah. Çok güzel oldun. Şimdi televizyonu açacağım, kanalları gezeceğim. Eğer Türkan Şoray çıkarsa Esat beni seviyor. Hadi Allah'ım, bak sen konuyu biliyorsun, ne olur. Hadi açıyorum bak.
4: Etmem, kekliğimi alıp geri dönerim.
0: Burada yok. Tamam, devam.
5: Türkiye'nin en soğuk bölgelerine bile bahar geliyor.
0: Belgesel. Belgesel ne ya? Tamam. Moral bozmayalım. Devam.
5: Siz girebilirsiniz.
0: Bu ne? Allah'ım, oldu! Oldu! Ay, Türkan Şoray bile bizim yanımızda Esat. İnanabiliyor musun? Demek ki sen de beni seviyorsun. Gülben. Kızım sen hile mi yapıyorsun acaba ya? Hayır, yani o sinemanın sultanı, sürekli televizyona çıkabilir o. Yok ya, olmadı mı? Ben bunu sayamam. Bana daha zor bir şey lazım. Zor zor olacak yani. Yanlış, yanlış yaptım. Ne yapsam ki ya acaba? Şey mi desem?
2: Yetişin!
0: Abla!
2: Yetişin!
0: Ah! Yetişin! Mayna! Gel çabuk Naci! Gülben! Yetişin!
2: Ne oldu?
0: Gülben, Naci yetişin!
2: Allah'ım eyvallah olsun!
0: Mayna!
2: Mayna! Mayna, koş, bir şey olmuş! Koş! Koş!
1: Safiye Hanım!
0: Koş, yetiş!
2: Koş.
0: Naci!
2: Geliyorum!
0: Yetişin! Yetişin! Allah'ım ne yapacağım ben? Tamam, geliyorlar, kurtaracaklar Naci! Tamam dayan, ne olur!
6: Al işte bak! Senin eserin. Bak nasıl da can çekişiyor. Gurur duy.
1: Bakma. Sen git, git. Git, git ben. İyiyim ben, iyiyim. İyiyim, geç, geç. Geç.
2: Allah'ım sen yardım et bana yarabbim. Yardım et Allah'ım, ne olur yardım et bana yarabbim. Bayram, bayram yetişin. Naci'yi kurtarın, ölüyor.
1: İyi misiniz? Ambulans. Ambulans araya. Ambulans
7: yok, gerek yok ambulansa, siz Safiye'yi çıkartın.
0: Sakın dokunma bana, sakın.
7: Tamam, tut beni, kaldır beni.
0: Kurtarın
7: kaldır,
0: onları.
7: Kaldır.
0: Allah'ım ben. Yardım et yarabbim.
1: İyiyim, iyiyim tamam. Safiye'm. Tamam. Çok iyiyim ben, iyiyim, tamam geçti.
0: Abla,
2: Gülben.
0: Bak benim yüzümden, benim yüzümden dediği oldu bak. Benim yüzümden oldu, ben buraya geldim diye oldu.
7: İyiyim, iyiyim, iyiyim.

0: Geçti geçti, iyiyim iyiyim, bir düştüm öyle.
1: Sağ ol Bayram, sağ ol. Hocam ne oldu yine size böyle? Bir hastaneye gitsek, doktora görünsek.
0: Geçti Bayram, geçti. Sağ ol, sağ ol.
2: Ben yaptım, benim yüzümden oldu. Ben yaptım.
0: Şokta, şokta. Hadi siz, teşekkür ederim ben. Sağ olun yardımınız için.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol Bayram, sağ olun. İyiyim. Geçti. Bak iyiyim ben.
2: Çok korktum ben. Çok korktum. Sana bir şey oldu zannettim. Çok korktum.
3: Tamam iyiyim dedi ya abla, işte geçti artık değil mi?
0: Geçti geçti.
2: Ha, çok şükür.
0: İyiyim. Geçti. İşte.
2: Benim yüzümden mi oldu?
0: Olabilir mi öyle bir şey?
2: Ne oldu o zaman? Ha?
0: Hiçbir şey.
2: Nasıl hiçbir şey Naci, yalan söyleme bana. Anneme de böyle olmuştu. O da düştü, sonra tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Bir daha yürüyemedi. Her şey çok kötü oldu.
0: Sofya, bak ben ayaklarımın üstünde duruyorum. Karşıdayım. İyiyim. Biliyorsun sana anlattım ya, doktor dedi sınırdasın dedi. Sınırdasın dedi bana. Dikkat etmezsen şeker krizin gelir dedi. Hatırla.
2: Yalan söyleme. Şeker meker değil bu. Bu başka bir şey değil mi? Ha? Yalan söylüyorsun sen.
0: Safiye. Ben sana hiç yalan söyledim mi? İyi. Geçti. Tamam. Geçti işte. Hadi Gülben. Sen Safiye'yi al götür. Korktu. Dinlensin. Ben de yoruldum. Ben de dinleneyim, ilaçlarımı alayım.
3: Tamam. Ablam hadi gel. Hadi.
2: Ya yine olursa?
0: Olmayacak. Dikkat edeceğim, merak etme.
2: Gülben sen git, ben burada kalacağım biraz daha. Git sen.
0: Hiç gerek yoktu.
2: Kalacağım dedim, git sen.
3: Tamam ablam. Kal.

0: geldin mi? Neler oldu bir bilsen.
1: Ne oldu Gülben, korkutma beni.
0: Ya Naci Hoca hastalandı. Hem de ablam buldu biliyor musun, ama çok fena bir halde buldu yani.
1: Nerede Naci? Ablam nerede? Ne durumdalar? Konuşsana Gülben.
0: Dur tamam, sakin ol, anlatıyorum işte, ama kötü bir şey yok, merak etme.
1: Of ya, aklım çıkıyordu.
0: E işte bizim de çıkıyordu, onu diyorum. Zaten ablam çok korktu onu öyle bulunca odada. Çok fenaydı ya.
1: Hangi odada? Nerede fenalaştın Naci?
0: Şey işte otel odasında helva yapmıştı, onu götürürken işte.
1: Ablam kendi eliyle helva mı götürdü onun odasına kadar? Ta o adamın odasına kadar yani, öyle mi?
0: Hayret bir şey ya Han. Ayıp bir şey sanki. Niye şimdi, hoş mu yani bu söylediğin? Evet, ne var?
1: Ne ayıbı Gülben? Ablam kimsenin evine giremez, odasına adımını bile atmaz. Atar mı, sen söyle.
0: E çıkıyor ama artık dışarı, biliyorsun. Aşmaya çalışıyor kendini, yapamayacağı şeyler yapıyor. Deniyor işte, ne yapsın?
1: Uf, korkmuştur ya. İyi mi şimdi?
0: İyi iyi, düzeldi dedim ya zaten.
1: Onu sormuyorum Gülben. Ablam nasıl, iyi mi? Nerede, odasında mı?
0: Ha, yok odasında değil, gelmedi daha eve.
1: Ne demek gelmedi?
0: E ne yapsın, bırakamadı herhalde Naci'yi, çok korktu zaten.
1: Ablam hala o herifin yanında mı? Orada mı?
0: Sen olsan bırakabilir miydin? Kıyamaz ki insan sevdiğine ya. O da kıyamadı zaten. Hele o hiç kıyamaz. Kaç yıllık bekleyiş onunki, sen düşünebiliyor musun? Ama ben zaten gördüm. Bugün anladım. Ablam çok seviyor Naci'yi. Nasıl içi titredi. Sen de görsen anlardın zaten. Hayır Allah korusun. Daha kötü bir şey olsaydı, daha ciddi bir şey olsaydı ne yapardı hiç bilmiyorum ben. Çok fenaydı yani, çok.

0: Neyse iyi zaten şimdi. Çok şükür. Yazık ya.
1: Daha ne kadar ayakta duracaksın Safiye? Bak orayı sildim tertemiz. Otursana.
0: Daha önce oldu mu böyle bir şey?
1: Olmadı.

0: Tamam, giderim.
1: Yarın dışarı çıkalım mı? Hani eğer sen de kendini iyi hissedersen. Hı? Bak işte sen iyi değilsin. Ben dedim sen iyi değilsin. Eskiden olsa sen böyle mi yaparsın? Mutlu olursun, heyecanlanırsın. Sürprizler falan. Senin gözün parlamıyor bir kere.
0: Parlamıyor mu gözüm? Ben açım. Yoruldum. O yüzden pizza yer misin? Yiyelim mi birlikte? Ay,
1: ye o pis şeyleri de yavul sonra. Yenir mi o? Olmaz böyle vallahi. Ben sefertasıyla sana yemek yapıp yollayacağım. Ev yemeği yemen lazım senin. İyice bir vitamin falan, güzel beslenmen lazım.
0: Senin elinde yiyecekse olsun.
1: Neyse tamam. O zaman iyiysen ben gideyim madem. Sen de son pizzanı ye. Ay tövbe estağfurullah, tövbe tövbe, tövbe. Ne dedim ya? Saçma sapan, son kez yani başka yeme diye dedim. Ha, su iç su. Bol bol su. Öyle pet şişe de değil, cam şişe de iç. Sağlıklı, tamam mı? Tamam. Tamam o zaman.

0: Daha nasıl anlatabilirim sana? Kendin yaşadın. Kaldırabilecek gibi miydi sence? Gözünle gördün, sen söyle.
1: Ay çok şükür ablamın yüzü gülüyordu. İyi bari, bu iyi bir şey yani. Ha mı o? Aa, ne yapıyor orada ya?
0: Annem öleli kaç yıl oldu biliyor musun? 16. Hala onun giysilerini giyiyor o kız. Her gün onunla konuşuyor kafasının içinde. Başında bir tane hayalet var zaten. Bir tane daha mı olsun istiyorsun? Bak, şimdi gidersen üzülür. Ama ayağa kalkar. Ama eğer gitmez, gözünün önünde ölürsen, o zaman bir daha iflah olmaz ablam. Gitmen gerek, anlamıyor musun?
2: Bugün tek başına dışarı çıktı biliyor musun?
0: Ne?
2: Buraya tek başına geldi. Korkmadan, yardım almadan, ikna edilmeden. Kendi başardı. Beklediğim buydu.
0: Yani gidecek misin? Söz verdin.

Sabrettim. Ama artık yeter. Gitmen şart. Eğer gitmezsen her şey çığırından çıkacak. Ben de çıkacağım.

0: Gülben, ne yapıyorsun burada, ne oldu?
1: Duydum sizi. Naciye'ye git dedi. Nasıl yaparsın bunu ya? Onlar birbirine aşık. Ablam hayatında ilk defa mutlu. Bir tek sen mi hak ediyorsun mutlu olmayı, sevilmeyi? Rahat bırak artık onları.
0: Gülben, bilmiyorsun.
1: Evet ya, bilmiyorum. Bir tek siz biliyorsunuz. Her şeyden siz anlıyorsunuz zaten. Biz hiçbir şeyden anlamıyoruz. Bak, çocukken de annemin zoruyla zaten ayırmıştın onları. 20 yıla mal oldu. Şimdi derdin ne? Derdin ne senin? Yalnız mı ölsün istiyorsun bu kadın? Hakan, seni uyarıyorum. Bir daha onları ayırmaya çalışırsa, Musaf dediğin Gülben var ya, başına öyle bir bela açar ki şaşar kalırsın. Sakın.

0: Gülben neredesin ya? Sesleniyorum, sesleniyorum, cevap yok.
1: Abla, yukarı çıktım.
0: Ne? Bu halde?
1: Ya hayır, öyle değil. Kapısına baktım, açık mı kapalı mı diye kontrol ettim. Ne olur ne olmaz.
0: Ha tamam, iyi yapmışsın, aferin. Bana bak, sıraya yakalanmadın. Seni görmedi değil mi? Dikkat ettin.
1: Hayır hayır, dikkat ettim. Görmedi, merak etme.
0: O cadaloz da bir taşınamadı gitti. Ama merak etme, ben bakacağım onun icabına. Şu üstümü değiştireyim de.
2: İyi günler Han Bey. Ya başınız sağ olsun tekrardan.
3: Sağ ol. O elindeki ne?
2: Ya şey, Esra Hanım rica etti de kapının kilidini değiştirdik.
3: Sebep?
4: Bayram Efendi. Şeyi unutmuşsun onu.
2: Ya teşekkür ederim Esra Hanım. Vallahi iyi oldu, her yerde bunu arayacaktım. İyi günler size.
3: Hayırdır? Daha yeni değiştirmiştik kilidi.
5: Güvenliğim tehdit altında. Eve birinin girdiğinden şüpheleniyorum da.
3: Nasıl? Hırsız mı girdi eve?
5: Hı hı.
3: Ne almış peki?
5: Vallahi çok enteresan bir hırsızmış. Hiç ama hiçbir şey çalmamış. Bayağı da bonkör. Çok sanatsal bir şey bırakmış. Bir Yunan heykeli.
3: Eskiden kalmadır o.
5: Hmm.
3: Yani eski kiracıdan falan.
5: Ya. Ama öyle olsa ben fark ederdim ya. Bayağı görünmeyecek gibi bir şey değil çünkü.
3: Bu ara dikkatin başka yerde olduğu için... Belki gözünün önündekini de görmemişsindir.

0: Onu da ben yapayım, onu da Gülben. Of! Of, ona da ben yetişeyim. Alo.
1: Safiye benim.
0: Naci, ne oldu, iyi misin?
2: İyiyim Safiye.
0: Ay Allah'ım, çok şükür.
2: Bu akşam buluşalım mı?
0: Bu akşam mı? Yarın buluşacaktık biz, Allah Allah.
2: Ben aşağı gelirim. Biraz konuşuruz. Olur mu?
0: Ha. Tamam, olur. Ama şimdi ben çok fazla kalamam. Hani gece gece laf olur.
2: Tamam. Görüşürüz.
0: Tamam Naci, görüşürüz. Abla, Naci mi? Ne diyor? Ne olmuş? Kötü bir şey yok değil mi? Ne için aramış seni?
3: Dur, sakin ol Gülben. Yok bir şey, yok. Ben bugün korktum ya biraz.
0: Ha, ondan.
3: Akşam buluşalım mı demiş. Dert oldu tabii içine. Hı-hı. Hassastır o.
0: Ay, bir anda ödüm koptu ya. Demek ki görmeden duramıyor işte. Yok, hayatta ayrılmazlar bunlar. Sen ne yaparsan yap, ayıramazsın.
4: Ne diyorsun buna? Normal mi şimdi? Tamam, biliyorum senin arkadaşın, kardeşin falan, tamam, ama yani gördüğün gibi uydurmuyorum. Han hiç normal bir insan değil. Bence eve giren de oydu.
5: Ya Esra, yapma Allah aşkına. Ömrüm geçti bu adamla benim. Böyle eve girmek falan olacak şeyler değil bunlar.
4: Tamam. Tamam, diyelim ki eve o girmedi ama yani bu video normal mi?
5: Bu... Yani anlatmış işte sana ne olduğunu. Sen de tanıdın artık ablasını, biliyorsun.
4: Peki bana bakışları? Ya bana öldürecek gibi bakıyor diyorum sana. Yani o söyledikleri falan.
5: Ya Esra, sen tedirgin olmuşsun. Anlıyorum ama belki başka bir şey üzdü seni. Daraldın. Hani olur ya bazen.
4: Ha, ben kendi sorunlarımı çözemedim. O yüzden şimdi buna sarıyorum, öyle mi? Hana sarıyorum yani. Bu mu? Ben paranoyak değilim Esat. Ben paranoyak değilim ya. Bana neden kimse inanmıyor artık ya?
5: Esat, senin sinirlerin bozulmuş. Ben kalkayım, gerilmeyelim daha fazla. Sen de uyu, dinlen, iyi gelir belki.
4: Ay ne uyuması ya, ne uyuması? Ben korkuyorum, ben uyuyamam. Niye ben kimseye anlatamıyorum derdim ya? Neden olmuyor? Delirmekten korkuyorum ya ve bence o da bunu istiyor. Benim delirmemi istiyor. Gitme sen bugün. Burada kalsan olur mu? Bayağı korkuyorum.

0: Hah. Nasılsın Naci, iyi misin? Ağrın sızın yok değil mi? İyi hissediyorsun kendini. Hah, tamam. O pizzayı da yedin değil mi? Veda etseydim, bu sondu vallahi. Daha da yediremem ha, ona göre. Artık dikkat etmek zorundasın. Ben sana her akşam, yarın akşam başlıyorum, yollarım ben sana yemeğini. Baba da zaten şeker hastası. Bak patates haşlıyorum onu. Haşlama patates sever misin? Ama sevsen de sevmesen de yiyeceksin vallahi, kusura bakma.
1: Gerek yoktu Safiye. Sağ ol.
0: Allah Allah. Ne gerek yok? Bir tas yemek zaten yapıyorum ben. Elime mi yapışır? Naci, sağlık bu.
1: Safiye. Ben

0: Nasıl? Nereye?
1: Ankara'ya. Kızımın yanına. İyi değilmiş. Yanında olmam lazım.
0: Niye? Hasta mıymış? Bir şey mi var? Nesi var?
1: Babasına ihtiyacı var. Çok özlüyormuş. İyi değilmiş.
0: Özler tabii, özlemez mi?
1: Yani benim onun yanına gitmem lazım. Orada kalmam gerek. Küçük oda. Anlıyorsun değil mi?

0: Demiştim ben sana. Zaten demiştim, git demiştim ben. Kızının yanında ol. Babasısın, yanında olman lazım demiştim sana. Ama yani işte bak, yazık çocuğu üzdük. Boş yere kaldım burada. Şimdi onun gönlünü alman gerekir kızın. Neyse, inşallah affeder seni. Unutur inşallah, evet. Biletini aldım mı, alsaydım biletimde. Hani şimdi yer falan bulamazsın.
1: Aldım.
0: Ha. Ne zaman?
1: Yarın.
0: Peki.
1: Safiye.
0: Valiz falan hazırlaman gerekiyordur. İşin gücün vardır, hiç şey yapma şimdi sen. Yapamam Naci, ben biliyorsun.

0: Başardıklarını sakın unutma. Dışarı çıkmaya devam et. Hayata karışmaya. Sakın vazgeçme.
1: Tamam. Çıkarım. Oldu. Kimle? Çıkarım dışarı. Mesela nereye giderim? Ben artık o perdeye bile dokunamam. Korkarım. Karşımda senin penceren var çünkü. Hadi pencereyi geçtim, kafamı çeviririm. Görmem. Peki ya bu kapıdan dışarısı? Onu ne yapacağız Naci?

0: o göğün olduğunu bilerek mi? Ben evde yiyeyim, çıkmam. Gerek yok, boş ver.
1: Safiye. Böyle yapma, ne olur.
0: Güle güle. Allah yolunu açık etsin.

0: Abla geldin mi? Abla? Niye böylesin sen? İyi değil mi yoksa Naci Hoca? Ne oldu?
1: İyi Gülben, iyi. Çok iyi o.

0: Abla, ne oldu? Ne indi Naci sana?
1: Gidiyormuş. Veda etmek için gelmiş yanıma, onu söylemek için.
0: Veda mı?
1: Boşuna şaşırma Gülben. Bunun böyle olacağı belliydi zaten. Mutluluk kim, ben kim? Bilmemiz lazımdı. Aptallık ettim ben, bile bile kandırdım kendimi.
0: Esas gitmesine izin verirsen yaparsın o aptallığı.
1: Kızıma gidiyorum dedi. Kızımın bana ihtiyacı var dedi. Ne yapsaydım? Ha? Gitme kal mı deseydim, ne yapsaydım? Babayla kız arasına mı girseydim?
0: Sen kimsenin arasına girmeyeceksin abla. Çünkü Naci kızına gitmiyor. Han istediği için gidiyor o. Onun yüzünden gidiyor.
2: Han! Han! Han neredesin? Han!
3: Ne oldu abla?
2: Sen nasıl yaparsın ya bunu? Nasıl yaparsın? Niye yaptın ya? Naci'ye niye git dedin? Niye? Yaşa diyen sen değil miydin? Ha? Hayata karış. Git. Dışarı çık. Eve hapsetme kendini. E tamam işte yaptım. Bak ne güzel yapıyorum. Sevinmen gereken yerde sen ne yapıyorsun ya? Naci sen...

0: nefretinle yaptım diye mi? Bu mu yani, söyle? Bu mu sebebi? Ha? Sen değil de o buldu. O seslendi diye mi eski Safiye'ye? O gazozu o içirdi diye mi?
1: Anlamışsın işte bak.
0: Ha. Yani o gitsin. Sorun yok. Ben yine eve kapanayım. Hapsolayım. Hayattan soğuyayım. Her şeyden elimi eteğimi çekeyim, hiç umurumda değil. Ha? Ablam mutsuz olmuş, hiç umurunda değil yani. Öyle mi?
1: Senin umurunda mıydı? Belki ben de senin gibiyimdir. Belki bu evden gitmeni, bizi bırakmanı istemiyorumdur. Sadece ama sadece benim ablam ol istiyorumdur belki.
0: Ben senin için karınla aynı çatı altında yaşamayı kabul ettim be. Ha? Bak ne güzel mutlu mesut yaşıyorsun. Her şey istediğin gibi. Yani benim hakkım değil mi bu?
1: İkisi aynı şey değil.
0: Hiçbir farkı yok. Tamam mı? O yüzden soru da aynı olacak kardeşim. Sen nasıl bana rağmen İnci'den vazgeçmedin? Ben de sen istemiyorsun diye ondan vazgeçecek değilim. Tamam mı?
1: Neden ikisi aynı şey değil biliyor musun? Çünkü İnci benim için savaştı. Ama o... benim git dememle hemen gidiyor. Demek ki seni gerçekten sevmiyormuş. Demek ki sen onun için eskiden kalan tamamlanması gereken bir şeydin. Yoksa savaşır, kalırdı. Değil mi?

0: Abla, durduracaksın Naciye'yi değil mi? Abla ne olur. Bak böyle olmaz, bu şekilde vazgeçemezsin. Böyle büyük bir aşk bitemez.
1: Ne büyük aşkı Gülben? Ha? O zaten hanım bir lafıyla çekip gidiyorsa gitsin. Durduramam ben onu.

0: Sen hala üzül. O senden yıllar önce vazgeçti. O zaman hanım verdiği mektuba inanıp gitmişti. Şimdi tek bir sözüyle gidiyor. Anla artık Safiye. Senin onun gözünde şu yukarıdaki çöpler kadar değerin yok.
1: Senin veda mektubunu ben kendi ellerimle verdim ona.
0: Bu sefer beni kandıramayacaksın. O zaman o benim ağzımdan yazdığım mektup yüzünden gitmişti. O benden hiç vazgeçmedi. Hiçbir zaman. Hiç. Aptal Safiye. Ah kafasız Safiye. Hadi o zaman o mektuba inanmıştı. Şimdi niye gidiyor? Ha? Var mı buna da verecek bir cevabın?
2: Han yüzünden. Han gitti konuştu onunla. Kim bilir ne konuştu.
0: Ne fark eder? Her fırsatta gidecek işte. Almıyor mu bunu o kafan? Hiç mi gururun onurun yok senin? Oldu olacak peşinden git durdur. Bir yalvarmadığın kaldı zaten.
2: Biliyor musun? İlk kez doğru bir tavsiye verdin bana. İlk kez.
0: Ne yapıyorsun? Rezil mi edeceksin kendini?
2: Çekil. Çekil şuradan. Bu sefer durduramayacaksın beni.
0: Git. Git kapan ayaklarını. Sana da bu yakışır zaten. Nasılsa sonunda tekmeyi yiyeceksin.
2: Ne dersen de. Artık senin karşında eski Safiye yok, tamam mı? Boyun eğmeyeceğim sana.
0: Ne zaman anlayacaksın Safiye? Ha? Şimdi durdursan yarın gidecek. Eninde sonunda giderler çünkü. Tek bildikleri şey o. Safiye. Pişman olacaksın.

0: gitmedi değil mi? Burada hala Naci.
1: Demin çıktı. Tren garına gidiyor. Yeni çıktı aslında. Demin geldi taksi.
2: Abla, ben çok acıktım ya. Midem gurul gurul vallahi, ses çıkıyor. Ama yıkanmayacak bir şey yapalım ne olur. Ha? Abla. Aa. Nerede bu kız ya? Aa, abla. Yok.

Niye silmiş? Eyvah! Gitti mi ki bu yoksa? Eyvahlar olsun. Gitmesin Allah'ım, ne olur gitmesin. Abla? Ay, hiç iyi görünmüyor abla.

0: Günaydın. Ne oldu? İyi misiniz?
1: Gitti. Yetişemedim, durduramadım onu.
0: Ne konuşuyorlar ya? Ne konuşuyorsunuz? Ne zaman, nereye gidiyormuş biliyor musunuz?
1: Demin çıkmış. Tren garına gidiyor dedi adam.
0: Ben yetiştiririm sizi.
1: Ne?
0: Hadi. Aa, gidiyor. Ablam gidiyor vallahi. Naci'nin peşinden gidecek. İnci'yle mi gidiyorsunuz? Ben de gideceğim, dur. Ablam. Ablam ya, beni de bekleyin. Geliyorum ben de, dur. Yetişirim ben size.
1: Ben yapamam, ben binemem.
0: Şunu serelim. Naci için değmez mi sizce?

0: Allah'ım, bugün üzülmek yok. Her şey yoluna gidecek bugün. Sevenler kavuşacak, Allah'ım inşallah. Hadi ne olur. Geldim abla, geldim.
1: İyi ki kaldın ya. Bayağıdır böyle güzel uyku uyumamıştım. Nihayet.
2: İyi, sevindim. Dinlen işte biraz sen de.
1: Biliyor musun? Uzun zamandan sonra ilk kez kendimi güvende hissettim. Yani evde birinin varlığını bilmek, işte nefesini duymak falan bayağı çok güzelmiş.
2: Sevindim.
1: Çok teşekkür ederim. Ya ne
2: senin ne kadar özel biri olduğunu.

0: olur, ne olur. Şimdi değil, ne olur. Ay. Ağlamıyorum.
1: Gülben. Ne oldu? İyi misin?
0: Git, gelme, gelme, bakma. Gülben, iyi misin? Bir şey mi oldu? Git, git, bir şey olmadı, yok bir şey.
1: Gülben, hastalandın mı? Canın mı acıyor?
0: Git, hadi, git, tamam. Yaklaşma. Uzak durun benden, tamam. Yok, yok bir şey.
1: Ya böyle nasıl bırakıp gideyim seni? Neyin var?

0: yetişeceğiz, merak etmeyin.
1: Yetişemedik. Yetişemedik, gitti.
0: Hayır, hiç öyle bir şey olmayacak. Ben buradayım, merak etmeyin. Yetişeceğiz. Hiçbir şey olmayacak.

0: Siz tekrar salona bakın, ben trene bakayım.
1: Yok, gidemem, ben oraya giremem. Gördüm, biliyorsun.
0: Ama o zaman nasıl ya, yalnız kalabilirsin?
1: Ay! Ne yapıyorsun, dokunma!
0: Tamam, ben bakarım.
1: Yok, yok, olmaz, beni bırakma. Bırakma beni.
0: Ama birazdan kalkacak tren.
1: Allah'ım, ben ne yapacağım Allah'ım?
0: Merak etmeyin, bulacağız onu.
1: Ne yapacağım ben?
0: Merak etmeyin.
1: Gitme ne olursun, gitme. Sen yanımda kal benim.
0: Ama kalkacak şimdi.
1: Tamam, git bul.

0: Allah'ım ne olur ya Rabbim, Naci neredesin? Bulamadım onu. Üzgünüm. Gitti. Yetişemedim. Durduramadım onu, gitti.
1: Senden daha öncesi yok ki. Çoktan kaldırdım çatıya.

Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu. Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Evet, değerli izleyenler, kahvem geldi.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, buyurun. Evet, değerli izleyenler, menengiç kahvem geldi. Gümrükhan'da birazdan kahvemi yudumlayacağım. Çok teşekkürler. Ellerinize, emeğinize sağlık. Şeref İsim nedir?
1: Şeref versiniz. Hoş geldiniz, sabah geldiniz.
0: Hoş bulduk. İsim nedir?
1: Halil.
0: Halil Bey.
1: Efendim.
0: Burada mısınız yıllardır?
1: Ben 1985'ten beri buradayım.
0: 85'ten beri Gümrükhan'dasınız.
1: Evet.
0: Biraz anlatır mısınız Halil Bey? Buraya gelenler ne yapıyorlar?
1: Şimdi buraya gelen bütün vatandaş çayını içiyor, kahvesini içiyor. Efendim kahvesini içiyor, oturup muhabbet yapıyor. Yemekini de yiyebiliyor.
0: Evet.
1: Memnun olup gidiyor yani.
0: Ortam çok güzel. Şu anda Şanlıurfa çok sıcak değerli izleyenler. Sıcaklık 35-40 derece arası. Ancak burası son derece serin. Efendim işte Şanlıurfa'ya gelenler keyifli keyifli burada asırlık ağaçların gölgesinde menengiç kahvelerini yudumluyorlar.
1: Deniz suyu sepli.
0: Bir yandan mantilatör var, evet, sular serpiliyor. Şimdi menengiç kahvesinin üzerinde ne var?
1: Antep fıstığı var.
0: Tabii ki Antep fıstığı var. Bol bol değerli izleyenler.
1: Evet.
0: Bakar mısınız şu güzelliğe? Burası Şanlıurfa.
1: Evet, Şanlıurfa.
0: Halil
1: afiyet
0: Bey,
1: afiyet olsun.
0: Halil Bey, ellerinize sağlık. Şu vallahi çok yorulduk. Bugün Şanlıurfa'yı gezerken sıcakta çok yorulduk. Şu anda bize de kısa bir mola oldu. Gümrükhan'a gelmek istedik. Efendim Metin'i çok duyduk ve sizlere Gümrükhan'ın
1: safa gelmişsen
0: bu tarihi ortamı göstermek istedik.
1: Memnun oldun mu?
0: Evet, çok memnun oldum. Vallahi dinlendim.
1: Bize yeter bu.
0: Halil Bey, Gümrükhan beni dinlendirdi gerçekten.
1: Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her zaman şeref veririz.
0: İnşallah değerli izleyenler, Şanlıurfa'ya gelirseniz Gümrükhan'da menengiç kahvesi keyfini mutlaka yaşayın. Efendim ben hemen bir yudum almak istiyorum menengiç kahvemden.
1: Buyurun,
0: sizler için bakalım nasıl olmuş. Eminim çok güzeldir çünkü burası Şanlıurfa ve üzerinde de bol bol fıstık var.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Efendim, son derece otantik, tarihi bir Urfa evindeyiz. Yanımızda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Urfa Ahengi Müzik Topluluğu var. Değerli izleyenler, sıra gecesi olmadan Şanlıurfa programı asla olmaz. Efendim, birazdan ekibimizden birbirinden güzel Şanlıurfa türküleri dinleyeceğiz. Herhalde benim gibi Şanlıurfa türkülerini sevmeyen yoktur. Ve değerli izleyenler, sıra gecelerinin olmazsa olmazı çiğ köftemizi yoğurmaya Mustafa ustamız başladı bile. Evet değerli izleyenler, sazlı sözlü çiğ köfteli muhteşem, çok keyifli bir sıra gecesi izlemeye hazır mısınız? O halde buyurun. Öncelikle ben biraz ekibimiz hakkında bilgi almak istiyorum. Merhabalar Ebu Bekir Bey.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Size sefalar getirdiniz. İyiyiz hamdolsun. Siz nasılsınız? Siz iyisiniz inşallah.
0: Bizler de iyiyiz. Şanlıurfa'da olmak çok güzel. Burada olup da iyi olmamak mümkün değil. Şimdi sıra gecesi Şanlıurfa için önemli bir gelenek, önemli bir kültür. Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı. Biraz ekibimizden bahseder misiniz?
1: Efendim, biz Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Konservatuvar Şube Müdürlüğümüzün ahenk topluluğu olarak aranızda bulunmaktayız.
0: Güzel başarılı bir ekip.
1: Evet tabii ki.
0: Çiğ köfte olmadan tabii ki Urfa türküleri olmaz, sıra gecesi olmaz. Efendim, çok sayıda turist geliyor Şanlıurfa'ya ve mutlaka sıra gecelerine gelen turistler, Şanlıurfa'nın misafirleri konuk oluyor. Çiğ köfteler yoğruluyor, birbirinden güzel Urfa türküleri söyleniyor. Evet, gerçekten çok severim. Neyle başlıyoruz?
1: Urfa'nın etrafı diyelim efendim.
0: Urfa'nın etrafı, of of of, çok severim. Buyurun.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten harikaydı. Urfa'nın etrafı, dumanlı dağlar. Evet, gerçekten çok sevdiğim bir Urfa türküsü. Ekibimiz de çok güzel söyledi. Evet değerli izleyenler, çiğ köftemiz yoğruluyor. Bakalım ne durumda? Ustam.
1: Az kaldı ablacığım.
0: Az mı kaldı?
1: 10 dakika falan kaldı, evet.
0: Ustam, şimdi benim dikkatimi çeken bir şey var. Çiğ köfteyi buzla yoğuruyorsun. Neden?
1: Hava sıcak, hem de buz yakışıyor kendisine. Suyla olmaz, suyla hamur olur.
0: Daha mı güzel oluyor buzla?
1: Tabii, buzla.
0: Kaç yıllık ustasın?
1: Vallahi 15-20 yıldır yoğuruyorum.
0: 15-20 yıldır çiğ köfte yoğuruyorsun. Acı evet. Mı ustam?
1: Acı, bizim acı ama acı tatlı.
0: Şanlıurfa acıyı çok seviyor efendim. Eminim çok acıdır. Bayağı. İçerisinde bol bol isot var mı?
1: Bayağı acı, isot var. Evet.
0: Mustafa ustam, çok acı yapmasaydın ama ben yiyemem.
1: Sizin için biraz idare ettik.
0: Evet, şimdi Şanlıurfa acıyı çok seviyorum ama efendim onların acısı bize bayağı bir acı geliyor. Ben de acıyı çok fazla yiyemiyorum. Şimdi çiğ köftemizin yanında neler var ustam?
1: Çiğ köftemizin yanında kuru soğan var.
0: Evet.
1: Yeşil soğan var. Marul var. Salça var. Bir de bizim meşhur biberimiz var. İsot dediğimizde isot.
0: Evet.
1: İsot, evet.
0: Şanlıurfa'nın ünlü isodu. Efendim ustalarımız çok değerli. Gerçekten elleri çok lezzetli ve ustalarımız çok nefis çiğ köfte yapıyorlar. Çok önemli bir gelenek. Sıra geceleri çiğ köftesiz asla olmuyor. Değil mi ustam?
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi leğenimiz özel. Bakır leğen.
1: Evet.
0: Ustalarımız yapıyor ancak böyle dibi de tırtıklı. Neden? Burgulu, daha mı güzel oluyor?
1: Burgulu ezsin diye.
0: Evet.
1: Burgulu ezmeden olmuyor.
0: İçinde ne var çiğ köftemizi?
1: Soğan var.
0: Evet.
1: İsot var.
0: Et var mı?
1: Et var, evet.
0: Ustam, çiğ köfte etli mi olmalı, etsiz mi?
1: Etsiz çiğ köfte olmaz.
0: Ama etsiz de yapılıyor ya son zamanlarda.
1: Urfa'ya has değildir o.
0: Burası Urfa efendim. Etsiz çiğ köfteyi Urfa çiğ köfteden sayar mı? Değil mi ustam?
1: Saymaz.
0: Evet, az mı kaldı ustam?
1: Tabii var, bayağı var.
0: Yoruldun mu? Kolların ağrıdı mı?
1: Yok, alışmışım ben. Biraz da...
0: Ben biraz alışayım bu acıya, acı fikrine.
1: Peki, peki.
0: Ay hemen daldı. Ustam oldu mu peki?
1: Olmadı da bir bakarsın tadına.
0: Bir bakayım hadi. Bakayım, tamam, bakacağım. Tamam ustam, ver bir parça. Çok mu acı?
1: Hayır.
0: Küçük ver ama, o çok fazla oldu. Kesin çok acı. Bak ustam, konuşamam sonra.
1: Konuşabilirsin, hiç olmaz.
0: Tamam, bakıyorum tadına o zaman.
1: Hiç olmaz.
0: Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz dedi. Bakıyorum. Acı ama çok güzel bir acı.
2: Tatlı.
0: Yiyemeyeceğim bir acı değil, tatlı acı.
2: Acı. Tatlı acı.
0: Evet, tatlı acı. Acı ama inanılmaz lezzetli bir çiğ köfte.
1: Yeşil soğanımızı alıyoruz. Bundan sonra maydanoz.
0: Çok güzel, çok güzel.
1: Evet, şu an ortada. Şirkette yemek bir ayrıcalıktır.
0: Ustam daha bir güzel koktu. Yeşilliğin kokusu, isodun kokusu. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Muhteşem ikili marul ve çiğ köfte. Hem de Şanlıurfa'nın çiğ köftesi. Ben yemez miyim? Efendim şu anda cennetteyim. Çiğ köftenin cennetindeyim. Ana vatanındayım. Of of of, şu güzelliğe bakar mısınız? Marul, çiğ köfte ve nane. Evet valla ekibimiz de yoruldu. Onların da canı istedi Mustafa Osam. Sen de çok yoruldun. Ellerine emeğine sağlık. Hakkını helal et. Yorduk seni. Ama sıra geceleri ve sıra gecelerinde yoğrulan çiğ köfteler gerçekten önemli bir gelenek Şanlıurfa'da. Ve bu geleneği sizlere göstermek istedik. Ekibimize, ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim ben hemen şöyle bir parça çiğ köftemden alıyorum. Of of of. Ustam çok lezzetli olmuş.
1: Efendim, teşekkür ederim.
0: Terledin, yoruldun.
1: Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık.
0: Ne demek, ne demek. Şanlıurfa'da olmak bizim için çok büyük bir keyif.

0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa tam bir gastronomi şehri. Efendim, Şanlıurfa ve tatlı deyince eminim hepinizin aklına şıllık tatlısı gelmiştir. Geleneksel bir tatlı, yöresel bir tatlı ve Şanlıurfa'da yıllardır annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz bu tatlıyı yapıyorlar. Şanlıurfa'da sofraların olmazsa olmazı. Yanımızda Veysel ustamız var. Efendim, malzemelerimiz hazır. Tatlımızın ismi son derece sempatik, eğlenceli. Evet Veysel ustam, merhabalar, nasılsın?
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi şıllık tatlısını Şanlıurfa çok seviyor. Ben de seviyorum. Ve Şanlıurfa'ya gelenler mutlaka
1: bu tatlıyı
0: istedikleri evet, zaman şıllık tatlısı aynen ikram ediliyor.
1: Doğrudur.
0: Evet ustam, malzemelerimiz neler?
1: Ceviz, çekilmiş fıstığımız var. Şurada krepimiz var.
0: Evet. Bildiğimiz krep değil mi?
1: Bildiğimiz krep.
0: İçinde ne var? Şimdi sen nasıl yaptın?
1: Süt var, yumurta var, evet, az şeker, az yağ var.
0: Evet, un var.
1: Evet, un var.
0: Az yağ, ne yağ? Sıvı yağ mı?
1: Sıvı yağ.
0: Sıvı yağ.
1: Başka bir şey yok.
0: Tuz var, şeker evet var, yumurta.
1: Yumurta.
0: Süt.
1: Evet.
0: Evet, onları bir güzel çırpıyoruz.
1: Çırpıyoruz, sonra süzgeçten geçiriyoruz. Süzgeçten geçirdikten sonra...
0: Evet, pütürlü kısımları evet kalmıyor.
1: Aynen, sonra tavada...
0: Az yağda böyle hemen altını üzerine evet kızartıyorsunuz. Evet. Hanımlar çok güzel yaparlar zaten. Ben de bir zamanlar çok güzel yapardım. Çok severim efendim krebi. Bildiğiniz krep. Şimdi krebi yapıyorsunuz. Tabii ki cevizimizin olması lazım. Cevizimiz evet nereden?
1: Cevizimiz
0: Urfa'dan.
1: Urfa'dan geliyor.
0: Evet, fıstığımız zaten.
1: Fıstığımız zaten Urfa.
0: Urfa'nın lezzeti dillere destan ünlü fıstığı. O halde Veysel ustam hemen yapmaya başlayalım.
1: Başlayalım efendim.
0: Krepimiz kaç tane?
1: Krepimiz iki tane.
0: İki tane. İncecik.
1: İncecik krep.
0: Aslında krep böyle ince de yapılıyor, kalın da yapılıyor. Kalın da severim ben.
1: İnce olması lazım.
0: İnce olması lazım mı şılığın krebinin?
1: İnce olması lazım.
0: Urfa'daki adı krep mi?
1: Urfa'daki adı krep.
0: Krep.
1: Evet.
0: Türkiye'nin her yerinde krep. Aslında farklı isimleri var.
1: Krep.
0: Ama burada krep deniyor.
1: Şıllık hamuru da deniyorlar.
0: Şıllık hamuru.
1: Evet, şıllık hamuru. Şöyle cevizimizi alıyoruz.
0: Efendim bol bol... Evet. Urfa'nın verimli topraklarında yetişen cevizimizi krebimizin içine döktük ve böyle rulo yaptık.
1: Evet, rulo yaptık. Şöyle uçlarını alıyoruz.
0: Evet, bakın çok basit bir tatlı ancak çok lezzetli bir tatlı. Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı.
1: Evet, şıllık tatlısı.
0: Şıllık tatlısı. Lezzeti dillere destan şıllık tatlısı işte bu şekilde yapılıyor. Evet, şimdi ne yapıyoruz usta?
1: Kaynamış şerbetimizi döküyoruz.
0: Efendim şerbetimiz hazır. Evet. Kaynamış olacak
1: evet,
0: şerbet.
1: Kaynamış olacak.
0: Evet. Of of of. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Dök ustam dök. Bol bol döküyoruz şerbetimize. Ve tabii ki son aşama. Son dokunuş. Şanlıurfa'nın nefis, ünlü fıstığı. Şıllık tatlımızın üzerinde yerini aldı. Bu nasıl mükemmel bir görüntü ustam?
1: Afiyet olsun.
0: Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Evet değerli izleyenler, ben çok seviyorum. Şanlıurfa'ya her geldiğimde şıllık tatlısından başka tatlı asla yemiyorum. Evet, Şanlıurfa halkı da çok seviyor. Hepiniz yapabilirsiniz. Tarifini verdik. Çok basit, çok basit. Yalnız evde fıstığınızın ve cevizinizin olması lazım. Ancak üzerine fıstığınız yoksa serpmeyebilirsiniz. Öyle değil mi ustam?
1: Evet. Aynen.
0: Sade de yapabilirler.
1: Sade de yapabilirler. Üzerine ceviz de katabilirler fıstık yerine.
0: Evet, fıstığınızın olması şart değil. Ancak tabii ki Şanlıurfa'nın nefis mi nefis fıstığı olursa şıllık tatlısı daha bir lezzetli oluyor. Şimdi ne zamanı? Benim en sevdiğim zaman tatlımızın tadına bakma zamanı. Evet, ustamızın ellerine sağlık. Bana afiyet olsun. Alabilirsem tabaktan tadına bakacağım. Evet, bir parça sizler için hemen tadına bakmak istiyorum. Aslında daha önce çok yemişliğim var. Çok severim. Ancak bakalım Veysel ustamızın yaptığı şıllık tatlısı nasıl olmuş? Bana afiyet olsun. Ustamın ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun. Teşekkür ederim.

Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şu anda son derece önemli bir yerdeyiz. Efendim, tarihin sıfır noktasındayız. Burası Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı.

köyünde bulunan Göbekli Tepe. Değerli izleyenler, dünyanın gözü burada, yani Göbekli Tepe'de. Neden mi? Çünkü Göbekli Tepe'de tam 12 bin yıllık bir tarih yatıyor. Efendim, şu anda dünyanın en eski inanç merkezindeyiz. Değerli izleyenler, aslında 1994 yılına kadar Göbekli Tepe çok fazla bilinmiyordu. Burada kazı çalışmaları Alman arkeolog Klaus Schmidt'in öncülüğünde başladı. Değerli izleyenler, Göbekli Tepe UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. 2018 yılında girdi UNESCO Dünya Mirası listesine ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da 2019 yılını Göbekli Tepe yılı olarak ilan etti. Değerli izleyenler, Göbekli Tepe'de yıllardır kazı çalışmaları devam ediyor. Efendim, yapılan arkeolojik kazıların sonucunda tapınaklar ortaya çıkarılmış. Günümüzde de hala kazı çalışmaları devam ediyor. Efendim, gördüğünüz gibi kazı alanında çok sayıda tapınak var, taşlar var ve tapınakların üzerinde hayvan figürleri bulunuyor. Buraya gelen turistler bol bol hatıra fotoğrafı, video alıyorlar. Efendim, çok sayıda ziyaretçisi var Göbekli Tepe'nin. Nasıl olmaz? Şu anda tarihin sıfır noktasındayız. Dünyanın tam 12 bin yıllık inanç merkezindeyiz. Değerli izleyenler, kazdıkça toprağın altından tarih çıkıyor, yaşanmışlık çıkıyor. Evet, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri.

0: Değerli izleyenler, tarihin sıfır noktasına Göbekli Tepe'ye turlarla Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden turist geliyor. Efendim, profesyonel rehberlerimiz turistleri en doğru şekilde bilgilendiriyor. Yanımızda turist rehberimiz Berkay Keyik var. Evet, ondan en sağlıklı bilgiyi alabileceğiz. Berkay Bey, merhabalar.
1: Merhaba,
0: hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Göbekli Tepe'de olmak, tarihin sıfır noktasında olmak çok güzel. Biz şu anda tam olarak neredeyiz?
1: Ya biz şu an Şanlıurfa'ya, Peygamberler Şehri'ne, aynı zamanda binlerce yıldır insanoğluna hizmet etmiş, kucak açmış, binlerce yıldır bütün kültürlere ev sahipliği yapmış, Mezopotamya'nın beşiği, Mezopotamya'nın merkezi olan bir coğrafyadayız. Hı-hı. Urfa şehir merkezine çok yakınız. 3,5-4 kilometre bir mesafemiz var. Urfa şehir merkezine yakın bir mesafededir. Ve burada yakın zamanda, işte 90'lı yılların sonundan itibaren özellikle 20 yılını harcayan Klaus Schmidt'e çok teşekkür etmek gerekiyor. Burada yapmış olduğu kazılarla beraber tarihe çok büyük bir ışık tuttu. Tarihin sıfır noktası olarak ve dünya tarihini değiştirecek bir etki yaratan Göbekli Tepe'yi buldu.
0: Aslında Berkay Bey 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt'in girişimleriyle, çabalarıyla Göbekli Tepe'de kazı çalışmaları başladı ve evet, günümüzde de hala devam ediyor.
1: Hala devam ediyor.
0: Ve kazdıkça toprağın altından, evet, Göbekli Tepe'den tarih çıkıyor, tarih fışkırıyor, yaşanmışlık fışkırıyor. Doğru. Şu anda dünyanın ilk inanç merkezindeyiz.
1: Evet, şu an dünyanın
0: tarihin sıfır noktasındayız.
1: Evet. Tarihin sıfır noktasındayız. Çünkü etrafında hiçbir yerleşim yeri yok, bir mezar yok.
0: Evet.
1: Ve baktığımız zaman bir tapınak kompleksi görüyoruz, bir inanç merkezi görüyoruz. Yani dünyanın ilk inanışlarına ev sahipliği yapmış bir mekan görüyoruz. Ve dünyanın tarihini de değiştirdi. Aslında bütün bildiklerimizi de bizim farklı bildiğimizi ve yeni ufuklar açtı bize Göbekli Tepe. Çünkü hepimiz biliyorduk ki insan önce bir yere yerleşti. Tarımını yapmaya başladı, köylerini oluşturmaya başladı ve ondan sonra bir şeylere inanmaya başladı diye biliyorduk.
0: Peki Berkay Bey, kazı çalışmaları sonucunda arkamızda gördüğümüz alan, yani tapınak, gün yüzüne çıkarıldı. Burada neler var?
1: Burada özellikle T şeklinde sütunlar var.
0: Evet. Bunların anlamı nedir?
1: Bunlar özellikle yer küre, yani toprak ana, insanlar için her zaman önemli olmuş. Toprak tabii ki yani Göbekli Tepe için hani ucu açık. Çünkü o dönemdeki insanların elinde hiçbir şey yok. Hani çanak yok, çömlek yok, yerleşik hayata geçmemişler. Evet. Yazı yok özellikle. Yazı olmadığı için de aslında buradaki bulunan buluntular, yani bazı şeyler havada kalıyor, bazı şeyler askıda kalıyor. Ancak çok önemli, T şeklinde sütunlara baktığımız zaman işte insan formunda eller görüyoruz. Baktığınız zaman özellikle D yapısı. A, B, C. Toplamda 7 tane daire varsa, bu 7 tane daire A, B, arkeolojik açıdan A, B, C ve D şeklinde. En orijinal bir şekilde korunan D yapısı.
0: Evet, D yapısına baktığımızda 2 tane büyük

0: tırnaklar. Onlar
1: tane,
0: nedir?
1: İki tane büyük T, aynı zamanda etrafında da 12 tane küçük T ve çeşitli evet. hayvan sembolleriyle süslenmişler.
2: Evet.
1: O dönemde tabii ki mevsimler stabil değil. İnsan doğayla beraber ne yapmaya çalışıyor? Hayatını da idame ettirmeye çalışıyor. Avcılık, toplayıcılık yapmaya çalışıyor. Ve doğada ne var? Bir şiddet var. Bu şiddeti de aslında taşların üstüne yansıtmış. Gökten gelen anlamlandıramadığı ve işte astronomik olarak değerlendirdiği kavramları ne yapmış? İnanç sistemi dahilinde ilahlaştırmış. Yani tanrısallaştırmış.

0: Değerli izleyenler, gastronomi şehri Şanlıurfa'ya özgü birçok yöresel lezzet bulunuyor. Efendim onların başında da tabii ki Urfa'nın olmazsa olmazı Urfa kebabı geliyor. Yanımızda Veysi ustamız var. Efendim bugün sizlere çeşit çeşit Şanlıurfa'ya özgü birbirinden nefis kebaplar yapacağız. Urfa kebabı yapacağız, patlıcanlı kebap yapacağız, domates kebabı yapacağız. Veysi ustam kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ustam ne yapıyorsun şu anda?
1: Şu anda kıyma yapıyorum.
0: Evet.
1: Patlıcanlı kebap için, domatesli kebap için.
0: Evet. Efendim Veysi ustamız kebabımızı yapmaya başlamış bile. Elinde zırh var ve şu anda kıymayı zırhla kesiyor.
1: Evet. Bu şekil daha lezzetli oluyor. Kebabı güzel çıkıyor. Piştiği zaman kebap kendinden daha oluyor, güzel oluyor yani.
0: Veysi ustam kıymamızda ne var? Biraz yağlı.
1: Kıymamız şeydir, kuzu
0: evet.
1: Etidir. İçinde kuyruk da var tabi.
0: Evet, kuyruk yağı.
1: Patlıcanın özelliği zaten yağlı olması.
0: Evet.
1: Yağlı olması yani güzel olması.
0: Ustam ne yapıyoruz önce?
1: Patlıcanı doğrayacağım.
0: Şu anda patlıcanlı kebabın tam zamanı.
1: Aynen. Tam mevsimi.
0: Şimdi bu nedir ustam?
1: Bu şiş, kebap
0: şiş.
1: Şiş. Evet.
0: Evet. Bayağı kalın, patlıcanı, uzun. Evet,
1: aynen öyle, şöyle patlıcanı.
0: Şimdi malzemeyi dizmenin bir usulü var mı?
1: Yani ustaya göre değişir. Bazıları düzenli, bazıları rastgele saplar.
0: Evet.
1: Ben hani şey olsun diye düzdüm yani.
0: Rastgele saplamamak mı lazım?
1: Yani düzsen de önemli olan o tikelerini birbirine uydurmak.
0: Evet.
1: Aynen yani.
0: Domateslerimiz evet. Ve biberimiz. Tabii ki Şanlıurfa'nın ünlü isotu. Acı mı ustam?
1: Acı evet.
0: Acı.
1: Zaten acı olmasa patlıcanı gibi yenmez yani.
0: Evet. Acı mı olmalı mutlaka?
1: Acı, tay, aynen.
0: Tamam. Tatlı hiçbir şey yok. Burası Şanlıurfa.
1: Aynen.
0: Evet, sıra burası geldi.
1: Aynı, domatesli kebap.
0: Evet. Efendim burada ciddi bir yemek şöleni var. Ciddi bir yemek şovu var.
1: Şöyle böyle domatesli oldu.
0: Evet bakar mısınız? Ustam nasıl severek, aşkla yapıyor kebaplarını. Ustam valla tablo gibi oldu.
1: Atacağız
0: efendim şimdi
1: hocam.
0: Ocağı mangala yolluyoruz. Evet. Biz de mangalın başına, ocağın başına geçiyoruz. Ve kebaplarımızı bir güzel pişiriyoruz. Müthiş bir lezzet şöleni var değerli izleyenler. Az sonra bu nefis kebapların tadına bakacağız. Tabii ki Veysi ustamızın ellerinden.

0: Şanlıurfa'da şu anda tam bir lezzet şöleni var. Efendim Şanlıurfa'da şu anda ne zamanı? Şanlıurfa'da şu anda kebap zamanı. Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı. Efendim domatesli kebabımız, patlıcanlı kebabımız ve Urfa kebabımız afiyetle yenmeye hazır. Veysi ustam, ellerine emeğine sağlık. Sunum afiyet çok
1: olsun.
0: Güzel.
1: Afiyet olsun.
0: Bayıldım, bayıldım.
1: Önce şöyle bir ekmeksiz tadına bakın isterseniz.
0: Valla ben ekmeksiz tadına bakayım. Evet. Zaten Urfa'da çok yedik, çok içtik efendim. Gastronomi şehrinde olunca, Şanlıurfa'da olunca lezzetler bitmiyor. İkramlar bitmiyor ve haliyle çok fazla yemek yiyorsunuz. Aslında yemeyeyim diyorum ustam ama dayanamıyorum.
1: Siz onu...
0: Efendim ben şimdi evet böyle ekmeksiz, lavaşsız hemen ağzıma atıyorum. İşte bildiğiniz klasik Urfa kebabı. Evet. Veysi ustamızın ellerinden afiyetle
1: afiyet
0: yiyorum
1: olsun,
0: ustam.
1: Afiyet olsun. Size bir dürüm de hazırlayayım elimle. Dürüm.
0: Olur.
1: Tamam.
0: Mükemmel. Et çok lezzetli. Mükemmel.
1: Hangisinden seviyorsunuz? Patlıcanlı var, domatesli var, Urfa var.
0: Domatesli olsun.
1: Domatesli. Bir tane şu domatesden alıyoruz.
0: Evet. Of of of. İsotlarımız böyle kızarmış. Mangalımızdan domateslerimiz, patlıcanlarımız. Seçin beğenin yiyin efendim. Evet. Çok güzel. Şanlıurfa'ya özgü mükemmel lezzetler.
1: Şöyle domatesli etinden alalım.
0: Ustam ne yaptın ustam?

0: Çok güzel. Yalnız Veysi ustam gerçekten çok lezzetli bir et. Urfa kebabına sumaklı soğan kullanıyorsunuz. Patlıcanlı kebaba, domatesli kebaba sumaksız soğan.
1: Evet, yarın.
0: Sade soğan, soğansız olmaz zaten. Kebabın yanında mutlaka olmalı. Yeşillikler, soğanlar mükemmel bir sunum. Ben bayıldım, bayıldım. Tablo gibi efendim. Evet, artık dürümüm hazır. Veysi ustamızın ellerinden domatesli kebap şu anda tam zamanı ve Şanlıurfa'da bol bol yapılıyor. Domatesin, patlıcanın en güzel olduğu, en doğal olduğu zaman. Evet. Çok şanslıyım. Gerçekten Şanlıurfa'da kebap yiyorum. Afiyet olsun bana. Ustamızın ellerine sağlık. Budur.

0: Değerli izleyenler, şu anda Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Efendim burada olduğumuz o kadar belli ki her yerden çekiç sesleri geliyor. Her yerde bakırlar var. Her yerde çok değerli ustalarımız var ve günümüzde bu sanatı başarıyla icra ediyorlar. Efendim biz aslında şu anda bakırın sanata dönüştüğü yerdeyiz. Şanlıurfa'da Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Aslında çok az sayıda ustamız var bu sanatı günümüzde de icra eden. Tıpkı Mehmet ustamız gibi. Ustam merhabalar, nasılsın?
1: Merhaba.
0: İyi misin usta?
1: Çok şükür, çok şükür. Hamdolsun, iyisin de iyisiniz.
0: Biz de iyiyiz. Burada olmak çok güzel.
1: Evet.
0: Şimdi ustam, kaç yıldır bu sanatı Şanlıurfa'da Bakırcılar Çarşısı'nda icra ediyorsun?
1: Çoktan belli, çok eskiden belli. Daha büyük abilerimiz vardı. Onlar da vefat etti. Daha büyük kazanlar, peşler, legenler, bütün yani mutfak eşyaları olarak burada çıkardı.
0: Abi mesleği.
1: Ha, abi mesleğiydi. Şimdi gel gelen bütün her şey teknolojide. Kimse evde bir şeyi kullanmıyor.
0: Evet.
1: Hazır alıyor. Her şey hazır geliyor. Her şey güzel. Yani çarşıda, pazarda hep hazır var. Fakire değerimiz yok. Kıymet yok. Rekabet yok. Bütün teknoloji öndedir. Her şey makineleşmiş. El işine değer yok. Yani günbegün biz kayıp olduk, gittik.
0: Peki ustam, ne yapıyorsun şu anda?
1: Bu küfte leğenidir. Evet. Bak orada yapılmış bitmiş hazırı var. Bak orada.
0: Çiğ köfte leğeni.
1: Evet, evet, evet.
0: Evet, çiğ köfte leğeninin hazırını alalım oradan. Evet değerli izleyenler, ustalarımız harıl harıl çalışıyorlar ve burada sürekli çekiç sesi duyuluyor. İşte değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın nefis mi nefis ünlü çiğ köfteleri bu leğenlerde yoğruluyor. Peki leğenin özelliği nedir? Dibi neden böyle?
1: Bunun ufak ufak dibinin dökülmesi nedeniyle burgulu ezer, tutar, kaymaz. Ya yoksa düz pakırda da olur. Bak eli vur, bak yege gibi.
0: Düzde olmaz. Bunda daha lezzetli oluyor.
1: Hem kolay yoğurulur, tez yoğurulur.
0: Bulgurun da ezilmesi için etin bulgurun böyle pütürlü oluyor. Efendim işte çiğ köftelerin yoğrulduğu leğenler Mehmet ustamız gibi çok değerli ustaların elinden çıkıyor. Peki ustam, sabahtan akşama kadar böyle sürekli çekit sallıyorsunuz. Evet. Yorucu mu?
1: Yorucu. Belimiz ağrıyor, boynumuz ağrıyor. Her tarafımız sızlıyor.
0: Ustam, kolay gelsin. Allah sana uzun ömür versin. Şanlıurfa'da bu sanatı başarıyla icra edersin umarım. Daha uzun yıllar.
1: Amin, amin. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah size de yar ve yardımcınız olsun.
0: Değerli izleyenler, Şanlıurfa'da şu anda Barutçuan'dayız. Efendim burası aslında Bakırcılar Çarşısı. Ve burada günümüzde de unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını başarıyla yaşatan çok değerli ustalarımız var. Efendim Sedat ustamızla birlikteyiz. Ustam merhabalar.
2: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Baba mesleği mi?
2: Aynen.
0: Kaç yıldır yapıyorsun ustam bu işi?
2: Ben bir haftadır başladım.
0: Evet.
2: Babam 56 senedir bu işi yapıyor.
0: Evet.
2: Kendi 12 gün önce rahmetli oldu.
0: Oo, Allah rahmet eylesin.
2: Razı olsun. Ne de olsa babamın mesleğidir. Onun yolunda yürümeye gidiyorum yani işte.
0: Ustam peki şu anda yaptığımız işlem nedir?
2: Bakırı ısıttıktan sonra nişadır serpiyoruz.
0: Nişadır.
2: Nişadır.
0: Evet.
2: Ondan sonra kalayı sürdükten sonra nişadır tekrardan sürtüyoruz.
0: Evet.
2: Onun dağılmasını engelliyor yani daha çabuk yayılsın diye.
0: Evet.
2: Ondan sonra pamuğu sürtüp

0: Değerli izleyenler, şu anda Şanlıurfa'da çok güzel yemyeşil bir ortamdayız efendim. Aslında peygamberler şehri Şanlıurfa otantik yapısıyla bilinir. Ancak Şanlıurfa'nın gördüğünüz gibi yeşili de son derece bol. İşte bu mükemmel ortamda Şanlıurfa mutfağının olmazsa olmazı yöresel bir yemek yapacağız. İçli köfte yapacağız. Efendim malzemelerimiz hazır. Yanımızda Perihan var. İçli köfteyi bize Perihan yapacak. Ancak efendim içli köftemiz birazcık yol almış zamandan kazanmak için. Malum yapılışı çok uzun. Perihan merhabalar.
1: Hoş geldiniz Belma Hanım.
0: Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin?
1: İyidir. Allah razı olsun. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Perihan'cığım, şimdi Şanlıurfa'da kadınlar çok amarat. Ve evet, hepsi içli köfteyi çok güzel yapıyor.
1: Evet, doğrudur.
0: Şimdi Şanlıurfa'nın içli köftesi bir başka güzel. Zamandan kazanmak için içimizi hazırlamışsın, hamurunu hazırlamışsın. Evet. Şimdi içimizde ne var, hamurumuzda ne var, onları izleyenlere anlatalım. Ondan sonra içli köftemizi yapmaya başlayalım.
1: Evet, hamurumuzda bulgur, un, soğan, isot, birazcık da un var. Bir de evet, 600 gram da et, siyah et, kara et koyuyoruz.
0: Yani içli köftenin hamurunda da et var, evet, içinde de
1: evet,
0: et var.
1: Evet.
0: Onları bir güzel yoğurdun.
1: Yoğuruyoruz, hazırlıyoruz. Sonra sıkım yapıp indiriyoruz, açıyoruz. Sonra etimizi dolduruyoruz, sonra kızartıyoruz.
0: Yalnız içli köftenin hamurunu yoğurmak bayağı bir yorucu, evet, bayağı bir zaman alıyor. Ne kadar zamanda yoğurdun?
1: 3-4 saat.
0: İçimizde ne var?
1: İçimizde de önce etimizi kavuruyoruz. Sonra soğanı atıyoruz üstüne. Sonra kuru biber, yani isot dediğimiz. Sonra karabiber, tuz. En sonunda da cevizimizi atıyoruz.
0: Yemeklerden önce, kebaplardan önce masanıza mutlaka içli köfte geliyor. Ve kadınlarımız, ustalarımız gerçekten içli köfteyi çok güzel yapıyor. Evet Perihan, ne yaptık şimdi?
1: Bir sıkım aldım, yuvarlattım.
0: Bir sıkım aldık.
1: Evet.
0: Cevizden biraz daha büyük.
1: Aynen. Şimdi açacağım.
0: Tamam, açalım. Kadınlarımız nasıl marifetli? Şanlıurfa'nın hamarat, üretken kadınları, bütün yemekleri ve içli köfteyi tabii ki o kadar güzel yapıyorlar ki. Evet değerli izleyenler, Perihan'ın el becerisine bakar mısınız? Şimdi dolma şekline getirdi hamurumuzu ama incecik. Asla dağılmadı, kopmadı. Süpersin. Evet, şimdi dolmamız hazır.
1: Hazır.
0: Ne yapıyoruz?
1: Eti dolduruyoruz.
0: Sıra geldi etimizi, yani içimizi doldurmaya.
1: Evet.
0: Perihan, devam edelim.
1: Şimdi etimizi dolduruyoruz.
0: Efendim bakar mısınız? Gerçekten yani o hamuru şimdi böyle incecik dolma şekline nasıl getirdin?
1: Kapatıyoruz.
0: Evet. İşte size Şanlıurfa'ya özgü içli köfte
1: getireceğiz.
0: Limon şekline, evet, getireceğiz. Su mu bu?
1: Evet.
0: Elini böyle sürekli suya batırıyor.
1: Evet.
0: Şekil vermek için. Evet, çok güzel. Evet değerli izleyenler, Perihan köftelerimizi yapmaya devam ediyor. Efendim bir yandan da ocağın üzerinde tavadaki yağımız kızıyor. Birazdan köftelerimiz hazır olacak, kızartacağız ve afiyetle tadına bakacağız. Ancak ben de efendim mikrofonu bırakıp eldivenlerimi takıp içli köfte yapmak istiyorum. Burası Şanlıurfa, efendim buraya kadar gelmişken içli köfte yapmamak, içli köfte yememek olmaz. Haydi bakalım. Daha önce böyle bir iki kere denemişliğim var ama ne zamandır yapmıyorum. Perihan, yapabilir miyim?
1: Yapabilirsin.
0: Vallahi Perihan'ı izleyeceğim. Bakalım, onun gibi yapamam ama ben de denemek istiyorum. Haydi bakalım. Bismillah. Yap bakayım. Şöyle senden biraz kopya çekeyim.
1: Yavaş yavaş.
0: Vallahi Perihan incecik yapıyor. Kırmıyor asla. Şuraları ıslatıyor.
1: Ben çok zahmet istiyorum.
0: Zahmetli,
1: aynen,
0: zahmetli,
1: çok zahmetli.
0: Çok
1: yemesi
0: zahmetli.
1: Güzel ama
0: öyle
1: zahmetli.
0: Göründüğü gibi kolay değil.
1: Hayır, aynen.
0: Vallahi gerçekten herkesin işi,

0: Evet, şöyle içimi de alayım. Yeter mi?
1: Yeter.
0: Evet, şimdi içli köfteyi limon şekline getiriyorum. Artık son aşama. Şöyle güzel olması lazım. Rezil olmamam lazım. Tereyağın kadar olmasa da şöyle ben de idareten yapmalıyım diye düşünüyorum. Ancak bu içli köfte bir yerlerden çatlıyor Perihan.
1: Evet, çatlıyor.
0: Yok. Efendim, Şanlıurfa usulü içli köftelerimiz artık nar gibi kızardı. Perihan hazır mı?
1: Hazırdır.
0: Evet, alalım o zaman tabağımıza.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Evet, besmele çekmeden olmaz efendim. Servis tabağımız da geldi. Domatesimiz, salatalığımız, nanemiz, limonumuz süslemeden olmaz. Yemek hem göze hem damağa hitap etmeli. Ve tabii ki bakır sahanda, efendim bakır kaşığıyla birlikte ayranımız da içli köftenin yanında yerini almış durumda. Ben bayılırım. Sevmeyen var mı? Hele ki içli köfte Şanlıurfa'da yapılırsa, Şanlıurfa usulü yapılırsa tadından yenmez. Evet, ellerimize sağlık Perihan.
1: Afiyet olsun, şifa olsun inşallah.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Bana da afiyet olsun. Müsaadenizle. Mükemmel.
1: Afiyet olsun. Bir daha bekleriz ama buraya gelince içli köfte yememek olmaz.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: şimdi bayanlar baylar, katiller,
1: Chornia
0: Chorn, hırsızlar,
1: yüksek güvenlikli hapishane.
0: Hazır olun. İşte yeniden karşınızdayız. Yeniden karşınızdayız.

0: Hadi dostum. Gebert onu. Hadi adama getir işini. Hadi. Hadi dostum. Evet.
1: Hadi.
0: Hadi Sayko.
2: Hadi
0: Sayko. Yap bunu Sayko. Öldü. Getir işini.
1: Hadi Gebert.
0: Hadi.
3: Kazanan
0: işte bu. Harikasın.
3: St. Petersburg'dan nakavtla kazanan Vladimir Saiko.
4: Saiko iyi bir dövüşçü ama bazı şüphelerim var. Aa, yatırım için endişelenmen ne kadar hoş. Rahatla. Yıllardır elimdeki en iyi dövüşçü Saiko. Yimo, sesel salata ya da bir şeyler al. Turnuvadaki hiç kimse onunla boy ölçüşemez.
5: Bunu düşün.
4: Gördüğün en iyi adamlardan biri.
3: Şşş.
4: Bırak onun olsun.

0: Senin kirli paranı istemiyorum.
1: Bu adam Boyka mı?

0: Yuri Boyka, talep ettiğin şartlı tahliye reddedildi. Dahası, işlediğin suçların ağırlığından dolayı 15 yıl daha başka bir şartlı tahliye başvurusu yapma hakkın yok.
1: Ben dünyadaki en mükemmel dövüşçüyüm.

0: Buyurun.
1: Daha iyi görünüyorsun dostum.
2: Ne istiyorsun?
1: Sadece senin gibi bir adamın böyle yaşadığını görmek üzücü.
2: Şimdi insansever mi oldun?
1: Rahibe Teresa, Dalai Lama ve Gaga. Cidden. Zamanında bana çok para kazandırdın. Sana yardım etmek istiyorum şimdi. Yarın daha iyi bir ücreye alınacaksın ve hapishane kütüphanesinde çalışacaksın.
2: Hayır.
1: Hayır mı?
2: Hayır, sağ ol.
1: Böylesi sana uygun mu yani? Ha?
2: Bulunduğum yer burası.
1: İyi, böyle yaşa o zaman.
2: Gaga, bana yardım edeceksen beni turnuvaya sok. Yeniden dövüşmek istiyorum.
1: Şaka yapıyorsun değil mi?
2: Hayır.
1: Tek dizinle Saykov'da dövüşmek mi istiyorsun? Anlamadım. Peki diyelim Saykov'u yendin ki anca rüyanda yenersin. Turnuvada dünyanın en iyi dövüşçülerinin karşısında ne yapabilirsin? Söylesene, bu bir intihar olur. Bu bir intihar değil mi? Üzgünüm.
3: Hadi bu seni gelin!
4: Hadi! Hadi göster şunu!
3: Hadi!
4: Hadi göster şunu! Hadi!
3: Hadi!
4: Hadi! Hadi! Hadi!
0: Kazanan Saykov!

Ne düşündüğün umurumda değil Luca. Lanet tahvillerini paraya çevir ve yarına kadar nakit olarak bana getir, anladın mı? Alo Luca, Luca, Luca, sakin ol. Ne zaman kendi paramı çarçur ettim ki? Bak, bu şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en karlı yatırım olacak, anladın mı?

0: Ve işte elemelerdeki final maçı. Ve kazanan ilk kez düzenlenen hapishaneler arası dövüş turnuvasında özgürlüğü için dövüşecek HDT.
1: Başla.
2: Hadi başla.
3: Hadi
2: başla. Hadi Sayko. Hadi Sayko. Bitir işini Sayko. Hadi Sayko bitir işini. Evet Sayko çok iyi. Aferin Sayko.
1: Durun. Kazanan Sayko.
2: Sayko, Sayko, Sayko, Sayko, Sayko, Sayko, Sayko, Sayko.
4: Buradaki gerçek şampiyon sen değilsin.
5: Hayır. Dövüşmek
1: gel
5: istiyorum.
1: Hadi. Kes sesini.
5: Bırakın dövüşeyim.
1: Hadi
5: dövüşmek istiyorum.
6: Bırak dövüşsün.
1: Bırakın onu.
6: Bırak da istediği şerefli bir veda şansını ona verelim. Hadi.

0: Başla.
1: Evet.
2: Evet,
1: gelin. Hadi. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin.
2: Hadi gelin. Hadi ne duruyorsun?
1: Hadi Sayko. Hadi Sayko. Hadi göster adamım. Göster şuna Sayko. Evet.
2: Hadi
1: dostum. Evet Sayko. Hayır Sayko, kendine gel.
2: Hadi dostum göster beni.
1: Sayko. Sayko. Sayko. Sayko. Sayko. Sayko. Sayko. Sayko. Hadi öldür. Hadi Sayko.
2: Yemem şunu.
1: Sayko kendine gel.
2: Sayko.
0: Kazanan Boyka.
1: Boyka. Boyka. Boyka. Boyka. Boyka. Boyka. Boyka. Boyka. Boyka. Boyka. Boyka. Boyka.
2: Boyka.
1: Boyka. Boyka. Boyka. Boyka. Boyka.

0: Gürcistan Cumhuriyeti sınırı.
1: İşte geldik. Hadi yürü. Bunlar senin refakatçilerin.

0: Otel Tiflis, Gürcistan Cumhuriyeti.
1: Buraya bak.
2: Hoş geldiniz efendim. Bay Rezo teşrifinizden memnun. Otelimizin imkanları hakkında sizi bilgilendireceğim.

0: Cem. Kumarhane hemen ileride. Lütfen rahatınıza bakın. Umarım şansınız yaver gider. Teşekkür ederim.
1: Çık dışarı. Hadi yürü.
2: Aman ne güzel.
3: Ve şimdi hapishaneler arası dövüş turnuvasında 8'li grubun ilk dövüşü. Bahis oynanacak iki ayrı karşılaşma olacak.
4: Bakın kimler gelmiş.
5: Leo Farnetti. İtalyan aygırı.
4: Tavşan yiyeceği mi yiyoruz?
5: Başlatma şimdi lütfen. Kolesterolüm geçene 242 idi. Kötü genler, çok fazla cheeseburger. Bu biftek mi?
4: Evet soyadı.
5: Ha. Bu vejetaryenleri anlamıyorum. Yani 7-24 bu yeşil şeyi çiğniyorum ama hala açım.
4: Bu saçmalık.
5: Evet.
4: Peki senin adamının şansı nedir?
5: O biliyorsun sağlam adam denebilir.
4: Öyle olmalı.
5: Pardon?
4: Kimse benim adamım Turba'dan daha iyi olamaz. İnan bana.
6: Beyler, EDT'ye hoş geldiniz. İlk kez düzenlenen Uluslararası Hapishane Dövüşçüleri Turnuvası. Ev sahibiniz olmaktan gururluyum.

0: Söylediğim gibi hoş geldiniz beyler. Ve canınız cehenneme. Burası benim mekanım. Adınızı, hapishanenizi ve suçunuzu söyleyin.
1: Jerry Lam. Kamp 14, Kuzey Kore. Cinayet.
2: Andrei Kret, Sisak Hapishanesi, Hırvatistan. İki kişiyi öldürdüm.
3: Petros Mavros, Yüksek Güvenlikli Koridalos Hapishanesi, Atina, Yunanistan. Üç kişiyi öldürdüm.
4: John Dupont, Lebon Hapishanesi, Marsilya, Fransa. Cinayet.
5: Yuri Boyka, Çormyaçolmi, Rusya. Birinci derece cinayet.
6: Rodrigo Silva, Daniel Hapishanesi, São Paulo, Brezilya. Saldırı ve suikast.
0: İsmini söyle.
7: Turbo. Ama bana Bay Johnny diyebilirsiniz. Clearwater Gözetim Evi, Birleşik Devletler. Çifte cinayet zanlısı.
8: Raul Quiñones, Kolombiyalıyım. Gorgon'da müebbet hapis cezamı çekiyorum. Kaçakçılık ve cinayet. Hepinize hoş geldiniz diyorum.
0: Güzel. Artık birbirimizi tanıyoruz. İşinizden biri özel muamele göreceğini sanıyorsa, şimdiden söyleyeyim, burada eşitliğe inanıyoruz. Nereden geldiniz, ne halt düşündüğünüz umurumda değil. Herkes eşit muamele görecek. Burası Gorgon. Burası cehennem ve artık siz içindesiniz.
7: Etkileyici bir aşağılık değil mi? Evet.
0: Affedersin, ne dedin sen?
7: Senin aşağılık bir adam olduğunu söylüyordum. Efendim?
0: Eve gitmeyi tercih edersen bunu ayarlayabiliriz.
7: Ben de bunu kastediyordum. Yakında buradaki bu saçmalıktan kurtulacağım.
0: O halde susmanı tavsiye ederim.
7: Zaten tek konuşan sensin. Ne?
0: Biliyor musun? Ben senin gibi adamları değiştirdim.
7: Ne demek benim gibi adamlar?
0: Senin gibi adamları anlayışlı adamlara çevirdim. Eğer bu saygısızlığa devam edersen, inan bana, kendini çok pişman olacağın bir durumda bulursun.
7: Öyle mi dersin?

0: Hadi şuraya gel.
1: Evet.
2: İşte böyle.
1: Yanlış yapıyorsun dostum, tamam mı?
0: Hadi tamam.
1: Hadi geç şuraya.
0: Bu tarafa baksana. Evet.
3: Demek şu Rezo'yu tanıyorsun.
4: Geçmişte onunla birkaç iş yaptım. Bazıları sezgileri kuvvetli diyor.
3: Sen ne diyorsun?
4: Heh. Bence yaşlı bunağın teki ama hala işe yarıyor.
3: Öyleyse endişe edecek bir şey yok gaga.
5: Dostlarım, birinci hapishaneler arası dövüş turnuvasına hoş geldiniz. Lütfen oturun.
6: Gerçekten harika.
7: Çok güveniyorum.
5: Baylar, bizden önce imkanlarımız kısıtlıydı. Sendikamız yeraltı dünyasındaki kişileri buraya davet ederken hepimizin ortak ilgisi olan şeyi göz önüne aldı. Para. En az riskle en çok kar elde edeceğimizden nasıl emin oluruz? Buraya gelebilmek için zorluklara katlandığınızı biliyorum. Yaptığımız şey kolay bir şey değil ve hatta bu kadar güçle bile farklı hapishanelerdeki dövüşçüleri dünya üzerindeki bu noktada toplamak için birçok zorluklarla karşılaştık. Ama sonunda buradayız. Keyfini çıkarın.
8: Kalkın! Kalkın! Hadi kalkın! Kalkın hadi! Uyumayın! Hadi kalkın! Hadi!
9: Burada bazılarınız antrenmanı merak ediyordu. Her birinize antrenman için günde bir saat verilecek. Ama ondan önce biraz temiz hava almanızı ve ısınmanızı tavsiye ederiz.

0: Kalkın! Kalkın! Kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk! Kalk salama hadi! Kalk! Yürü! Yürü!
1: Hadi inin
0: geç,
1: aşağı!
0: Geç,
1: hadi,
0: geç, geç, geç, geç, geç!
1: Git dışarı, salamayın!
0: Geç, hadi! Salamayın! Hadi. Lanet olası herifler, geçin!
1: Çabuk olun!
0: Geç, geç, geç, geç, geç, geç!
1: Tamam,
0: geç
1: şuraya, hadi. Sakin olun!
0: Bakma öyle!
1: Yürü hadi, hadi! Sakin ol dostum.
2: Su ister misin?
3: Sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Bir şey değil.
3: Karis! Karis! Bunu yapamam. Hey sen! Baksana! Bu ne lanet bir iş böyle ha?
4: Kapa çeneni. Çalışmaya devam.
3: Hayır hayır hayır. Şuradaki adamları görüyor musun? Bu onların işi. Ben dövüşçüyüm. Bir derdin mi var dostum? Hey! Hey hey hey hey! Sana diyorum. Hey bir derdin mi var ha? Söyle.
5: Sen hala lanet çeneni kapatmadın mı?
3: Ha, affedersin. Ne dedin tam anlayamadım. Kulakları

0: bazen iyi duymuyor. Ne demiştin?
1: Lanet Amerikalılar. Çok konuşuyorsunuz.
0: Bu kayadan atlayıp kıçını tekmeleyeceğim. Hemen burada, şimdi.
2: Hey! Hemen kesin şunu. Ringde dövüşeceksiniz, başka yerde değil.
0: Canın cehenneme. Bu iş burada bitmedi. Benimle konuşurken ağzından çıkana dikkat edeceksin. Bu lanet saçmalık da neyiniz?
3: Horoz dövüşü.
1: Hadi salanmayın. Çabuk inin. Çabuk inin hadi. Sallanmayın.
4: Umarım ilk gününüz güzel geçmiştir. Ve şimdi söz verdiğimiz gibi aranızda yarınki ilk maça hazırlanmak isteyen varsa bir saat süreniz var.
0: Şu an seninle ilgilenemem adamım. Gösteri zamanı. Yedi. Neye bakıyorsun? Tabii ya. Kafana birden dank etti değil mi? Bling!
1: Görüşeceğiz.
5: Lütfen Tanrım bana yardım et. Hayatım senin ellerinde. Bu naçiz kulunu unutma. Bu yarıştan yüz akıyla çıkmamı sağla. Dualarımı kabul et.
4: Bu sana. Nasıl hissediyorsun?
5: İyi hissediyorum. Ama çikolatamdan sonra daha iyi olacağım.
4: Tabii olacaksın.

0: Bunlar yeni antrenman arkadaşlarım. Keyfini çıkar.
1: Etkileyici mekan Rezo. Hiçbir masraftan kaçınmamışsın. Nasıl gidiyor? Harika. Bu arada benim adamım...
2: Bayanlar, baylar! Yunanistanlı Petros Mavros, Brezilyalı Rodrigo Silva'ya karşı!
3: Birinci gün. Çeyrek final.
4: Hazır mısın? Hazır mısın? Başla!
3: Brezilya Yunanistan'a karşı.
5: Bu adam fena değil ha?

0: Acil! Doktor! Doktor buraya gel! Kazanan!
1: Kazanan Brezilya'dan Rodrigo Silva!
2: Tamam, şimdi bunu izle. Moralini bozmamaya çalış.
3: Elimden geleni yaparım.
1: Ve şimdi çeyrek finalin ikinci karşılaşması. Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden Turbo. Ve Hırvatistan'ı temsil eden Andrei Krets.
0: Hazır mısın? Hazır mısın? Başla!
4: Amerika Birleşik Devletleri Hırvatistan'a karşı.
5: Hadi lanet olası göster ona.
6: Hadi bitirsin işini.
5: Hadi göster ona. Hadi.

0: Beni durduramazsınız.
1: Sen en iyisin.
2: Kazanan.
0: İkinci karşılaşmanın galibi Birleşik Devletler'den Turbo. Şimdi çeyrek finalin üçüncü karşılaşması Rusya'dan Boyka ve Fransa'dan Jean Dupont.
1: Hey, işte senin adamın.
3: Evet.
2: Başla.
4: Rusya Fransa'ya karşı.

0: Kazanan
1: ve kazanan Volkan.
2: Ne? Havuç yani. İyi gelir.
1: Kolombiya'dan Raul Quiñones ve Kuzey Kore'den Jerry Lowe.
3: Bu Kolombiyalıyı duydun mu hiç?
2: %100 favori gösteriliyor diye biliyorum.
3: Raul Quiñones. Ona dolar diyorlar. Acı. Kalküta'da saklanıyormuş. 10 yıl önce ticaretinden buraya tıkılmış.
4: Kuzey Kore, Kolombiya'ya karşı.

İşte başarı. Harikasınlar. Hadi adamlar. Hadi gösteriler.

0: Ve kazanan Raul Quiñones.
1: Evet, korkarım hepiniz yolun sonuna geldiniz. Özgürlüğünüze kavuşamadınız. Umarım Gorgon'da iyi vakit geçirdiniz. Daha sonra tekrar bekleriz.
2: Hadi hadi devam edin. Hadi devam edin. Hadi hadi hadi.
3: Pekala. Refakatçileriniz sizi buradan alacak. Eve dönüş seyahatinizin tadına çıkarın.

0: Dün gece dövüşünü gördüm. İtiraf etmeliyim, yeteneklerim var. Ama bunlar bana sökmez. Çünkü ben de yetenekliyim. Çok konuşkansın lanet herif. Bu iyi, konuşma yeteneğin de var.
1: Sana kim durmanı söyledi? Çalışmaya devam et.
0: Bak ne söyleyeceğim. Seni benzettiğimde...
2: Artık şu lanet çeneni kapatsan iyi olur.
0: İstiyor musun? İşte geliyor. Hmm.

Bir bu kim?

0: Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü.
1: Yürüyorum yürü. İşte. Lanet olası bırak.
0: Yürü dedim. Dur yürü hadi. Dur. Yürü. Bırakın konuşma beni. Yürü içeri. Hadi.
2: Kapıdayılık yaparsın ha.
1: Bırakın beni.

0: Hey Rus. Rus, orada mısın? Bu lanet delikte nefes alamıyorum. Biliyor musun, gerçekten çok kötü davrandın. Biliyorsun değil mi? Bunu ancak aşağılık adamlar yapar. Geldiğin yerde bu normal olabilir ama bizim oralarda bunu yapmazlar. Duyuyor musun? Sadece seninle konuşuyorum burada.
1: Bizim oralarda insanlar söyleyecek bir şeyleri yoksa konuşmazlar.
0: İyi tamam. Sadece söylüyorum, madem böyle kazanacaksın, belki burada olmamalısın. Duydun mu? Belki de o lanet kıçın burada olmamalı.

0: Hey Rus. Rus. Büyük tuvaletimi yapmam lazım. Duydun mu? Büyüğümü yapmam lazım ama yapacak yer bulamıyorum. Hey!
1: Ne?
0: Çok kötüyüm. Yapacak yer bulamıyorum burada adamım. Ne yapmalıyım sence?
1: Bence kendini assan daha iyi olur.
0: Lanet olsun. Burada çömelecek yer bulamıyorum.

0: O da neydi? Rus. Rus, sanırım hücremde bir şeyler hareket ediyor dostum. Rus.
1: Ne?
0: Adın ne dostum? Gerçekten.
1: Sessiz ol.
0: Bana adını söylemeyecek misin yani? Bana lanet adını söylemeyecek misin? Cehenneme git. Ben de kendi kendime konuşurum. Daha iyi bir konuşma olur nasıl olsa. Sahte mağara adamı. Lanet olasıca. Biri beni bu lanet yerden çıkaracak mı?

0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Beklemeyeceğiz. Adamlarımızı hemen görmek istiyoruz.
1: Lütfen. Bakalım ne yapabileceksin. Anılarımı canlandırdı.
0: Geçen günkü dövüş gayet iyiydi. Nasılsın?
2: Nasıl mıyım?
0: Evet, nasılsın?
2: Beni sen mi tuzağa düşürdün?
0: Neler oluyor?
2: Ne çeşit lanet bir turnuva bu böyle?
0: Boyka, kısa kes. Neler oluyor dedim sana?
2: Bizi zorla ağır işlerde çalıştırıyorlar.
1: Ağır iş miyiz? Sen neden söz ediyorsun?
3: Çekişle lanet taş kırmaktan bahsediyorum. Ayaklarımıza lanet zincir takıyorlar.
1: Aşağılık herif.
3: Evet. Bu konuyu halledecek misin?
1: Hallettim say. Yalancı aşağılık herifler. Yemin ederim gün bitmeden birini lanet parçalara ayıracağım.

0: Beyler?
1: Seni aşağılık...
2: Neler çeviriyorsun?
0: Elbette Bay Rezo'yu tanıyorsunuzdur.
3: Dostlarım, sizi telaşlı gördüm.
1: Telaşlı mı? Neden benim de üçüm ağır işlerde çalışıyor?
0: Onların yenilmesini istiyorsunuz da ondan.
3: Ne sanıyordunuz? Gerçekten her şeyi... kendime göre olmasını ayarlayamayacağımı mı düşündünüz?
1: Seni aşağılık, dövüşümü buraya getirebilmek için ne kadar harcadığımı biliyor musun?
3: Elbette biliyorum.
1: Seni mahvederim.
3: Tabii, belki de. Ya da belki bunu farklı bir yoldan çözebiliriz. Yemekte ne söylediğimi hatırlayın. En az riskle en çok kar elde edeceğimizden nasıl emin oluruz? Yani benim önerim şu. Elinizdeki bütün paraları toplayın. Hepsini nakite çevirin. Ve tüm paranızı Kolombiyalı üzerine oynayın. Bunu yapın ve buradan hayal edebileceğinizden çok daha zengin ayrılın.
1: Peki ya dövüşçülerimiz?
0: Boş ver dövüşçüleri.
2: Sen ne saçmalıyorsun?
0: Onlar sadece yem. Onları diğerleriyle aynı yere koyduk.
2: Benim dövüşçümün kazanamayacağını garanti edebilir misin?
3: Bakın, bunu kesinlikle garanti ederim.
0: Şerefe.
1: Şerefe.
3: Şerefe.
1: Şerefe.
3: Şerefe.
2: Şerefe.
4: Hey, çekiştirmeyi keser misin?
5: Ben çekiştirmiyorum.
4: Evet, çekiştiriyorsun.
5: İlerlediğimi görünce sen de ilerle.
4: Ben Ginger Roger değilim. Senin kıçında Fred Astaire değil. Bana haber ver.
5: Tamam.
4: Tamam.
5: Şimdi ilerleyeceğim.
4: Tamam. Eğlenceli mi? Ha? Tekrar yapmak ister misin? O deliğe mi tıkılmak istiyorsun? İstediğin bu mu? Eminim öyle. Bak ne söyleyeceğim. Artık kıçına yapışmak istemiyorum. Bunu gereken yerde, ringde halledeceğiz. Anladın mı?
5: İyi.
4: İyi. Üç deyince.
5: Bir, iki,
4: üç. Baksana. Bu Kolombiyalı aşağılık herif nerede?

0: Teşekkür ederim. Peki seni neden zımbaladılar?
1: Ne? Biraz daha ekmek.
0: Kimin ocağına incir ağacı diktin?
1: Dilimizi konuşuyorsun, değil mi?
0: Neden bu pisliğin içine düştüğünü soruyorum sadece.
1: Suç işlemekten.
0: Konuşmak ister misin? Tamam, konuşmayalım. Konuşmak saçmalık zaten.
1: Konuşmakta pek iyi değilim.
0: Boş ver. Neler döndüğünü biliyorsun değil mi?
1: Ne?
0: Her şey önceden ayarlanmış.
1: Ne ayarlanmış?
0: İşte bu. Bu lanet turnuva. Daha kötüsü bu lanet herifler tarafından kandırıldık. O aşağılık Kolombiyalı hücresinde keyif çatarken biz burada kıçımızı yırtıyoruz.
1: Tabii.
0: Ne demek tabii?
1: Buna şaşırmadın mı?
0: Evet, ben buraya kazanmaya geldim.
1: Ben de öyle.
0: Yani bu seni hiç sinirlendirmiyor mu?
1: Kazanmak birçok şeyi götürür. Bu kimin en iyi dövüşçü olduğuyla ilgili tabii ama daha önemlisi... kimin dayanacağıyla.
0: Neye dayan?

0: Nigel.
1: Burada dövüştüğün adamlar sadece ringte dövüşmüyor.
2: Hey, buraya gel. Kolunu uzat.

0: Antrenman yapabilir miyiz?
1: Bir saat.
2: Sen kafayı mı yedin? Lanet olsun. Zaten zorla yürüyorum. Antrenmanmış.

0: Hepsi bu mu? Nasıl yapılır göstereyim.
1: Luca, beni dinle. Bütün varlığımı nakde çevirmeni istiyorum senden. Evet, hepsini. Hayır. Yarına kadar. Luca, nasıl göndereceğin hiç umurumda değil. Gerekirse güvercinle gönder, tamam mı?
2: Biliyorum Bito, sana borcum olduğunu biliyorum Bito, ama dinle. Dünkü gibi 1 milyona daha ihtiyacım var. Bito, bu iş kesin. Bu bir fırsat.
0: Bak. Burada kim varmış? Bunun ne işi var burada?
3: Kahvaltı bitti.
4: Bu gerçekten saçmalık. Bu lanet bir şaka. Bu şekilde nasıl dövüşürüm? Açlıktan öldürecekler.
2: Çok küfür lanet ediyorsun. Olsun. O zaman bırak. Nereden geldiysen o lanet yere dön. Belki bunu değiştirebiliriz.
0: O da ne demek şimdi?
2: Bu durumu lehimize çevirebiliriz.
4: Doğaçlama, uyum sağlama, üstesinden gelme.
2: Ne?
0: Yok bir şey. Nasıl?
2: Buna iş diyebiliriz. Ya da antrenman diyebiliriz.
3: Bir, iki, üç. Yedi, sekiz, dokuz, on.

0: Bunu elinde sık. Yağını çıkar ve sonra dizine sür. Yap.
1: Bunu nereden öğrendin?
0: Doğaçlama, uyum, yılmama. Birçok şey biliyorum adamım. Birçok şey biliyorum. Devam edelim. Hadi. Hadi. Üçte.
1: Üçte.
0: Bir, iki, bir, üç. İki, üç.
1: Çocukların mı? Senin çocukların mı var?
0: Evet. Bir kız, bir erkek.

0: Yenim yok.
1: İstedin mi hiç? Hiç mi?
0: Hayır.
1: Hiç oğlun olsun...
0: Çok soru soruyorsun. Bunun için mi kazanmak istiyorsun? Çocukların için mi?
1: Uzun süredir içerideyim. Küçük tatlı kızımı son gördüğümde 4 haftalıktı. Onu o kadar özledim ki.
2: Su ister misin?
1: Peki ya sen?
0: Kazanmak zorundayım.
1: Kazanmak zorunda mısın?
0: Sen anlayamazsın.
1: Anlatmayı dene.
0: Tanrı bana bir hediye verdi. Sadece bir tane. Ben dünyadaki en mükemmel dövüşçüyüm. En mükemmeli. Hayatım boyunca çalıştım. Ne için? Değerli olduğumu kanıtlamam gerekiyor.
1: Bu çok kötü. Kıçını tekmelediğimde üzüleceğim.
3: Zamanı geldi. Yeni bir bahis oynamak istiyorum.
4: Elbette Bay Gaga.

0: Bu akşam sizlere hapishaneler arası yarışın yarı final ilk maçını sunuyoruz.
1: Yarı finalin ilk maçı Rusya'dan Boyka ve Brezilya'dan Rodrigo Silva.
2: Hazır mısın?
3: Yarı final ilk dönüş.
2: Başla!
3: Brezilya Rusya'ya karşı.

0: Dur! Dur! Uzak dur.
1: İyi dövüştü.
2: Yarı finalin ilk maçı.

0: Endişeliyim. Çünkü şu Rus boyka çok güçlü görünüyor. Çok güçlü. Bu arada Amerikalının da aynı olacağını düşünüyorum. Belki de senin yöntemin yetersiz kalıyor.
1: İşi biraz daha zorlaştıracağım.
2: Dinleyin, ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
1: Antrenman arkadaşın hakkında konuşmak istiyorum.
2: Kim?
1: Rus.
2: Ruslar hakkında Ruslarla konuşsan iyi olur bence.
1: Anladığıma göre yönden yakınlaşmışsınız.
2: Ne dedin? Bazen kulaklarım pek iyi duymuyor da.
1: İkinize diyorlar.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Hapishanemizde bu tarz bir sapıklığa izin vermeyeceğimi bilmelisin.
2: Geberteceğim seni...

0: Hücresine götürün şunu.
1: Lanet olası müdür.
2: Sana doktor lazım.
1: Boş ver. Ona bu zevki yaşatmam. Sen çalışmaya devam et. Senle ringte bir randevumuz var. Evet.

0: Biliyor musun? Ben delikteyken Uri Boyka hakkında muhteşem hikayeler duyduğumu hatırlıyorum. Hapishane dövüşçülerinin kralı. Onun çok tehlikeli olduğunu düşünmüştüm. Ama sonra Amerikalı bir boksöre yenildi. Artık Boyka'nın yaralı bir at olduğunu söylediler. Tuvaletlerin şampiyonu dediler.
1: Eğer ben tuvaletlerin şampiyonuysam, senin lanet kıçını tekmelediğimde bu seni ne yapacaktır?
0: Sorun yok tatlım. Hepimiz ölmek için doğduk. Amerikalı erkek arkadaşına iyi vakit geçirmeye bak. Bu onun son zamanları olacak.

0: Onları işe götürün.
1: Ormanı ne kadar biliyorsun?
2: Ne?
1: Dalga geçmenin zamanı değil. Sen asker değil misin? Dinle beni. Yarınki dövüşte canlı kalmayacaksın. Bunu garantileyecekler.
2: Umurumda bile değil.
1: Umurunda olmalı.

0: kahretsin. Bu beni mahvedemeyecek. Bu işi bitireceğim.
1: Zamanı değil. Buradan gitmen lazım.
0: Nereye gitmem gerekiyor ha?
1: Bu senin için bir fırsat.
0: Nasıl bir fırsat?
1: Buradaki gardiyanlar o kadar dikkatli değil. Kimse bizim kaçma ihtimalimizi düşünmez. Biz dövüşmek için buradayız. Zinciri kıracağım. Ormana doğru koşacaksın. Nasıl hayatta kalınacağını biliyorsun.
0: Şimdi de koruyucu meleğim mi oldun?
1: Ben melek değilim.
0: Hayır. Bu lanet herifle dövüşeceğim.
1: Bu durumda dövüşemezsin. Bu gerçek bir müsabaka değil.
0: Kaçmanın da onurlu bir tarafı yok.
1: Para için ölmenin onur neresinde?
0: Ölmeyeceğim, anladın mı? Boş ver. Kaybedersem geldiğim lanet yere geri giderim. Ne yapıyorsam aynını yapmaya devam ederim.
2: Kimse geri gitmiyor. Buradan değil. Kaybeden bütün dövüşçüler ortalıktan kayboldu. Kimse dışarı canlı çıkamaz.
1: Gördün mü? Başka şansın yok.
0: Lanet olsun. Peki. Tamam. Başka bir zaman dövüşeceğiz, değil mi?
1: Dövüşeceğiz.
0: Hey. Bundan dolayı seni öldürürler.
1: Hayır. Dövüş için bana ihtiyaçları var. Final günü gelirlerini yok edemezler.
0: Rus. Bunu neden yapıyorsun?
1: Bir sürü lanet soru sormayı kes artık.
0: Vur. Daha güçlü vur. Bir daha vur. Lanet olsun, vur hadi. İyi vur. Hadi. İyi vur. İyi vur dedim.
3: Muhafızlar! Muhafızlar! Gelin buraya! Buraya!
0: Sana söylemiştim aşağılık herif. Sana söylemiştim. Söylemiştim. Söylemiştim. Söyledim değil mi?
3: Adamı gördün mü?

0: Git. Git. Biliyor musun? Bütün dövüşçülerin sorun çıkaracağını tahmin ettim. Sen listenin sonundaydın.
1: Amerikalı nerede?
2: Yakında bulup icabına bakarız.
1: Gaga'yla konuşmak istiyorum.
0: Şimdi de istekte bulunuyor. Gaga'ya da başkasının sana yardım edebileceğini mi düşünüyorsun? Gaga'nın umurunda olduğunu mu sanıyorsun?
1: Gaga'nın umurunda olan tek şey para. Ben de parayım.
0: Ben bundan bu kadar emin olmazdım.
1: Bu ne anlama geliyor?
3: Planda değişiklikler olduğu anlamına. Yeni bir anlaşma yaptım Boyka. Üzgünüm dostum. Kolombiyalıyı yenemezsin. Bu dizde olmaz.
1: Bu hayvanlarla beraber misin?
3: Ben parayla beraberim. Her zaman paranın yanındayım.
0: Doğaçlama yapmak zorunda bırakıldık. Şimdi finalde Kolombiyalıyla dövüşeceksin.
1: Tanrı nasıl olmasını istiyorsa aynen öyle olacak.
3: Üzgünüm.
1: Lanet olası.
3: Doğru. Lanet tekiyim ben. Peki bu seni ne yapıyor? İyi mi?
1: Hayır. Beni öfkeli yapıyor.
4: Ve şimdi hapishaneler arası dövüş turnuvası finali. Şu an istediğiniz miktardaki parayla ofislerimizden dünya çapında bahis oynayabilirsiniz.
5: Bayanlar, baylar, final karşılaşmasında
6: Rusya'ya karşı.
5: Rusya'dan Boyka, Kolombiyalı Dolor'a karşı.
7: Hazır mısın? Hazır mısın? Başla!
8: Hadi vur vur vur!
9: Hadi!
10: Hadi oğlum!
9: Hadi oğlum! Hadi vur! Hadi vur! Hadi hazır oğlum!
8: Hadi
9: göster adamım! Göster kendini! Hadi adamım! Hadi göster bakalım dostum! Hadi oğlum göster dostum! Hadi adamım! Hadi! Bravo adamım, saldır! Evet! Hadi saldır dostum!
11: Bitir işini hadi!

0: Kazandık, kazandık.
1: Daha bitmedi, daha bitmedi.
0: Dizi çok acıyor olmalı.

0: Lanet olsun. İki. Üç. Dört. Beş.
1: Tuvaletlerin şampiyonu dediler. Madem öyle yaşamak istiyorsun.
0: Altı.
2: Doğaçlama, uyum, yılmama.
0: Yedi. Sekiz.

0: Kazanan Rusya'dan Boyka.
1: Garanti ederim ha? Kesinlikle garanti ederim. Seni yaşlı bunak. Az önce bana 5 milyon dolar kaybettirdin. Beynini kaşıkla yiyeceğim senin. Anladın mı Rezo? O lanet beynini kaşıkla yiyeceğim senin.
2: Sen bittin artık.
3: Nasıl olduğunu bilmiyorum.
2: Nasıl olduğu umurumda değil. Tek bildiğim çanta dolusu parayla buradan ayrılmadığım. Bunun hesabını vereceksiniz. Geber.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi.

0: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
4: Beyaz giymeye bayılırım
5: ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazları?

0: Eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa, yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazın.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İyi iş çıkardın Bay Boyka.
1: Lanet ödülünüzü istemiyorum. Sadece çıkış kapısını göster.
0: Ha evet, bu konuda...
1: Ne konuda?
0: Korkarım bir sorunumuz var. Turnuvadaki anlaşmaya göre sadece bir kişi özgürlüğüne kavuşacaktı.
1: Anlaşmadan şimdi mi bahsediyorsun?
0: Ne yazık ki Amerikalıyı ele geçiremedik. Onun kaçışından sen sorumlu olduğundan... Korkarım buradan özgür bir adam olarak ayrılma hakkını yitirdin. Bu yüzden bu hapishaneden de ayrılamazsın. Geldiğin yerdeki tuvalet işini yapmaya devam edeceksin.
1: Ben yapmam gerekeni yaptım. Şimdi nereye gittiğim umurumda değil.
0: Güzel. Huzursuzluk çıkarmazsın o zaman. Otobüs dışarıda bekliyor.

0: Çok sağlam bir dövüşçü olduğunu söylemeliyim. Çok sağlam. Böylesine ziyan olman çok kötü. Seni buraya ortadan kaldırmak için getirdik. Özgürlüğüne kavuşabilirdin.
1: Bu benim özgürlüğüm.
2: Bu senin payın. Bütün paramı sana yatırdım. Beni bilirsin. Para benim işim. Ve sen... Sağlam dizle, yaralı dizle, diz olmadan... Dünyadaki en iyi dövüşçü hala sensin. Özellikle sinirlendiğinde. Kolesterolü boşver. Kazanmak beni acıktırıyor. Artık özgür bir adamsın. Nasıl bir duygu?
1: Onunla mı gideceksin?
3: Evet.
1: Çocuklarına mı?
3: Evet.
1: Gitmeliyim. Arabayı durdur.
2: Tamam.
4: Hey, bekle Rus, bekle.

0: Oralarda hiçbir şey bedava değildir.
1: Bizim oralarda da her şey bedava. Ve her şey çok kötü.
0: Nereye gideceğini biliyor musun?
2: Bay Turbo bekliyorum.
0: Gitsem iyi olacak. Görüşürüz adamım.
1: Yuri. Benim adım Yuri.
0: Jericho.
1: Jericho mu?
0: Evet. Kötü bir isim olduğunu biliyorum.
1: Sen duvarları yıktın. Güzel bir isim.
0: Sanırım bugün öyle. Adamım. Az kalsın unutuyordum. Seninle benim kapanmamış bir hesabımız var.
1: Dövüşümüz mü?
0: Tam üstüne bastın.
1: Gelecek sefere.
2: Evet, bir dahakine. Hadi gidelim.
0: Gelecek sefere dostum. Sen ve ben.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 26 Mayıs Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Mutlak mutlak krizinin baş gösterdiği CHP'de son durum ne? Başlayalım. Çift başlı CHP'de sular durulmuyor. Özgür Özel ve kadrosunun genel merkezden izleri siliniyor. Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında her geçen gün tansiyon yükseliyor. WhatsApp'ta direniş grubu kuruldu ama gruba herkes alınmadı. Özgür Özel artık iki CHP var dedi. Peki bu söylem Özgür Özel ve kurmaylarının yeni parti kurma hazırlığında olduğu anlamına mı geliyor? İşte CHP'deki son durum.
2: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
3: CHP'de arınma başladı. Genel merkezden Özgür Özel ve kadrosunun izleri siliniyor. Her katta, her odada hummalı bir temizlik var.
4: Bize binadan çıktık, meraklısına bıraktık.
3: Genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı tekrar asıldı. Mutlak mutlak kararının çıktığı gece Özgür Özel destekçileri tarafından indirilmiş ve üstüne basılmıştı.
5: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
3: İsimliği de makam odasının kapısına takıldı.
6: Herkes bir süredir kendine yakışanı yapıyor, birileri de kendine yakışanı yapıyor.
3: Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönem için kolları sıvamış durumda. Bayramın dördüncü günü genel merkezde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak.
7: Göklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorunda.
3: Özgür Özel ise yeni bir açıklama yaptı. Artık iki CHP var. Atanmış CHP ve seçilmiş CHP. Partiyi bırakmayacağız dedi.
4: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne yenilgiyi yakıştıramayanlarız. Baba ocağını işgalden kurtaracak mıyız?
3: CHP'deki bölünme mesajlaşma platformu WhatsApp'a da sıçradı. CHP milletvekillerinden oluşan bir WhatsApp grubu kuruldu.
8: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
3: Grubun adı ise direniş olarak seçildi. CHP'nin 138 milletvekili var ama direniş grubuna hepsi alınmadı. 90

0: 95 milletvekili grupta yer aldı. Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller grubun dışında tutuldu.
1: Vicdanı olan herkes rahatsız. Nokta.
0: Bu durum siyaset kulislerinde Özgür Özel ve kurmaylarının yeni parti kurma hazırlığı olarak yorumlandı. Bugün peş peşe çarpıcı gelişmeler de oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin resmi genel bilgilerinde değişikliğe gitti. Genel Başkan bölümünden Özgür Özel'in ismi kaldırılarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu yazıldı.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
0: Eski parti meclisinin göreve getirilmesi için de dilekçe verdi Kılıçdaroğlu. Ankara 3. Genel İcra Dairesi bu talebi kabul etti. Yani eski parti meclisi göreve dönüyor.
3: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım, hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk parti meclisi toplantısını 1 Haziran'da yapması bekleniyor. Ve CHP genel merkezindeki tahliye anları. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, müdahalenin güvenlik güçleri tarafından başlatılmadığını, CHP içinden gelen hukuki başvuruların sonucu olduğunu söyledi. Güvenlik güçlerimizin tutumu hukukun çizdiği sınırlar içindedir ve bu sınırların aşıldığına dair herhangi bir tespit söz konusu değildir, dedi İçişleri Bakanı.
4: Mutlak butlan sonrası ilk mitingini İzmir'de yaptı Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü. Açıkça meydan okudu. Genel başkanı üyelerimiz seçsin dedi. İşte Özel ve Kılıçdaroğlu arasında esen soğuk rüzgarlar.
5: Herkesi şapkasını önüne koyup bir düşünmeye davet ediyor.
0: Mutlak butlan sonrası ilk adresi İzmir oldu Özgür Özel'in. Havaalanında işte bu mesajı verdi.
5: Butlanların yalnızlıkları başka yalnızlığa benzemez.
0: Cumhuriyet meydanındaysa CHP'liler Özgür Özel'i beklerken provokasyona imza attı. Valilik kararına rağmen Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalışan kalabalığa güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
5: Planlanmış bir miting yok, o yüzden izin başvurusuna gerek yok, bir şey yok. Yani partililerle merhaba diyeceğiz, partililerle bayramlaşacağız.
0: CHP'deki yeni modaysa Toma'ya tırmanmak. İzmir'de de benzer görüntüler vardı. Özel miting değil demişti ama otobüsün üstüne çıktı.
6: Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha kapatılmış durumda.
0: Ve hedef tahtasında Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
6: 40 gün içinde kongre yapalım ama kongre yapmamaya, işi uzatmaya, seçimlere kadar bu işi sulandırmaya niyet edenler var.
0: Savaş çoktan başlamıştı CHP'de.
6: Kemal Bey'e 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum. Kemal Bey, bu kötülüğü yapmayın, bu kötülüğü yapmayın, partiyi bölmeyin.
0: Özel Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.
6: Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben çıkacağım, adayım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim, ömrüm boyunca yanında geçeceğim.
4: Bir operasyon daha yapıldı. Hemen bilgilerini aktaralım. Mutlak butlan kararıyla çalkalanan CHP'de yeni bir yolsuzluk skandalı patlak verdi. Güzelbahçe Belediyesi'ne rüşvet, görevi kötüye kullanma ve imar kanununa muhalefet suçlarından operasyon düzenlendi. Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve önceki dönem Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce hakkında gözaltı kararı verildi. Mustafa Günay'ın belediyelerin mal varlıklarından 3,5 milyon lira kamusal zarara neden olan harcama yaptığı bilirkişi raporuyla tespit edildi efendim. Şimdi CHP'de mutlak butlan sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluklarla mücadele komisyonu kurması bekleniyor. Kılıçdaroğlu cephesi bu süreçte helallik isteyen ve özür dileyenleri affetmeyi planlıyor ama Özgür Özel kanadından bir isme tüm kapılar kapatıldı. İşte Kılıçdaroğlu'nun asla affetmem dediği o isim.
7: CHP Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
3: Uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Böyle bir uzlaşı yok.
8: Mafya bozuntuları genel merkeze gönderiliyor. Taşkınlık yapıyorlar.
9: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürü diyor arkadaşlarını. Dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin.
10: CHP ikiye bölündü. Hem de öyle böyle değil. Hakaretler, tehditler. İşte bir CHP hikayesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzlukla mücadele komisyonu kurması bekleniyor. Kılıçdaroğlu cephesi bu süreçte helallik isteyen ve özür dileyenleri affetmeyi planlıyor. Özgür Özel kanadından bir isme tüm kapılar kapatıldı.
11: Hazım var, genel başkanımız var, Ali Malikçisi var. Alkış!
12: Ben varım.
0: Kemal Bey geçtiğimiz haftalarda kendisine Ankara'da saldırıda bulunan kişiyi bile affetti ve helalleşti. Elbette kendisinden helallik isteyen ve özür dileyen CHP'li arkadaşlarımızı affedecektir.
10: Ama affetmeyeceği bir isim var. O isim...
9: Allah onun belasını versin.
13: Boş konuşan sensin, terbiyesiz. Terbiyesiz!
9: O tarafa doğru attım. Ama kızgınız. Özür de dilemiyorum.
10: 24 Mayıs sabahı CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır zehir zemberek sözler söylemişti.
9: Yıllarca kendisiyle omuz omuza yürü diyor arkadaşlarını. Dövdürtecekse, öldürtecekse Allah onun belasını versin. Bu millet onu affetmeyecek. Tarih onu affetmeyecek.
10: İşte o sözlere Kılıçdaroğlu çok öfkelendi. Başarır'ın geri dönüşü olmaksızın CHP'den ihraç edilmesi için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.
9: Allah onun belasını versin. Partiyi basmaya çalışıyor.
4: Mutlak Mutlak sonrası CHP'de bayramlaşma nasıl olacak? Büyük merak konusuydu. Program şekillendi. Kemal Kılıçdaroğlu bayramın 4. gününde genel merkezde olacak. Özgür Özel ise memleketi Manisa'da bayramı geçirecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
3: Uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok.
0: Çift başlı CHP'de kriz sadece Mutlak Butlan değil. Ana Muhalefet Partisi'ndeki bir düğümde bayramlaşma programı. Özgür Özel Manisa'da olacak.
14: Manisa'da olacak. Bayram süresince genel merkezde olma, genel merkezde kalma gibi bir planımız vardı.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ise bayramın 4. günü genel merkeze gelecek. Partililer ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Genel merkezde Kılıçdaroğlu hazırlıkları başladı bile. Hummalı temizlik çalışmaları yapıldı.
15: Cumhuriyet Halk Partisi derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.
0: Özgür Özel de memleketi Manisa'da partililer ve vatandaşla bayramlaşacak. Yani bir temsil problemi söz konusu. Çünkü iki CHP iki bayramlaşma yapacak.
3: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım.
0: CHP'de bayramın ikinci gününde siyasi partileri İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Konya Milletvekili Barış Bektaş ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'den oluşan heyet konuk edecek.
4: CHP'deki Mutlak Butlan kriziyle ilgili AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in çarpıcı değerlendirmeleri oldu. Gökçek, Sümanşet programında Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtladı. Bugün Özgür Özel'in bu hale gelmesinin sebebi İmamoğlu'dur dedi. İşte Gökçek'in önemli tespitleri.
16: Yani delegelerin parayla satın alındığını söyleyen, bunun ispatlarını ortaya koyanların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi.
17: Ya pavyonda oyları satmışlar. Bazılarını işe koymuşlar satmışlar. Özgür Özel bu konuda mağdur oluyormuş. Ya arkadaş o zaman oyları parayla satın almayın. Gelin adam gibi seçiminizi yapın. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ekibi gidiyor oraya. Ya parti teslim edin hadi şimdi. Kapının önüne gidebilecek cesaretleri var. Bunların kapının önüne çıkıp konuşacak cesaretleri yok.
0: CHP'deki Mutlak Butlan krizini işte böyle yorumladı.
17: Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef ahlak açısından şöyle düşük bir kültür işliyor. Kendinden önceki kişilere söylemediklerini bırakmıyor.
16: Bir insan kendi siyasi partisinin yıllarca genel başkanlığını yapmış bir kişinin resmini yere atıp üstüne basar mı? 3 yıl önce halkın umuduydu bu adam. Öyle değil mi? Hepinizin pirosuydu.
0: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında Duygu Çuadar'ın sorularını yanıtladı.
16: Bugün Özgür Özel'in bu hale gelmesinin %99 sebebi Ekrem İmamoğlu. Bir belediye başkanından kurtulamayan, kendi partisinde liderlik vasfı

0: vasfı olmayan, düzenli olarak Silivri'den yönetilen bir genel başkandan, kukla genel başkandan bahsediyor. Ya.
1: Özgür Özel'in hukuk tanımazlığına da ayrı bir parantez açtı Osman Gökçek.
0: Çocuk gibi gitmiş, meclisteki kapısına CHP genel başkanı Özgür Özel diye yazı yazdı. Siz çocuk musunuz arkadaş ya? Ya devlet adamlarında biraz bir ağırlık olması lazım. Bir oturaklılık olması lazım. Partisi kurultay yaptığı zaman tekrar seçilecek, o tabelayı tekrar takacak. Gökhan Günaydın o tabelayı çıkarttı, CHP Genel Başkan tabelası. Kendi kapısına astı. Genel Başkan Gökhan Günaydın bu. Veya çıkarttı.
2: Bu ısrar neden?
0: Murat Emir, Ali Mahir kapıya takmaya kalktılar. Onlar mı genel başkan olacak? Ya.
1: Tespitleri çarpıcıydı AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in.
0: Buraya müdahale edilmesini isteyen de hükümet değil. AK Parti iktidarı değil.
2: Kararı var.
0: Kemal Kılıçdaroğlu emniyete başvuruyor. Kemal Kılıçdaroğlu emniyete gitmiş, demiş ki ben gelip görevimi yapacağım ama boşaltmıyorlar diye şikayet etmiş. Emniyetin ne yapması lazım? Bu dilekçeyi görmeyip, hukuku yok sayıp, ya kardeşim siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde devam edin. Biz hukuku da saymayalım, emniyeti de saymayalım. Boş verin ya, keyfinize bakın mı demesi lazım?
3: Konu banka promosyonları. Temmuz'da yapılacak maaş artışı öncesinde bankalar kesenin ağzını açtı. İşte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren haberin detayları.
4: İhtiyacıma göre bankaya bakarım. Promosyonları ona göre değerlendiririm.
1: Yarış hızlandı. Peki anlaşma süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler ne yapacak?
4: İhtiyacıma göre bankaya bakarım. Promosyonları ona göre değerlendiririm.
1: Bayram ikramiyelerini alan ve Temmuz'da maaşlarına %18 zam beklenen emekliler için bankaların promosyon yarışı hızlandı. Rakamlar yükseldi. Bazı bankalarda toplam avantaj tutarı 82.500 seviyesine kadar çıktı. Bankaların müşteri kazanma rekabeti belirgin şekilde artarken birçok banka doğrudan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Yani diyelim ki mevcut bankanızla 3 yıllığına 30 bin liralık promosyon anlaşması yaptınız ve daha 2 yıl taahhütünüz var. Kendi bankanıza 20 bin lira ödeyerek maaşınızı taşıdığınız bankadan 82.500 lira alabileceksiniz. Ama dikkat! Promosyon vaadiyle emeklileri dolandırmaya çalışanlar da var.
5: Dolandırıcılar yüksek promosyon teklifli mesajlarını sahte SMS ve sosyal medya linkleriyle emeklilere yolluyor. İşte o mesajlara inanan emeklilerse ne yazık ki dolandırıcıların ağına düşüyor.
6: Promosyonunu hak kazandınız. 30 bin lira promosyon ödeyeceğiz. 40 bin lira promosyon ödeyeceğiz diyorlar. Bunların hepsi tuzak SMS'ler.
7: Mesaj yoluyla geliyorsa orada mesajın uzantısı var zaten.
3: Arefe gününde kurbanlık pazarları doldu taştı. Son pazarlıklar yapıldı. Rakamlar havada uçuştu, kurbanlıklar bayrama bir gün kala tükendi. İşte renkli anlara sahne olan son pazarlıklar.
8: Ya sana bir 23 de.
9: Evet. 22,5
8: de. 23,5.
9: 25 üstünden.
8: Haydi.
9: Sana 27 en son. Başka bir şey demiyorum. Hayırlı olsun.
8: Vur. 27.
10: Arife günüyle birlikte Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik doruğa ulaştı. Kurbanlığını son anda almak isteyen vatandaşlar çadırların yolunu tuttu.
11: Ben büyükbaş hayvan aldım. Şu anda 3 tane bir küçük başta almayı planlıyorum.
12: Buraya biz 5 çadır geldik. Her çadırda 200'e yakın hayvan var.
1: Besiciler için de tempo 2'ye katlandı. Çadırların önünde kurulan son pazarlıklar çetin geçti.
9: 33 olmaz.
8: Sen abin de fiyatı ver bana.
9: 50 lira babam ikisi.
13: Değil abi.
8: Olmaz abi.
13: Bak. Değil ya.
9: 55 olsun.
8: Tamam hiç konuşma. 60. Hayırlı olsun 60 lira.
13: Hayırlı olsun de.
9: İyi hayırlı olsun hadi.
13: Hadi hayırlı olsun.
8: Getir boyayı oğlum.
10: Pazardaki son fiyatlarsa hayvanın kilosuna ve cinsine göre değişiklik gösteriyor. 25 bin liradan başlayan küçük baş fiyatları 50 bin liraya kadar çıkıyor. Büyük başlardaysa 125 bin liradan başlayan fiyatlar 500 bin liraya kadar yükseliyor.
14: Ortalama 25 binden başlayıp 50 bine kadar giden fiyatlar var.
10: Kurbanlıklarını satmak için Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen besiciler 24 saatlerini İşte bu çadırlarda geçiriyor. Yemekler tüple yapılıyor, çaylarsa semaverle demleniyor.
15: Semaverimiz, bu da çadırımız, biz burada yatıyoruz. Çayımızı koyuyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz.
16: 535 diyorum. 535. Ya
17: yok abi sallayamam o parayı.
1: Erzurum'daysa alıcı ve satıcı 1 ton 250 kiloluk dev tosun için pazarlığa tutuştu.
17: 565 liraya sana.
16: Yok olmaz öyle şey olmaz.
1: Sıkı pazarlığın ardından 550 bin liraya satıldı.
17: 550 bin liraya hayırlı olsun.
16: Hadi olsun Allah hayırlı etsin.
8: Kurpaşa, bu pazarın kralı.
2: Ne istiyorsun?
13: Tonluk bu, tonluk.
1: Kayseri'de de benzer görüntüler verdi. Pazarın en büyüğü Paşa isimli boğa tam 420 bin liraya satıldı.
13: 440.
2: Pazarın kralı bu.
13: 20 lira, 20 lira. 420 lira.
2: Tonluk. Hayırlısı.
18: Koku yapmaz. Eti daha lezzetlidir. 3 yaşında.
1: Bursa'daysa pazarın şampiyonu bu keçiydi. 53 bin liradan alıcı buldu. İstanbul'da da satışlar hızlı ilerledi. Kurbanlıklar bayrama bir gün kala tükendi.
19: Evet, hayırlısıyla bitirdik.
1: Pazardaki çoğu satıcı çadırlarına bitti yazısı astı.
3: Artık bayrama saatler kaldı. Bayram öncesi son uyarıları sizlere iletelim. Kurban eti nasıl saklanmalı? İlla ki yıllardır bildiğiniz yöntemler vardır ancak uzmanlar uyardı. Etlerin en az 5-6 saat dinlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yani öyle hemen kurban etini poşete koyup dolaba atmamak gerekiyor. İşte detayları.
20: Bir de bunun dinlenmesinde en büyük faydası ne biliyor musunuz? Üstündeki tüm toksitleri, bakterileri atıyor.
1: Kurban etini hemen poşete koyup dolaba atmayın. Uzmanlar bayram öncesi peş peşe uyarılar yaptı.
20: Renk değiştirir, bakteri üretir. Bu da nedir? İnsan sağlığına zararlıdır.
1: Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, kurban etinin yanlış saklanmasının hem sağlık hem de ekonomik kayba yol açtığını söyledi.
20: Örtü sererler. Daha iyi olur. Şöyle birer saat çevirmeli. Ön arkalı birer saat, 5-6 saat o klimanın önünde o et kendini toplar. Hem yumuşak olur hem işlemeye geldiği zaman da zayiat vermez.
1: Etin dinlendirilmesi bilinci kazanıldığı için bozulma oranları da düştü.
20: Saklama şekilleri değişti. İlk yıllarda bundan 3-4 sene evvel %25-%30 zayiatımız oluyordu. Geçen seneye göre araştırmamızda %5 ile %3 arasında bir zayiat oldu.
3: İstanbul Bahçeli Evler'deki bir caminin imamı temizlik yaptığı sırada namaz kılmaya gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Cami imamı yaşadığı saldırıyı bakın nasıl anlattı.
21: Camiyi süpürüyordum. Biri yarı birisi geldi. Süpürgeyi kapat dedi.
22: Süpürgeyi kapat dedi, yumrukla saldırdı. İmamın dudağı patladı, burnu kırıldı.
21: İmamın güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu.
22: 51 yaşındaki İmam Selami Beyaztaş elektrikli süpürgeyle camiyi temizliyordu. Bir kişi yanına geldi, süpürgeyi kapat dedi.
21: 5 dakika sonra işi bitmek üzere. Hiçbir şey demedi, ilk bir şişi çekti. Ben de gittim tekrar bir şey taktım.
22: Bu sırada imama yumrukla saldırdı, defalarca vurdu. Şüpheli kaçtı, imam kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırıldı, burnunda kırık vardı. Polis şüphelinin peşine düştü. 38 yaşındaki şüpheli çok geçmeden yakalandı.
3: Bayram öncesi piyasalardaki son duruma baktığımızda bir durgunluk hakim ama uzmanlara göre bu durum altında fırtına öncesi sessizlik, yani sert yükseliş kapıda.
23: Ons altın ve gram altın tarafında dün %2 yükselişler yaşandı.
1: Altında belirsizlikler, sert dalgalanmalar devam ediyor. Ama uzmanlar fırtına öncesi sessizlik diyor.
23: Orta ve uzun vadeli yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor.
1: Amerika ve İran görüşmelerinden bir anlaşma çıkmadı. Altın fiyatlarında gerileme kaydedildi.
23: 6.785 lira seviyesinde kısa vadede 4.480-4.580 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
1: Yatırımcıların kafası karışık.
23: Yatırımcılara bir fırsat verdiğinde söyleyebiliriz. Yatay sakin bir seyirde haftayı tamamlarız diye düşünüyorum.
1: Ama uzmanlara göre altındaki düşüş trendi yerini yükselişe bırakacak.
23: Yaz aylarında gram altın 8.000 lira seviyesi üzerinde yerleşebilir.
1: Altın fiyatlarındaki yıl sonu beklenti ise değişmedi.
23: Yıl sonunda hedefimiz yine 10.000 lira seviyesi.
3: 13 yaşındaki genç çoban eşeğiyle birlikte şiddetli yağmura yakalandı ve bakın o anda yaptıkları nasıl yürekleri ısıttı.
0: Seni çok çok özledim arkadaşım eşek.
2: Eşeğim çabuk hastalanıyor. Hayvan hasta olmasın diye kendimi ne kadar düşünüyorsam onu da o kadar düşünmek zorundaydım.
1: Eşeğini düşündü, ıslanmasın diye yağmurluğunu giydirdi. O yağmurlukla sadece eşeğini değil herkesin yüreğini ısıttı.
2: Ben eve gidince üstümü değiştiririm. Kendimi kurularım ama o dilsiz hayvan olduğu için kendini kurulayamaz.
1: 13 yaşındaki Alperen Atıl çobanlık yapıyor. Hayvanları otlatmaya çıktı. Bir anda yağmur bastırdı. Üzerinde yağmurluğu, elinde şemsiyesi vardı. Ama kendini değil eşeğini düşündü. Yağmurluğunu arkadaşı eşeğine giydirdi.
2: Yağmur bastırdığı için eşeğimin üstüne yağmurluğumu örttüm, kendime şemsiye aldım.
1: Hatta ısınsın diye onun için ateş yaktı.
3: Isparta'da alkollü bir sürücü ekipleri canından bezdirdi. Sürücü alkolün etkisini azaltmak için bol bol su içti ama nafileydi. Çünkü 106 promil alkollü çıktı. Yanındaki yolcuysa işini yapan gazetecilere saldırdı.
4: Benim koşama da var. Benim canım sıkma.
22: Alkollüydü, ortalığı birbirine kattı. Önüne gelene saldırdı.
4: Hayırdır, hayır. Bana...
22: Isparta'da trafik polisleri rutin denetimdeydi. Ters yöne giren sürücüyü durdurdular.
5: Ne zaman aldın?
22: Sınırı fazla aşmıştı. Aklınca ufak bir oyuna girişti. Su içince alkol testini geçecekti.
24: Komiserim 5 dakika geçti mi?
5: Araçtan inelim beyefendi.
22: Bol bol su içti ama planı işe yaramadı.
5: Devam. Tamam. 106 promil alkolüsün.
22: 35 bin lira ceza kesildi. Sadece kendisi değil, arkadaşı da aracın çekiciyle otoparka götürülmesine sinirlendi.
4: Hayırdır? Bana...
22: Küfürler, hakaretler savurdu. Savunması da hareketleri kadar şaşırtıcıydı.
4: Benim koşama devam var. Bir de beni böyle çekiyor. Ben her türlü konuşurdum da bir şey derdim mi? Etme gözünü seveyim.
3: Bayram tatili için İstanbul'dan memleketleri Giresun'a gitmişlerdi. Amca yeğen balık tutarken akıntıya kapıldı. Son anları ortaya çıktı. İşte o görüntüler.
1: Balık tutuyorlardı ama suyun debisi yükseldi. Felaketi yaşadılar, suya kapıldılar. Amca yeğenin son görüntüsü ortaya çıktı. Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan yeğeni bayram tatili için İstanbul'dan memleketleri Giresun'a gitmişti. Amca yeğen balık tutmak için Yağlıdere deresindeydi. Bir anda su yükseldi.
25: Balık avlamaya giderken suya kapılıyordu.
26: Kardeşi varmış, ondan değilmiş de bunlar kaybolunca...
1: İşte o kardeşin telefonu elindeydi. Kayıt alıyordu. Çektiği bu görüntüler amca yeğenin hayatta olduğu son anlardı. Akıntıya kapıldılar. Saatler sonra acı haber geldi. 23 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedeni vinçle dereden çıkarıldı.
25: Araba çalışmaları devam ediyor. Yalnız şu an suyun debisi çok yüksek.
1: Aradan 3 gün geçti. Ekipler gece gündüz 54 yaşındaki amca Sedat Çelik'i arıyor. Acılı aile bir haber bekliyor.
3: Eskişehir'de yaşayan bir adam 2 yıl önce koltuklarını temizlediği aracının içinde uyudu. Çok geçmeden gözlerini hastanede açtı. Görme yetisini büyük oranda kaybetmişti. Hatta doktorlar yaşamaz bile dedi ama o hayata tutundu. Peki mucize eseri hayatta kalan adamın başına ne gelmişti?
27: Yaşamaz bu adam dediler. %99 ölür. Uyanamaz dediler.
22: Aracını yıkadı, sonra o araçta uyuyakaldı. Ama uyandığında hayatı tam bir kabusa dönmüştü. 45 yaşındaki Yasin Kurt 2024 yılında aracını temizliyordu.
27: Koltuklarım falan sildim. Kuruması için de çalıştırıp biraz kaloriferi açtım. Bir iki saat uyuduğumu zannediyorum arabanın içinde.
22: Kabus o uykuyla başladı.
27: Ertesi gün sırtımda ciddi bir ağrıyla sanki iki tane hançer saplanmış gibi bir acı hissettim.
22: Acıya dayanamadı. Hastaneye gitti.
27: Çok acil bir şekilde işte entübeye aldılar. Toksik zehirlenme dediğimiz olay gerçekleşmiş.
22: Bir mucize gerçekleşti.
27: Yaşamaz bu adam dediler. %99 ölür. Uyanamaz dediler. Uyandım. Her yer bembeyazdı. Hareket kabiliyetim çok sınırlıydı.
22: Tedavi süreci bitmemişti.
27: 10 gün şehir hastanesinde tane yoğun bakımda kortizon tedavisi gördüm. Kortizon tedavisinden sonra yavaş yavaş görme gelmeye başladı. Şu an %90 görme engelliyim.
22: %90 görme engelli adam çalışabileceği bir iş arıyor.
3: Yüzünü kaskla gizledi, cep telefonu dükkanını soyup dolmuşa binip kaçmak istedi. Kaskını çıkarınca yakalanan hırsız, borçlarım vardı savunmasıyla pes dedirtti.
1: Telefon bayisini soydu, dolmuşla kaçmaya kalktı. Kaskını çıkarınca yakayı ele verdi. Hırsızın hedefinde Çukurova'daki telefon bayisi vardı. Gece saatlerinde kaskla geldi, harekete geçti. Kapıyı açtı. Dükkandaki toplamda 150 bin lira değerindeki elektronik eşyaları poşete doldurduktan sonra çıktı. Oldukça rahattı. Poşetle 5 kilometre yürüdü. Ama minibüse binmeden önce kaskını çıkardı. Kameralara takıldı. Artık yüzü net bir şekilde görülüyordu. Minibüsten indiği gibi ilk işi çaldıklarını satmak oldu. Ama ekipler peşindeydi, yakalandı. Borçları olduğunu, bu yüzden hırsızlık yaptığını söyledi. Ama pişkin savunma tutuklanmasına engel olamadı. Ele geçirilen ürünler iş yeri sahibine teslim edildi.
3: Hatay'da trafikte yol verme tartışması pahalıya patladı. Araçtan inip sopayla saldıran sürücüye 180 bin lira ceza kesildi.
6: Kamerayı açtım. Kamerayı açtım.
1: Araçtan indiler, dehşet saçtılar. Sopayla saldırı onlara pahalıya patladı. Transit sürücüsü otomobili sollamak istedi. Selektör yaparak ilerliyordu. Yol vermeyince trafikte tartışma başladı. Otomobilin önünü kesti. Üç maganda araçtan indi. Birinin elinde sopa vardı. Elleriyle cama vurup kapıyı açmaya çalıştılar. Sopalı saldırgansa vurduğu camı kırdı. Yolcu koltuğunda olan kadın korku dolu anları kayda aldı. Saldırıdan kaçarak kurtuldular. Ekipler saldırganları kısa sürede yakaladı. Yaptıkları cezasız kalmadı. 180 bin lira para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.
3: Babası harçlık vermedi, öğretmeninden istedi. 12 yaşındaki çocuk aslında yapabileceği en doğru şeyi yapıp öğretmenine sığınmıştı. Çünkü karnı açtı. Peki babası ne yaptı? Hem harçlık vermedi hem de küçücük çocuğunu dövdü.
7: Çok kötü şekilde darp edilmiş. Maalesef kaç gündür yiyip içemiyoruz, uyuyamıyoruz.
1: Hem harçlık vermedi hem de şiddet uyguladı.
7: Gördüğümde sordum. Israr üzerine anlattı. Korktuğu için bahsetmek istememişti.
1: 12 yaşındaki çocuğa babası harçlık vermedi. O da öğretmeninden istedi. Çünkü karnı çok açtı. Öğretmen de çocuğun o halini babasıyla konuşmak istedi. Ama ne olduysa ondan sonra oldu. Olanları duyan baba çocuğa yapmadığını bırakmadı.
7: Kendisine haftada bir veya iki kere okul harçlığı verdi. Vermediği zamanlarda oğlumun karnı acıktığı için öğretmeninden istediğim.
1: Çocuk olanları babasıyla ayrı olan annesine anlattı.
7: Babası tarafından şiddet görmüş. Darp raporunu aldıktan sonra karakola ve emniyete teslim ettim.
1: Annesi şikayetçi oldu ama bakacak durumum yok deyip çocuğunu devlet korumasına verdi.
7: Maddi olanaklardan dolayı alamayacağımı söyledim. Şiddet uyguladığı için babasına da verilmiyor. O yüzden şu an devletimizin koruma altında yurtta.
3: İstanbul Başakşehir'de bir kadın marketten aldığı ürünü değiştirmek istedi. Market çalışanları talebi kabul etmeyince kadın eşini çağırdı. Sonrası tam bir meydan savaşıydı.
22: Ürün değiştirmek istedi, market çalışanları kabul etmedi. Eşini çağırdı, ortalık birbirine girdi. Başakşehir'deki zincir markete giden kadın müşteri aldığı ürünü değiştirmek istedi. Ancak çalışan değişimi kabul etmedi. Kadın kocasını çağırdı. Adam yanında da bir arkadaşıyla geldi. İşler çığırından çıktı. Çünkü yanlarında silah vardı. Market çalışanı arbede sırasında eline geçirdiği bıçakla saldırdı. Öfkeli koca da silahını çıkarıp dehşet saçtı. Kadın çalışanlar panikle ne yapacaklarını şaşırdı. Araya girenler ikiliye ayırmak istedi ama kavga sırasında kadın müşterinin kocası yaralandı. Önce hastaneye, sonra karakola götürüldü. Diğer iki saldırgan olay yerinde gözaltına alındı ama hepsi adli kontrolle serbest kaldı.
3: Bu yılda manzara değişmedi. Kurban sahipleri yine sokaklardaydı. Evden kaçan kurbanlıkların peşinden koşan vatandaşların işi hiç kolay olmadı. Sırada kaçan kurbanlıkların kovalanma anları var.
1: Bu yılda Kurban Bayramı'nda manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar maratonu başladı.
6: Yavaş.
1: Pazardan kurbanlık koyun aldılar. Koyun bir kavşakta ellerinden kaçtı. O kaçtı, sahibi kovaladı. Serüvene polis ve çevredekiler de dahil oldu. Koyunun çevresi sarıldı. Polis memuru koyunu işte böyle yakaladı. Sahibine teslim edildi.
6: Moğlu, önden. Emirkan, tut önden.
1: Amasya'da da senaryo aynıydı.
9: Hayvanın tabii kaçtığını görünce bir tebessüm ettik. Arkadaşlar yardım edelim dedik ama tabii neticede hayvan hani tepebilir gibisine biraz da korktuk.
1: Cadde boyunca koştu. İnatçı keçi zaman zaman dükkanlara girmeye çalıştı.
6: Vallahi boynuz atır. Benim ayak sıkıntılı kardeş.
1: Araç trafiğini de birbirine kattı. Uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
6: Ama maşallah. Aldı.
1: Gece saatleriydi. Muzaffer Mercimek hayvanlarını otlatmaya çıkardı. 9 kurbanlık küçük baş o sırada kayboldu. Jandarma çalışma başlattı. Drone da kullanıldı. Hayvanlar kayalık bir alanda bulundu. Sahibine teslim edildi.
3: Arife gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitliklerde duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri ellerinde karanfillerle kabir başında dua ettiler.
10: Şehit ailesi ve gazilerimizin bizim için de bu ülke için şehit olmak, gazi olmak da şeref ve onurdur.
1: Bir yanda bayram hazırlığı, diğer yanda kabir başında dökülen gözyaşları.
11: Acısı çok büyük, gururu büyük ama acısı daha büyük.
1: Arefe gününde şehit aileleri ve gaziler şehitliklere akın etti.
10: Biz burada şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ellerini milletimizin adına öpüyoruz.
1: Şehit yakınları kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarları temizledi. Karanfiller bıraktı.
12: İnne nahnu nuhyil mevte ve nektubu ma gad.
14: Kur'an'ından hiçbir zaman ayırma Allah'ı.
1: Edirne Kapı şehitliğinde de aynı hüzün, aynı özlem vardı.
15: Enbiya'yı vel mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.
1: Şehit aileleri mezar taşlarını yıkadı, dualar etti, gözyaşlarını tutamadı.
17: Her şey gözlerinde kaldı.
1: Gaziantep'teki şehitliklerde de duygusal anlar yaşandı.
28: Benim bayramım bu.
1: Aileler şehit evlatlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti.
29: Şehit babası olmak güzel bir şey, gurur duyucu bir şey ama acısı da büyüktür.
3: Avcılar'da zabıta dehşeti yaşandı. Bayram tatilinde seyyar bisiklet kiralayan 60 yaşındaki adama İBB ekipleri çarpıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan zavallı adam yaşadıklarını bakın nasıl anlattı.
1: Yer Avcılar Ambarlı sahili. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri işte böyle yaşattı dehşeti.
30: Motora birden gaz verdik, yoksa ben vurdum, kafa başladım da yere çakıldı.
1: 60 yaşındaki Mustafa A. seyyar bisiklet kiralıyordu.
30: Ambarlı sahilinde 3 tane bisiklet açmıştım. Zabıta motorlu ekipler geldi, 15-20 kişiydiler.
1: Ekipler adama engel olmaya çalıştı.
30: Yadık orada bisikletler mi aldı? Ben de dedim ya ne gerek var? Bayramdır 3 tane bisiklet açmışız, bir ekmek davasıdır.
1: Adam konuşmak, derdini anlatmak istedi ama...
30: Motora birden gaz verdik, yoksa ben vurdum, kafa başladım da yere çakıldı.
1: Zabıta motosikleti zavallı adamın üzerine sürdü. Sonra da kanlar içinde adamı öylece bırakıp arkalarına bakmadan uzaklaştılar.
30: Ben oradaydım, gitmişler. Kayıtlarda hep geçiyor, yani kamera falan çekiyordu. Kamera kayıtlarında onların da hepsinin kaskında var. Ne bağırma, ne küfür, ne çağırma, ne darp, bir şey yok. Bunu onların kamera kayıtları zaten gösterecek.
1: Zavallı adam o zabıta ekibinden şikayetçi.
3: Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı mesajı paylaştı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bölgedeki savaş ve krizlere rağmen istikrar adası olarak öne çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanının bayramı nerede geçireceği de belli oldu.
0: Taşıdığı stratejik değer bugünlerde daha iyi anlaşılan terörsüz Türkiye süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz.
1: Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
0: Bölgemizin savaş ve krizler silsilesiyle boğuştuğu bu dönemde Türkiye tahkim ettiği iç cephesiyle istikrar adası olarak göz dolduruyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında ekonomiye ilişkin de mesaj verdi.
0: 238 milyar dolardan 1,6 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğü, 10 milyar doları geçen savunma ve havacılık ihracatı ile Türkiye dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi yazmaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı nerede geçireceği de belli oldu. Erdoğan Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte İstanbul'da geçirecek.
0: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını da ziyaret etti.
3: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli de Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. MHP liderinin mesajında birlik, dayanışma ve kardeşlik vurgusu vardı.
2: Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye'dir.
22: Dargınlıkların son bulduğu, sofraların genişlediği, duaların semaya yükseldiği mübarek günler diye anlattı mesajında Kurban Bayramı'nı. MHP lideri Devlet Bahçeli dayanışma ve birlik vurgusu yaptı.
1: Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye kararlılıkla devam edecektir.
2: Herkesi uyarıyorum. Karşılıklı diyalog ve diplomasiyle silahlar susmalı, siyaset konuşmalıdır.
22: MHP lideri bayram yokluk içinde sabredenlerin hatırlanmasıdır dedi.
1: Çünkü bayram yalnızca gülen yüzlerin değil, yüzü gülsün diye bekleyenlerin de bayramıdır. Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır.
22: MHP lideri bayramı da Ankara'da geçirecek. Bahçeli birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak ve ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek.
3: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
18: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Servis geldi. Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
23: Hesap.
21: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
23: Hesap kurdu.
28: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
31: Hala etkisindeyim.
32: İnanılmaz bir goldü.
31: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Benzine bu gece indirim geliyor. İşte yeni akaryakıt tabelaları.
8: Sürücüler dikkat! Benzine bu sefer zam değil, indirim geliyor.
9: ABD ile İran arasındaki tansiyonun düşmesi ve anlaşma beklentisinin yükselmesiyle beraber petrol piyasası rahatladı. Petrol fiyatları 100 doların altına düştü.
8: Bu düşüşle birlikte benzine indirim yola çıktı.
9: Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı başına 3 lira 27 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
8: Benzinin yeni fiyatının Ankara'da 65 lira

0: 66 kuruş. İstanbul'da 64 lira 28 kuruş. İzmir'de ise 65 lira 54 kuruşa düşmesi bekleniyor.
1: Bayramların olmazsa olmazı baklava. Kimileri cevizli tercih eder, kimileri fıstıklı. Benim tercihim cevizlisi ve şerbetsizi. Bu eşsiz lezzetin tarifini bir de ustasından öğrenelim dedik. Sizler için baklava ustasından tarif aldık. Bakalım sizlerin püf noktalarıyla ustalarınki arasında nasıl farklılıklar varmış?
2: Gelen giden misafirlere bayramda tatlı ikram etmek gelenek.
3: Ben kendim cevizi seviyorum ama ben hep fıstıklı alıyorum. Bazen kendim yapıyorum, bazen de hazır alıyorum.
4: Kurban Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Bayram ziyaretlerinin olmazsa olmazı çeşit çeşit baklavalar tepsilerdeki yerini aldı. Baklava üretimi 4 katına çıktı. Ustalarsa gece gündüz mesai yaptı.
5: 100-110 kişi çalışıyor. Şu an ortalama 20 saattir imalatlarımız üretim tüm hızıyla devam ediyor. Arife gününün bereketi birlikte geldi bayramla beraber.
4: İncecik katlarıyla ustalık isteyen çatalı batırınca çıtır çıtır seslerin geldiği eşsiz lezzet baklava nasıl hazırlanır? İşte ustasından baklava tarifi.
5: Açtığımız hamurları tepsilere döşedikten sonra fıstığını ekledikten sonra üst katmanını döşeriz. Ondan sonra dilimleme dediğimiz bölüme geçeriz. 250-270 derece arasında ateş görüyor.
6: Taş fırına atılan baklava yavaşça pişiyor.
5: Şu an hazır. Şu an şerbetlenmeye gidiyor. 2 saat sonra görüşmek üzere.
4: Görünüşü iştahları kabartıyor, tadıysa damakları çatlatıyor. Baklavamız bayramda misafirlere sunulmak üzere hazır.
5: Herkesin şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
1: Efendim bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktalıyoruz. Yarın bayram saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda bayramda da buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu bayramlar diliyorum.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
7: Çok güzel.
9: Vergimi Halkbank mobilden farkı tokatarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
7: Şipşak

0: İslam aleminde bayram coşkusu mübarek Kurban Bayramı'na kavuştu. Müslümanlar bayramda ne yapmalı, ne yapmamalı? Kurban Bayramı'nda her Müslümanın mutlaka yapması gerekenler neler? Peygamberimiz bayramlar için İslam alemine neler söyledi? Bayramın kıymeti nasıl bilinir? Bayramda küs olanlar için İslam ne diyor? Az sonra...
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar. Herkese çok güzel bir bayram günü diliyorum. Sevgili seyirciler, bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Tüm İslam aleminin ve ülkemizin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutlarım. Bu bayram inşallah hem dünyamıza hem bize başta sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Şans, bolluk, güzellikler getirsin. İnşallah gönlünüzde hangi güzellik yatıyorsa da onlar bir bir gerçekleşsin. Bugün inşallah çok güzel bir bayram sohbeti gerçekleştireceğiz. Sevgili Musa Bilgiç hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız? Bayramınızı kutlarım.
2: Allah razı olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Rabbim nice bayramlara kavuştursun sağlıkla, afiyetle.
1: Amin.
2: Bizi izleyen tüm kardeşlerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Rabbim inşallah her günümüzü böyle güzel bayram gibi eylesin.
1: Amin inşallah. Nice nice bayramları hep birlikte geçirmeyi sağlıkla nasip etsin Yaradan. Biliyorsunuz bayram günleri hep böyle içimizde bir sevinç, bir coşku, ayrı bir huzur olur. Kurban Bayramı'nın özellikle hocam dinimizde yeri nedir, önemi nedir?
2: Evet, biliyorsunuz bize iki tane bayram hediye edilmiş.

dini bayramlarımız Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Ramazan Bayramı bir aylık bir ibadet yoğunluğundan sonra esas Ramazan Bayramı'nın adı fıtrat, fıtır bayramıdır. Fıtrata dönüş bayramıdır. Çünkü Ramazan'da insanlar böyle aç kalmak suretiyle yemek, içmek, bir takım münasebetlerden ayrı kalmak şartıyla melekleşirler. Bayramla beraber de fıtratına dönerler. Yemeğe

0: olduğu bir hale dönüşürler. Kurban Bayramı'nda ise Kurban Bayramı Cenab-ı Allah'ın kurbanın esas kelime anlamı kurbiyet, yakınlık anlamındadır.
1: Kurbiyet.
0: Kurbiyet. Allah'a yakın olmak amacıyla belli vasıfları taşıyan hayvanları Allah için kesmek, kurban etmek ve onların etlerinden fakire, muhtaca, ihtiyaç sahibine ulaştırmanın adıdır Kurban Bayramı. Tabii kurbanın hacla da bağlantısı vardır. Şu anda hacda bulunan da kardeşlerimiz var. Allah onların da haclarını kabul eylesin.
1: Amin. Selam olsun onlara bundan.
0: Dün Arefe'ydi. Arafat meydanında toplandılar. Gece artık onlar Mina'ya intikal etti. Mina kurban kesilen bölge demek. Orada şeytan taşladılar. Ve yavaş yavaş artık haccın sonlarına doğru yaklaşıyorlar. Haccın tam hac vazifelerinin yapıldığı günler olarak bilinir bu günler. Rabbim tabii onların da haclarını kabul eylesin ve gönlü, kalbi orada atan, Kabe'yi özleyen, oralara gitmeyi arzu eden, kurada sırasını bekleyen tüm kardeşlerimize de en kısa zamanda gitmeyi nasip eylesin.
1: İnşallah. Kura biraz herhalde uzun sürüyormuş değil mi hocam? 10 yıl bekleyenler var öyle
0: evet,
1: duydum.
0: Evet, 10 yıl, 12 yıl, 13 yıl bekleyenler var. Tabii talep fazla olunca her sene biliyorsunuz işte 80 bin civarında, 85 bin civarında hacımız hacca gidebiliyor. Öyle olunca da mecburen bir kura çekilmesi lazım. Nasibi olan çıkıyor, nasibi olmayan tabii biliyorsunuz o kurraya girmek önemli olan.
1: Evet.
0: Hani ömrü vefa etmese bile Cenab-ı Allah onu yapmış gibi sayar inşallah.
1: İnşallah.
0: Çünkü niyetini almış.
1: Niyetini alınca aslında niyet çok önemli değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Bir şeyin niyetine girmek. Mesela bir sadaka, bir bağışta bulunmak istiyoruz. Onun niyetine girdik.
0: Evet.
1: Çok büyük bir şey. Bu herhalde yolun yarısı diyebilir miyiz?
0: Tabii yani adeta Cenab-ı Allah onu yapmış gibi sayıyor. Niyetini aldı ya, iyi niyetle bu işe başladı ya. Zaten bütün amellerde de esas olan niyettir. Yani her şeyde Allah amelin, yapılan işin niyetine bakar. Onun için mesela kurbanda bile şu anda bizler işte kurban kesiyoruz falan. Esas kurbanın manası, derin manasını bir ayet şöyle açıklar. Estağfirullah. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Sizin kestiğiniz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz diyor. Allah'ın buna ihtiyacı yok. Yani bizim kurban kesmemizin ne eti ne kanı Allah'a ulaşmaz.
1: Evet.
0: Ancak diyor Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Yani bu kurbanı keserken ki Allah'a olan saygınız, Allah'ın emrini yerine getirme hususundaki hassasiyetiniz, duyarlılığınız, Rabbim emretti. Öyleyse hiç yorum yapmadan, hiç üzerinde durmadan nasıl emretmişse, peygamberim bana nasıl öğretmişse bu vecibeyi yerine getirebilmeliyim şuuruyla o vazifeyi yerine getirdiğinde esas kurban hasıl olmuş olur.
1: Allah bizim o anki niyetimize ve yaptığımız o vecibeye esasında.
0: Ve içimizdeki saygıya.
1: Saygıya.
0: Yani bu kurbanı ben Rabbim emrettiği için kesiyorum. Rabbim emretmese böyle bir şey yapmazdım. Allah bana bunu emretti, bunu yapıyorum. Başka şeyler emretseydi onları da yapardım. Bilinci ve şuuru var ya, işte esas kurbanı kabul ettirecek şuur budur. Mesela yine hani kurban ibadeti tarihi geçmişi olan bir ibadettir. Yani insanlığın en kadim ibadetidir kurban. Nereden biliyoruz? İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam. İlk insanın İki oğlunun kurbanından bahseder Kur'an-ı
1: Kerim. Habil ve Kabil.
0: Habil ve Kabil. Habil'in kurbanı kabul olmuştur. Fakat Kabil'in kurbanı kabul olmamıştır.
1: Neden?
0: Allah işte onu açıklıyor ayette Maide suresinde. Ayet şu şekilde. Estağfirullah. Vetlu aleyhim nebe ebney Adem'e bil hak. Ümmetine diyor Müslümanlara, insanlara Hazreti Adem'in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat. Yani doğru bir haber olarak bunu aktar diyor. Hani diyor ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti.
1: Niye kabul edilmemişti?
0: Şimdi acaba? Onu açıklıyor. Galel ektülennek. Orada biliyorsunuz nihayetinde onlar da bir insan.

0: Birininki kabul edilip de diğerininki kabul edilmeyince bir hasetlik meydana geldi. Kızdı, öfkelendi. Ve seni öldüreceğim dedi. Kâle le aktülennek.
1: Kardeşine.
0: Kardeşine seni öldüreceğim dedi. Kıskançlık krizine girdi. Habil, kurbanı kabul olan kardeş, diğerine dedi ki, kâle innemâ yetegabbelullâhu minel müttegîn. Sen beni öldürmekle tehdit edeceğine, sen beni öldürmeyi düşüneceğine, şunu çok iyi bil ki Allah müttaki olanların kurbanını kabul eder.
1: Müttaki?
0: Müttaki, takva sahipleri. Sen önce bir takvanı gözden geçir. Senin kurbanının kabul edilmemesinin sebebi takva eksikliğindendir.
1: Nasıl bir kurban seçmiş mesela Kabil?
0: Şimdi Habil rivayetlere göre Allah'a sunulacak ya, en iyisini seçmiş. En böyle bakımlı koç seçmiş. Kabil ise böyle çok kötü. Hani ıskarta mı denir? Malın evet, böyle en kötü olanından seçmiş. Bir de herhalde önemsememiş. Yani kurban ibadetini ciddiye almamış. Öyle olunca da yani ben bu kurbanı kime kesiyorum? Kim için kesiyorum? Kimin adını söyleyerek keseceğim? Duyarlılığı oluşmamış galiba. Hani bazen böyle adet savma kabilinden iş yaparsınız ya.
1: Evet.
0: Bir candan yaparsınız, yürekten yaparsınız. Bir de böyle samimiyetsiz, böyle dilinizin ucuyla, yani böyle elinin ucuyla falan yaparsın ya, herhalde öyle olmuş ki bir saygı eksikliği olmuş. Diyor ki sen saygını gözden geçir. Senin kurbanının kabul edilmemesinin sebebi saygı eksikliğidir diyor.
1: Allah'a karşı.
0: Takva. Tabii Allah'a karşı, evet, takva eksikliğidir diyor. Bu takva duyarlılığı sadece kurbanda yok. Oruç ibadetinde de mesela bu takvaya işaret edilir. Oruçun takva ile ölçüldüğünü. Hatta diğer ibadetlerde dahi, yani ibadet biliyorsunuz Allah'a kulluktur. Allah'a kullukta esas olan da saygıyı ayakta tutmaktır. Yani saygıyı diri tutmaktır.
1: Dürüstlük samimiyetle birlikte, değil mi?
0: Tabii. Dolayısıyla işte insanlığın, Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da bahsettiği, Maide suresi 27. ayette bahsettiği bu olay, biz anlıyoruz ki kurban kadim bir ibadet, eski bir ibadet. Ta Hazreti Adem'e kadar dayanıyor. Hazreti Adem'in iki evladı İnsanlık tarihinde ilk kurban ve sonrasında da bizim şu anda yerine getirdiğimiz kurban ibadeti İbrahim Aleyhisselam'ın bir mirası olan ibadettir. Yani İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam ile bağlantısı vardır. Peygamber Efendimiz de onu bize hem açıklamıştır hem de ayetlerde bu açıklanmıştır.
1: Ne diyor hocam?
0: Mesela diyor ki Hazreti İbrahim'in kurbanından bahsediyor. Estağfirullah. Felemma belaga ma'ahus sa'ye qala ya bunayya inni ara fil manami enni azbahuka fanzur ma za tara. İsmail diyor, küçük çocuk babasıyla beraber iş güç tutacak yaşa gelince, yani biraz daha böyle 5-6 7 yaşlarına gelince babası ona diyor ki yavrucuğum diyor, rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Düşün bakalım sen bu işe ne diyeceksin der. Yani istişare ediyor.
1: Çocuğuyla.
0: Biliyorsunuz peygamberlerin rüyaları vahidir. Yani peygamberler vahyi bazen rüya yoluyla da alır. Ve İsmail Aleyhisselam'ın cevabı çok ilginç. Tarihi bir cevap. İtaatkar bir evladın, saygılı bir evladın verdiği müthiş bir İtaat dolu cevap diyor ki kale ya ebetif al ma tu'mer seteciduni inşaallahu mine sabirin. Dedi ki diyor, babacığım sana emrolunan neyse onu yap. Madem ki sana vahiy geliyor.
1: Beni kurban edeceksin.
0: Evet, beni kurban edeceksin. İnşaallahu mine sabirin. Seteciduni inşaallahu mine sabirin. İnşallah diyor, beni sabredenlerden biri bulacaksın diyor.
1: Nasıl bir teslimiyet değil mi?
0: Müthiş.
1: Hocam.
0: Yani hani ben kaçarım. Ben olur mu böyle şey ya?
1: İnsan
0: falan.
1: Evladını kurban eder
0: yani,
1: mi?
0: Kafa tutmam.
1: Evet.
0: Neden? Neden kafa tutmuyor biliyor musunuz? Bu babasının isteği olsaydı belki itiraz edebilirdi. Emrin nereden geldiğini biliyor.
1: Vahiy olarak.
0: Şimdi biz için. Mesela bazen Allah bir şey emrediyor. Biz 40 tane bahane uyduruyoruz yapmamak için. Allah hangi birimize böyle bir ağır görev verdi? Git oğlunu kurban et dedi.
1: Evet.
0: Demek ki biz basit şeylerden kaçıyoruz. Böyle bir görev verilse var ya, biz hiçbirini yapamayacağız. Öyle anlaşılıyor
1: herkes
0: yani.
1: Herkes kaçar.
0: Değil mi?
1: Değil mi? Evet.

0: Biz çok basit mesela oruç tut diyor, bize zor geliyor. İşte namaz kıl diyor, bize zor geliyor. Bir sürü böyle basit ibadetler, basit demeyelim de kolay ibadetler bize ağır geliyor. Bak işte teslimiyet örneği. İsmail Aleyhisselam diyor ki, bir de daha küçük çocuk ya, ne kadar
1: kaç
0: akıllı.
1: Kaç yaşlarında mesela?
0: Yani hadi olsun 6, 7, 8.
1: Maşallah.
0: Diyor ki babacığım diyor, gale ya ebeti if'al ma tu'mar. Sana ne emrediliyorsa Allah tarafından hiç tereddüt gösterme, onu yerine getir. Seteciduni, beni bulacaksın. İnşallahu, inşallah minas sabirin. Beni sabredenlerden bulacaksın diyor.
1: Sonra
0: ben
1: bir
0: itiraz
1: daha,
0: etmem diyor.
1: Bir daha vahiy geliyor mu sonra?
0: Geliyor. Geliyor. Ve nihayet bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban etmek üzere tam götürürken, biliyorsunuz bıçak kesmeme şeyi var, hatırası var. Bıçak kesmiyor. Normalde bıçak keser. Bak burada bıçak kesmiyor.
1: Oğlunu yatırıyor.
0: Tabii.
1: Tam kurban edecek. Bıçak kesmiyor.
0: Bıçak kesmiyor. Hani İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığında da ateş yakmadı biliyorsun. Değil mi?
1: Evet.
0: Yani balığın karnında Yunus peygamberi balığın midesi eritmedi.
1: Öldürmedi.
0: Öldürmedi. Yani öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ve İbrahim Aleyhisselam tabii acaba niye böyle oluyor, bıçak niye kesmiyor diye tereddüt ederken müjde geliyor. Bakın Allah diyor ki Estağfirullah. Kad sattakte ru'ya inna kezalike neczil muhsinin. Tamam diyor, imtihanı kazandın. Rüyanı gerçekleştirmiş oldun. Vazifeni yerine getirdin. Biz diyor işte iyileri böyle ödüllendiririz. Bu kesinlikle apaçık bir imtihandı diyor. İnne hâzâ lehüvel belâ'ül mübîn. Bu bir peygamberin imtihanıydı diyor.
1: Ne kadar Allah'a
0: yakınsın.
1: Yakınsın. Ne kadar sözüne
0: sadıksın.
1: Tam sadıksın.
0: Ve devamında Saffat suresi 111. ayet. Ve fedeynâhu bizibhin azîm. Biz diyor evladının, oğlunun canına bedel olarak, karşılık olarak ona iri bir kurbanlık hediye ettik diyor. Cebrail Aleyhisselam kocaman bir koç, böyle boynuzları olan, süslü olan, süslenmiş tam kurbanlık bir koçu getiriyor, teslim ediyor. Ya İbrahim, Allah diyor sana bunu gönderdi, müjdeler olsun, sen imtihanı kazandın.
1: Çocuğunun canını bağışladı.
0: Çocuğunu Cenab-ı Allah bağışladı ve imtihanı kazandın, sadakat imtihanını kazandın. İsmail Aleyhisselam da teslimiyet imtihanını kazandı. Tabii burada anneyi de unutmayalım. Bu çocuğu kurban etmeye götürürken annesine de söylüyor.
1: Evet.
0: Annesi ne diyor?
1: Ne diyor?
0: Annesi de diyor ki ya İbrahim, eğer Allah bunu emretmişse tabii ki yerine getir diyor.
1: Ana yüreği nasıl sızlamıyor
0: ya
1: değil
0: şimdi
1: mi
0: mesela
1: Allah için?
0: Biz kendimizi bir yerine koyalım o annenin. Biz ortalığı ayağa kaldırırız değil mi?
1: Ya.
0: Sen delirdin mi bir adam? Bir rüya ile böyle olur mu falan deriz değil mi? Öyle demiyor. Diyor ki ya İbrahim, bunu sana kim emrediyor? Rabbin mi emrediyor? Evet diyor. Rabbin emrediyorsa ne düşünüyorsun ya İbrahim diyor.
1: Burada eşine de büyük bir güven var ama. İbrahim Aleyhisselam'a. Yani eşine ne kadar bir güven var?
0: Zaten Aslı Hanım, bakın burada 3 kişinin hayatı çok kıymetli. Bir, İbrahim Aleyhisselam. Bir peygamber. Oğlu İsmail Aleyhisselam. O da istikbalde bir peygamber. O da peygamber. Hacer annemiz. Hacer annemiz de bir peygamberin eşi. Bir peygamberin annesi. Onun için Allah Hacer validemizi hacda bir ibadetin Safa ile Merve arasındaki o ritüelin, ibadetin say diyoruz biz ona. O say vacip olarak yapılıyor. O say ibadetini yapan kadının hatırasına Allah kıyamete kadar Müslümanlara haccın bir gereği saymış.
1: Ne güzel, oraya yer vermiş.
0: Tabii yani bir kadının hatırasını, o kadının hatırası neydi onu da hatırlayalım. Daha İsmail Aleyhisselam bebekken Allah yine emrediyor İbrahim Aleyhisselam'a. Diyor ki eşini ve çocuğunu al, Kabe'nin bulunduğu yere git, eşini ve çocuğunu oraya bırak ve dön. Orada da aynı anı yaşıyorlar. Mesela düşünün bir baba. Bir anne, bir küçük bebek gelmişler Kur'an'daki ifadesiyle ekin bitmez bir vadi. Hiç insan yok. Kabe'nin orada hiç insan yok. Ve şey de yani bir şey eksen de bitmiyor. Yani taşlık bir yer.
1: Allah Allah.
0: Oraya getiriyor Allah'ın emriyle işte artık şimdiki Mekke'nin, Kabe'nin

0: artık ibadetli mekanı olarak müminlerin Kabe'sinin, kıblesinin oluşumu artık meydana geliyor. Orada aynı anı yine yaşıyorlar. Mesela şimdi baba Allah'ın emrini yerine getirecek, bir küçücük bebek, bir anne azıcık yiyecek, bırakıp dönecek. Dönemiyor.
1: Dönemedi
0: tereddüt
1: mi?
0: Ediyor. Tereddüt ediyor.
1: Nasıl burada kalacaklar?
0: Tabii yani acaba ben hiçbir bunları şey diyor kime emanet edeceğim? Evet. Hiç kimse yok. Şimdiki gibi bakkal yok, market yok, su yok, ev yok, hiçbir şey yok. Tereddüde düşünce Hacer validemiz diyor ki ya İbrahim diyor. Ne duruyorsun diyor? Ya neyi bekliyorsun diyor? Allah buraya bizim yerleşmemizi, iskan etmemizi Allah mı emretti diyor? Evet Allah emretti. O zaman diyor sana dönmeni mi emretti? Evet dönmemi emretti. Hı hı. Sen halen niye bekliyorsun diyor. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın bindiği devenin arkasından şöyle vuruyor. Hadi git diyor yallah.
1: Aa.
0: Bizi diyor en güvenli zata emanet ettin diyor.
1: Allah'a emanet ettin.
0: Allah'a emanet ettin sen bizi diyor. Ve bir müddet sonra biliyorsunuz orada Hacer validemizin bebeğine içireceği suyu tükeniyor.
1: Hı hı.
0: Gıda da tükeniyor.
1: Evet.
0: İnsan da yok. Hacer validemiz iki tepe arasında, Safa ile Merve arasında 7 defa bir o tepeye bir bu tepeye acaba bir kimse var mı, bir su var mı, imdat diye 7 defa koşuyor.
1: Hmm.
0: 7.sinde bir bakıyor ki çocuğun ayaklarının, topuklarının olduğu yerden bir su fışkırmış. Zemzem suyu.
1: Zemzem suyu da oradan
0: tabii,
1: geliyor.
0: Tabii zemzem hatırası da oradan geliyor ve Allah'a şükürler ediyor. O suyu böyle topluyor bir yere havuz gibi yapıyor. Daha sonra oradan geçen kervanlar burada su varmış diyerek orada iskan etmeye başlıyorlar. Cürhüm oğulları olması lazım. Orada bir kabile oluşuyor ve Hacer validemiz oğluyla beraber orada yıllarca Kabe'nin İlk kurulduğu günlerde iskan ediyor, yerleşiyor.
1: Ne güzel. Yani Allah'a orada inanmak, sonsuz tabii. güven duymak, onlara her kapıyı açmış, su, zemzem suyu bile akmış.
0: Evet.
1: Yani Allah'a güvenmek bu kadar önemli ve şüphesiz bir şekilde
0: tabii.
1: inanmak ve kendini ona teslim etmek.
0: İşte o hacdaki dedik ya say yapılan ibadet,
1: hı hı.
0: Merve ile Safa arasında Hazreti Hacer annemizin bir kadının evladına ölmesin diye. Su arayışının, çabasının, gayreti Allah müminlere kıyamete kadar bir ibadet yapıyor.
1: 7 kez gidip gelmesi.
0: 7 kere yani gidiyor geliyor. 1, 2, 3, 4 şeklinde.
1: Bu 7 hani rakamı geçiyor mu hocam?
0: 7 tabii geçiyor.
1: Geçiyor değil mi?
0: Yani 7 gidiş 7 geliş değil bakın.
1: Hmm.
0: Gidiyor geliyor 7 sefer oluyor.
1: Evet.
0: Safa'da başlıyor, Merve'de bitiyor. Tabii 7 rakamı çok önemli.
1: Kabe'yi
0: de tabii Kabe'yi de 7 sefer dönüyoruz biliyorsunuz.
1: Tavaf
0: olabilmesi için. Şeytanı taşlarken bir de şeytan taşlama hatırası var.
1: Evet.
0: Şimdi kurbanda mesela şeytan geliyor.
1: Hı.
0: Boş durmuyor. Diyor ki Hacer validemize. Ey Hacer senin bu kocan bu çocuğu kesecek. Tabii.
1: Baksana.
0: Vesvese vermeye başlıyor.
1: Evet.
0: İsmail Aleyhisselam'a geliyor. İşte baban diyor seni kesecek. Onlar ne yapıyorlar? Şeytana taş atıyorlar.
1: Hmm.
0: İşte bugün şeytan hacıların şeytan taşlamasının tarihi ve başlangıcı da oradan geliyor.
1: Peki o şeytanın suretini gerçekten görüyorlar mı yoksa böyle bir kulağa ses gibi bir vesvese gibi mi işliyor?
0: Yani rivayetlere göre görüyor. O günkü koşullarda görüyor diyen de var rivayet. Hmm. Dediğiniz gibi sadece vesvesesini işitti diyen de var.
1: Hmm.
0: Ama biliyorsunuz şeytan taşlamak sembolik bir ifadedir.
1: Hmm.
0: Yani biz bugün mesela şeytanı taşlayan hacılarımız şeytanı görüyor mu? Görmüyor.
1: Hı hı.
0: Ama o taşı atarken öyle bir heyecanlanıyorlar ki bizim mesela bazen hacı abilerimiz, hacı ablalarımız o taşı atarken böyle bir hırsla atıyor ki kör şeytan beni mahvettin,
1: hı hı.
0: bana o kadar günah işlettin, bir daha sana uymayacağım, inşallah kör şeytan defol falan diyerek taş atıyorlar.
1: Hı hı. Tabii şeytana bizi hani vesveseye sokuyor, dürtüyor
0: tabii.
1: ama insanoğlu da tabii ki kendi iradesiyle bazı kararları alıyor.
0: Tabii.
1: Yani şöyle diyebilir miyiz? Allah'ım ben günah işledim ama şeytan bana yaptırdı, benim bir suçum yok. Böyle diyebilir miyiz?
0: Diyemeyiz. O değil bizi mi? Kurtarmaz. Neden? O zaman Allah der ki ben sana akıl verdim.
1: Hı hı.
0: Ben sana ve enne hâzâ sırâti müsteqîmen fettebi'û. Benim yolum budur, bu yola tabi olun. Şeytanın sana özel

0: özelliklerini anlattım. Şeytanın vasıflarını anlattım. Yasin suresinde innehu lekum aduvvun mubin. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Ona uymayın dedim. Sen niye uydun? Benim yolum belli, şeytanın yolu belli. İşte eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ye'murukum bil fahşa. Şeytan size fakirliği öğütler, ondan sonra kötülüğü, çirkin işleri yapmayı öğütler. Sakın onlara uymayın, ona uymayın, onun izinden gitmeyin demedim mi der. Dedi, gerçekten de
1: diyor.
0: Kur'an'ı evet. Okuduğumuzda görüyoruz. Şeytandan hatta Felak, Nas surelerinde kul euzü bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas. İnsanların kalplerine sinsice üfleyen, vesvese veren o kötü şeytanın şerrinden de Allah'a sığınırım diye dua etmemizi öğretiyor.
1: Evet.
0: Sen sığınma, git şeytana teslim ol. Şeytanın emrine gir. O zaman da de ki ben ne yapayım, şeytan bana yaptırdı.
1: Ben şeytana uydum.
0: Senin iraden yok mu?
1: Uymasaydın tabii, o zaman değil
0: yani,
1: mi?
0: Tabii ki öyle der Allah o zaman da.
1: Kendi irademizle kararları veriyoruz. Şeytan dürtüyor. O
0: tabii.
1: Sürekli dürtmede
0: tabii,
1: zaten
0: şeytanın
1: ama biz
0: görevi
1: uymayacağız.
0: O. Tabii.
1: Onun görevi o.
0: Yani hatta dürtme ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de de estağfirullah ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun festeiz billah. Sana diyor şeytandan bir dürtükleme gelirse, bir vesvese, bir telkin gelirse festeiz billah. Hemen Allah'a sığın. Neden? İnnehu huves semi'ul alim. Çünkü o her şeyi işitendir ve bilendir diyor.
1: Evet.
0: Onun için biz mesela bir şey yaparken Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Ne demek anlamı? Euzu, sığınırım. Billahi, Allah'a sığınırım. Mineşşeytani, kovulmuş şeytan. Mineşşeytanirracim. Allah'ın huzurundan kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Onun için diyoruz.
1: Duadan önce de mesela bunu böyle söylesek
0: tabii.
1: Uygun olur değil mi hocam?
0: Tabii ki. Ya zaten hem Kur'an okurken hem de güzel bir dua yaparken ya da bir şeye başlarken biz Euzu Besmele'yi niye çekiyoruz? Yani mesela hem o işe şeytan karışmasın. Onun için ya Rabbi kovulmuş şeytanın vesveselerinden, şerrinden sana sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Acıyan, esirgeyen, merhamet eden Allah'ın ismiyle işe başlarım. Deyince hem şeytandan kaçıyorsun hem de Allah'a sığınarak ya Rabbi senin adınla işe başlıyorum. Seni bu işe karıştırıyorum. Sen benim kefilim ol diyerek başlıyorsun.
1: O iş nasıl kötü olsun ki ondan sonra?
0: Tabii.
1: Bismillah'la başladığımız zaman Allah'ın izniyle hep hayra doğru, iyiye doğru gidecek. Peki hocam, kurbanlar kesiliyor.
0: Evet,
1: artık.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz işte pazarlıklar yapılıyor, kurbanlar kesiliyor. Kurban keserken de okunacak sureler,
0: tabii,
1: dualar var.
0: Doğru.
1: Onlara bir bakalım. En'am suresi 79. ayette çok güzel bir söz var. Ne diyor hocam orada?
0: Evet. En'am suresinde ayeti kerimelerde şu şekilde. İnne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Benim namazım, benim ibadetlerim, kurbanım, benim hayatım, benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelül müslimin. Onun ortağı yoktur. La şerike leh demek, onun ortağı, yani haşa, benim Allah yerine koyabileceğim başka bir şey yoktur. Bu bana sadece bu emrolundu. Bana Allah bunu emretti. Ve ben de bu hak dine teslim olanların ilkiyim. Ben de bu hak dine teslim oldum diye ifadesi var. Bir duası budur. Kurban keserken bir dua budur. Bir tanesi de şudur. En'am suresi 79. İnni veccehtü vecihiye lillezî fetaras semâvâti vel arda hanife ve mâ ene minel müşrikîn. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana, varlığa, rızata, Allah'a çevirdim, ona döndüm ve ben asla müşriklerden değilim. Ben müşriklerden değilim. Bir de biliyorsunuz bu dualar, bilenler bu duayı okur. Bilmiyorsa herkes en azından şunu bilir. Tekbir getirilir. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd diyerek sonra Bismillahi Allahu Ekber. Bakın Allahu Ekber.

0: demek? Allah en büyüktür. Allah'tan daha büyük güç, kudret, kuvvet sahibi yoktur.
1: Hı hı.
0: Her şey O'nundur. Biz de O'na aitiz. Yani bu Allah'ın bize verdiği hayvanları da yaratan O'dur. Bizi yaratan da O'dur. Bu nimetleri veren de O'dur. Yağmuru gönderen de O'dur. Allah yağmuru göndermese ot olmaz. Ot olmasa hayvan olmaz.
1: Ondan başka ilah yoktur.
0: Yoktur. Diyerek bu şekilde bu usulüne uygun olarak bu dualarla kesilir hayvan. Ondan sonra tabii biliyorsunuz hayvan kesilmede de yine de bir nezaket.
1: Hı hı.
0: Yani incitmeden.
1: Hayvanı incitmeden.
0: Tabii böyle itip kalkmadan, hı hı, ona eziyet vermeden, ızdırap vermeden. Hatta hadis-i şeriflerde geçiyor ki bıçağınızı güzelce, yani bileyerek,
1: hı hı,
0: yani hayvanı kesmeyi güzel yapın. Hani böyle
1: acı
0: kör bıçakla, kör bıçakla dakikalarca, hı hı, böyle değil de,
1: tabii,
0: bir çırpıda ne yapıyorsanız yapın ve işi bitirin şeklinde, hı hı, hadis-i şeriflerde öğretilir bunlar.
1: Evet.
0: Tabii bu ibadet dedik ya, kadim bir ibadet,
1: hı hı,
0: eski bir ibadet. Sadece İslam'a, Müslümanlara ait değil, Müslümanlıktan önceki, zaten bütün dinlerin adı İslam'dır da, yani bütün peygamberler zamanında bütün ümmetlere bu kurban ibadetinin olduğundan bahseder Kur'an-ı Kerim, hı hı, Hac suresinde. Mesela şöyle ifade ediliyor. Estağfirullah. Velikulli ümmetin cealna menseken liyezkür ismallahi ala ma razagahum min behimetil en'am. فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهُنْ وَاحِدْ فَلَهُ اَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ Cenab-ı Allah buyuruyor ki biz her ümmete kurban kesmeyi farz kıldık, meşru kıldık.
1: Hı.
0: Yani kurban kesmeyi onlara kıldık. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine kurban keserken Allah'ın adını ansınlar.
1: Hı hı.
0: Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. O halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele diyor. Muhbitin ve beşiril muhbitin. Yani Allah'ın emrine hiç itiraz yapmadan, hı hı, boyun eğenler, Rabbimiz böyle emretmiş, biz de bunu yapacağız diyenlerden, hı hı, olanları müjdele diyor.
1: Peki kurban hangi mesela hayvanlardan kurban olmaz hocam?
0: Şimdi kurbanın, tabii biliyorsunuz kurban ibadeti Allah'a sunulan bir hediye gibi düşünmek lazım.
1: Hı hı.
0: Yani hediye biliyorsunuz takdim edilirken neye dikkat edilir? Hediyenin özellikle hediyeyi verdiğimiz zatın şanına uygun olması lazım.
1: Hı hı.
0: Mesela sağlıklı, ondan sonra böyle tam besili olmasına dikkat etmek gerekir.
1: İyi
0: yani
1: beslenmiş.
0: Böyle zayıf, böyle yürüyemeyen, cılız, bunlar, hı hı, olmaz. İşte ölümcül hasta olan olmaz. İşte iki veya bir gözü kör olan olmaz.
1: Olmaz mı?
0: Defo, hı-hı, gibi olur bu.
1: Bir hediyede gözü bile,
0: tabii,
1: kör olmayacak.
0: O kesinlikle sağlam olacak.
1: Hı-hı.
0: Kesim yerine yürüyemeyecek kadar topal, hı-hı, olmaz. Kulakları, boynuzları, kuyruğu ve memeleri kökünden kesik veya kopuk olan olmaz.
1: Hı-hı.
0: Doğuştan kulaksız olan, hı-hı, yani doğuştan Allah tarafından kulaksız yaratılmış. Bunlar da olmaz.
1: Bunlar aslında hep giderken mesela pazarlık yaparken hayvanı seçerken de önemli ipuçları değil,
0: tabii,
1: mi? Bakmamız gereken.
0: Tabii. Dişlerinin çoğu dökülmüş olmamalıdır.
1: Hı-hı.
0: Yani bunlar, bu ne demek? Hani böyle dört dörtlük, yani
1: sağlıklı,
0: zaten kurbanlık hayvan satan kişiler,
1: hı-hı,
0: özellikle böyle hayvanları getirirler pazara. Alanlar da zaten dikkat eder. Böyle bu durumda hani mesela işte diyelim ki eksik organ veyahut da kırık boynuz, onları normal kasaba verirler. Yani, hı hı, kurbanda olmaz onlar.
1: Evet.
0: Bunlara dikkat ederler. Tabii kurban ibadetinde niyet ve ihlas sağlam olacak dedik.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra kurbanı kişinin mümkünse kendisi bizzat keser. Ya da kendisi kesemiyorsa kesebilecek birine vekalet vererek.
1: Vekalet mi veriliyor mesela?
0: Vekalet.
1: Benim adıma,
0: evet,
1: kesici değil,
0: evet,
1: mi? Kesiyor
0: ona,
1: kurbanı.
0: İşte ben sana vekaletimi veriyorum.
1: Hı hı.
0: Benim yerime kurbanımı kesiver diyorsunuz.
1: Sözlü oluyor değil mi bu?
0: Tabii sözle ifade ediliyor.
1: Hı hı.
0: Yani bir beyan olarak. O, evet, da aldım kabul ettim diyor vekaletinizi.
1: Evet.
0: Ve kurban böylece
1: kesilmiş
0: usulüne
1: oluyor,
0: uygun olarak kesilmiş oluyor. Kesildikten,
1: peki,
0: sonra Tabii kurbanın

0: kestik, vazifeyi yerine getirdik. Ne olacak şimdi? Amacına uygun. Mesela kurban biliyorsunuz etleri aynı zamanda bir şifa, şifadır yani bir ibadet için yapılmıştır.
1: Şifa niyetine mi geçiyor o et?
0: Tabii o et yani satılamaz. Hı hı. Mesela ben işte kurbanı kestim, yerine getirdim. Bu kurbanı satayım. Yok satamazsın. Hı hı. Yani artık hatta derisini bile satamazsın. Hı. Derisini satmışsan o derisini de fakirlere vermen lazım.
1: Mesela kurbandan çıkan kıymayla lahmacun yaptım, lahmacun da satamazsın.
0: Satamazsın. Evet, satılmaz.
1: Evet.
0: Şunu yapacaksınız. Genellikle Peygamber Efendimizin de tarif ettiği şekliyle kurban üç kısma ayrılıyor. Hı hı. Bir kısım mutlaka kesemeyen, fakir, muhtaç durumdaki olan insanlara bir bölüm ulaştırılacak. Hı hı. Mesela kurbanınız 30 kilo geldi diyelim, 10 kilo olsun. Bir kısmı da eşle dostla o günlerde yenilecek. Hı hı. Artarsa da bir kısmı dolabınıza işte bunu saklayabilirsiniz. Hı hı. Yılın diğer zamanlarında yiyebilirsiniz. Gerçekten de bereketli bir yiyecektir.
1: Şifalı.
0: Şifalıdır. Güzeldir. Hatta diğer normal etlerle kurban eti arasında böyle bir hissedilecek derecede bir lezzet farkı vardır.
1: Farkı oluyor değil mi? Oluyor. Mesela derler ki hemen diyelim kurban kesildi. Hemen eti sıcağı sıcağına çok pişirmeyin derler. Bunun evet. Bir zararı mı vardır hocam?
0: Yok, onu genellikle sağlıkla ilgilenen kişiler hani soğutun eti bir biraz bekletin, dinletin. Yani kanını falan bir çekilsin derler. Bunun dışında hemen keser kesmez de yiyebilirler yani. Bir sıkıntısı olmaz. Artık o helal olmuştur.
1: Evet.
0: Allah adına kesilmiştir. Ve tabii ki ikram edilecektir. Hı hı. Zaten kurban günleri, bayram günleri ikram günleridir.
1: Evet.
0: Bayramdaki esas maksat, esas mana fakirin, fukaranın sevindirilmesidir.
1: Evet.
0: Yani mesela bizim gibi insanlar çoğumuz yani her zaman kasaptan et alabiliriz. Hı hı. Her zaman ulaşabiliriz protein kaynaklarına. Ama dünyada öyle insanlar var ki emin olun ülkemizde de belki vardır. Kurbandan kurbana et gören insanlar hı hı. var. Şimdi bunların sevindirilmesi lazım.
1: Ve güzel etle değil mi? Yani sakatat da oluyor mesela.
0: Tabii.
1: Daha böyle güzel hayvanın iyi tarafları
0: tabii,
1: vardır
0: en
1: ya.
0: En güzel yerinden.
1: Onları dağıtmak.
0: Habil gibi.
1: Habil yapmış öyle
0: yani,
1: değil mi?
0: Yani Kabil
1: evet.
0: gibi olmayacağız.
1: Evet.
0: Yani verirken mümkünse en iyi yerlerinden Hı-hı. vereceğiz. Yenebilecek. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifade var. Kendinize verilse kabul etmeyeceğiniz şeyleri başkasına vermeyin diyor. Hı-hı. Yani sana verseler sen
1: yer
0: yemeyeceksin.
1: Yemez misin? Evet.
0: Sen de yemeyeceğin şeyi Hı-hı. başkasına yapma diyor. En iyisini. Çünkü Allah biliyorsunuz bizim amellerimize hem niyete bakar hem de amellerimizin mesela bir ayeti kerimede diyor ki estağfirullah لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ siz diyor bir makamına yani iyilik makamına ulaşamazsınız. Hı. Ancak şöyle ulaşırsınız sevdiğiniz şeylerden hoşunuza giden şeylerden Allah için verirseniz ulaşabilirsiniz.
1: Mesela çok sevdiğin bir kazağın vardı.
0: Tabii.
1: Çok sevdiğin bir montun vardı. O en sevdiğin montu verebilir misin? Asıl soru burada.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yani hani şöyle söyleyelim. Hani böyle atılacak vakti geçmiş, tarihi geçmiş şeyi hayır yapmayın diyor. Yani.
1: Sana olmuyor zaten küçülmüş giymeyeceksin.
0: Kendi yemeyeceğin, kendi çocuğuna yedirmeyeceğin şeyi hayır yapma diyor. Yani şimdi sevdiğiniz şeylerden Allah için vermedikçe bir makamına ulaşamazsınız diyor. İyilik makamıdır bu bir makamı. Ayet şöyle bitiyor. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Allah için ne verirseniz, ne infak ederseniz, bak ne verirseniz diyor. O ma ifadesi çok geniş.
1: Ma.
0: Yani bir belirtmiyor yani açık bir şekilde şunu verirseniz demiyor. Siz ne verirseniz.
1: Ne verirsen. Her şey olabilir.
0: Her şey olabilir. Allah onu en iyi bilir diyor. Hmm. Allah onu bilir diyor yani.
1: Allah senin aslında niyetini
0: tabii
1: bilir değil
0: Allah'tan
1: mi?
0: Allah'tan gizli kalmaz diyor yani. Sen ne yaparsan hani mesela bazen bir şey yaptırırsın da ya herkes görsün, herkes duysun diye ismini verirsin falan filan. Hmm. Hiç gerek yok. Bak bu ayete göre Allah diyor infak namına, hayır namına ne yaparsanız, ne verirseniz Allah onu bilir diyor. فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Hiç şüphesiz ki Allah bilir diyor.
1: Zaten hiçbir şey saklanamaz.
0: Tabii
1: Allah'tan
0: ki.
1: Her şeyi görüyor, biliyor. Bizden daha yakın.

0: Bize yaradanımız
1: Tabii.
0: var. Kimden neyi saklıyorsun?
1: Tabii ki.
0: Niyetler önemli. İnşallah o iyilik makamına başka
1: Tabii.
0: şeyler var mı hocam? O iyilik makamına ulaşmanın
1: Tabii ki.
0: başka bir
1: Şimdi
0: açıklaması?
1: mesela peygamberimizden bir anekdot. Peygamberimizin evinde kurban kesilmiş. Peygamber Efendimiz akşama doğru eve geliyor. Diyor ki eşine, ne kaldı diyor. Kurbandan ne kaldı? Hazreti Ayşe annemiz de diyor ki ya Resulallah, kurbanın diyor 1/4'ünü dağıttık. 1/4'ü kaldı bize diyor. Peygamberimiz düzeltiyor. Ya Ayşe, yanlış söylüyorsun diyor. Dağıttıkların bize kaldı diyor.
0: Ya onlar asıl
1: tabii,
0: bize kalan.
1: Esas bize kalan odur diyor. Yani 1/4'ünü dağıtmışsın. Aferin, çok iyi yapmışsın. Esas bize kalan odur diyor.
0: Çünkü onlar bizim hanemize yazıldı.
1: Yazıldı.
0: Bize kalan sevaplar
1: Şimdi mesela
0: oldu.
1: Bu sene mesela özellikle Diyanet Vakfı aracılığıyla Pendik Müftülüğümüzde mesela o kadar çok talep geldi ki Filistin'e, ondan sonra Afrika'ya, yurt içine, istatistiklere göre de neredeyse birinciyiz şu anda İstanbul'da. Milletimiz, insanlar belki biraz da büyük şehrin koşulları sebebiyle kurbanlarının ne 1/4'ünü ne 1/4'ünü hepsini verdiler.
0: Vallahi Allah razı olsun
1: Dedi
0: hocam.
1: Ki hepsi Filistin'e gitsin.
0: Ne güzel.
1: O insanların oturacakları evi bile kalmadı.
0: Ya.
1: Afrika'ya gitsin. Afrika'daki insanlar neredeyse oturacak evleri yok. Çadırda
0: ya.
1: Yaşıyorlar, damda yaşıyorlar. Çocuklar çıplak, ayağında ayakkabı yok, çorap yok, perişan.
0: O zaman sizin nezdinizde hocam o insanlardan Allah razı
1: Allah
0: olsun
1: razı
0: diyelim.
1: Olsun.
0: Kim ne bağış yaptıysa Allah inşallah kabul etsin. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Aradan sonra bayram sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
8: Bellona. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
2: Bugün sağlığınız için...

0: ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
3: Sarı kola!
4: Fanta sarı kola canım o.
2: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden, Fanta sarı kola hastasıyız.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
4: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane...

0: yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için.
7: 118.80
8: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
9: Allah aşkına neden?
8: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
8: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
10: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Çok güzel bir bayram gününde tekrar buluşmak nasip oldu bize. Sevgili seyirciler, herkesin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Musa Bilgiç hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Bayramın vazgeçilmezi, hatta belki de en önemli şeyi de büyüklerimizi ziyaret etmek, bayramlaşmak. Hocam, akraba ziyaretinin önemi, hele ki Kurban Bayramı'nda, ne kadar büyük?

0: Evet, zaten bayramların esas amacı akraba, eş, dost, özellikle büyükler, onların hatırlarının sorulması, ziyaret edilmesi, bayramın bayram gibi kutlanması için onların gönüllerinin alınması, büyüklerinin elinin öpülmesi, küçüklere harçlık verilmesi, sevgi gösterilmesi, bayram budur. Yani bayram günleri mutluluk, sevinç ve huzur günleridir. Hatta özellikle bayram günleri yetimlerin sevindirildiği, yani olur ya annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş ya da işte herhangi bir sebeple böyle zor durumda kalan kişilerin sevindirildiği, mutlu edildiği, onlara adeta yetimliklerinin ve muhtaçlıklarının unutturulduğu. Oh be, keşke her gün bayram olsa. Bak ne güzel, bugün arayanımız var, soranımız var denilen muhteşem günlerdir. Bunu maalesef işte günümüzde bazen böyle yani bayram günleri tatil gibi düşünülüp tatil bölgelerine kaçanlar biraz olsa da tabii onlar da mutlaka vazifesini telefonla şunla bununla yapıyordur ama evet tatile de gidilsin, tatile de gidilmeli. Ona da ihtiyaç var ama bayramı da göz ardı etmeden.
1: Peki hocam, ziyaret edilmesi farz olan akrabalar
0: Evet.
1: kimler?
0: Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bu akraba ile olan ilişkinin korunmasını, sürdürülmesini emrediyor. Yani pek çok ayeti kerimede, hatta özellikle Cuma günleri okunan bir ayet var hutbede. Hutbeden sonra okunuyor. Üç emir, üç yasak. O üç emirden bir tanesi ve ita izil kurba, yakın akrabayı koruyup gözetmek. İçlerinde muhtaç insanlar varsa onlara sahip çıkmak. Onları himaye etmek vazifesini Allah Müslümanlara veriyor. Bu bayram günlerinde özellikle büyükler, yani yolu gözleyen, yani böyle yola bakan, işte çocuğum geldi mi, torunum geldi mi diyen anneler, babalar, dedeler, neneler mutlaka hatırı sorulmalı, unutulmamalı. İşte yine yan akrabalar, teyze, amca, hala vesaire, bütün bunlar da kısa da olsa ziyaret edilmeli, gönülleri alınmalı, ihtiyaçları var mı yok mu sorulmalı ve bayramı böyle bir yani ziyarete vesile kılınmalı. Yani çünkü Cenab-ı Allah sistemini, ilahi sistemi, insanlar arasındaki sistemi böyle kurmuş. Akrabalık ilişkilerimizi devam ettirmeyi emretmiş. Her ne kadar akrabalık ilişkilerinden bazen maraz doğsa da, sıkıntı doğsa da,
1: Öyle.
0: bazen böyle akrabalığa yakışmayan ihanetler, şeyler olsa da olsun. Biz Allah'ın emrini esas alırız. Bir kişi yanlış yaptı diye, birkaç kişi yanlış yaptı diye akrabalık müessesesinde kaldırıp rafa kaldıramayız.
1: Soğumamamız lazım.
0: Soğumamayız, soğumayacağız. Bunu bir dini vecibe olarak yapacağız. Allah'ın emri olarak yapacağız. Sıla-i Rahim deniyor buna. İslam geleneğinde bunun esas karşılığı Sıla-i Rahim'dir. Sıla-i Rahim demek yani o hani o rahim bağlantısı, yani akrabalık bağlantısını korumaktır.
1: Soy
0: O
1: bağını, değil mi?
0: bağlantıyı korumaktır. Tabii herkes de bu bağı korumak için de gayret göstermelidir. Kimse akrabalığı kötüye kullanmamalıdır. Kimse akrabalık duygularını, güzelliğini istismar etmemelidir. Yani akrabayız diye adamın yani tabiri caizse böyle zor duruma kimse sokulmamalıdır.
1: Vur kafasına, an
0: Ha,
1: ekmeğine
0: tabii
1: olmaması lazım.
0: olmamalıdır yani.
1: Evet,
0: Akraba
1: kesinlikle.
0: da olsan herkesin cebi ayrıdır. Herkesin hukuku vardır. Cenab-ı Allah herkesin hukukunu, hakkını tanzim etmiştir. Bunları da korumak lazımdır. Ve tabii ki bayram günlerinde mesela bayram namazıyla başlıyoruz ya. Bu da çok önemli, biliyor musunuz? Mesela şimdi çocukların bayram namazına götürülmesi, yani camiyle tanıştırılması. Mesela ülkemizde öyle insanlar vardır ki bayramdan bayrama camiye gider. Yine öyle insanlar vardır ki cumadan cumaya da gider. Yine öyle insanlar vardır ki her gün vakitten vakite gider. Hepsi de kıymetli. Camiye gelen bayramda bir de gelse o da kıymetli. Cumada bir gelse o da kıymetli.
1: Camiyi tanımış oluyor,
0: Tabii,
1: bayram namazını görmüş oluyor.
0: mabetten kopmamış oluyor ki mabetler bizim sosyalleşme mekanlarımız aynı zamanda. Yani biz Allah muhafaza, Allah gecinden versin, vefat ettiğimizde bizi nereye götürüyorlar? Kahveye
1: Cami.
0: götürmüyorlar, değil mi?
1: Tabii.
0: Bizi camiye götürüyorlar, camiden
1: Avluya.
0: kaldırıyorlar.
1: Ya.
0: Öyleyse camiyle dostluğunu diri tut. camiyle dostluğunu bayramdan bayramaya yapma, bırakma. Hı hı. Yani camiyle dostluğunu öyle cumadan cumaya yapma. Daha sıkı samimi ol. Daha dost ol Allah'ın eviyle. Evet. Allah'ın evinin ihtiyaçları varsa, mesela senin durumun çok iyi ya da durumun çok iyi değil ama elinden iş geliyor. Hı hı. Ustalığın var mesela. Benim böyle dostlarım var mesela. Maddi durumları çok olmayabilir. Hı hı. Ama ustalığı var mesela. Ne yapıyor? Geliyor hoca efendiye. Hocam ben işte mesela diyelim ki tesisatçıyım. Ben işte elektrik ustasıyım. Ben yapı ustasıyım. Camimizin bir ihtiyacı varsa ben yaparım.
1: Elimden ne iş gelirse.
0: Bu da bir sevap, biliyor musunuz?
1: Tabii.
0: Herkes kendinden ne varsa onu verecek.
1: Bir hizmet sunmak. Tabii. Değil mi camiye?
0: Ya mesela
1: insanlık adına.
0: Adam iş adamıdır, varlıklıdır. Gelir diyelim ki halısı değişecek. Komple halıyı değiştirir.
1: Allah razı olsun.
0: Ne lazım? İşte pencereleri eskimiştir. Penceresini değiştirir.
1: Hı hı.
0: Ama adamın durumu iyi değildir ama iyi ustadır. Gelir Allah'ın evine, mabedine hizmet eder. Allah'ın evine hizmet eden kişiyi de Allah bilir.
1: Allah'ın eviyle sıcak olmamız, oraya tabii yakın olmamız tabii çok kıymetli.
0: Tabii.
1: Hele bayramlarda zaten gidip gelmek daha ayrı bir kıymet kazanıyor.
0: Tabii.
1: Bayram sabahı bayramlaştık. Akrabaları ziyaret ettik. Eller öpüldü. Zaten bayramın en büyük göstergesi o paylaşım içerisinde
0: tabii
1: olmak hocam. Akrabalarla sevdiklerine bir arada olmak. Allah kimseyi yalnız bırakmasın. Herhalde yalnız kalanlar bayramda bayramı bayram gibi yaşamıyorlar. Belki işte büyükleri vefat etti. Belki yakınlarını kaybetti. Allah onlara sabır versin.
0: Amin.
1: İnşallah zorluklarını kolaylaştırsın
0: amin
1: diyelim. Çünkü
0: amin
1: bayramı çok böyle içinden kutlayarak da bazıları yaşayamıyor.
0: Tabii.
1: Yaşadıklarından dolayı.
0: Tabii.
1: Ama bayram hepimize bayram.
0: Öyle.
1: Kötü bakmamalıyız.
0: Hem öyle hem de kabir ziyareti, bakın iyi aklıma geldi.
1: Hı hı.
0: Mesela şimdi sevdiklerimizi kaybetmiş olabiliriz.
1: Evet.
0: Nenemiz, dedemiz, annemiz, babamız. Şimdi bayram günleri insan bir buruk olur değil mi?
1: Hı hı.
0: Annesi yok, babası yok, dedesi, nenesi. Ne yapacağız? Mezar ziyaretleri, kabir ziyaretleri çok
1: hı hı
0: önemli.
1: Hı hı.
0: Ve bunu ibadet maksadıyla yapacağız. Gideceğiz, çocuklarımızı da götüreceğiz. Torunlarımızı götüreceğiz. Orada işte bak evladım, bu senin dedendir. Burada senin işte büyük annen yatıyor.
1: Hı hı.
0: Bunlar işte şöyle güzel insanlardı, hayırlı insanlardı. Bizim yetişmemizde büyük emekleri oldu diyerek onları anlatacağız. Eğer okumasını biliyorsak,
1: hı hı,
0: Kur'an okuyacağız, Yasin okuyacağız. Başlarında Tebareke okuyacağız. Ve hiçbir şey bilmiyorsak bir Fatiha, üç ihlasımızı okuyup hediye edeceğiz. Onlar için bu manevi bir ziyafet olacak. Bayram ne olacak? Ölüye de bayram olacak, diriye de bayram olacak.
1: İnşallah hocam. Aynı şehirde eğer değilsek kabir ziyaretlerinde uzaktan da dualarımızı edip Yasin'imizi okuyabiliriz inşallah. Tüm dualarınız, Yasin'leriniz de kabul olsun sevgili seyirciler. Şimdi bir gönül teyzemiz var ki yürekleri sızlatıyor hocam. Bayram gününde huzur evinde yaşıyor gönül teyzemiz. Ankara Elmedağ huzur evinde. Gönül teyzenin çocukları var ama onlara bir sitemde bulunuyor. Bakın neler söylüyor, bir izleyelim.
2: 4 tane evladım var, 2 oğlan 2 kız. 90'a doğru gidiyor. Emekli oldum. O zamanın parasına göre 50 lira emekli ikramiyesi aldım. Ondan da kendime öyle yetecek 50 metrekare bir ev aldım. Orada oturuyordum işte ama o da olmadı. Çalıştığım sürece de bir başında taksitle bir aldım. İkisi de gitti. Çocuklar aldılar, sattılar. Sonunda da bir valizle dışarı attılar. Bunlar paylaştılar. Bana bir 5 kuruş bile emekli maaşım vardı. Küçük oğlum borçlarım var bankalara falan dedi. O oyuna yakaldı. Öbürleri de sattılar. Aralarında paylaştılar. Bana 1 kuruş bile vermediler. Benim gücüm yetmiyordu hani uğraşmaya falan. Öksüz büyüdüm. Babanın, anneannenin yanında büyüdüm. Annesi babasız büyüdüm. Bari onlar da olmadı. Onların da babaları iyi bir insan değildi. Çocuğumu ben kendim işte Allah razı olsun ön ayak oldular. Beni dikim evine koydular. Oradan kazandığım parayla çocuklarımı büyüttüm. Oğlan olmuş. Onlar bari mutlu olsun. Ben mutlu olmadım. İlk oğlanı, oğlumu diyorum ki kızım hadi neyse gurbette, öbür oğlan da arada bir geliyor, ayvalıda oturuyor da. Büyük oğlumun tabii çok istiyorum, her Allah'ın bir sesini duysam diyorum, bu kadar. Sesini de duyma, açıyorum telefonu, şeye koymuş, meşgule koymuş. Ben ondan bir şey istemiyorum, sadece buraya bir ayda bir gelsin ya da bir anne nasılsın desin, başka bir şey istediğim yok. Onlara hakkımı helal ediyorum, 5 vakit namazında da onlara çok dua ediyorum.
1: Ah Ah Gönül teyze bizi yaktı. Vallahi yaktın geçtin. Öyle tatlı bir de bir teyze ki ellerinden evet. öpüyorum. Yani nasıl kıyarlar böyle bir anneye? Dört evlat hocam. İki kız, iki erkek. Oğullarından biri de engeli basmış. Annesinin telefonlarına cevap bile vermiyor. Hmm. Bir sesini duysam diyor Gönül teyze. Telefonu açmamak anneye.
0: Anneye telefon aç.

0: Allah kıymet bilmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Ne bileyim yani işte evlat imtihan. Büyük imtihan. Annemiz 4 tane evlatla beraber huzurevinde kalmak zorunda kalıyor. Elinde avucunda bir şey bırakılmıyor. Rabbim öbür alemde yüzünü güldürsün.
1: Amin.
0: Bu alemde gülmemiş inşallah cennetinde güldürsün.
1: Amin.
0: Evlatları izliyorsa onlara da akıl fikir versin diye dua ediyoruz.
1: Allah ıslah etsin hocam, yani Allah muhafaza.
0: Kötü örnek.
1: Kötü örnek, ama burada annenin hala Allah onlara yine de güzellikler versin.
0: Dua ediyor,
1: dua
0: değil mi?
1: Ediyorum diyor namazlarımda yine evlatlarıma. Anne yüreği
0: tabii,
1: yine
0: öyle.
1: De kötü bir şey söyleyemiyor. İşte böyle annenin kıymeti bilinmez mi? Hala
0: değil
1: ağzından
0: mi?
1: Kötü bir şey çıkmaması evlatlarına. Bazen çünkü bakıyorsunuz anne baba zalimlik de yapıyor. Çocuklar hala anneyi seviyor, babayı seviyor.
0: Evet.
1: Öyle de verici çocuklar
0: tabii.
1: Var ama burada ne yazık ki nankörlük edilmiş. Her ne olursa olsun anne, ki böyle bir anne.
0: Tabii.
1: Telefonlar açılmalıydı. Hele ki özel günlerde, bayramlarda mutlaka ve mutlaka, hani huzur evinde kalıyorsa da ziyaret edilmeli. Telefonlara cevap verilmeli.
0: Değil mi?
1: Bilmiyorum nasıl bir vicdan. Hocam ben anne baba deyince zaten akan sular duruyor bende.
0: Evet.
1: Anlam veremiyorum yani burada, ama ne yazık ki anne baba hakkı diye bir şey var, değil mi?
0: Var, evet.
1: Bunun hakkı nasıl ödenecek?
0: Tabii gerçekten de insan şaşkınlık içinde kalıyor. Yani bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, İslami değerlerimizde anne dendiğinde, baba dendiğinde bizim inanç kaynağımız Kur'an-ı Kerim üf bile deme der, değil mi?
1: Evet.
0: Yani onu azarlama der. Ondan sonra saygıda kusur etme der. Allah'tan sonra, peygamberden sonra annenin babanın hukuku gelir der. Ama herhalde manevi değerlerde bir yoksunluk mu var, eksiklik var ki annenin ne anlama geldiğinin farkında değil. Belki ileride farkına varır ama o zaman da iş işten geçmiş olur.
1: Hı hı.
0: Rabbim evlatlarımızı değerleriyle yetiştirmeyi nasip eylesin.
1: Amin.
0: Çünkü bir insan hep böyle maddi cepheden, para gözüyle baktığında olaylara, manevi gözle bakamadığında ne anne tanır ne baba tanır. Ama biraz maneviyat penceresinden baktığında Allah'ın emri aklına gelir. Peygamberimizin tavsiyeleri aklına gelir. Mesela bizim İslam tarihinde okuduğumuz kaynaklarda Cüreyç hadisesi diye bir olay vardır.
1: Hı.
0: Bir anne evladına ziyarete gidiyor. Evlat mağarada kalıyor. Hı hı. Yani soyutlamış kendini. Devamlı ibadet halinde farz değil de diğer nafile namazları kılarken annesi Cüreyç diye bağırıyor. Annesi namazı bozmuyor.
1: Hı hı.
0: Annesine de evet anne, buyur anne demiyor. Annesi dönüp gidiyor. Ve ondan dolayı büyük sıkıntılar yaşıyor Cüreyç.
1: Hı.
0: Yani eğer farz namaz değilse, nafile bir namazsa,
1: evet,
0: namazını dahi bozabilirsin.
1: Anne için.
0: Tabii anne
1: sana
0: için.
1: Sana sesleniyorsa,
0: tabii,
1: değil mi?
0: Annen sesleniyorsa selam vereceksin. Namazını
1: Ay,
0: bozacaksın.
1: Orada vicdan azabı mı çekti?
0: Annene bakacaksın. Annenin emrini yerine getireceksin. Sonra tekrar o namazı tekrar edeceksin. Bu kadar basit.
1: Sonrasında çok mu düşünmüş? Ay keşke dönseydim, annem gitti diye.
0: Sonra büyük bir ceza yazılmış ona. Annesi bir ah etmiş.
1: Oo.
0: Annesinin o ahıyla beraber kendini zor kurtarmış. O menkıbeyi okur kardeşlerimiz geniş zamanda.
1: Hı hı.
0: Ve anneleri üzmemek lazım. Annelerin, babaların ahını almamak lazım. Bayramlar anneleri, babaların mutlu etmenin, yüzlerini güldürmenin, gözlerini ışıl ışıl etmenin fırsat günleridir.
1: Vallahi.
0: İşte fırsat. Anneni mutlu et, babanı mutlu et sağsa. Sağ değilse, vefat etmişse onu kabrinde mutlu et. Yasin gönder, tebareke gönder, hatim okut. Mesela hafızlara okut bir hatim. Hafızlara işte topla mesela 20 tane, 30 tane, 10 tane hafız.
1: Hı hı.
0: Kur'an-ı Kerim hatmi yapsınlar. 2 saatte yapıyor çocuklar bunu. 2 saatte okuyorlar. Onlara hem bir ikramda bulunursun. Ceplerine bir harçlık koyarsın, bayram harçlığı hafızların. Onları bir yemeğe götürürsün. Ve ondan sonra da onun duasını yaptırırsın. Ne güzel olur, değil mi?
1: Ne
0: bizim
1: güzel,
0: bir sürü
1: kıymetli
0: Kur'an kursumuz var.
1: Evet.
0: O kurslarımızdaki
1: ki.
0: Hafızlarımız bunu çok kolayca yapıyorlar. Yani biz buna manevi ziyafet diyoruz. Hani biz insan olarak bir sofra, böyle güzel bir yemek ne kadar bizi, değil mi, mutlu ediyorsa,
1: hı hı,
0: vefat etmiş bir insana da bir okunan hatim, bir Yasin, hele hele kendi evlatlarından, torunlarından okunan bir Yasin,
1: hı hı,
0: onu ne kadar mutlu eder biliyor musunuz?
1: Bazen

0: duamıza girer ya hocam vefat tabii. etmiş büyüklerimiz. Bizden dua bekler denir. Doğru mudur tabii. bu?
1: Dua bekler. Düzgün bir yaşantı bekler. Anneye babaya dua ettirtmek bekler. Mesela ne iş yaparsan yap bak. Yani bakın meslek olarak bir şey demiyorum. Doktor olabilirsin. Bir usta olabilirsin. Yani bir terzi olabilir. Ne olursan ol. Birisi sana Allah razı olsun senden dediğinde bil ki onun sevabı annene babana da gider.
0: Ya ne güzel.
1: Bu ne demektir biliyor musun? Senin gibi bir evladı yetiştirenden de Allah razı olsun demektir.
0: Evet.
1: Yani mesela bizler hani geçenlerde anneler günüydü ya. Anneler günü dünyada bir gün kutlanıyor değil mi? Namaz kılan bir insan anneler gününü 5 vakitte kutluyor. Neden? Biz ne diyoruz namazda oturduğumuzda? Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab. Allah'ım beni bağışla. Beni bağışlaman yetmez. Annemi babamı da bağışla. Velil müminine tüm mümin kardeşlerimi bağışla. Yevme yekumul hisab. Hesap gününde. Namaz kılan bir insan günde 5 defa annesine babasına bağışlanması için Allah'a dua ediyor, yalvarıyor. Bir insanın senede 1 defa annesine tebrik mesajı göndermesinden, çiçek göndermesinden daha kıymetli.
0: Vallahi çok kıymetli. Bunu sözel olarak ifade ediyorsun ama gönlünden de tabii. o vazifeye, o hizmeti canı gönülden, kalpten tabii. yapmak, severek yapmak ayrı bir meziyet. Zaten o can bağı bambaşka bir şey. Anne babaya öf bile denmemesi tabii. gerekiyor. Hele ki vefat etmiş büyüklerimiz varsa keşke diyor annem yanımda olsaydı da babam yanımda olsaydı da zorluklar çekseydim önemli değil diyor.
1: Tabii,
0: ama şimdi olan var, anne babası hayatta olan var, onun da kıymetini bilmiyor, aramıyor, tabii. sormuyor. İşte engelliyor evet. Gönül teyzemiz gibi. Hı-hı. Allah muhafaza.
1: Amin.
0: Gerçekten anne babamızın kıymetini yaşarken bilmemiz gerekiyor. Hepimiz adına bunu söylüyorum. Peki hocam bir diğer çocuğumuz var. Bizim evladımız o Gazze'den geldi Türkiye'ye. Ve ailesi için pazarda çalışıyor, satış yapıyor. Ama satışını yaparken de dini vecibelerini, namaz kılmayı da ibadet olarak yerine getiriyor. Bir izleyelim.
1: Görüyor musunuz?
0: Evet, görüyor musunuz hocam?
1: Maşallah.
0: Maşallah. Gazze'den geldi bu çocuğumuz.
1: Türkiye'de?
0: Evet, Türkiye'de.
1: Misafirimiz.
0: Pazarda çalışıyor, evet. Ve evet. bu yaşta çalışıyor ailesine bakmak için. Aynı zamanda da
1: namazını da kaçırmıyor.
0: Kaçırmıyor.
1: Helal olsun. İşte Gazze'nin mücahitleri böyle.
0: Ya.
1: Yani bakın Gazze'de gerçekten çok onurlu bir mücadele veriliyor. 7'den 70'e bu mücadele veriliyor. 2025 senesinde Gazze'de 70 bin insan katledildi biliyorsunuz değil mi? Çoğu da kadın ve çocuk. 70 bin insan. Dünya da buna seyirci kaldı. Ve dünyanın koca koca medeni geçinen o ülkelerinin o liderleri hiç çıt çıkartmadı. Ve dünyada en çok yardım da Gazze'ye Türkiye'den gitti. Bunu da biliyoruz. Elhamdülillah milletimiz duyarlı bir millet ve onlar da elhamdülillah şu anda bir barış dönemine girdiler ama dağıldılar, perişan oldular. Bak bu çocuk bu yaşta gelmiş Türkiye'de pazarda çalışıyor,
0: evet.
1: namazını da kılmaya çalışıyor, bizim misafirimiz oluyor. Rabbim inşallah bu kardeşlerimizi bir an önce zalimlerin o zulmünden kurtarsın.
0: Amin.
1: O zalimleri de birbirlerine musallat etsin.
0: Amin.
1: Dünyanın sessiz kalan o 3 maymunu oynayan sessizlerine de Allah vicdan versin. Bunlara acı çektiren zalimleri de artık Allah'a havale ediyoruz. Bildiği gibi muamele eylesin.
0: Evet, bu evladımızı da Allah bağışlasın.
1: Bağışlasın.
0: İnşallah vatana millete hayırlı bir evlat
1: hayırlı
0: olacağı
1: olsun.
0: Zaten şimdiden bu yaşta belli. Allah annesine babasına da bağışlasın güzel evladımızı. Onlara da selamlar, sevgiler böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Şimdi hocam. Güzel bir haberimiz var yine.
1: Evet.
0: Neler oluyor hayatta? Hayatta her şey var diyoruz ya.
1: Doğru.
0: Ta Balıkesir'den Umre'ye bisikletle yola çıkan bir vatandaşımız var. Bir de onun hikayesini bir izleyelim. Neler yaşanmış?
2: Bundan tam 33 gün önce Balıkesir'in Susurluk ilçesinden bisikletimle Umre yapmak için yola çıktım. Türkiye'yi geçtim, Suriye'yi geçtim, Ürdün'ü geçtim ve Arabistan topraklarında 1400 kilometre yol yaparak, yani bu zamana kadar tam 3450 kilometre yol yaparak 31 günde Medine'ye ulaşmış oldum.
0: Hocam 31 günde bisikletle Balıkesir'den yola çıkıyor.
1: Kardeşimizi tebrik
0: ulaşıyor.
1: Ediyoruz. Demek ki insan sevince Hiçbir şey zor gelmiyor.
0: Değil mi?
1: Belki de yürüyerek de gidebilirdi ama yine bir bisikletle gitmiş. Yani Allah da yardım etmiş. Tabii kim bilir yollarda neler yaşadı. Gecesi var, gündüzü var
0: tabii.
1: Bunun. Biz bile bir umreye gidiyoruz da uçakla bir sürü yoruluyoruz değil mi? 2 gün neredeyse böyle yorgunluktan kırılıyoruz.
0: Evet.
1: Adam pedal çevirerek o mübarek topraklara gitmiş. İşte aşk böyle bir şey. Aşk insanı böyle yollara düşürür. Peygamberimizin şefaatine nail eylesin.
0: Amin.
1: Peygamber aşkı böyle bir şey. Bizim milletimiz de zaten peygamberimizi çok sever. Çeşitli vesilelerle farkındalık oluşturmak için yola çıkmış. Kardeşimizi buradan canı gönülden tebrik ediyoruz.
0: Vallahi.
1: Rabbim nice seferler düzenlemeyi, 2 tekerinin 4 teker olmasını.
0: Amin.
1: Rabbim nasip eylesin.
0: İnşallah. Bu ne güzel bir azim, bu ne güzel bir amaç uğruna yola çıkmaktır. 31 günde umre ziyaretini gerçekleştirdi. Bu vatandaşımıza da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yani aşk engel tanımıyor dediğiniz gibi.
1: Evet.
0: Hocam maşallah maşallah.
1: Evet.
0: Allah herkese nasip etsin. İsteyen herkese.
1: Amin.
0: Diyelim.
1: Amin.
0: Bugünün cuma günü değiliz ama bayram sorularımız var hocam.
1: Evet.
0: Mesela şöyle bir sorumuz var. Beladan korunmak için kurban kesmek dinen caiz midir?
1: Evet, şimdi kurban biliyorsunuz vacip olan kurban var.
0: Hı hı.
1: Bir de bu vacip olan kurbanın dışında kestiğimiz şükür kurbanı,
0: hı hı,
1: ondan sonra adak kurbanı dediğimiz nezir kurbanı gibi kurbanlar var. Bir insan başından büyük bir sıkıntı atlatmış. Bundan dolayı şükür kurbanı kesebilir.
0: Hı hı.
1: Yani ya Rabbi sana şükürler olsun, kazasız belasız bu işi hallettim.
0: Bir hastalığı atlattım.
1: Atlattım.
0: Hı hı.
1: Ve keser kurbanını, dağıtır, fakiri fukaraya mutlu eder, memnun eder. Bu türdeki kurbanlar mümkündür. Dinen de caizdir. Yani her zaman için insan, hani vacip olan kurban bayram kurbanlarıdır.
0: Hı hı.
1: Ama bunun dışında da senenin her gününde insan Allah için kurban kesebilir.
0: Bu şükür kurbanı veyahut işte mesela adak adıyoruz değil mi? İşte şu olursa, işte çocuğum, evet, üniversiteyi kazanırsa kurban, evet, kestireceğim,
1: tabii,
0: gibi.
1: Evet.
0: Bu adakta da mesela kurbanı dağıtırken bize pay düşüyor mu?
1: Şimdi adakta kesinlikle adağı yapan kişi ve onun alt soyu, üst soyu ondan yiyemez.
0: Hmm.
1: Direkt fakirlere dağıtmaları
0: bu
1: lazım.
0: Bu önemli bir bilgi.
1: Tabii. Şükür kurbanını herkes yiyebilir.
0: Hmm.
1: Bir de akika kurbanı var. Akika da küçük çocuğunuz dünyaya geldi. Onun için Allah'a bir şükranı nimette bulunmak için ya Rabbi çok şükür elhamdülillah sapa sağlam bir evlat verdin bana, hı-hı, diyerek akika kurbanı da sünnettir. Bundan da kendisi de yiyebilir.
0: Hı-hı.
1: Ama adakta yiyemez.
0: Adakta kesinlikle.
1: Adak kurbanını kendisi de yiyemez, annesi babası yiyemez, çoluğu, hı-hı, çocuğu yiyemez.
0: Komple yabancıya gidecek.
1: Alacaksınız onu, en iyisi adak kurbanlarını, hı-hı, Kur'an kursu gibi ya da yetimler yurdu gibi böyle gerçekten zor durumda olan fakir ya da normal yurtlar da olabilir, hı-hı, öğrenci. Onlara hediye etmek gerekir.
0: Peki hocam.
1: Doğrusu budur.
0: Hı-hı. Hanımefendi, bir hanımefendi yazmış bize, diyor ki kocam beni yıllarca aldattı, şiddet uyguladı ve sonunda beni terk etti. Şimdi de uyum sağladığı için böbreğimi istiyor. Hı-hı. Vermesem günaha girer miyim? Yıllarca çektirmiş bir adam burada.
1: Hı-hı.
0: Ama böbreği de eşiyle uyumlu çıkmış, böbrek hastası. Eşinden istiyor. O da diyor ki ben içimden gelmiyor vermek. Günaha girer miyim?
1: Şimdi bu organ nakli biliyorsunuz candan cana yapılan bir sadakadır.
0: Hı hı.
1: Yani biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun teşvik ettiği bir şeydir. Yani evet yapılabilir. Çok büyük bir sevaptır. Hayat kurtarmaktır. Fakat bu hanımefendinin anlattığı hikayede biraz sıkıntı var.
0: Evet.
1: Zulüm var. Bu kadın eşi iyi de olsa kötü de olsa kararı kendisi verir. Verirse de sevap alır, vermezse de günah işlemez.
0: Hmm.
1: Vermeyebilir.
0: Öyle
1: yani
0: mi?
1: Bu zorunlu değildir. İlla verecek diye bir şey yok.
0: Yani eşin diyelim ki o böbreği vermezsen ölecek.
1: Yani hepimiz öleceğiz.
0: Evet.
1: Yani,
0: ama verirsen ölmez.
1: Tabii verirsen yaşatmış olursun.
0: Evet.
1: Yani Cenab-ı Allah yaşatacak tabii de vesile, tabii, olmuş olursun.
0: Hı hı.
1: Bunun kararını kendisi versin. Verirse sevap alır.
0: Hı hı.
1: Vermezse günah almaz. Yani
0: evet,
1: hatta eşi hiçbir yanlışı olmasa bile,
0: hı hı,
1: bu bağış gönüllü bir bağıştır. Yani bu zoraki olan bir bağış değildir organ nakli. Tamamen gönüllü olması lazım. Gönüllü olarak verirse ne âlâ, sevap alır. Ama verme mecburiyetinde yoktur.
0: Hocam bununla vermeye ilgili bir dizi vardı. Doktor dizisiydi yine galiba. İşte eşinden şey istiyor, böbrek istiyor. Vermiyor, veremiyor adam.
1: Evet.
0: Yani güya baksan çok seviyor eşini ama böbreği vermeye gelince veremiyor. Demek ki bu gönülden çıkması gereken
1: aynen
0: bir şey.
1: Aynen öyle bir şey.
0: Değil mi? Yani zorda olunca böyle bir karar belki de zor veriliyor böyle bir karar o anda.
1: Tabii
0: bilemezsin
1: ki.
0: Ama kimisi için belki ben asla hiç düşünmem bile hemen böbreğimi veririm der.
1: Evet.
0: Kimisi de veremiyor.
1: Tabii biz işte burada hükmü net olarak söyleyelim ki acaba ben vermezsem günaha mı girerim falan diye düşünmesin. Günaha falan da girmez vermedi diye. Yani vermek zorunda değil.
0: O zaman eşi de yani hasta olan, böbrek hastası olan eşi de gocunmaması lazım buna.
1: Tabii ki.
0: Değil mi? Vermezse
1: tabii ki.
0: Senin bileceğin
1: yani
0: iş değil.
1: Kimseye bunu zorlayamazsınız. Bu herkesin bireysel alacağı bir karardır.
0: Evet.
1: İlla sen bana niye vermiyorsun diye şey hakkın yok. Öyle bir şey hakkınız yok kimseye.
0: Evet. Çok enteresan. Evet. Din de bunu destekliyor.
1: Hayat gerçeklerden ibaret.
0: Evet, gerçekten. Evet.
1: Fetvalar da gerçek üzerine kurulur. Hayal üzerine fetva kurulmaz. Duygusal fetva olmaz.
0: Gerçek
1: hukuk
0: neyse,
1: gibidir aynı.
0: Odur, değil mi?
1: Nasıl ki mahkemeler duygusal karar vermez. Gerçekleri konuşur ve gerçeği ortaya koyar. Fetva da gerçeklik, realist bir şeydir. Hatta iki arkadaş böyle küçük çocukluk arkadaşı. Biri okumuş, kadı olmuş. Kadı demek hakim demek yani. Biri de işte gene o da iyi bir alim olmuş diyelim. Yıllar sonra o alim olan hakim olanı, kadı olanı ziyarete gitmiş. O da demiş ki ya şimdi tam mahkememiz var. Gel demiş sen de mahkemede bulun, katıl, mahkemeyi dinle. Mahkemeden sonra otururuz, hasretlik gideririz. Geçiyorlar, o da mahkemeyi beraber izliyorlar. Tabii mahkemede şöyle bir sahne var. Bir işte şikayetçi var, bir de şikayet edilen var. Fakat bir tane hanımefendi suçlu gözüküyor. Ama saatlerce ağlıyor mahkemede. En sonunda mahkemenin kararı o ağlayan kadın haksız çıkıyor. Yani şey onun aleyhine çıkıyor karar. Mahkeme bittikten sonra bu alim olan arkadaş kadı arkadaşına diyor ki ya diyor ben seni eskiden çok merhametli bilirdim diyor. Görmüyor musun diyor ya kadın dakikalardır saatlerdir ağlıyor. Sen bu kadına kazandırmadın davayı. Gittin karşı tarafa kazandırdın. Sen ne merhametsiz insanmışsın diyor ya. Normalde diyor kadın ağladığına göre demek ki suçsuz. Kadı olan hakim olan diyor ki çok tarihi bir cevap veriyor. Kardeşim diyor evet biz çok merhametliyiz ama diyor sen diyor Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okumuyor musun? Yusuf'un kardeşleri de çok gözyaşı döktü ama haklı değillerdi diyor. Her gözyaşı döken haklı değildir diyor.
0: Ya pişmanlıktan döktü gözyaşını.
1: Tabii yani her gözyaşı döktü diye ağladı diye bir insan haklı çıkmaz. Çok bağırdı, çok gürültü çıkardı, çok böyle ortalığı velveleye verdi diye haklı çıkmaz. Mahkeme ne yapar? Delillere bakar, şahitleri dinler, hükmü ona göre verir. Mahkeme şöyle karar vermez. Bu kişi çok ağladı, öyleyse bu suçsuz. Böyle karar verir mi mahkeme?
0: Duygusal kararlar verilmez.
1: Duygusal karar verilmez mahkemede.
0: Evet, gerçeklik neyse odur. Gerçeklerde bazen acıtır.
1: Tabii.
0: Ama gerçek her zaman gerçektir ve hakikattir. O yüzden doğru kararlar almayı nasip etsin. Yaradan
1: amin.
0: Bize.
1: Amin. Amin.
0: Peki karımla diyor kaçarak evlendik ama 2 ay sonra altınları alıp evi terk etti. Eyvah eyvah. Mehir vermek zorunda mıyım? Kaçarak evleniyorlar. 2 ay sonra hanım altınları da alıp evi terk ediyor.
1: Şimdi biliyorsunuz düğmeleri baştan itibaren doğru iliklemek lazım ki. Eğer yanlış iliklerseniz aşağı doğru yanlış gider. Bir defa kaçarak gitmek ne? Bunun bir annesi var, babası var değil mi? Bir akrabaları var.
0: İsteme olmamış.
1: Medeni bir şekilde evlenmek varken.
0: Evet.
1: Sonra ne oluyor? Hanımefendi altınları alıp evi terk ediyor. Bu da hoş bir şey değil. Yani sen altınları alıp terk edemezsin. Sonra da diyor ki mehir istiyor. Senin mehir isteyebilmen için o altınların ortada olması lazım. Yani düzgün bir ayrılma olması lazım. Yani tabii bunun yine kararını ilgili mahkemeler verecek ama evet, kadının mehir alma hakkı var. Var ama zaten almış gitmiş bütün altınları.
0: Altınlar kadının sayılmıyor mu hocam?
1: Evet. Yani altınlar kime takıldıysa onun sayılır.
0: Mesela bilezik. Evet. Belli ki kadının değil mi? Erkek takmayacağına göre bileziği,
1: tabii,
0: kolyeyi.
1: Tabii ki. Yani
0: onları yanında götürmüş. Evet. Hani benim diye düşünerek aslında çok da haksız sayılmaz.
1: Hemen bir hızlıca sonuçlandırabileceğimiz bir husus değil bu. Hı hı. Bunu taraflar dinlenmesi lazım. Ne aşamada? Ondan sonra karar verilirse daha iyi olur. Şu an itibariyle evet, mehir kadın Allah tarafından verilmiş bir haktır, paydır. Ama karşılıklı oturarak, konuşarak diğer aldığı, götürdüğü, işte evi terk etme, bütün bunlar da konuşularak karar verilmesi lazım.
0: Mesela buradaki altınlar mehir yerine geçebilir mi?
1: Eğer o miktarı karşılıyorsa geçer. Hı hı. Geçer tabii ki. Yani borç ödenmiş olur yani.
0: Evet, sonuçta kendine bakabilecek belli bir süre kendini idame ettirecek altını var.
1: Mehir olarak ne belirlenmişse odur. Aha. Eğer mehir belirlenmemişse, unutulmuşsa, mehri misil dediğimiz raiş bedel. Yani o köyde mesela herkes ne mehri veriyorsa odur.
0: Raiş bedeli. Normalde evlerde emlak satımında bu konuşulur ya, evin raiş bedeli.
1: Anlaşılsın diye bu ifadeyi özel kullandım. Evet. Çünkü mehri misil desem belki kimse anlamayacak. Tabii. Emsal mehir diyelim.
0: Emsal mehir. Evet. Ne kadar, hangi mehir yaygınsa
1: yani köyde, o dönemde mesela bir köyde, aha, genellikle kızlara 100 gram altın veriliyorsa o zaman emsal budur.
0: Onun üzerinden gidecek.
1: Onun üzerinden gidecek.
0: Evet. Burada ama baştan, hani derler ya, balık baştan kokar.
1: Evet.
0: Kaçmayın, kaçmayın. Hep söylüyoruz. Kaçmayın, neye kaçıyorsunuz?
1: Tabii ki.
0: Evet, anne babalar bazen rıza göstermiyor ama illa bir orta yol bulunur. Biraz sabrederek ikna edilir. Güzellikle ikna etmek. Çünkü çok görüyoruz hocam, kaçıyorlar, 2 ay sonra, 1 yıl sonra anlaşamayıp bu sefer baba evine de dönemiyor.
1: Tabii.
0: Baba zaten küs, işte araları açık.
1: Tabii ki.
0: Yani hiçbir şekilde evlilik ve yuva kurma, kötü ailelerin bir birlikte olmasıyla sağlam temeller atılır. Böyle ayrı gayrı gel birlikte kaçalım, iki gönül bir olunca samanlık seyran ne yazık ki olmuyor. Bunu daha önce tecrübe edenler anlar ve bilir. Doğru düzgün yuva kurmak da kıymetli.
1: Evet.
0: Gelinim diyor, oğlumu köle gibi kullanıyor. Aa, ne isterse yaptırıyor. Oğluma nasıl akıl vereyim? Mesela ne yaptırıyor acaba? Yani köle gibi kullanmak demek ne demek? Mesela bazen kayınvalideler şundan hoşlanmıyor. Gidiyor mesela oğlunun evine. Bir bakıyor, oğlan süpürgeyle işte yerleri süpürüyor. İşte bulaşıkları makineye yerleştiriyor. İşte bakıyorsun camları belki siliyor. Anne de bazen böyle alınabiliyor belki. Ya benim oğlumu köle gibi çalıştırıyor evde. Halbuki ev, ikisinin ortak evi.
1: Tabii ki.
0: Ama pek hoşuna gitmemiş. Ne diyorsunuz?
1: Evet. Yani kayınvalideleri mutlu etmek, memnun etmek her zaman kolay değil. İnsanlar tabii, evlatları kıymetlidir. Yani evlerinde herhalde biraz böyle bazen böyle insanlar kendi kızları için düşündüğünü gelinler için düşünmüyor. Mesela kendi kızı olduğunda damat eğer hizmet ediyorsa, maşallah damadım çok hayırlı birisi, hizmet ediyor. İşte kızımın elini sıcak soğuktan, sıcak sudan soğuk suya değdirmiyor diyor. Ama kendi oğlu böyle hizmet edince de daha farklı düşünüyor. Tabii özellikle burada beyefendilerin işi biraz zor. Yani beyefendiler bu ölçüleri iyi gözetmesi lazım. Hem eşlerini mutlu etmeleri lazım, hem de kendi annelerini de böyle annelerinin önünde böyle ezik büzük olmamaları lazım.
0: Evi temizliyor diye ezik büzük mü oluyor adam?
1: Yani bazen böyle Aslı Hanım, mesela hayat arkadaşı, hayat yoldaşı hasta olabilir. Ya da bir işte gebelik durumu olabilir. Böyle durumlarda vay efendim illa bu işleri hanım yapar, ben erkek adamım, ben yapmam, ben etmem demek de doğru bir şey değil. Yani erkeksen erkeksin, ne olmuş yani, insan değil misin? Yani halden anlamıyor musun?
0: Eline mi yapışır?
1: İşte görüyorsun yani, kadın hamile. Yani o vaziyette yapamıyor, edemiyor. Biraz da hizmet ediver. Peygamber Efendimiz koyunlarının kendisinin sağdığı ifade ediliyor hadislerde. Peygamber Efendimizin oturup kendi söküğünü diktiği ifade ediliyor. Yani Peygamberimiz de bilmiyor muydu, ben yapmam bunları, hanım yapsın diyebilirdi ama dememiş. Evi eve katkı sunmuş her yönüyle. Şimdi biz de bu türdeki hizmetleri bir sadaka, bir yardımlaşma, evin ahengine, mutluluğuna sunulan bir katkı olarak görmek lazım. Ama işte maalesef yetişme ortamları, yetişme şartları biraz böyle sert, haşin. işte buyurgan, biraz böyle tepeden, ne diyelim buna, efelik, işte kabadayılık ya da böyle biraz ne bileyim böyle
0: mesafeli, sert görünümlü.
1: Evet. Hep hizmet bekleyen, evet, hiç hizmet etmeyen. Bunlar tabii doğru değil. Hayat arkadaşlığı, hayat yoldaşlığı illa kadınına, erkeğine bakmaz. Yeri gelir kadın hizmet eder, yeri gelir adam hizmet eder. Adamın yapacağı iş ona göredir, hanımın yapacağı iş ona göredir. Bunları bir defa böyle uzaktan bakıp da kayınvalide de olsan çok müdahaleci olmamak lazım. Eğer evlerinde kız oğlan mutluysa, yani gelinle damat mutluysa, mutluluklarının daha da ziyade olması için annelere düşen ödev dua etmektir.
0: Evet.
1: Başka oraya illa böyle Amerika'nın müdahalesi gibi müdahale etmek değildir.
0: Değil mi? Araya
1: dış müdahaleler hiçbir zaman sevilmez.
0: Evet, biraz fitne sokmamak lazım.
1: Tabii, evin içine çok müdahale etmemek lazım.
0: Çünkü dediğiniz gibi eğer damat memnunsa, oğlu memnunsa, ya ben yardım ediyorum hanımıma, çok da mutluyum bundan dolayı. Ne güzel, Allah herkese böyle eşler, evet, nasip etsin. Ve kendi ister de öyle bir eşi olması, ama oğluna gelince işte hoşuna gitmiyor.
1: Evet, gitmiyor.
0: Olabiliyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok.
1: Zor işler.
0: Zor, evet, işler. Peki, beyefendi diyor ki, karıma karşı sevgim kalmadı. Gözüm harama kayar mı? Tehlikeli sularda yüzüyor hocam bu bey. Çünkü sevgim kalmadı diyor eşime karşı. Acaba harama göz diker miyim? Gözüm kayar mı başka yerlere?
1: Evet. Şimdi insanoğlunun sevgisi olsa da olmasa da harama, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de hem erkekler için hem kadınlar için bir ifade var. Estağfirullah. Ve kul lil müminati yağududuna min ebsarihinne. Hem erkekler için söylüyor Allah, hem de kadınlar için. Mümin erkeklere söyle diyor, gözlerini sakınsınlar diyor. Mümin kadınlara söyle, gözlerini sakınsınlar, namuslarını korusunlar diyor. Dolayısıyla Allah ayrım yapmıyor. Hı hı. Kadına da erkeğe de, demek ki göz kalbin aynasıdır. Önce göz görür, o kalbe yansır. Kalp de azalara emreder. Dolayısıyla herkes gözüne kulağına dikkat edecek. Burada yani bu sevgim kalmadı demek mazeret değil. Hı hı. Zaten ayrılmak istiyorsan ayrılabilirsin. Hı hı. Ayrılma kapısı her zaman açık. Biz Katolik değiliz.
0: Evet.
1: Yani ömür boyu boşanamazsın diye bir kural yok bizde. İlla bu şeyi yürütmek istemiyorsan bırakabilirsin, ama bu mazeret değil harama gitmek için. Harama gitmenin hiçbir mazeret yok.
0: Gözüm harama kayar mı sorusu bile sanki o yöne doğru yönelmiş gibi bir hissiyat da, evet,
1: sen gözünü
0: getirir.
1: Kaydırmak istiyorsan kayar tabii.
0: Evet.
1: Yani bu senin iradenle alakalı bir şey. Hı hı. Allah herkesin gözünü, kulağını muhafaza eylesin.
0: Amin inşallah. Karıma karşı sevgim kalmadı diyor. Bir zamanlar ama o sevgi vardı. Ne, evet, oldu da acaba o sevgi bitti? Tekrar sevgiyi yeşertmek de mümkün değil midir hocam?
1: Tabii ki yuvada mümkündür. Dua etmek lazım. Hı hı. Tarafların durumlarını yeniden gözden geçirmeleri lazım. Neydik, ne olduk, ne aşamaya geldik? Hı hı. Yani beklentiler ne düzeyde? Anlaşarak, konuşarak o sevgi ortamı tekrar oluşturulabilir. Oluşturuluyor bazen. Yani evlilik danışmanları bunları yapıyorlar.
0: Evet.
1: Değil mi? Bunlardan destek almak lazım. Hı hı. O destek alındığında bazen böyle aslında hiçbir sorun olmadığı, hı hı, sorunları, küçük sorunları büyüttükleri ve ondan dolayı da işin içinden çıkılmaz hale getirdikleri, o eğitimli insanlar tabii yol gösteriyorlar, rehberlik yapıyorlar. Bazen insanın böyle yol göstericiye, rehbere de ihtiyacı oluyor. Hı hı. Gocunmamak lazım, çekinmemek lazım, destek almak lazım.
0: Evet, yani sevgi çok kıymetli evliliklerde. Tabii. Ama artık sevgim kalmadı demek, belki de o bir dönem, bir buhran içerisine de girebiliyor bazen çiftler. Sevgi belki var ama o an için yok zannediyorsun. Biraz sabır, biraz inşallah tevekkülle de evlilikler toparlanabiliyor. Ha, baktın ki belli bir zaman sonra hala sevmiyorsun ya da karşı tarafın sevgisi kalmadı. O zaman zaten yapacak bir şey yok.
1: Tabii ki.
0: Zorla da kimse kimsenin kalbine sevgiyi ekemiyor. Bu da bir gerçek. Allah yardımcınız olsun. Ne,
1: amin,
0: diyelim?
1: Amin.
0: Herkesin de bir imtihanı var,
1: evet,
0: bu dünyada.
1: Evet.
0: Bir hanımefendi yazmış yine hocam bize. Kocam bizi terk etti diyor. Oğlum sürekli babasını soruyor. Ben de yakında gelecek diyorum. Günahı nedir bunun? Baba evi terk ediyor. Çocuklar da o kadar masum ki, bir annenin o anki düşüncesini, hislerini de yani düşünemiyorum hocam.
1: Evet.
0: Çünkü üzülür, evladı için üzülür. Baba geldin mi? Baba nerede? Hı hı hı. baba gel. Hele küçük bir çocuksa evet, çok evet. çok da muhtaç, çok da ihtiyacı var babaya. Ama Doğru. baba ortada yok. Anne de biraz oyalıyor evladı. Günaha evet. girmiş sayılır mı?
1: Yani durumu biraz idare etmeye çalışıyor. Tabii idare edebildiği kadar edecek. En sonunda da çocuk belirli bir olgunluğa eriştiğinde gerçekleri söyler. Ama o tabii çocuğun yaşıyla alakalı bir şey. O gerçekleri kabullenebileceği yaştaysa tabii ki söylenebilir. Ama henüz o yaşta değilse de hanımefendinin böyle idare etmesinde bir günah olmaz.
0: Yani, aslında mantıklı bir davranış. Babam tabii bir daha ki. Gelmeyecek desen çocuk daha da büyük bir travma yaşayacak.
1: Tabii, tabii.
0: Gelecek gelecek belki gerçekten de gelir. Yani tabii. terk etti diye yani, ömür boyu da bir daha dönmeyecek evet. anlamına da gelmez. Yani, inşallah dönsün yuvasına.
1: Tabii inşallah dönsün. Babanın aklı başına bir gün gelir yavrum diye teselli
0: evet,
1: etsin.
0: Evet inşallah evet. inşallah. Bu da zor bir durum ama hocam. Yani Doğru. gerçekten Allah herkese farklı bir imtihan veriyor. Zor imtihanlardan geçmeyelim. Ama evet. bir yuvayı bir eş ister kadın ister erkek terk ediyorsa da büyük bir sıkıntı. Orada ya anne ve baba eksik.
1: Zaten Aslı Hanım bu türdeki ayrılmalarda terk etmelerde olan çocuklar oluyor.
0: Evet.
1: Yani taraflara belki çok bir şey olmaz. Hı-hı. Hani taraflar yetişkin insanlar. Düşer kalkar. Başka biriyle yola devam eder. Ama esas mağduriyeti, mazlumiyeti yaşayan, sıkıntıya düşen çocuklar oluyor.
0: Evet.
1: Yani siz mesela işte onun kendi öz babası dünyanın en güzel babası onun için.
0: Ya.
1: Belki sizin için bir anlamı yok ama onun öz annesi sizi ne kadar kıssanız da dünyanın en güzel annesi.
0: Tabii ki de her zaman her zaman öyle. O yüzden anne Allah, baba vazifesi hiçbir zaman bitmiyor.
1: Evet Allah yuvaları bozdurmasın.
0: Amin.
1: Çocuklarımızın amin. Yüzünü güldürsün diyelim.
0: Amin. Sağlam Dua temellerle evlilikler.
1: Hürmetine.
0: Değil mi? Sağlam temelli evlilikler yapılsın. Güzel, sağlıklı ve mutlu yuvalar içerisinde büyük çocuklarımız büyümeyi nasip etsin Yaradan inşallah. Bugün bayram. İnşallah evet. içinizde o bayram coşkusu çok yeşermiştir. Sevgili seyirciler biz de sokağa çıktık. Sevgili vatandaşlarımızdan bayram mesajlarını aldık. Şimdi hep birlikte onları izleyelim.
3: Bayramlar küslerin barışmasına, dostlukların pekiştirilmesine vesile olur. Bakalım İstanbullular bayramı nasıl geçirecek ve sevdiklerinin bayramını nasıl kutlayacak?
4: Herkese öncelikle çok iyi bayramlar diliyorum. Bu bayramda ben ailemle güzel bir dinlenme yapacağım.
5: Bütün herkesin, bütün ülkenin, bütün dünyanın herkesin bayramını kutluyorum. Herkesin ellerinden öperim.
6: Bayramda anne babamın elini öpmeye gideceğim.
7: Herkesin bayramı mübarek olsun. Anne babayla beraber gezmeler, mezmeler öyle yani. Buralardayız.
8: Merhabalar. Öncelikle herkese iyi bayramlar. Hepimizin bayramı kutlu olsun.
9: Ben de herkesin bayramını kutluyorum. Avusturya'daki tüm kuzenlerimin ve tüm Sinoplu'ların bayramı da kutlu olsun.
10: Akraba ziyaretleri yapacağız. Memlekete gideceğiz. Herkesin bayramını çok kutluyorum.
11: Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Bayramımız inşallah çok güzel geçer. Bayramda Samsun'a gitmek istiyorum.
12: Herkese içten bayramlıklar diyorum. Tüm halkımızın bayramı kutlu olsun.
0: Ne güzel bayram mesajları aldık. Bu arada muhabir arkadaşımız Selcan'a da çok teşekkür ederiz.
1: Evet.
0: Sokaktaki vatandaş, izleyicilerimiz, seyircilerimiz ne güzel mutlu bayram mesajları gönderdiler.
1: Evet. Rabbim milletimizin yüzünü hep güldürsün. Her günümüz böyle bayram gibi olsun inşallah.
0: Amin, amin.
1: Acılar yaşatmasın. İslam alemine. Yani gerçek bayramlara bizleri kavuştursun. Gerçek bayramlar derken şunu kastediyorum. Sadece bizim yüzümüzün gülmesi yetmez. Hı hı. Filistin'in yüzü gülsün, Gazze'nin yüzü gülsün, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin yüzü gülsün. Dünyada ne kadar aç açıkta, sıkıntıda, zor durumda kardeşimiz varsa, savaş altında, hı hı. tehlike altında, esaret altında ne kadar kardeşimiz varsa inşallah onların da yüzünün güldüğü gerçek bayramlara Rabbim bizi ulaştırsın, kavuştursun.
0: Amin. İnşallah çok güzel ifade ettiniz hocam. Dünyanın her neresinde bir zulüm yaşanıyorsa sen zaten gerçek anlamda mutlu olamıyorsun. Ne bayram bayram gibi geçebiliyor ne de sen iç huzurunu tam anlamıyla yakalamış oluyorsun. İnşallah çok daha güzel, çok daha barışçıl dönemlere gitmek nasip olsun. Güzel Amin. Bayramlara diyelim. Sokak sorularımız var sevgili vatandaşlarımızdan gelen. Bakalım hocamıza neler sormuş seyircilerimiz.
13: Çocuklara Kurban Bayramı nasıl anlatılmalıdır?
0: Güzel soru. Çocuklara nasıl ifade edeceğiz bayramı?
1: Evet, gerçekten de bizim dini ritüellerimiz, ibadetlerimiz çocuğun yaşıyla orantılı olarak, pedagojik olarak bunun anlayabileceği düzeyde anlatılmalıdır. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ve Hacer validemizin o örnek hayatlarından portreler çocuklara aktarılmalıdır. Ve çocuğun aynı şekilde pedagojik olarak yaşıyla orantılı olarak diye bunun üzerine basarak söylüyorum. Hı hı. Anlatılması gerektiği şekliyle, yani bu bayramın bir Allah'ın bize verdiği nimetler, yani biliyorsunuz En'am suresinde Allah bize hizmet eden hayvanlar yarattığını, hı hı, kiminin binek olarak kullanıldığını, kiminin et, süt vesaire, bütün yani yeryüzünün protein ihtiyacını karşılamak için Allah'ın yarattığı hayvanların böyle bir bayramda yine onun adı, onun ismiyle kesilip kurban edildiği, fakirlerin, muhtaçların, özellikle proteine sene içerisinde ulaşamayanların, gıdasını tam alamayanların onlara gıda oluşturduğunu güzel bir şekilde anlatmak gerekir. Zaten ileriki yaşlarda çocuk bunu özümseyecektir. Hı hı. Belki ilk yaşlarda, belirli yaşlarda tam kavrayamasa bile ileriki yaşlarda bunun anlamını, önemini, her türlü ibadetin, bizim 4-6 yaş kurslarımızda hocalarımız bunları çok güzel anlatıyor. Hı hı. Dramalarla böyle, örneklerle,
0: evet,
1: çocukların yaşlarına da hitap ederek, hiçbir böyle şiddeti şey yapmadan,
0: sevdirerek
1: hı hı, çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Biz de inşallah onlardan destek alarak bu bayramın gereklerini, özellikle bu ziyaretleşme, hı hı, yetimlerin gözetilmesi, fakirlerin korunması, onların hal hatır sorulması, büyüklerin ellerinin öpülmesi, onların anılması, ziyaret edilmesi gibi, kabir ziyaretleri gibi tüm konularda çocukları bu işin içine katmak lazım.
0: Sorar ya çocuklar, anne tabii, bayram ne, kurban ne?
1: Evet.
0: Aman kurban kurban işte, bayram bayram sorma deyip bazen böyle geçiştiriyoruz. Evet. Mutlaka açıklamalı.
1: Tabii.
0: Çocuğun yaşına göre de bir cevap vermeli ki o da anlasın, anlayarak bilsin, tabii, ve büyüsün inşallah. Tabii. Peki diğer sokak sorumuza bir bakalım.
14: Hocama sorumu, kurban kesemeyen biri kurbanını nasıl değerlendirmeli?
0: Kurbanı kesemeyen biri kurbanı nasıl değerlendirmeli? Bayram aslında.
1: Evet. Hı hı. Şimdi kurbanı biliyorsunuz Cenab-ı Allah yani herkesi tarağın dişleri gibi ekonomik olarak eşit yaratmamış. Cenab-ı Allah toplumda kimine çok vermiş, kimine az vermiş. Hı hı. Herkes eşit olsa zaten bu kurbanları kime dağıtacaksın? Kime vereceksin? Bir cemiyetin içerisinde zengin de olacak, fakir de olacak ki bir kardeşlik köprüsü kurulsun. Hı hı. Bu türdeki yakın apartmanımızda, mahallemizde işte tanıdığımız, tespit ettiğimiz kurban kesemeyen kişilere kurbanın o maneviyatından, kurbanın nimetlerinden, işte etse et, hı-hı, neyse yani o işte her türlü ikramından, izzetinden, tatlısından, baklavasından, her şeyinden, böreğinden onlara da mutlaka ulaştırılmalı. Yani biri yer biri bakar olmamalı.
0: Evet.
1: Yani zenginlerin evinde kebaplar uçuşurken, işte mangallar yanarken orada kesememiş bir vatandaşın evinde o çocuklar o et kokusunu uzaktan duymamalı. Davet edilmeli, hı hı, onlara da gönderilmeli. Bayram birlikte yaşanmalı. Bir insan durumu varsa kurban keser. Hı hı. Durumu yoksa da millet ne der bana, el ne der falan diyerek borçla, böyle borçlanarak da kurban kesmemek gerekir. Yani bu çok ayıp bir şey değil. Hı hı. İnsanın iyi hali var, kötü hali var. Borçlu olduğu döneme denk gelir.
0: Evet.
1: Her insan her zaman, her yıl kurban kesemeyebilir. Kesmek zorunda da değil. Aynı hac gibi. Hı hı. Nasıl ki hac zengine farz, nasıl ki zekat zengine farz, kurban da öyle.
0: Evet.
1: Eğer nisap miktarı paranız yoksa ya da bunu karşılayacak kadar ticaret malınız yoksa, hı hı, kurban kesmeye, borçlanıp da böyle kredi kartlarıyla şunla bunla borca girip kurban kesmenize gerek
0: hiç
1: yok kardeşlerim.
0: Farz zaten belli bir parası olana, o da 80 gram altına mı tekabül ediyordu hocam?
1: Tabii 80 gram eğer altın civarında, hı hı, bir parası boşta varsa, hı hı, birikmiş tasarrufu varsa o insan kurban kesecek.
0: Kurban kesebilir. Bayram yani, herkese bayram, bunun maddi durumuna zaten, tabii, bir ilgisi yok. Önemli olan o bayram, evet, sevincini insanın içinde ve ailesiyle birlikte yaşatması. Bir, tabii, diğer sokak sorumuzu alalım bakalım neler sormuş vatandaşlarımız.
15: Bayramlarda yapacağımız ibadetler hangileridir diyelim?
0: Özel bir ibadetimiz var mı bayramlarda?
1: Bayramda bir defa bayram namazına kesin gideceğiz. Hı hı. O camide o güzel anı mahallemizin halkı

0: ile beraber, komşularımızla beraber, küçük çocuklarla beraber yaşayacağız. Ondan sonra bayram günlerinin işte dedik ya kabir ziyaretleri çok önemli. Mümkün olduğu kadar hepimizin ölmüşleri var. Onları kabirlerinde yalnız bırakmayıp onları da ziyaret edeceğiz. Daha sonra işte bu kurbanla alakalı vazifelerimiz olacak. Gidilip kurban kesilecek. Kimi başında bulunmak istiyor, kimi vekalet veriyor. Bu vazifeler yerine geldikten sonra eşle dostla beraber ziyaretleşmeler devam edecek, başlayacak. Yani hatırı sorulmadık, gönlü alınmadık. Bir tane bile anne baba, dede nene, yaşı ileri amca teyze bırakılmayacak.
1: Küslükler de bitsin değil mi hocam?
0: Küslükler sonlandırılacak. Bayramlar fırsat günleri. Küslüklerin tam bitirilmesinin bayramda küslük olmaz deyip hemen barışacaksın. Bir kardeşin barışmak istiyorsa da inat etmeyeceksin. Tamam diye vereceksin. Hadi affettim, unuttum diye vereceksin. Başka türlü o inat, bu inat. O zaman hiç bayramın da faydası olmaz.
1: Öyle.
0: Kimse kimseye gitmez, gelmez. Bayramı bahane yapıp barışa bahane yapmak lazım. Barışmaya bahane yapmak lazım. Bayramı bir fırsat bilip küs olduğunu bildiğimiz kardeşlerimizi hemen aralarına girip biliyorsunuz fe aslihu beyne ahaveyküm diyor ayet-i kerime. Kardeşlerinizin arasını ıslah edin diyor. Araya girin diyor yani. Bu
1: Evet,
0: bir emirdir.
1: arabuluculuk yapın.
0: Arabuluculuk yapın diyor. Arabuluculuk yapacağız. İşte bazen böyle arabuluculuk yaparken biliyorsunuz küçük yalanlar söylenebilir.
1: Öyle mi? Pembe
0: Normal, evet,
1: yalanlar.
0: yalan normalde caiz değildir ama karı kocanın arasını bulmak için, eski dostların arasını bulmak için bir de savaşta düşmana karşı böyle küçük yalanlar söylenebilir. İşte bu aslında çok pişmanmış, çok üzülüyor. Senin böyle dargın durmana dayanamıyor falan gibi böyle küçük şeyler söylenebilir. Ortamı yumuşatacak ifadeler kullanılabilir. Ve bundan dolayı da büyük sevap kazanılır.
1: Evet, burada yani o yalan söyledi vesaire böyle bir durum yok. Burada hatta sevaba girmiş
0: Tabii
1: oluyorsunuz. Bir
0: sevaba giriyoruz.
1: yuva
0: Evet.
1: kurtulmuş oluyor ve
0: Tabii ki.
1: yürekleri ısındırmak, yine birbirine kaynaştırmak da
0: Tabii ki.
1: çok büyük bir sevap.
0: Tabii.
1: İnşallah nasip olsun küslükleri barıştırmak
0: Tabii.
1: bize bu
0: Küslükleri
1: senede.
0: barıştırmak. Hatta komşularımızdan hiç ayrım yapmadan, işte bu şuna inanıyor, buna inanıyor demeden kesilen kurbanlardan onlara da göndermek.
1: Değil mi?
0: Mesela bizde siz yurt dışında bulundunuz bildiğim
1: Evet.
0: kadarıyla. Mesela müellefe-i kulüp deniyor. Sizin bir komşunuz var. İslam değil yani gayrimüslim, Hristiyan olabilir, başka bir şey olabilir. Onlara dahi kurbanlardan et
1: Değil
0: gönderebilirsiniz.
1: mi?
0: Müellefe-i kulüp kapsamına girer. Müellefe-i kulüp demek kalpleri ısındırmak demektir.
1: Burada din hiç önemli
0: Hiç
1: değil.
0: önemli
1: Din,
0: değil.
1: dil, ırk hiç fark etmiyor.
0: Tabii ki.
1: Vallahi herkesi sevindirmek, o kurbandan bir pay vermek senin güzelliğini ve yüceliğini gösteriyor.
0: Tabii.
1: Allah böyle bir güzelliği nasip ettiği için bize de böyle bir bayramı nasip ettiği için ne kadar şükretsek az. Sevgili seyirciler, birazdan bayram özel duasıyla Musa Bilgiç hocamızın ağzıyla çok güzel bir dua gerçekleştireceğiz. Bu zincire siz de katılın. İnşallah tüm güzel dilekleriniz bu güzel bayram gününün yüzü suyu hürmetine gerçekleşsin. Ama kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Aradan sonra hemen buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
13: Sen de sadece durula.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
10: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
12: Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot.
13: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
17: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
18: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
19: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Yaşanacaksa.
22: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti Tutku. Gerçek tutku.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Herkesin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum ve şimdi ise bayram özel duamızı gerçekleştireceğiz. Sevgili Musa Bilgiç hocamıza şimdi sözü bırakıyorum. Hep birlikte amin diyoruz. İnşallah tüm güzel dileklerimiz, dualarımız kabul olsun. Buyurun hocam.
6: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, hamdini, şükrünü sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize mi'rac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Ya Rabbi, bayramımızı mübarek eyle. Ya Rabbi, bu mübarek Kurban Bayramı hürmetine kurbanlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, bu mübarek günler hürmetine bizleri affeyle. Ya Rabbi, bu mübarek gün hürmetine, kesilen kurbanlar hürmetine, bütün ölmüşlerimize rahmet eyle.
5: Amin.
6: Ya Rabbi, geride kalan bizlere sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur ihsan eyle. Helalinden bol ve bereketli rızıklar, kazançlar nasip eyle. Ya Rabbi, biz biliyoruz ve inanıyoruz ki bayram günleri duaların reddedilmediği, duaların kolayca kabul edildiği günlerdir. Ya Rabbi, bizim gönüllerimizden geçen her türlü isteklerimizi, dileklerimizi, hacetlerimizi kabul eyle ya Rabbi.
5: Amin.
6: Ya Rabbi, kederlerimizi, sıkıntılarımızı gideriver. Sevince, feraha ve mutluluğa tebdil ediver ya Rabbi. Ya Rabbi, ölmüşlerimize rahmet eyle. Aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize, din ve devlet büyüklerimize, şu anda ekranları başında bizleri izleyip el açıp amin diyen tüm kardeşlerimizin ahirete göç etmiş ana, baba, usul, furu, akrabayı taallukatından ne kadar sevdikleri varsa hepsinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Ayrı ayrı haberdar eyle ya Rabbi.
5: Amin.
6: Onların kabirlerini bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi. Bizler de onların halleriyle hallendiğimizde son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapamayı cümlemize nasip ve müessere eyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizlere nice bayramlar görmeyi, sağlıklı, afiyetle, huzurla yaşamayı nasip eyle ya Rabbi.
5: Amin.
6: Ya Rabbi, hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Ya Rabbi, evli olan kardeşlerimize hayırlı ve mutlu geçimler nasip eyle. Bekar olup evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı kısmetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif bölgelerinde sıkıntı yaşayan, zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimizin de feraha erdiği, onların da mutlu olduğu bayramlar.

0: Bayramları görmeyi bizlere nasip eyle.
1: Amin.
0: Zalimleri birbirlerine musallat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bayram günleri bağışlama günleridir. Küslüklerimizi sonlandırıver ya Rabbi. Kalplerimizi birbirimize ısındırıver ya Rabbi. Birbirimizi sevmeyi, saymayı, birbirimizi

0: Affeyle ya Rabbi. Seyyiatımızı hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Kâffey ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, bilhassa senin rızan için kesmiş olduğumuz kurbanlarımızın ve yapmış olduğumuz hayırlarımızın makbul olması için, Allah rızası için El-Fatiha. Amin.
1: Amin. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Bu güzel bayram gününü birlikte geçirdiğimiz için ne mutlu bize. İnşallah sevgili seyircilerimizin de güzel duaları Allah katında kabul olsun. İnşallah yine görüşeceğiz. Bu arada sevgili seyirciler, biliyorsunuz yarın Damla Ündar'la birlikte olacağız. Bayramın ikinci gününde, bayramın üçüncü gününde yine sevgili Musa Bilgiç hocamızla buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgili seyirciler, siz de inşallah çok harika bir bayram günü geçirin. Günlerce i̇nşallah daha birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Size mutluluk, sağlık, bereket, her şeyin en güzelini diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
0: Evet, hayırlı bayramlar olsun.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bayram, kurban bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim Cenab-ı Hak'tan. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Nice nice bol bereketli, hayırlı, güzel bayramlarımız olsun. Efendim biliyorsunuz ki kurban bayramının anlamı çok özel ve çok kıymetli. Yani o kestiğimiz kurbanlar inşallah sahiplerine ulaşsın, olmayanlar da yesin, herkesin mutfağında et pişsin inşallah. Buna özellikle dikkat edersek çok mutlu olurum. Çünkü benim ince noktamdır. Kurbanda kesilen etler buzluk için değil, dağıtılmak içindir efendim. Yine hazırlayacağınız efsane tariflere eşlik edecek harika menülerle geldik bugün. Bayrama yakışır menümüzü hep birlikte izleyelim.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Lokanta usulü beytinin bakır tepside sunumuyla buluştuğu, közlenmiş lezzeti ve yoğun sosuyla bayram sofralarına yakışan gösterişli bir ana yemek. Lokanta usulü beyti kebap. Şerbeti ve yumuşak dokusuyla geleneksel tatlılar arasında özel yer edinen, kat kat lezzetiyle damakta iz bırakan bir klasik İstanbul tatlısı. Patlıcan, domates ve yeşil biberin bir araya gelerek doldurulduğu renkli görünümü ve zengin iç harcıyla geleneksel sofraların sevilen lezzetlerinden biri üç bacı dolması. Tane tane pilavın üzerini kaplayan kavurmanın yoğun lezzetiyle bayram sofralarına bereket ve doyurucu bir dokunuş katan geleneksel bir yemek, bayram pilavı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Şafiyancığım, bayramın mübarek olsun.
2: Yani seni de...
0: Bayramlaştık. Konuk gelince göğe tekrardan selamlaşıyor gibi
2: ben
0: oluyorsun.
2: Ben konuk muyum?
0: Hayır yani öyle oluyor. Biz şimdi seninle bayramlaşmayacak mıyız?
2: Hayır, içeride bayramlaştık.
0: Bayramlaşız. Hadi bayram mübarek olsun.
2: Bayramlaştık bir milyon kere.
0: Bayram mübarek olsun. Abi ben böyle olmadım. Böyle
2: bir yerden sandık ya.
0: Bu bayram sahibinden harçlık istemiyorum artık, vermiyor. Ben istiyorum, o
2: çalışan
0: vermiyor.
2: Çalışan kadınsın, ben çocuklara veriyorum.

0: bayramlar. Ben çocuklara veriyorum.
1: İyi bayramlar.
0: Hatta üstüne üstlük patron olan sensin.
1: Tabii ben veririm. Acaba ben mi gelsem? Sağ olsun gel. Ben veririm sana. Ne istiyorsan dükkan senin.
0: Bunu reklam arası konuşalım.
1: İstediğin gibi konuş. Konuşalım. Beni bununla korkutamazsın.
0: Tamam bir şey yok işte onu konuşacağız.
1: Puantiyem odasına uymuş. Hayır.
0: Ben modayı yakın takip ederim biliyorsun.
1: Bugün moda bayram mı? Serpil. Birazdan şekerlerimizi dağıtacağız. Bizim çocuklarımız 1, 2, 3, 4, 5. Burada bayram şekerlerimiz hazır efendim. Bu şarkı da bize gelsin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Biz çocuğuz.
0: Evet.
1: Genciz. Çocuklar büyüdü artık.

0: küçükken böyle giyinirdik ya. Asardık böyle kırmızı bir kıyafet, kadife elbise almış annem. Siyah kırmızı böyle bobetler.
1: Ne güzel takım yapmış kadın sana.
0: Bir kere onu çok eskiden hatırlıyorum öyle bir şey. Acaba diyorum hayal mi gerçek miydi?
1: Kesin gerçektir.
0: Kesin gerçektir. Handan Hanım yapmış mıdır?
1: Bir kız çocuğu hatırlıyorsa kesin gerçektir.
0: Efendim tekrardan bayramınız kutlu olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Küs olanlar barışsın. Anne babası hayatta olanlar muhakkak ziyaret etsin. Bayramlar çok özel ve anlamlı. Ben her zaman çocukluğuma dönüp o sımsıcak bayram sabahlarının o güzel atmosferini çok özleyen bir kadınım. Gerçekten söyleyeyim. Babam camiye giderdi Serpil.
1: Kahvaltı hazır.
0: Annem kahvaltı hazırlar. Yer sofrası kocaman bir boşnak böreği. Boşnak böreği masanın ortasında. Orta kısmı böreğin babamındır. Öyle ayırırdı. Tabii Duda ve tatlımız bir köşede. Ondan sonra biz böreğin de yoğurt severiz. Yoğurt olurdu düşün kahvaltıda.
1: Ama bu
0: yoğurt,
1: kurban. Kurbanda?
0: Kurbanda da. Ha. Şeyden gelirlerdi. Beş sabah namaza gitmeden önce kahvaltı yapıp sonra kurbana giderlerdi.
1: Ha. O da, yani, evet o da var.
0: Öyle giderdi. Hepimiz uyanırdık ama. Öyle yatmak yok.
1: Bayram sabahı yatılmaz.
0: Annem süpürüyor bir yandan çırpıyor tozları alıyor falan. Sanki bayram sabah misafir gelecek.
1: Geliyor ama bir de şey var. Günler öncesinden zaten temizlik yaparız.
0: Hayır hazırlanırız. O günde ama böyle.
1: O günde mutlaka bir süpüreceksin toz olacaksın vesaire vesaire evet.
0: Sonra da biz gezerdik böyle elimizde poşetli kapı kapı. Allah'ım ya. Dur bugün çok anlatacağım anılarımı.
1: Ah, hadi bakalım.
0: Bayram ya bugün. İki bacı burada üç bacı dolması ya. Biz de iki bacı dolması yapacağız bugün sizlere. Üçüncü bacıyı araya koyamadık. Yok. Yok Serpil. Ne yapacağız? Sen tek ben
1: zorlamamak
0: tek.
1: Lazım. Zorlamamak lazım.
0: Sen bazen tek ben tek. Kadar İki ise iki diyorsun.
1: Deyip.
0: O zaman şöyle yapıyoruz. 3-4 adet patlıcan, 3-4 adet yeşil dolmalık biber, 3-4 adet domates. Kızartmak için ise sıvıya. Yine iç harcı için yarım çay bardağı sıvıya, 2 yemek kaşığı tereyağı, 350 gram kıyma, 1 adet soğan, 6 yemek kaşığı pirinç, tuz, karabiber, zerdeçal, kırmızı toz biber, yarım demet taze reyhan, yarım demet maydanoz, sıcak su sosunda yarım çay bardağı sıvıya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı domates sosu ve tuz. Kıymetli Beyaz TV izleyenleri, bugün bayram, üzmeyelim annemizi demişler. Biz de ne yapıyoruz? Giriyoruz mutfağa sizler için. Harika, kıymamızı yaptık Serpil, tamam mı? Ertesi güne.
1: Ben burada kızartmamı yapayım, tencereyle de uyum içindeyim. Bu da modayı yakın tamam. Takip ediyor bende.
0: Puantiye çok önemli bu sene.
1: Önemli.
0: En çok puantiyeli kıyafetler varmış. Sana da yakıştı. Ben şunun böyle bir ceketini gördüm. Çok hoşuma gitti. Böyle
1: Sabri'de bunun şeyleri vardı.
0: Öptüm seni.
1: Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sabri'de bunun şeyleri vardı.
0: Serçe parmağımın şurasıyla yaptım. Sakın soğana dokundu demeyin. Kurban olurum vallahi bak. Dokunmadım yani. Çok
1: gömleği
0: hoş.
1: Vardı. Gömleğini giyersin.
0: Ben görmedim.
1: Vardı, vardı.
0: Her şeyi görüyor vallahi. Gözümden hiçbir şey kaçmıyor.
1: Kaçmıyor işte ya. Bu da benim...
0: Şimdi bunlar üç bacı çorbası ya. Bu üç tane ayrı şey olduğu için mi? Azdaymış.
1: Tersine geldim. Fark ettim. He? Evet.
0: Yani üç tane bir dolma.
1: Aslında şey bu. Nermin. Hani böyle baharın müjdecisi gibi. Taze. Kurularla değil tazelerle yapıyoruz. O senin. Patlıcan, biber, domates. Hani üç, üç bacı. Bunları ayırmıyorlarmış.
0: Bacılara bak sen. Üç tane kanka yan yana.

0: Sabah da böyle bir kendini çektireyim. Bu arada
1: sana zaten.
0: Birazcık püf noktası vereyim ben.
1: Islak sıçramasın.
0: Ne aşkım?
1: Islak ya hafif gene tepsini.
0: Aynen öyle. Az önce ben bir postu kuruladım.
1: Tepsinin dibi ıslak ya ondan.
0: Şöyle kıymayı mesela hayvanı kestiniz. Eve getirdi beyler. Onları ne olur o eti şey yapmayın. Hemen dolaba kaldırmayın. Karanlık, serin ortamda böyle tepsilerin içerisine koyun. En az 24 saat etiniz bir dışarıdaki havayla dinlensin. Ama bakın sakın en büyük hatalardan biri kovaların içerisinde bırakıyorsunuz. Et morarıyor, kokuyor, poşetlere koyuyorsunuz. Dolaba kaldırıyorsunuz, çok sıkı sertleşiyor. O yüzden bir gün mümkünse karanlık bir balkonunuz varsa ya da tezgahınız serinse orada böyle tepsilerde bir dinlendirin. Et güzelce böyle süzülsün, dinlensin. Ertesi günde işlem yapmaya başlayabilirsiniz ama maksimum diyorlar ki ikinci, üçüncü gününden sonra kavurmaya daha uygun oluyor. Bizim kavurma bayramı olduğu için, misafirler de geldiği için ikinci gün artık kavurmamızı yapmak durumundayız. O yüzden 24 saat dinlendikten sonra kavurmayı da yaparken neye dikkat ediyoruz? Ben çok güzel yıkamaya dikkat ediyorum, süzülmeye dikkat ediyorum efendim. Bir de onu kendi suyuyla pişirmeye özen gösteriyorum.
1: Kendi yağıyla bence.
0: Aynen, hiçbir dışarıdan yağ ondan sonra su eklemeden çektire çektire pişiriyorum. Mesela kıymayı da ikinci, üçüncü gün yapıp yine onları böyle porsiyonluk buzdolabı poşete.
1: Üç yapamaz mı ya? Üç yapar mısın?
0: Neyi?
1: Ben yani eti bekletir misin?
0: Ya 3 gün dolapta bekleyince çok güzel oluyor. Bir sene denemiştim, yalan yok. 3 gün dolapta beklersin. İlk günden sonra dolaba kaldırıyorsun. Çok güzel oluyor. Dinlenmiş oluyor böyle iyice süzülmüş oluyor. Ama tabii hemen yapıp kaldıranlar da var. Sağlık açısından hem dinlenmiş eti yemek daha güzel oluyor. Bilginiz olsun. Efendim kıymaları yaptık. Geldik. Şimdi 3 bacı dolması yapacağız. Hep böyle farklı bir şey olsun bayramda diyorsanız. O kadar hoş ki bakın sadece ne yaptı Serpil? Başlarını temizledi ve çizikler attı.
1: Evet, göbeğine sadece bir çizik attım.
0: Başka da bir şey yapmadık yani.
1: Bunu çok değil, bunu böyle burada pişirmeyeceğim. Hafif kızartacağım, benim için gayet yeterli
0: ben de
1: olacak.
0: Kıymama fark ettiyseniz su bile eklemedim. Böyle sıcak tavada o kendisini çok güzel bir şekilde saldı. Biraz daha çektikten sonra yağını ekleyeceğim. Başlayacağım
1: korkuya bak.
0: Koymaya.
1: Tek tek kuruluyorum.
0: Çünkü çok sıçrayacak. Haklı olarak.
1: Ya bir de şey oluyor biliyor musun? Ocağı çok fena kirletiyor.
0: Evet, şu an ocağımızın da maşallah
1: psikolojik olarak da beni etkiliyor.
0: Çok beğendim ocağımı şu an, tertemiz.
1: Evet.
0: Evet,
1: bir şey dönmedi sana değil mi? Ay bu arada şey pardon.
0: Bulamadım.
1: Sedat. Ercüment. Aa evet. Evet.
0: Argument değildi. Ama
1: evet.
0: O tarz bir isim.
1: Öyle öyle. Bak göreceksin o. Ben kendim bulamadım ama sen bulunca
0: ama
1: hatırladım.
0: Ama şey İmren Hanım'a söylersen o da İrem Hanım'a söylersen o da yapıyor.
1: Ya evet de. Ben genel olarak gidip gittim.
0: Sezon sonuna kadar gitse seneye ayrı.
1: Neyse hadi yenisi. Evet sana.
0: Bayramdan sonra bir 10 gün.
1: Şimdi.
0: Şöyle efendim bakın burada kıymam. Kendi suyunu saldım ve şöyle birazcık tavada çektiriyorum. İçine daha ekstradan hiçbir yağ eklemedim. Çünkü burada kendi kendine böyle tane tane olsun istedim. Ve her aşamasında karıştırdım ki beni zorlamasın. Akabinde minik minik doğradığım soğanlarım var. İçerisine veriyorum.
1: Şimdi
0: kapaklarını bize ayır.
1: Düzgün çıkarırım, evet ayırdım sana.
0: Ayır kapaklarını Serpil.
1: Ayırım. Bir tane kaşık aldım.
0: Bir çıtladı.
1: Ya.
0: Vallahi çıtladı, dikkat et.
1: Kestim dayı onu.
0: Dikkat et hemen.
1: Bu da suyunu çıkarttı, fark ettim.
0: Dün patladı yalnız, geri kalkma şeklim. Bugün bayram, akıllı ol annem. Bizi yorma.
1: Hatta çok biliyorsun da senden korkuyorum ha.
0: Vallahi bak sana da çıtlayacak,
1: gelecek
0: haberin yok.
1: Gelecek bir yerine.
0: Efendim bir yandan patlıcanlarım kızarıyor, bir yandan üç bacının iç

0: artık yavaş yavaş yağımı içerisine dahil ediyorum.
1: Bu bunun.
0: Tereyağımı da içerisine dahil ediyorum. Şöyle. Acaba nasıl olacak?
1: Hangisi? Üç bacı mı?
0: Yok. Niye bilmiyorum, içime geldi. Bilmiyorum. Tatil yazın, Haziran'dan sonrası.
1: Hiçbir şey anlamadığım için cevap veremiyorum.
0: Ben böyle bir şey oldum ya. Bir söyleyeyim mi söylemeyeyim arasında kaldım. Şimdi gideceğiz ya, tatile çıkacağız falan. Sonra Eylül'de bir daha sezon yapacağız. Ya da işte Ağustos'un son haftası ne diyorsak. Diyorum nasıl olacak acaba?
1: Güzel olacak Allah nasip ederse.
0: Bir özleyeceğim diyorsun.
1: İşimi mi? Tabii.
0: Hmm. Tabii ki Serpil Hanım beni özleyecek vakti olmayacak. Çünkü benimle her gün görüşüyor.
1: Yok.
0: Öyle bir dünyası yok.
1: Şey var, bir daha eşim cevap. Bir daha.
0: Sizi tabii ki özlemez ama beni görmesin yapamaz. Zaten de Serpil Hanım bizi özlemeyecek de bir özlerse sizi özler. Benim de zaten özleyecek vakit araya girmez. Merak etme canım.
1: Bence
0: biz
1: de.
0: Şimdi tatile gideceğiz. O bir gitsin gelsin yurt dışına. Ben kız bak bak Serpil.
1: Ay ben onu
0: Serpil,
1: alayım.
0: Serpil bak
1: kaç,
0: bak.
1: Kaç kaç. Annem sana ne oldu? Ben senin göbeğini de açtım ama. Hanginiz yapıyor bakayım öyle şakaları? Gel.
0: Yunus balığı gibi. Serpil yavaş. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kaçın buradan ama.
0: Canlı yayında bu kat.
1: Aşkım niye sen böyle şeyler
0: dalga yapıyorsun? Dalga dalga tsunami gibi oldu yemin ederim. Foş foş foş foş foş. Buradan buhar mı geliyor acaba Serpil.com?
1: Ben anlamadım.
0: Aa.
1: Gözüm gibi de bakıyorum ayol kuruluyorum da.
0: Vallahi iyice kuruladı kan. Ben de yayın öncesi kuruladım.
1: Bunu böyle hafif çok değil.
0: Ya rengini döndürürseniz o kadar lezzetli oluyor
1: çok
0: ki.
1: Çok fırına gidecek ya.
0: Kıymetli Beyaz TV izleyenleri.
1: Kapaklarını kirlemeyelim.
0: Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Onlar fırında şey olsun.
0: Evet
1: hani
0: bakın.
1: Hani sinir yapıyorsun ki sen şimdi anlamadım ben yani.
0: Burada bol yağda güzelce iç harcımı kızartıyorum. Karabiber, pul biber, zerdeçal ve tuz baharatlarıyla.
1: Ha, burada işte bak göbeğini de açmışım görüyor musun? Bana da verecektin açık bunların içlerine ya vermeyeceksin mi?
0: Ay ben buraya aldım hepsini.
1: Ha, neyse.
0: Neyse buradan koyacağım ya direkt. Geçer ona. Allah'ım Serpil onlar da başladı. Serpil.
1: Hasbinallahu veli ve nimet. Bismillahirrahmanirrahim dedik ayol.
0: Dedik vallahi. Buradan mı oldu acaba buhar geliyor?
1: Bilmiyorum ki anlamadım.
0: Ben de anlamadım.
1: Yapma çocuğum
0: vallahi
1: öyle şey.
0: Vallahi bayram günü bak.
1: Yakma vallahi yaralı şey gibiyim her yerim.
0: Yani balık eğer kızartmak izi istemezseniz fırınlıya da bilirsiniz. O da güzel olur. Ama kızartma çok güzel renk veriyor yalan yok. Değil mi Serpil?
1: Vallahi yani ne yalan söyleyeyim. Okeyim yani ben hazırım. Bunun sinirine de razıyım çünkü çok lezzetli oluyor.
0: Serpil.
1: Kavrulmuş sebze, kızarmış
0: bunda
1: sebze.
0: Bunda çok dikkat etmemiz lazım.
1: Onu koymayacağım ki.
0: Bir tık koysa mıydık?
1: Yok onu yapmam.
0: Riski almam
1: onu yapmam
0: diyorsun.
1: Nermin'im.
0: Bunları atayım mı kapaklarını?
1: Yok o kızaracak ya bununla.
0: Tamam o zaman kapattık onunla vedalaştık.
1: Ay çok özür dilerim ayağına geldim.
0: Estağfurullah özür dilerim. Şimdi. Gerek yok. Estağfurullah. Ya. Ben bunun içine pirincimi de ekleyip altını kapatıyorum efendim.
1: Normal değil abi. Buna pirinç koyan da var, hiç koymayan da var.
0: Biz birazcık koyalım.
1: Biz eser miktarda koyduk iyi oldu.
0: Evet o birazcık bağlasın içini de sıksın.
1: Bakayım, şimdi gene şöyle bir şey yapmak istiyorum Nermin. Şimdi bu şeyi sana vereceğim ya tepsiyi.
0: Bakar mısınız nasıl güzel bir iç harç oldu maşallah.
1: Bu bunun mu? Herkesin kendinin.
0: Ellerin yanacak. Bir
1: olsun.
0: Durur musun?
1: Burada
0: olmasın bir domatesini ayarla tamam.
1: Süzüyorsun.
0: Aa, bayram günü yakacak kendini kadın.
1: Biliyorsun ben o konuda.
0: Tabii tabii.
1: Sakarımdır.
0: Estağfurullah. Sakarlık demeyelim ona. Biz tez canlılık diyelim. Efendim şöyle görüyorsunuz. Sadece bir yağda kızdırma yaptık. Neden biliyor musunuz o da? Böyle kızartılan her sebzenin lezzeti olay oluyor. Vallahi. Yani bir değişiklik oluyor sofranızda. Biz bu üç bacıyı yaparken dedik ki ekran böyle hem renkli olsun hem de hoş gözüksün açıkçası. Elinizde vardır kızartma yağınız. Alın onunla hemen şipşak kızartın. Şunu şuradan alayım da.
1: Ya fırına şey göndermiyoruz aslında biliyor musun Nermin? Hani böyle bir ateş görmeden bir sıcak görmeden.
0: Sen orada dur benden uzak dur.
1: Fırın yolculuğuna izin vermiyoruz
0: aynen.
1: Onu.
0: Aynen. Şimdi ben

0: Bakın şöyle şunu, bir.
1: Şunu sana çimdireyim, üstüne dökeriz değil mi?
0: Bence bunun içine getir sen onu. Ha? Çok güzel olur bence. Bir tat şöyle versin dolmama. Bu yeşillikleri de içine
1: ocaktan
0: koyacağım.
1: Ocaktan aldıktan sonra koyalım ki ölmesinler.
0: Aynen, çok küçük doğramayayım.
1: Ben halledeyim.
0: Kararmasın.
1: Ben küçük doğuracağım, gel.
0: Küçük mü doğrayayım, tamam.
1: Evet, evet. Şeyi söndürelim istiyorsan, içimiz oldu bence, gayet hoş gözüküyor.
0: Evet, evet. Ben birazcık suyunu çeksinizim ama yağ o.
1: Yağına kaldı.
0: Ay, Reyhan'ın kokusu. Beyler, bayanlar, efsaneyiz. Efendim, bugün bayram dedik. İlk tarifimiz üç bacı dedik. Sizler küçükken en çok bayramda, sofrada ne görmek isterdiniz? Mesela Serpil'e sorayım. Serpil, bir bayram sabahında sizin sofranızda olmazsa olmaz neydi?
1: Kahvaltıyla başlayacaksak. Kahvaltı her
0: anacığın
1: günden,
0: ne yapardı rahmetlik?
1: Bak, kahvaltı her günden çok özeldi. Kurbansa biz hani bir posta böyle şey de demeyeyim ya.
0: Ne yapardın?
1: Yani dedi, normal günden yalan söylemeyeceğim çok daha özenli
0: evet,
1: olurduk.
0: Tabii canım öyle. Sarmalar,
1: günde,
0: dolmalar, baklavalar.
1: 5 çeşit olursa kahvaltıda değil. Onu sonra yiyorduk da.
0: Kahvaltıda da bizim oluyordu.
1: Ha yok, bizde onlar sonra.
0: Sarma, tatlı.
1: Kahvaltı yapılır. Ondan sonra hani bilirsin kaçta kesilecek kurbanın sırası, zamanı.
0: Dakika
1: ondan
0: başı arardık. Geliyorsunuz mu? Geliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Nerede kaldınız?
1: Tabii.
0: Geliyorsunuz mu? Babamları.
1: Biz gibi.
0: Eskiden evimizin önünde kesiliyordu. Hatırlıyor musun? Sana da denk gel.
1: Bu
0: camdan izliyordum. Evet ya, camdan izliyordum. O kadar üzülüyordum ki izlerken de.
1: Ben birkaç gün yemezdim, sonra yerdim.
0: Böyle, ay bak Serpil de benim gibi. Ben de öyleydim biliyor musun?
1: Bu sisteme bayılıyorum biliyor musun?
0: Evet. Gerçekten çocukların gözünün önünde ben bilmiyorum belki
1: çoluk,
0: hani
1: çocuk
0: olması gereken, hani çocuk öğrensin diyorsunuzdur da nacizane Serpil'in dediği gibi ben çok etkileniyordum. 2-3 günde yapmıyordum yani.
1: Yok yok, gene de görmeyelim ya. Yani görüntüyü öyle görmeyelim. Çoluk çocuk küçük çünkü.
0: Değil mi? Olmasın.
1: Korkar, etkilenir. Bu sistem çok güzel oldu bu arada. Ben çok seviyorum. Tertemiz. Kontrol biz altında.
0: Tabii.
1: Hijyen ortamlarda.
0: Hijyen açısından da iyiyim. Bak bahçede kesildiğinde biz de iyiydik. Bak yalan yok. Babam çok dikkat ederdi. Dedem rahmetli.
1: Ya ona kendimiz ediyoruz da.
0: Çok dikkat ederlerdi böyle. Bir de ortak alınıyorsa böyle hepsi tartılırdı. Herkese tam gelsin. Hak geçmesin diye. Vay be.
1: Ama bağında bahçesinde yeri olmayanlarda da böyle su yok, şey yok. Şimdi ne güzel. Belediyeler şeyler de denetliyor. İyi oluyor.
0: Çok çok iyi oldu. Pislik olmuyor etraf.
1: Ay, böyle.
0: Bir de bir de Kurban Bayramı'nda
1: vallahi
0: her kurban kesildikten sonra yağmur yağması nasıl bir rahmettir, nasıl bir berekettir o ya Rabbi.
1: Hep şey derler, temizleniyor.
0: Evet ya, yani
1: hani hep açıkta kalmasın diye.
0: Çok muazzam bir sistem hayatımızda aslında.
1: Sence bunlar buna sığar mı? Bir büyüğünü mü vereyim ama sığar.
0: Sığsın bence, iç içe olursa.
1: Evet. Çok kurmadan güzel olacak, güzel pişerler.
0: Şimdi ben sana açacağım. Sen de dolduracaksın Serpilko. Üç bacı yapıyoruz, tamam mı?
1: Sanki ben onların bir göbeklerini açtım gibi hatırlıyorum.
0: Evet. Sen ben...
1: Sıcak mı, tutamaz mıyım?
0: Tutamazsın.
1: Tutamazmışım.
0: Tutamazsın, sıcak aşkım. Sen ben... Üçüncü bacı yok. Ne yapacağız?
1: Kısmet be. Şu zorlamamak lazım bazen.
0: Yok valla, zorlamıyorum artık. Bizimle olmak isteyen bizimledir. Olmak istemeyen de istediği yerdedir. Kendimiz. Yalnız istediği yerdedir.
1: Ay çok sıcak şunu şöyle.
0: Ben böyle bir bakıyorum, yerler tam denk gelecek mi?
1: Ben şunu kenara götüreceğim şimdi sana. O domatesleri de sıkıştırırız ki güzel olurlar.
0: Böyle istiyorum. Ay. Üçü hepsi yan yana kalsın. Dur bakayım.
1: Hı. Çok güzel olacaklar.
0: Evet, buraya sıkıştırırız rahatlıkla.
1: Bunu isterseniz şey de yapabiliyorsunuz. Tencere.
0: Serpil koyla.
1: Sıcak şey yapamadım. Bence bunları eline al, çok kolay doluyor. Soğuk. Hı. Ya.
0: Çikolata merasimini birazdan yapacağım. Serpilkom'la. Artık eskisi gibi çocuklar da gelmiyor biliyor musun Serpil?
1: Ay nasıl gelsin? Allah vermesin. Değil. Hatırlamıyor musun zamanda olan olayları? Gitmesinler.
0: Ne kadar üzücü ya, var ya.
1: Tabii canım. Çocukların güvenliği açısından bence gitmesinler. Tanımıyorsa etmiyorsa hiç gitmesin kimsenin evine köyüne.
0: Ya nasıl kötü oldu ya. Her şey o kadar güzeldi ki. Sistem o kadar güzel ilerliyordu ki.
1: İşte öyle. Ah, sıkıldım ben mi? Şuraya
0: elini tutma yavrum, yanıyorsun ya.
1: Ya bu soğudu soldu.
0: Canına da mı acıkmıyorsun?
1: Soğudu.
0: Ben bilmiyorum ya. Bu kadın var ya bazen.
1: Soğudu
0: soldu. Bak ben ona diyorum, ben de yapmıyorum çoğu zaman ama. Şu an ne bileyim insan üzülüyor işte.
1: Yok çok elini. Dayanamasam yapma.
0: Damarlarını acıtıyorsun. Kırıyorsun.
1: Parmak izi veriyorken bizim parmaklarımız bu arada biliyorsun değil mi?
0: Yok.
1: Kalitesiz el izi.
0: Yok
1: adı.
0: Bizde. Parmak izimiz yok.
1: Kalitesiz parmak izi adı.
0: Yok çünkü biz parmak izimizi yok ettik.
1: İnşallah böyle hoyrat kullana kullana.
0: Biz yok ettik parmak izimizi.
1: Sanki şey dolduracak gibi. Niye küçük koyduysam her kaşık?
0: Ah, ikimize yetecek o kanka. Hmm. Ah.
1: Bunlara dolduracağım onu şimdi ben.
0: Bakın efendim bu gayet güzel. Hepsini doldurduk. Şimdi üstüne o yağını atmayacağım. Salçasını ben orada hazırlayacağım onu.
1: Tahmin ettim,
0: ben bu tavayı kullanmak istiyorum. Bu tava ziyan olsun da istemiyorum üstüne. Bana o yağ çok geldi, kullanmayacağım.
1: Yok verme bence de.
0: Çünkü kendi yağ onun zeminde var. Bunları ikisini hiç koymayacağım. Sanki buraya yağını alırsam çok mutlu olurum. Bana biraz yağ bırakırsan. Aynen onu bana süzdür yetecek. Domates sos zaten. Yeterli bana. Sosum pişsin. Çünkü çok yağlı da olmasın.
1: Bir de hafif kızartayım ya patlıcanı.
0: Patlıcan da kızardı. Tereyağını Özlem bol bulmuş bugün.
1: Bayram diye demiş.

0: Bugün ikinci tarifimiz ne olacak biliyor musun?
1: Ne?
0: İstanbul tatlısı yapıyoruz. Bayram sabahı uyandınız. Eşler gitti kurban kesimine. Sizin bir tatlınız yok. Ya da ne bileyim birazcık daha farklı bir tatlı arıyorsunuz.
1: Var ama az.
0: Var ya da az dediği gibi Serpil'in. Böyle dediniz ki hem pratik olsun hem fresh olsun. Hem içinde şöyle güzel bir farklı kreması olsun.
1: Muhallebi gibi değil mi?
0: 22'li böyle bir dolgudan oluşsun o güzellik. Sonrasında efendim biz onu dolduralım tatlılarımızın ortasına.
1: Ve... Ama senin taktikle dolduralım.
0: Aynen bence de akmaz hem de.
1: Şimdi ay ben bunu söyleyip söyleyip atmam lavaboya.
0: Ne yaptın?
1: Dolma iç harcımın kabını çalkalayıp sana verecektim.
0: Bakın şöyle.
1: Sıcak mı?
0: Aralarından.
1: Su getirir mi ister misin?
0: Çok sulu olmasın dedim biliyor musun?
1: Ama pirincimiz var ya bir tık olursa da şey olmaz dert
0: tamam,
1: etmez.
0: Tamam koyacağım şimdi sana su.
1: Şeyi çalkalarız değil mi tencereyi?
0: Aynen getir. Bunu da böyle soslu yaptığımı severim bak. Gerçekten sulu.
1: Bizim dolmalarımız gibi getir. Çok sulu sulu da olmuyor bu biliyor musun? İyi oluyor.
0: Gönder gönder yeter. Yeter. Üstünü de zaten şimdi kapatalım.
1: Ben şimdi şeyi çitileyim.
0: Birden yakmasın.
1: Şu bu arada şey sildiğim peçete ha. Yanlış anlaşılmasın.
0: Yanlış anladık. Ha.
1: Arkada kırkız var.
0: Hayırlı olsun.
1: Yok yok.
0: Hayırlı olsun. Arkada birileri var.
1: Evet.
0: Özlem.
1: Bir ses duydum bir an. Al sen
0: peçeteyi
1: bunu.
0: Peçeteyi atsana içine.
1: Yo yo alacağım atacağım.
0: Eliyle tutuyor ya bazen var
1: ya. Boşta bulundum ya.
0: Ben de çektim hemen. Sen misin kırkız? Biraz çok fazla örtmeyeceğiz üstünü. Sadece yumuşasın.
1: Pirinci de var ya.
0: Pirincisi
1: böyle bir...
0: hafif şişsin. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ama bu sıcak.
1: Ha.
0: Bismillah. Bir de bir ağır. Maşallah. Bereketli olsun. Ay çok naziksiniz.
1: Şimdi tatlı yapacağımız için.
0: Haydi bismillah. 200 derece iyidir, candır. En son aşamada üzerindeki pişirme kağıdını açalım ki o kapaklarda böyle nar gibi kızarsın. Ve servis esnasındaki görsele aşık olacaksınız efendim. Kesinlikle söylüyorum aşık olacaksınız. Evet şarkımızı ayarladınız mı bayram şarkımızı? Birazdan şeker dağıtırken bayram şarkımı isteyeceğim. İkinci yarı. İstanbul tatlısı. Sen bir İstanbul, ben Boğaz. Şiir gibi oldu bayram. 125 gram tereyağıyla, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı süt, yarım su bardağı Hindistan cevizi. 2 yemek kaşığı irmik, 1 adet portakal kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı mayayla mayalanmış eşsiz bir hamur.
1: Güzel olacak gel.
0: Dolgusunda ise ben hamuru sen dolgusu.
1: Aldığı kadar unu yok mu sen,
0: orada? Evet sen dolgususun Serpil.
1: Öyle mi?
0: 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı irmik, 1 paket vanilya üzerinde... 1 adet yumurta sarısı, çekilmiş fındık. Şerbetinde 4 su bardağı su, 3,5 su bardağı şeker, limon dilimi.
1: Fındık nerede affedersin? Üzeri için. Aha. Bu yumurta nerenin affedersin?
0: Şerbetinde. Üzeri için yumurta sarısı, çekilmiş fındık, su bardağı su, şeker, limon dilimi.
1: Ha tamam.
0: Hatırlıyor musun Serpil? Şimdi biz yeni gelinken... büyüklerin evine gidilirdi ya bayram sabahı. Ha,
1: alan böyle... değiştirmişsin.
0: Niye?
1: Sen.
0: Ha. Ben mi? Şey yapardık böyle bayramlıkları giyerdik. Büyük evde kimse onun evine giderdi. Büyük babaanne vardı rahmetlik. Ben evlendiğim zaman. O sabah kalkıp oraya giderlerdi. Orada işte çökelekler, peynirler. Işte,
1: Allah ne verdiyse dökülür.
0: Aynen öyle katmerler, sarma olmazsa olmazdı. Gelin geldim tarafta.
1: Bayramda sarma olmadan olur mu Nermin'im?
0: Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzeldi. Bizim evde öyle olurdu. Babamlar yukarı çıkardı dedemlere falan. O kadar güzeldi ki her şey. Şimdi onlar da kalmadı Serp.
1: Ya.
0: Büyükleri ziyaret de yok.
1: Sistem de etmek istemiyorum ama işte herkes fırsat bulunca.
0: Bence de onu buraya bir döndürt Allah rızası için. Yine arka kapısı falan mı açık? Yani özlüyorum. Yalan yok böyle şeylere.
1: Tereyağın oda sıcaklığında mı? Bir bakar mısın? Memnun olacak mısın? Yoksa
0: olmam
1: bir...
0: Serpil.
1: Olmaz mısın?
0: Elmez hamurumuz katı kalır içinde.
1: Ama sonra da şey oluyor. Ondan bir tırsıyorum ama.
0: Bir kusar da doğrudur ama maya var ya belki toplar onu. Çok hafif. Fırına at. Aşağıda bir dursun getir. Ama altına tabakla koy. İstersen alamazsın.
1: Şey.
0: Isınırsa.
1: Ne derler? Aslında iyi gibi de bu kadar ellerin soğuk mu ki senin?
0: Toplamıyor yavrum ya. İstediğimiz gibi olmuyor. Şimdi burada birazcık bakın irmiği alacağım.
1: Sen onu yaparken benim şey yapmam lazım.
0: Neyi?
1: Muhallebimi.
0: Tamam irmiği alacağım. Sütle irmiğimi burada birazcık ıslatacağım. Burada da mayayla çok azıcık bir lokma maya Serpil. Çok fazla istemiyorum. Karıştıracağım. Burada da yağımı koyacağım. Yumurtalarım 2 adet üstüne sürmüyoruz herhalde. Sürüyor muydu?
1: Yok ona tam. Sen tam kullanıyorsun. Ben kendi kendime kullanıyorum. He? Evet evet oranın var.
0: Oranın ayrı mı? Sana bir tanesini ayırayım. Ben oradakinin akını da alayım. Sen ne bekliyorsun?
1: Bana
0: malzeme yapacaksın. Geliyorum. Şimdi bakın bunları kırdık. Bunu böyle burada bir karıştırdık. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bunları bu tarafa getirdin.
0: Yok koyacağım. Birazcık irmiğimi burada şişirdim. Mayamın içerisinde erittiğim sütü ekledim. Hindistan cevizimi yine aynı karışımın içerisine ekledim. Tereyağımı şimdi fırından alacağım. Pudra şekerimi ekliyorum. Çok farklı bir İstanbul tatlısı. İsmini nereden almış acaba Serpil?
1: Bilmem. Çok kıymetli şefimin bir tanesi bir yerden esinlendi bence.
0: İstanbul.
1: Hani böyle çok naif bir görüntüsü var. İşte şerbeti var ama muhallebisi, sütlü bir muhallebisi de var.
0: İstanbul gibi diyorsun olmak istemişler. Yani. Isınmış mı?
1: Bence çok iyi. Yani bundan iyisi Şam'da kayısınanın olmaz.
0: Niye girdin içeriye hocam?
1: Elini sokacaksın ya soksan.
0: Her yeri pislettim.
1: Olsun.
0: Güzel oldu. Kabartma tozum ve burada unum var. Burayı da sütü koyuyorum. İrmik. Vanilya. Sinema önlerinde eskiden pasajlarda böyle tatlılar satılıyormuş Serpil.
1: Nerede satılıyormuş?
0: Sinemanın önlerinde böyle yuvarlak. Sanki ben de hayal meyal hatırlıyorum. Net olmamakla birlikte. Oradan ilham aldıkları da söylüyor.

0: açık havalı sinemalarında. Tabii biz yaşı kurtarmıyoruz. Senle ben küçük olduğumuz için Serpil Hanımcığım.
1: Bu şerbeti tatlılar satılıyormuş.
0: Böyle küçük arabalarda hatırlasana. Seyyar camlı böyle arabalar vardı.
1: Ondan şambali olabilir mi acaba?
0: Şambaliye de benziyor ama bu yuvarlaklardan da oluyordu. Bak bakıldığında hatırla. Senin yaşın kurtarmıyor. Sen küçüksün.
1: Benim tevellütüm yetmiyor.
0: Sen şimdi 27-28 olduğun için 35-40 olsaydın anlardın.
1: Evet.
0: Şimdi efendim
1: bir
0: bakın.
1: Düşündüm, mantıklı. Buna şey koymadık biz bu arada hiç.
0: Şöyle bir elimle harmanlıyorum. İçerisine portakal, Serpil bunu da vereyim.
1: Bu tarafındayım.
0: Verdim. Şöyle portakalı da yine yağ ile birlikte iyice bir harmanlıyorum. Ekranda izlediğiniz gibi. Sonra Bismillahirrahmanirrahim dedip bir ölçü unumu ekleyip ekstradan da kabartma tozu koyuyorum. Aslında hem maya var hem kabartma tozu var. Değişik bir hamur. Ne tam bir mayalı ne tam bir mayasız.
1: Evet. Hem şerbetli hem sütlü.
0: Ve tatlı ile buluşacak noktası da o görmüş olduğunuz kreması. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Onu alsam.
0: Neyi yavrum?
1: Şey yok yok. Şimdi buna gelirse pişirmez bir saat.
0: Şöyle. Bakar mısınız elime? Bırakmaya başladı. Ama bereketli de olacak bu Serpil.
1: Ya.
0: Bir tane oklavamızla biz ortasını bunu oyalım. Canikom. Tatlıyı
1: bence
0: dolduralım.
1: Bence şey, işaret parmağımızla da yaparız.
0: Nasıl istiyorsun artık.
1: Kolay olur.
0: Oh.
1: Top yapıp.
0: Bakın salmaya başladı.
1: Mantıklı.
0: Tereyağı da içinde. Elimden süzülüyor.
1: Kalabalık misafir ölçüyü büyük tuttuk yani.
0: Onu biraz İstersen... fazla mı attım ne?
1: Aa, ben üstüne hamurunu aldım kalsın yoğurma kabında.
0: Kaldıracak kız. Yağ eriyor elimle.
1: Ha.
0: Baksana. Böyle yağda eritirken dişlerimiz kasım geliyor. Evet. Kaldıracak.
1: Ben hemen korkunca şey atıyorum.
0: Ben de onu yapıyordum ama mermerin bunu da üstüne... şey yapmak istemedim. Efendim şöyle yapalım mı? Şimdi bayram ya bugün. Şimdi bir kalkın bir çaylarınızı tazeleyin. Beyler belki gelmedi hala kurban sırasında. Ama hanımlar evi topladı. Bizlerle birlikte günün menüsünü belirliyoruz ya. Şimdi kalkıyorsunuz, çaylarınızı tazeliyorsunuz. Akşama ne yapacaksınız? Onları ayarlıyorsunuz. Bu tatlı zaten kesinlikle olacak.
1: Hemen iki tepsi.
0: Dönüşte çünkü size harika bir sürprizle geleceğiz. Bir ayrılmayın efendim.
1: Geliyoruz.
0: Birlikte tatlımızı şekillendireceğiz.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
5: Biz de alışverişe atlayın.
4: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
6: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
4: Kim işte bu çocuk ya?
6: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
7: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
1: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici setiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
4: Bellona. Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da sarı kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdikleri...

0: hastasıyım bu sarı kolanın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
0: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İntens bir konu var, bekliyorum.
4: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
5: Kızlar.
6: Bizi özlemişim.
7: Bizim İntens mi?
6: Bizli İntens akşamlarını.
8: Mutluluk bu işte.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
7: Evet efendim. Sabir var ya, bir bereketlendi. Anlatamam şu an, bayram sabahı bereketi diyorum
8: ben
7: ona. Yarın
8: misafir gelecek, bir tane bir tane
7: verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Serpil, ben atıyorum, sen tepsiye diz.
8: Geldim. Şimdi geldim yanına.
7: Buradan al. Sen çat çat çat diz.
8: Ne biliyor musun? Bu şeyin mi yok? Şunun?
7: Ha, tel.
8: Misinası.
7: Tel.
8: Misina.
7: Tüyü sanmasın kimse.
8: Yok yok, o da bana söyledi de. O boncukların misinası var ya.
7: Al bunları, sen tepsiye diz.
8: Ha öyle mi yapalım?
7: Aa, sen diz, ben gelin böyle, sen tepsinle buraya gel. Sen de. Ben şöyle çünkü boylarını da küçültüyorum. Senin istediğin gibi olsun. Mukavemet yok. Bayram günü.
8: Ha, normalde yapacağım diyorsun.
7: Normalde yapardım. 5 saat bunları böyle küçük küçük sarmam.
8: Şu büyüklük bence iyi. Artık. Misafire bundan 3 tane falan koymak lazım bir tabağa.
7: Değil mi?
8: Tabii.
7: Ayıp olmasın.
8: Öyle. Tadı damağında bırakılır gibi. Hiç sevmem. Bu kadar. Şey gibi hani. Al bu kadar. Başka yok.
7: Diyorsun.
8: Öyle demek ki oluyor, o yüzden sevmem.
7: Benim annem getiriyor, tepsiyi önlerine bırakıyor, yesinler.
8: En mantıklısı kadın. Doyana kadar. Nasılsa diyor, var diyor. Daha
7: Handan diyor. Teyze yeter. Handan teyze biz yedik. Handan teyze. Yok oğlum, yiyeceksin oğlum, yiyeceksin oğlum.
8: Kadın yaptığından yenmeyince huzursuz oluyor. Kaç tepsi yaptık ayol?
7: Ah Serpil, iki tane yapıp bırakmak olmaz yavrucuğum. Bayram günü.
8: İçeri bir Serpil kaçtı.
7: Evet, evet, evet. Çünkü onunla yatıyorum, kalkıyorum.
8: 4, 8, 16,
7: öbür
8: 20,
7: 24, geçelim.
8: 26, aha. 2, 4, 6,
7: öbür
8: 8,
7: geç.
8: 10,
7: geç, geç, 12. Geç.
8: Sanki biraz sıkıştırmalıyım.
7: Yok, oraya koyalım ya.
8: Olmuyor.
7: Dolmaz mı?
8: Saydım, saydım, saydım.
7: İkisini ayrı ayrı birleştirirdik sonra şerbeti.
8: Yok, yok, geldim ben.
7: Sen gel. Kabartmalı ondan. Ha,
8: şöyle.
7: Mayalı bak, karışma. Çok var, yetiştiremez.
8: Benim sevgili arkadaşım da onu düşünmüş. Koymuş demiş, maya vereyim. Ne olur ne olmaz.
7: Kabarmaz, etmez.
8: Tabii.
7: Allah muhafaza.
8: İnce
7: tabii sığamaz. Emin misin sığdırmakta?
8: Hayır, sayıyı böldüm neredeyse, eşitledim. Anladın mı demek istediğimi?
7: İki tepsi yapacağız
8: tabii,
7: yani.
8: Tabii.
7: Ben de diyorum ki şunların hepsini bir tepsiye mi sıkıştıracak?
8: Yok aşkım. Biraz sıkıştırdım
7: sadece. Benim diyor arkadaşım diyor.
8: Ha?
7: Benim diyor arkadaşım diyor. Hesaplamış, maya olmaz.
8: Tabii. Yazı. Dedim ya. Yazı seni bir tek bu sebeple
7: özellikle.
8: Durup düşünme sadece o sebeple. Başka bir manası yok vallahi.
7: Ben de özelsin sadece.
8: Yani o da olabilir de belki benim. Doğru söylüyor. Ben bir yerde de şey. Esirikliyim yani. Bakmışsın, özlemişim.
7: Vallahi güzel oldu şimdi yani. Bak.
8: Nasıl olacak
7: şimdi? Şimdi çok güzel oldu ya. Şimdi bakın. Serpil Hanım'ı hazırladık. Vallahi bak, otomatik. Kaç dakikada yuvarladık iki tepsiyi? 3 dakikada. Mis. Şimdi Serpil de yanıma gelecek.
8: Bu da sırf sunucusuna şey yapacak.

0: 3 dakikada diyor. Sorsan ki saat tuttu mu tutmadı.
1: 56 dakikadan 53 dakikaya düşürdüm. Oh! İyi ki böyle bir şey yapmışız. Serpil.
0: Canım.
1: Her derde deva. Her derde deva kanka.
0: Ne güzel. Sen öyle mi yapacaksın? Sanki benim parmağım daha şey yapar. Büyük.
1: Daha mı büyük yapar?
0: Şöyle. Bak.
1: Daha mı iyi oldu?
0: Öyle bir hissettim.
1: Şu var istersen sen de bununla bak. Yap.
0: Kaçamaz.
1: Bu. Serpil Hanım bu var.
0: Büyük.
1: Serpil Hanım şimdi bu var.
0: Yok.
1: Bir de deneseydin.
0: Yok yok istemem. İstemem. Lan pizza mı yapıyoruz Allah aşkına?
1: Ben bir şey söyleyeyim mi? Fena da olmadı ha. Bak dediğime geldi. Çünkü güzel büyüttü.
0: Tabii.
1: Herkes kendine göre merdane tutuyor. Hayat ne güzel değil mi Serpil?
0: Ne yapayım? Boş ver.
1: 6'da açılabilir çukurunuzun. Hiç sıkıntı olmaz.
0: Yani dertli.
1: Dertli şeyim su koyu çünkü. Serpil.com 20'yi. Mayalı ya. Ondan oldu galiba. Niye sıkıldın sen?
0: Yapışıyor.
1: Ne yapacaksın işte?
0: Bugün bayram. Ah dercim. Canım.
1: Şimdi izleyici açtı. Ekranı diyor ki ne yapıyor bunlar?
0: Bilmiyorlar ki bu aktüel beni burada psikolojik savaş veriyorum aktüelle.
1: Belli oluyor kadınlar niye gitti. Allah. Arıyorlar mı bayramda Allah razı olsun diye? Arıyorlarmış.
0: ATM. Yürüyen ATM.
1: Bayram paralarını attın mı? Hiçbirini evet. Birbirinden ayırma.
0: Atacak.
1: Günah.
0: Ne ya işte. Kalkmış değil mi diyor ki bana. Hı. Siz diyor aslında benim 5 diyor. Siz diyor habire bana şey diyorsunuz. Eksik söylüyorsunuz.
1: 5 mi olmuş? Biz 3 diyorduk. Tüh tüh tüh.
0: Doğru söylüyormuş.
1: Biliyorum biliyorum. Heh. Ben de sana uydum yani.
0: Daha kolay Nermin. Baksana
1: neyse, bu. Neyse kim olduğunu anlaşılmaz daha iyi. 5. Vallahi iyi oldu. Beğendim. Gayet güzel. Mayalı hamur. Mayalanıyor maşallah. Hemen.
0: Vallahi hanım göbeği gibi oldu. Nermin bu.
1: Vallahi şimdi hemen dolduracağım bunun onu.
0: Yumurtaları fıtı fıtı fıtı fıtı şey yapayım ben.
1: Sen sür ben de fıtı. Ay bu da çok sertleşti. İnşallah sıkabilirsin.
0: Sıkamazsak kaşıkla. Çünkü beklettik ya biraz da ama aynen. Olsun ya.
1: Sen sür fıtı fıtı.
0: Bak iki tepsi.
1: Hanım
0: böyle
1: göbeği.
0: Fırf. Vallahi hanım göbeği oldu.
1: Acaba hanım göbeği.
0: ama öyle Nermin. Dilber dudağı hanım göbeği. Bizim tatlarımız da bir enteresan ama olsun.
1: Esinlenmişiz.
0: Evet. Güzel. Hoş.
1: Yanıyor.
0: Allah yakmasın Nermin. Onlar nedir ki?
1: Amin. Çok seviyorum ben senin Nermin'im. Çok seviyorum senin Nermin'im diyor birisi. Anladın sen.
0: Kim diyor ona ya? Ha tabii canım. Ben de severim. Ah. Senin kimseye şeyin yok ki.
1: Ellerim yandı ya Rabbil alemin.
0: Ama şey.
1: Biraz daha bir keseyim. Serpil imtihan.
0: Biraz daha keseyim.
1: İmtihan Serpil. Vallahi bak kendisinin canı acımıyor. Benimkine de acımıyor.
0: Ay, İstersen sen bunu al.
1: Niye senin elin yanmayacak mı? Sadece ya, benim mi elim yanıyor?
0: Benimki biraz daha galiba şey. Isıya dayanıklı olabilir.
1: Üç bacının şeyini alsak mı?
0: Üstünün kıyadını. Hemen bakacağım.
1: Pirinçleri pişmiştir belki üç bacımızın.
0: Bacılar anca pişti.
1: Neden yumurta sürüyoruz? Şimdi dışını çünkü fındıkla ya da cevizle kaplayacağız.
0: Bir de kenarları şey olsun ama zaten Nermin'im.
1: Bu irmikli iç harcı da inanılmaz bir lezzet verecek. Şerbeti yediğinde güzelce şişecek.
0: Vallahi iki tepsi yaptık.
1: Olsun bayram.
0: Derler ya anam da yesin babam da.
1: Kanalda dağıtacağız şimdi. Tabii. Ayrımıza.
0: Ben severim.

0: Bana bak, beni sev,
1: Bakışında
0: yüreğini anla.
1: kaybolayım. Nasıl aşkını ilan etmiş? Kim geliyormuş?
0: Sana bir şey soracağım.
1: Sor.
0: Geçen gün
1: Bacıya
0: duydum.
1: gidip geleyim mi? Öyle mi
0: Git gel,
1: soracağım?
0: git gel.
1: Ha.
0: Çünkü detaylı. Konumu bölmeni istemem. Şunları ben
1: Ay.
0: hepsini bir sıkayım, sonra basayım içlerine. Ah, yandım, yandım, yandım, yandım. Açtın mı?
1: Aldım.
0: Kızarmaya başlamışlar mı?
1: Evet. Fındık da attırsana sana zahmet.
0: Ah. Şimdi sana soruyorum ilk sorumu.
1: Sor.
0: Geçen keşfette bir yazı gördüm. Şey diyor Serpil.
1: Ne diyor?
0: Sevgi ve aşk ikisi bir arada asla olmuyormuş. Aşkla sevgi çok farklı
1: Kim diyor onu
0: şeylermiş.
1: be?
0: Sevgi bağımlılık, aşk ise o ilk andaki gördüğün o istek, o heyecan, kalbinin çarpması gibi bir şey. O zamanla kaybolan bir şeymiş.
1: Aşk
0: Tabii
1: kayboluyormuş.
0: aşk kayboluyormuş, yerini sevgiye bırakıyormuş. Yani ilk zamanki hissettiğimiz şeyler aşk değilmiş. Şimdi sen bana aşkı tanımlayacak olsan, sevgiyle bağdaştırsan, bir şey söyleyeyim, bana da bir mantıklı gelmedi değil.
1: Bana mantıklı gelmedi o.
0: Yok, niye biliyor
1: Niye?
0: musun?
1: Ha söyle.
0: Hakikaten hemen sevemezsin ki bir insanı. Mesela ay Sarp'e çok
1: İlk
0: güzel, çok
1: görüşte
0: tatlı,
1: aşk
0: çok
1: diye bir şey var.
0: yıldırım aşkı. Herkese nasip
1: Ha,
0: olmaz.
1: yıldırım varsa okey diyorsun ama ilk görüşte aşk yok diyorsun.
0: Yıldırım düştüğü yere yakıyor
1: Allah
0: biliyorsun.
1: iflah etsin.
0: Aynen öyle. O yüzden ama sevgi hemen olan bir şey değil ya. Sevgi hani böyle yıllarca birlikte yaşadıktan sonra işte ne bileyim onun yokluğuna bile tahammül edememek. Ama aşkın süresi gerçekten kısa. Sen şimdi bir şey söyleyeceğim. Samimi dille cevap ver.
1: Tamam.
0: 40 seneye yakın bir evliliğim var.
1: Yok 31. Arada bir 10 sene var, yedi yuttu 10 sene yuvarlıyor yukarı.
0: Allah gösterecek o günleri, ne güzel işte. Diyelim ki işte 31 yıllık bir evliliğim var.
1: Evet çok
0: 31
1: şükür.
0: yıl demek maşallah subhanallah
1: Allah
0: demektir.
1: nazarlardan korusun. Güzel olun
0: Rabbim
1: göz
0: seni
1: çıksın.
0: nazardan korusun.
1: Amin.
0: Ondan sonra şimdi sen bana samimi bir dille söyle.
1: Söyle sor
0: Sen
1: sor sor.
0: aşık mısın?
1: Ben bence aşıkım. Neden biliyor musun abi? Bak.
0: O sana aşık mı?
1: Şimdi ben kendi adıma konuşuyorum. Herkes kendi adına konuşsun.
0: Abi yayına bağlanır mısın?
1: Bağlanamaz ki yok ki. Gitti.
0: Yurt dışına mı çıktı?
1: Hayır. Bakıma.
0: Bakıma gitti mi?
1: Neden biliyor musun? Bak ben sana kendi adıma
0: Şimdi
1: söyleyeyim.
0: soruyorum.
1: Ben
0: Ya
1: ona
0: çünkü
1: hala elini tuttuğumda ay böyle çok hoşuma gidiyor.
0: heyecanlanıyorsun,
1: Evet.
0: heyecanlandırıyor seni.
1: Ha şimdi yani oluyor ben canım benim hoş geldin derken
0: Ha, heyecanlanıyorsun.
1: evet sen, ay sen demeyeyim.
0: Beni karıştırma Serpil. Beni karıştırma Serpil.
1: Tamam.
0: Ben zaten bekar, çocuklarıma aşık bir anneyim ben.
1: Allah'ım şey. Hayırlısı çıkarsın karşına. Ama oluyor yani istediyorsun. Etmezsen olmaz Nermin. Vallahi
0: İçinden böyle
1: olmaz.
0: bir falan yaptın ama hayırlısı,
1: Yok
0: hayırlısı.
1: ondan demedim. Sen istersen onu
0: Yok,
1: fırlatken.
0: ikimiz aynı anda vereceğiz. Öyle bir fantezi yapacağım.
1: E
0: Şimdi
1: tamam.
0: diyorsun ki ben aşığım diyorsun. Ben de abime de soracağım bunu.
1: Ben kendi adıma konuştum zaten ki.
0: Böyle mi? Al yazmalım.
1: Yok canım bu da ne Allah aşkına?
0: Burada aşıklardı. Kavuşamadılar al yazmalım.
1: Kavuşulmayınca mı aşık
0: Evet,
1: oluyor?
0: Kavuşamayınca aşk oluyormuş.
1: Ya ya.
0: Serpil bir dinle beni ya. Her şeyi kendi bilme.
1: E
0: Doğru
1: tamam.
0: mu? Kavuştuğun insana olmuyor aşk.
1: Ne oluyor
0: Sevgiye bırakıyor
1: peki benim bu
0: yerini.
1: istediklerim ne?
0: Bir dakika, bir soruyorum
1: Sor.
0: rejiye. Hocam, sence
1: Evet
0: aşk,
1: hocam da evli
0: sevgi
1: sor.
0: bir arada olur mu? İkisi.
1: Hocam bilir ki şimdi bu arada.
0: Hocam da olur diyor. Yıllar geçse de oluyor mu hocam?
1: Oluyor bak adam.
0: Ama ilk zamanlarda bence ilk aşkın etkisi oluyor. Sonra sevgi geliyor. Öyle hemen sevemezsin.
1: Sevmeden niye aşık olayım Nermin?
0: Bazen aşk daha da büyüyor diyor. Bak
1: E işte
0: Serkan
1: al.
0: hocamın aşkı büyümüş.
1: Tam benimkisi de o kadar senedir devam ettiğine göre küçülmedi de kesin.
0: Ama sen bazen kızıyorsun abime.
1: Nermin ben atıyorum evladımı da canımdan çok seviyorum ama bir şeyine kızabiliyorum
0: Mesela
1: yani.
0: çocuklar doğduğunda o aşk devam ediyor mu?
1: Ediyor tabii.
0: Çocuklara daha çok aşık olmuyor musun?
1: Aa şimdi öncelik değişiyor orada.
0: Bak,
1: Roller
0: bak
1: değişiyor.
0: çocuk dedim mi? Can damarından
1: Evet orada
0: yakaladım.
1: roller değişiyor Nermin.
0: Rolleri değiştirdik diyorsun.
1: Tabii.
0: Serpil
1: Sıra
0: bayram
1: değişti.
0: günü birazdan misafir gelecek. Daha tatlıyı fırına
1: E
0: vermedik.
1: sen beni konuşuyorsun. Aşk diyorsun. Sevgi diyorsun.
0: Sen de zaten dünden razısın maşallah aşk deyince.
1: Ama ben aşk edeyim bak.

0: olmasa. Ben öyle mutsuz olduğum yerde yaşayamam. Çiçek gibi solar gider ölürüm.
1: Öyle mi?
0: Vallahi ölürüm.
1: Hissetmem mi gerekiyor?
0: Etmem lazım abi ben.
2: Yok o ya. Zaman soralım. Soralım izleyicime. Anket açıyorum. Aç. Nermin Nefes Mutfağı'na gidersiniz bir zahmet. Aşk ve sevgi bir arada oluyor mu? İlk yaşadığınız o aşkla sevgi sonradan devam ediyor mu? Sordum. Bence etmiyor. Sevgiye bırakıyor belli bir süre sonra. Psikologlar bile böyle söylüyor.
0: Ben bilmem.
2: İşim mi bilir?
0: Yani benim fikrim bu. Olmazsa olmaz kardeşim. Bilmiyorum.
2: Ben çok böyle aşık evlenenleri görüyorum. Sonra
0: bitti. Aa, biter
2: aşkımız
0: mi?
2: Bitti.
0: Bitti mi zaten geçmiş olsun Nermin.
2: Ama aşk öyle kolay bitmemeli. Biten bir şey olmamalı. Bak Nermin, sana burada ne yaptım
0: aşk
2: biliyor musun?
0: Aşk bitmese ne olur?
2: Bak şu an sana ne yaptım görüyor musun?
0: Kalp yaptım gördüm.
2: O ama elime düştü. Ben özel yapmadım. Yani düşün ki nasıl bir şekilde sana tatlı içliği basıyorum bak.
0: Ömür bitiyor. Aşk bitmiş çok mu Allah'a sen?
2: Vay. Züleyha'nın Yusuf'u olan aşkı.
0: Ha?
2: Züleyha'nın Yusuf'u olan aşkı.
0: O kim affedersin?
2: Aa. Atacağım sana onun hikayesini.
0: Şimdi. Ay, misafir geldi kapıyı zil çalacaklar.
2: Ama sen her şeyi 3 tepsi yaptırıyorsun bana. Yemin ederim beni böyle ömrümü yedin.
0: Bugün?
2: Yani 1500 bölümdür yemin ederim yeter.
0: Mübarek gün benim.
2: 3 tane sunumla da yapan var. Biz yok. Hep dolu dolu yapacağız.
0: Burası Nermin Nefes Mutfağı. Nermin Nefes Mutfağı hangi gün 3 tane yemek yapıp koydu tabağa? Pasta tabağına 3 tatlı koyup hangi gün sunum yaptık biz Nermin? Bana bir söyler misin?
2: Halil Hoca'ya değil mi yaptın bunu? Kıyamadın ona. 5 tane birden alıyor ya.
3: Bak. Ben bu tepsi attım.
2: Duydun mu?
0: Ben sana ikisini paket yaparım. Hiç uğraşma be. Bir tepsi alacağız diyor adam ya.
2: Bir tepsi alacağım diyor. Zaten küçük oldu lokmalık. At Halil Hoca.
0: Sen bir 10 tane yersin.
2: Sen bir 10 tane tabağına attır. Havada kap yoksa biter. Karışma. Değil mi Serpil? Hala şeyim kaldı. Efendim şimdi birazdan bayramlaşmaya gireceğiz. Önce tatlarımızı fırına veriyoruz. Sıradaki tarifimiz ne biliyor musunuz?
0: Yok.
2: Beyti kebabı yapacağız Serpil. Evet. Lokanta usulü. Herkesin evinde inşallah nasip oldu etler geldi. Dediler ki ne yapalım lavaşına kadar beyti kebabını evde yapabilir miyiz? Restoran usulü görselle sunabilir miyiz?
0: Sunarlar.
2: Sunarız.
0: Hemen biz destek atıyoruz.
2: Biz şimdi size göstereceğiz. Her şeyi göstereceğiz. Buyurun Serpil Hanım.
0: Elimi kurulsam olur mu?
2: Kurulun. Sana hiç mukavemet göstermeyeceğim. Buyur.
0: Hadi al ısmarladık.
2: Bacıları alalım mı?
0: Şimdi gidiyorum bacıyı da alacağım. İstersen sen git önce.
2: Yok sen bacıları getir. Birlikte gideceğiz. Çat çat. Hastaneye
0: gel, sorayım. Bacılara bak söyleniyor konuşuyorlar.
2: Oo, Kurban Bayramı gibi koktu ev. Şu an burası.
0: Et et kokuyor çünkü. Hmm. Ay,
2: getir getir getir. Çekil Akkar, çekil,
0: çekil bacılara bak.
2: Fokur fokur fokur fokur. Maşallah subhanallah. Gel bacım al.
0: Dur geldim.
2: Şimdi kapat.
0: Niye sen
2: hazır olur mısın hocam? İkimizi aynı anda alıyorsun. 3.
0: Ne yapacağız?
2: 2. 1.
0: Söyle ne yapacağını söyle.
2: Açacağız aynı anda koyacağız. Çat. 1. Aynı anda kapatacağız. 2. 3. Davetlerde benim burada hep kokuyor. Şimdi 1. 3. Birbirinden dedektif alıp tabakları koyuyorlar ya böyle hanımefendinin etkinliğinde. Bayılıyorum. Geliyor.
0: Tek sıra hayır öyle değil bak şöyle.
2: Ama masaya geldiklerinde şöyle bakışıyorlar. Dün bak izledim şimdi, onları.
0: Orada bir şef var tamam mı? Kulaklıkları da var onların.
2: Bak gel.
0: Oradan şef.
2: Bak.
0: Bu ne bu?
2: Şimdi şef o mu? Bakıyoruz şefe.
0: Yok ona bakma.
2: Tamam.
0: Sen sıraya geç ben şeften dedi şey alacağım kulaklıkları
2: ama ikimiz aynı anda yanlarına geleceğiz. Önce bekleyeceğiz. Geldik.
0: Tek tamam. Sıra bekliyoruz.
2: Tamam bekledik.
0: Oradan şef diyor ki.
2: Tamam.
0: Tek ama sıra yürüyoruz.
2: Ayrı ayrı koymuyoruz. Hep aynı anda böyle.
0: Ama masaya gideceğiz önce Nermin'im.
2: Tamam.
0: Hatırla.
2: Gidiyoruz.
0: Şimdi al sahilini.
2: Bak şeyde bu tamam. Davetteyiz tamam mı? Resepsiyon daveti.
0: Kulaklıklar var. Tek
2: kulaklıklar
0: tip
2: var böyle tek tip beyaz takımlarla. Şeften. Geliyoruz. Şimdi yürüyoruz.
0: Şeften talimat aldık.
2: geldik, durduk. Serpil buradaki masanın başında.
0: Hanımefendi ya da beyefendi.
2: Ben buradaki hanımefendinin başındayım. Böyle yaptı şef. Biz de böyle. Aynı anda.
0: Dedik,
2: tabaklar
0: çekildik.
2: Koyuldu. Sonra böyle. Sonra ikincisi geliyor. O da iki kişinin arasına gidiyor. Ondan da talimat alıyor.
0: Çok güzel.
2: Koyuluyor.
0: O kadar cool servis yapıyorlar ki. Anlatamam.
2: Her şeyi öğrendik ya.
0: Vallahi.
2: Her şeyi öğrendik. Allah'a şükür her şeyi bize gösterdi Allah. Her şeyi bize yaşattı. Evet.
0: Tip,
2: hayatımızda
0: tip
2: her şeyi öğrendik.
0: Pırıl pırıl.
2: Ben de şu an fırında onu yaptım seninle.
0: Keşke söyleseydi ben hazırlansaydım.
2: Değil mi? Bir heyecanlandım.
0: Biz kaybettik. Kıyafetlerimiz bile aynı değil.
2: Adamlar ben de puantiyeli istiyorum. Gibi. Puantiye modaymış. Bana da puantiye yaptır.
0: Tamam.
2: Efendim ikinci, şey, üçüncü tarifimiz gelirken şarkımızı alalım. Sesini açalım.

0: Bayram başlık.
1: İyi yap.
0: Bayramınız mübarek olsun.
1: Allah razı olsun hepimiz inşallah.
0: Gel Nida, sen de al. Gel, şurada sana da vereceğim. Gel. Gel. Bekliyorum. Nida. Ekrana çıkarım bir şey oluyor mu Serpil, hazır mıyız?
1: Efendim?
0: Ekrana çıkarım bir şey oluyor, hazır mıyız?
1: E sen kendin arandın, ben ne yapayım?
0: Gel yani? Nida, şeker istiyor ama. Gel. Gel.
1: Kadir'in canı çekmiş, evet. Kadir bizimle mi ki?
0: Evet. Bunu götür bütün rejiye selamlarımı ilet, bayramlarımı kutladığımı ilet, tamam. Sevgilerimi ilet. Tamam. Serkan hocam iki tane alabilir.
1: Tamam. Bir tek o, ya.
0: Bir tek o iki tane alabilir. Rica ederim.
1: Gördün mü? Çiğ domates.
0: Puan tiyeli istiyorum ben de. Çok hoşuma gitti bu.
1: Nermin, yani 1,5-2 senedir var mı?
0: Ama yeni hoşuma gitti bu sene, moda.
1: He, moda olunca.
0: Tabii.
1: Anladım.
0: Moda.
1: Şimdi.
0: Yedi herkes. Aa, tatlı yerim. Kim kıyma. Şeker paketli almadı. Herkes çikolata aldı.
1: Ben de olsam aynı fikirde olurdum. Yanlış anlama da.
0: Aslında iyi olmuş.
1: E olmuş tabii.
0: Onu götürme hayvan Şimdi başlıyorum.
1: Sarımsağım.
0: Kaç dakika var?
1: Bir adet yumurta.
0: Bugün bayram. Dolu dolu izleyicilerimizle birlikteyiz. Lokanta usulü beyt kebabı için önce kıymamızı yaptık 500 gram kadar. Bir adet soğan, bir adet bir diş sarımsak, bir adet yumurta, bir çay bardağı galeta unu, yarım demet maydanoz, toz karabiber, pul biber ve kimyon. Efendim, lavaş yapacağız. Bu lavaşı daha önce yapmadınız. Serpil'den püf noktası için bir şey isteyeceğim lavaşın içinde. Şimdi bana kızacak. Biliyorum. Niye bunu kamera arkası konuşmadık diyecek. Bir püf noktası vereceğiz.
1: Yok, bıraktım artık, kızmıyorum.
0: Kızmıyor musun?
1: Yok. 6 senedir biz bu duruma alışamadık. Ne ben alışabildim, ne sen...
0: Sırsan beli mi?
1: Ha. Ben alışabildim, ne sen alışabildin. O yüzden
0: niye, ben sarılmak istemiyor musun?
1: Yok canım, niye sarıldım? Yok valla şey yapmadım.
0: Zorla sarıldım.
1: Hayır canım, niye zorla sarıldım?
0: Zorla sarıldım.
1: Yok yok.
0: Ölüm hissettim.
1: Dolayısıyla yanlış bir hissiyat.
0: Evet.
1: Bir sağ kulağından bizi. Bizim.
0: Hı, 5 tane yemiş Kadir. Tamam, şimdi ben burada püf nokta vereceğim. 2 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, ama bize yeter mi? Yetmez. Sosunda yarım demet sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı domates salçamız var.
1: Yarım demet
0: var.
1: Sıvı yağımız mı?
0: Evet, yarım çay bardağı sıvı yağımız. 2 yemek kaşığı domates salçası. Evet. Sıcak su, üzerinde çeri domates, arpacık soğanı, sunumda da şalgam ayran. İşte bunun için üstüne şalgam ayran. Kuzudan yukarı.
1: Bence de. Sevgili sunucum, şöyle bir şey derim.
0: Şimdi sen onu güzelce döverek yoğur.
1: Tamam.
0: Ben döverek hamuru yoğurayım. Ortada buluşalım.
1: Tamam, ama benim çiğlerimin pişip gel

0: gelmesi lazım ya fırında. Önce bunu mu atsak diyorum.
1: Onu sen yap. Ben de hamuru yoğurayım, dinlensin, sonra ona gelirim sana yardıma.
0: Ha tamam, olur olur. Okey. Ben
1: sadece senden ya da ben kendim de alabilirim seni yoğurmak istemem.
0: Tamam, yok hayır, söyle bana, geliyorum ben buraya.
1: Bir yemek kaşığı yoğurtla bir yemek kaşığı sirke istiyorum. Püf noktası. Kabaran sana. Harika kabaran.
0: Köftelerim bunda pis. Evet, okey, dinliyorum.
1: Lavaşlar yapacağım Serpil.
0: Ne istiyorsun? Yoğurt.
1: Bir yemek kaşığı yoğurtla bir yemek kaşığı sirke. Ben batatabağımı alayım. Hiç oraya hazırlama. Ben geleyim dolaptan buraya pıt pıt at sen.
0: Şimdi.
1: Şimdi biz buzdolabına gidiyoruz. Siz de gelin.
0: Yok, gelmesin aktüel.
1: Orada kenarda dursun.
0: Ne Melisim? Dur.
1: Sen dur orada, tamam mı? Ah. Şimdi bir yemek kaşığı. Bak Serpil atıyor buraya. At Serpil'cim. Oh. Koyduk. Hı. Bir yemek kaşığı da sirke istiyorum. Başka da hiçbir şey istemem sadece. Üstüne döküver.
0: Bunlar ikisiymiş ayolu. O da değil. Fıldır fıldır yeri değişiyor. Hı. Şimdi.
1: Dök Serpil'im.
0: Şöyle.
1: Biraz daha dök. Tamam. Bak, sonra başka bir şey koydunuz demeyin. Yoğurt sirke var değil mi Serpil?
0: Yoğurt. Yaklaşık bir su bir yemek kaşığı.
1: Böyle biz bayramçı.
0: Bak, şimdi.
1: Bunun hepsini koymayayım diyecektim ama koydum.
0: Dur, ayağına gelmesin.
1: Şöyle bir elimle açıyorum bak.
0: Fırını şey yapmayalım.
1: Unutmayalım yanarmalı.
0: Yan yatı çumurbatta olmasın.
1: Tuzumu da ekledim.
0: Şimdi.
1: Babaannem gibi böyle bir karıştırırdı Serpil. Böyle bir harmanlardı önden sıvıları.
0: Onu çevirsene bize. Ocakta yok ya. Gelsin çevir, bize gelsin.
1: Çevir, vallahi yandı.
0: Yani. Bak şu arkadaşımız ama kimmiş adam.
1: Soğuk mu hocam? Soğuk mu? Bak ona klima vuruyor, gördün mü? Bize vurmuyor. Keşke buraya vursa.
0: Allah.
1: Allah işte. Hep istemediğimiz şeyi çıkartıyor. Bize niye vurmuyor?
0: Kısmet. Allah.
1: Hayattaki şansımız. Bak, göz kararı. Bir yemek kaşığı yoğurt attı Serpil. Bir yemek kaşığı sirke attı. Tuzu koydum. Bak püf noktası. Sen nasıl bir güzellik yapacağız? İzle. Lavaşın böylesini yemedin. Bak kabartma tozu yok. Maya yok. Hiçbir şey yok. Hamurun güzelliği ortaya çıkmaya başladı. Serpil Hanım soğanı rendeledi. Baharatlarını attı. Yumurtasını kırdı ve ahenkle kebabını hazırlamaya devam ediyor.
0: Evet, çünkü baharatların biraz soğanın suyuyla çözülsün istiyorum ki.
1: Kabım küçük geldi.
0: Lezzeti, aroması.
1: Şöyle büyük alana geçmek istedim ben de.
0: Ay bununla da doğramazsın yani.
1: Elimi bir kurtarmam lazım hamurdan.
0: Sen elini kurtar. Ben de maydanozlarımı çimdikledim.
1: Bunu da yalan söylemeyeyim. Hı. Annemden öğrendim.
0: Neyi?
1: Böyle hamuru elinden alır. Ziyan ayırma işini mi? Bu tersiyle kahvaltı kullanacaksın.
0: Başka türlü bitmez Özlem.
1: Getir koş şuraya. Tabağa çeksin. Şu köşeye koy.
0: Heh. Ay şunu verseydik ya.
1: Şunu bayram çikolatamızı çekelim. Daha misafir gelirse yok. Onu da yeseydiniz ki, niye kaldı?
0: Orada kaldı. Onu verelim.
1: Bak.
0: Bir yerde bir köşede bu var ya, ses çıkmazsa arayın bunu. Vallahi.
1: Tabağı niye boş vermemişler? İçini doldurmaları gerekirmiş. O yüzden bir şey yokmuş. O yüzden bir tane çikolatayla göndermiş.
0: Nasıl nazik.
1: Bak attı ağzına. Hiç demiyor şekerim çıkar.
0: Gelmiş 150 yaşına hala.
1: Çikolata.
0: Şurada 20 yaşındaki çocuklar gibi şeker çikolata yiyor adam. Tatlı yiyor. Ne yapayım? Ben söyledim kardeşim.
1: Lavaşıma gel. Allah Allah. Ya Rabbil Alemin.
0: Tatlı.
1: En güzel lavaşı Nermin'in Enfes Mutfağı'nda yapıyoruz.
0: Bak o tatlı yanarsa. Kur'an çarpsın şuraya.
1: Yakarım
0: otururum.
1: Sizi.
0: Ağlarım.
1: Bir bak sen, geç oraya çekmiyor. Hı. Bizim ellerimiz şimdi şeyde.
0: Altına değil, kendini tutma, kırılır.

0: Ben şimdi elimi yıkarken bakacağım. Sen orada dur. Yanacaksa al, yanmayacaksa bırak. Efendim bakın, çok güzel bir hamur yaptık. Serpil de çok güzel bir iç harç hazırladı. Bak, yavaş yavaş ne yapıyorsunuz Serpil?
1: Galetonumu ekliyorum Nermin çünkü kontrolü bende olsun, sıkı sıkı olmasın, hafif sulu sulu. Bütün baharatları çözüldü soğanımın suyundan, nefis bir harç oldu.
0: Elimi yıkayıp geliyorum canlarım.
1: Bir de soğuk, ellerim dondu, hayret.
0: Şimdi bu beyti kebabını hazırlarken Serpil'in yaptığı gibi o iç harcı çok önemlidir. Kıvamının çok şey olmaması gerekiyor. Ay düşürdün sandım. Kıvamının yumuşak olmaması gerekiyor. Ve kızardığında da tam istediğimiz gibi kızartmak gerekiyor. Birazcık da kebap gibi döverek, vurarak yoğurursanız çok daha iyi özdeşleşir.
1: Bu bakayım. Arada o kadar güzel özleşiyor, çürütüyorum ya, ki çok hoşuma gidiyor.
0: Biz bunları aynı anda konduk. Benimki pişirmiş, seninki pişirmemiş Serpil.
1: Kader be.
0: Allah Allah. Bunlar bizim sözümüze mukavemet gösterdi. Bunu bir döndüreceğim. Arkalar biraz beyaz kalmış. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Güzel oldu.
0: Bu biraz daha pişsin bence. Çok güzel olmuşlar Serpil, anlatamam sana.
1: Ne yapmışlar?
0: Çok güzel olmuşlar.
1: Ama zaten ponçik annesi.
0: Çok çok çok tatlı kabarmışlar.
1: Evet, o büyükler.
0: Lavaşımı, şimdi hamurunu hazırladım. Pürüzsüz olsun istiyorum ama yumuşak olsun istiyorum, fark ettiyseniz. Hala şimdi elime yapışıyor. Bana böyle bir çarpısın.
1: O zaman sen olacaksın oradan. Ha?
0: Bana böyle bir çarpısın var.
1: Yok, hayır.
0: Olsun.
1: Ha, yok.
0: Enerji geliyor, sıkıntı
1: ha,
0: yok.
1: Tamam. Yoksa Allah vermesin, niye çarpayım? Şimdi Nermin'im.
0: Onu fırına versek de hiç uğraşmasak kızartmayı.
1: Fırına gidecek zaten.
0: O tavayı niye çıkardık?
1: O şey, yufkanın için senin.
0: Ha, arkasın.
1: Aa, niye benim tepsimi şey yaptın? Affedersin, hoyrat kullandım.
0: Heh. Öyle oldu işte.
1: Şimdi ben bunları şekillendireyim. Bu arada şeklinin çok büyük önemi yok. Uzun, ince koyun. Acaba komple döküp şey, hamur aparatımla mı kessem? Geldi. Öyle keseyim. Kopmasının kırılmasının
0: da bir önemi
1: yok. Kaç
0: tane lavaş yapayım sence? Çok ister misin?
1: Vallahi bana şöyle tava kadar büyüklükte açacaksın ya, bana 4. Hadi seni kırmayayım, 6 tane lazım. Dövmeye başlayınca şey bir tutundu sanki. Etim.
0: Şöyle avucunuzun iç kısmıyla düz bir beze oluşturuyoruz. İyice hamuru yuvarlayıp. Parlak bir görüntü alana kadar.
1: Devam.
0: Devam. Şu an görüyorsunuz, tepside Serpil de şekillendiriyor. Bunu şimdi keseceğiz şeritler halinde.

0: Evet.
1: Sistem benim mikrofon mu düştü bilmiyorum. Çektiriyor bir şey aşağıya. Şöyle bakın güzelce aynı şekilde Serpil Hanım orada hazırlamaya çalışıyor. Şunu sana vereyim. Şununla düzelt istersen.
0: Geleceğim. Yok düzledim zaten. Sadece onu da keseceğim onu. Bu arada lavaşlarınızın içine kısa gelir, ne bileyim kırılır vesaire.

0: Say, hiç endişelenmeyin. Çünkü biz onu lavaşın içine koyup saracağız. Hiç problem değil. Şöyle.
1: Bakın, hamur ele asla yapışmıyor. Çok da rahat yoğruluyor ve yumuşacık bir hamur. Yani bu tarz hamurları yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Katı olan bir lavaşı açmakta da çok zorlanırsınız. Bakın şöyle tezgahın üstünde yuvarladığınızda elinizin şurasında...
0: Senin hamur şeyin tatlım olmuş mu döneminin? O tatlı yanarsa var ya, oturur şurada 5 saat.
1: Çok güzel oldu maşallah.
0: Ağlarım gider şeyden almak zorunda
1: kız. Çok güzel oldu. Bunu 1 dakika döndürüyorum. Bak 1 dakika, 2. dakikada yanar. Söyleyeyim. 2. dakikada onu alacağım.
0: Şimdi
1: güzel oldu.
0: Bunu diyorum ya Nami, şey hani az çıkarıyorken kırılır mırılır, hiç sağ ol, sorun
1: yok. 7 tane lavaş olacak.
0: Lavaşın içine saracağız. Ne olacak?
1: 7.
0: Tamam. 7.'si bana garantili oldu.
1: Benim ben de bir yandan da tavuğumun altını açacağım.
0: Aa, benim de 7 oldu. Şimdi
1: kaç dakikamız var çocuklar?
0: Ben gidiyorum.
1: Tamam, güzel.
0: Fırına gidiyorum.
1: Sen onu fırına ver. Öbürünü de bence alabiliriz artık. Buyurun Serpil Hanımcığım.
0: Şey, onu ben
1: en sende.
0: 2 saniye sonra alayım, yıkayayım ki ellerimi. Tamam. Kıymalıyım
1: evet,
0: ya.
1: Evet, o biraz daha ama pembeleşsin bak.
0: Ellerim kıymalı geleceğim
1: evet,
0: ben.
1: Evet, evet. O pembeleşsin. Ben de şimdi hamurumu açacağım. Bakın şöyle bir tavam var. Bu tavam kimden de Serpil, bu çok hoşuma gidiyor benim.
0: Adem Bey.
1: İnanılmaz güzel. Bakın burada ızgara yapabiliyorsunuz bu tavanın. Özellikle göstermek istiyorum. Burada ızgara yapabiliyorsunuz. Burada gözleme, bazlama, köfte ayrı. Bakın ekranda o kadar güzel gözüküyor ki kızartabiliyorsunuz. Çift taraflı çok olması çok amaçlı. Şimdi mesela bayramda da et geldi. Köfte falan yapmak istiyorsanız ızgara modunda çok rahatlıkla pişirebilirsiniz.
0: Bence...
1: Gözleme yapacağım ya.
0: Bence emek linkini koysun onu.
1: Evet, buraya böyle koyuyorum. İyice ısınsın o.
0: Şimdi Nermin'im şunu şey yapman lazım.
1: Şerbetini sen gönderiver.
0: Bence ben bunu alacağım ya.
1: Merdaneyi lavaboya mı attık?
0: Evet, evet. Ötekini al, silindiri.
1: Aynen öyle yapacağım.
0: Şimdi ikinci tepsi de geldi efendim. Ben ilk şerbetliyim.
1: Şerbeti ver, ben de açayım şunları. Artık bir yandan misafir gelecek çünkü. O ne şerbet olmuş? Kısmını da şu an ekranda görüyorsunuz efendim. İnanılmaz güzel. Bakar mısınız?
0: Ama bunun fındıkları hep kaçtı üstünden. Allah sizi ne yapmasın. Ben de kaşıkla sizi yakalamazsam.
1: Bastırdık da aslında.
0: Bak tuttum mu gittiler. Aa, gitti.
1: Bir şey olmaz, üstüne gezdiririz biz onu.
0: Yok, kaşıkla onları ben koyarım ki dizerken. Nereye kaçıyorsunuz ki? Hayır, nereye kaçıyorsun?
1: Bakar mısınız lavaşın hamuru birazcık yoğurtla ve sirkeyle nasıl güzel oldu?
0: Öbür şey merdaneyle yap. Hiç bunu öbür griyle yapsaydın ya. Hı? Gri merdanemiz var ya bizim. Hı. Onunla yapsaydın keşke.
1: Onunla yapıyorum.
0: Merdane.
1: Çok da kaliteli bir hamur.
0: Sen şeyi seviyorsun merdane.
1: İncecik açıyorum gözlememi.
0: Hadi annem siz çekin. Şunu dedim. Bak. İstemez.
1: Ha, gri. Ver bakayım.
0: Ha, sen şey seviyorsun ya. Çünkü bu oklavalarımız yalan yok.
1: Birazcık yamuk.

0: şey ne derler? Yamuk.
1: Isınmış mıdır sence?
0: Ben şeyini silkeleyeyim sana. Ne derler? Ununu. O bir şey olmaz ya. Aslında değil biliyor musun? Şey oldu. Tepsi. Sıcakta şey oluyor, genleşiyor.
1: Ne oldu ki?
0: Yok yok, tepsimizle.
1: Efendim şu an görüyorsunuz. Çok güzel. Bezelerimi büyütüyorum, esnetiyorum. Son tarifimiz bayram pilavı olacak efendim. Ama öyle böyle bir görsel olmayacak.
0: Ağzınıza layık.
1: Ben nacizane o pilavı kaçırmamanızı öneriyorum. Akşama da ev halkına yapın. Çok da doyurucu, çok da lezzetli bir pilav. Lavaşları kendimiz yaptık. Çok rahatlıkla evinizde yapabilirsiniz. Gidip marketten almanıza hiç gerek yok. Çok zor bir şey değil. Sınavı olan bir şey değil en azından.
0: Bizim tepsimiz mi azalmış?
1: Bugün maşallah fırınlar pişti Serpil Hanım.
0: Yok yok. 4 olması lazım. Şu an 3. Ben buraya şeyleri alacağım.
1: Ay kestim kenarıyla.
0: Ne derler? Bunun altını bir sileceğim ben. Bekle. Un şey yapacak, yakıp kirletecek onu.
1: Bakın nasıl şişiyor görüyor musunuz? O içindeki koyduğumuz çok hafif sirke ve yoğurtla bakın. Çok başarılı bir şekilde şişiyor.
0: Haydi anne. Bu arada peçetem temiz, ıslattım. Bekliyorum ki.
1: Sen onu al, ben bunu getireyim.
0: Yok, bunu bir sileceğim Nermin.
1: Tamam.
0: Onlar yanıyor ya üstünde. Sonra şeyi kirletiyor.
1: Aha. Teyzeler gibi hissettim kendimi. Böyle oturuyorlar bütün gün. Atayım mı?
0: Bence at. Evet evet, salla salla. Ya da oklavanla böyle. Şey yap. Un çok döküldü buraya.
1: Etlerimiz pişti mi?
0: Etlerimiz derken kebapçıyımız diyorsun. Yok ya, daha değil ama eli kulağında. Çünkü bu kızarmak için tekrar fırına gidecek ya.
1: Pilavı yetiştirebilecek miyiz?
0: Bunu böyle böyle kupkuru pişirmeyeceğim.
1: Hı?
0: Efendim?
1: Pilav yetişir mi?
0: Bilmiyorum. Sen bilirsin. Sen de kumanda.
1: 13 şimdi, dakika var.
0: Çok zor. Daha bunları saracağız, fırınlayacağız tabii.
1: O zaman bu 3 tarifle bence kalalım ki güzel güzel anlatabiliriz.
0: Çünkü bunları daha saracağız. Bunlar soslanacak lavaşlar.
1: Evet evet. Onu biz bayram sonrasına yapalım, ikinci güne.
0: Şimdi.
1: Mümkünatı yok çünkü şekil göstermem gerekiyor.
0: Ya bunlar soslanacak. Kebaplar sarılacak, kesilecek.
1: Yarım kalınca da izleyici de anlamıyor tam. Serpil.com. Ama bugün bayrama yakışır bir menüydü ya.
0: Evet.
1: O korktu.
0: Alacağım alacağım şimdi kebabımı alıyorum. Son böyle 1-2 dakikası çünkü bunlara sarıp fırına göndereceğimiz için

0: Ne sandın? At onu ocağın üstüne. Ben şeylerimi
1: biraz... Çok güzel
0: biraz
1: oldu lavaşlar, yumuşacık.
0: Alıyorum.
1: Neyi?
0: Geliyorum ki...
1: Bunun sunumunu görsünler. Birazcık şey yapalım. İzleyiciye.
0: Ben o sosu da hazırlayayım.
1: Aynen. Sunumunu verelim ki ekranda akşamın...
0: Şu onları alsana.
1: Yemeğini ayarlasınlar.
0: Şimdi.
1: Orada yağ döktün. Bunları biraz tavada şey yapayım mı?
0: Yok, fırına gidecekler beraber.
1: Hatta fırın yolculuğu tekrar.
0: Evet, onu söyledim. Sen bakmadın mı? Şimdi. Ama ben buna... Çünkü yağ çok güzel salçayı açmayacak. Ben böyle birazcık daha...
1: Su koy bence de.
0: Su eklemek istiyorum ki... Açılsın güzel. Şöyle... Böyle yarım çay bardağı kadar... Su vereceğim.

0: Oho. Hadi bakalım. Gayet güzel açıldı. Şimdi orada hazır. Ben de diyorum ki niye olmadı?
1: Bakar mısınız nasıl şişiyor?
0: Kısmışız altını
1: Bakar
0: ya.
1: mısınız? Allah Allah. İçinin havalanmasını görüyor musunuz?
0: Balon ekmek gibi oluyor.
1: Çok güzel bir hamur oldu. Pürüzsüz. İstediğimiz gibi.
0: Ay yok, bu tarafı birazcık kızarsın.
1: Sesin gitti, duymadım.
0: Yetiştiremedim, altı kısıkmış çünkü ben bunu yaparken.
1: Şey yanmasın diye ben kıstım. O unu yanıyor ya.
0: Onu ben şimdi oklavada ciddi sirkeleyeceğim. Şey olmayacak.
1: Vallahi kendimi gözlemeci teyzeler gibi hissettim.
0: Mis gibi açıyor kadınlar, oturuyorlar. Fıtı fıtı mis. Güzel oldu.
1: Etler oldu mu? Sarmaya geçsek.
0: Aa. Şimdi onlara da bakıyorum. Aslında seni de bekliyorum.
1: Veriyorum sana. Göndereyim mi?
0: Evet, ama şunu rica etsem, şunu sallasana. Vur mermerin üstüne. Ya da ben geleyim mi ona?
1: Yok. Bunda yok zaten.
0: Of, of, of. Şuradan. Şimdi Nermin, bakar mısın nasıl küçüldüler? Hazırım, seni bekliyorum tatlım. Of.
1: Bence onları bir sarmaya başlayalım. Ben
0: Senin elinde kaç tane şeyin kaldı?
1: iki. İki.
0: Şimdi bunu da böyle bir ayırdım.
1: Biz bunun efendim marketten
0: Temiz şey
1: lavaşını
0: var mı?
1: alıp yapabilirdik
0: Özel.
1: ama biz özellikle elde açıp size evde
0: Tamam.
1: yapabileceğiniz bir
0: Neyse.
1: hamur tarifi
0: Ama
1: vermek
0: neyse.
1: istedik. O yüzden
0: Kesinlikle öyle.
1: marketten aldıklarınız birazcık sert oluyor.
0: Hepsiniz bizim.
1: Kendi yaptıklarınız çok daha yumuşak oluyor, bilginiz olsun. Bakın o kadar güzel ki yufka. Taptaze mis gibi.
0: Şimdi bundan ha. Neyse tamam.

0: Boş ver, boş ver. Şimdi Nermin, aslında burası hazır değil. Ay, dikkat et. Vallahi kıracak.
1: Onu alsana Serpil.
0: Bence de aldım. Şimdi. Şeyim var, peçeten var. Ay Nermin, şey, mermeri vurma. Ben onu bir daha alacağım. Sen koy koy oraya. Yakacağız öyle birbirimizi.
1: Yetiştiremeyeceğiz biliyor musun? 6 dakika kaldı.
0: Bu tamam, sen bunu bana, burayı bana bırak. Tamam. Ya da orayı bana bırak. Birini bırak.
1: Geçelim. Of. Maşallah. Bakın. Köy ekmeği gibi oldu Serpilko.
0: Ay.
1: Neye dizelim bunu?
0: O yuvarlak tepsiye. Üstüne kapak yaptığım vardı ya.
1: İçine koyuyorum sosu sürdükten sonra efendim. Bakın şöyle bir.
0: Ucuna sür Nermin'i şöyle güzel. Bakın, güzel.
1: Islatıyorum ıslak, lavaşı. Islak. Lavaşın yumuşaklığını size şu an anlatamam. Gerçekten söylüyorum.
0: Şey kurutmasın sonra bir de.
1: Bakın yumuşacık bir lavaş.
0: Bunlar şöyle. Senin olacak.
1: İyice sürüyorum.
0: Burada kalsın.
1: Ne vardı bu salçalı sosunda? Yağ, salça.
0: Yağ, salça çok az, böyle yarım çay bardağı kadar da şey koydum Nermin. Ne derler? Susu.
1: Hmm. Zaten fırında çok az kalacak. Eti neredeyse pişti, lavaşı da pişti. Çok azıcık. 15-20 dakika benim için.
0: Yani o kadar bile süreceğini düşünmüyorum ama dediğin gibi...
1: Böyle geldi. Sonra rulo şeklinde.
0: Evet.
1: Saracağım. Böyle geldi. Şimdi bismillah.
0: Bildiğin evde böyle sosuyla.
1: Lavaşı bosuyla... görüyor musunuz? Lavaşın güzelliğini görüyor musunuz? Çok başarılı. Yumuşacık. Marketten aldığınız lavaşı bu kadar iyi saramayabilirsiniz. Ben size söyleyeyim.
0: Geleyim mi? Buraya gel gel gel, sıcak. Sıcak.
1: Yanmayalım.
0: Yok ya. Hı. Yanar mısın? Yok canım. O seni yakmaz Nermin. Hey.
1: Şöyle bakın. Her yerine bu salçalı sostan gezdiriyorum. Hem lezzetlendiriyor, hem o içindeki eti de bir yerde sosluyorum. Lavaş soslanıyor.
0: O biraz kalınlaştı sanki. Ona biraz şey vereceğim. Rahat çalışman için. Hoppa. Şunun üstündeki yumların hepsini alayım ben de. Bu arada bu şey değil. Lavaşın altından gelen.
1: Kaç dakika var tepsiye dizeceğim ona göre? Tamam, bir tane daha sarıp.
0: Biz zaten şey hazırlayana kadar o pişer Nermin'im.
1: Yok hani kesmeyi de göstereyim izleyiciye.
0: Adanın üstündeki bütün unları aldım Nermin.
1: Çok sıcak ya. Şey oluyor. Sen söyle, hemen yapışıyor. Onun da kenarı kesiyor yufkayı.
0: Evet kestim. Bana böyle uzun ince lazım zaten. Bu benim işimi görüyor. Gel tatlım sen. Anneye. Şimdi bunları aldım.
1: Son 2 dakika kala bana haber verirsiniz.
0: Bu da tamam. Gayet hoş oldular ha.
1: Tamam. Serpilko. Bir tane keskin bıçak kanka. Ben keseyim sen diz hemen.
0: Şef bıçağı orada.
1: Çat çat çat çat şey yapalım, dizelim.
0: Ha, anladım, ikimiz birlikte girelim diyorsun.
1: Aynen, 2 dakikamız tamam, varmış. Sen... Geldin mi üstüne?
0: Ya gelirse de gelir, ne yapayım makineye. Atmaya bakar yani. İyi oldu şu anda.
1: Haydi bismillah.
0: Evde de beyti yapmazsın be.
1: Evde de beyti yapar Nermin'in enfes mutfağı.
0: Allah.
1: Vallahi yaparız. Haydi bismillah.
0: Sen de yufka kaldı mı?
1: Yok yavrucuğum.
0: Okey, tamam.
1: Şöyle verevini alayım mı?
0: Şöyle. Olur, gayet güzel olur.

0: ben şöyle bence güzel istiyorum olur. Bak.
1: Bence 5 4'ünü de birden keserek gel. Ben alıp alıp götüreyim.
0: 2 2 keseceğim.
1: Gel.
0: Serpil, bir tanesini ikisini yan yana tutup kameraya gösterir misin? İçinin dolgusunu.
1: Şöyle. Ve şöyle bakın.
0: Bu kısım çünkü çok başarılı oldu.
1: Aldığımı aldığım yere koyuyorum ki şunu. O benim kısmetmiş. Hı. Hayır, seni çevireceğim. Hoyrat çekti beni. Etti kakalı beni.
0: Şöyle geliyorum.
1: Bu arada Nermin dediği gibi bunlar pişmeyecekler fırında. Sadece bu üstünün yufkasını biraz kızartacağız.
0: Bir lezzetlendireceğiz.
1: O kadar. Sonra...
0: Ay, elim gidiyordu aslında. Vallahi gidiyordu.
1: Ay. Yufkam sence ne durumda?
0: Geliyorum hemen ona da. Efendim, bayram coşkusu Nermin Nefes mutfağında bir sessizlikle devam ediyor. Çünkü inanılmaz lezzetli bir yemek yapıyoruz. Serpil, domatesleri ve soğanları nereye koyacağımızı onları da hemen bir attırırsan izleyici görsün yavrucuğum. Efendim, ben bunu buradan aldım. İki tane yufkam var. Geldim sonuncusuna. Şöyle bunları fırına bir göndereceğiz. Birazcık bir lezzetlendireceğiz. Çok pişmeyecek, pişmesine gerek yok. Tabii bir de güzel bir sofra hazırlayacağız efendim. Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'na yakışır. Dakikalar sonrasında efendim bayram soframızda birlikteyiz.
2: Kuja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
12: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: Yaptım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle, sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Sadece durulan.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Duru'la.
8: Bayram birlikte güzel.
9: Ben bakarım.
10: Hoş geldin.
11: Hoş geldiniz.
8: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfümünü

0: Rutinlerini tamamla. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yakıt alacağız yine, yandık.
6: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
7: Kredi

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
5: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
6: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya Sadal kalp programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
7: Evet efendim, Kurban Bayramı'nın birinci gününde efsane lezzetlerle, harika tariflerle sizlerle olmaya çalıştık. İnanılmaz bir beyit kebabı hazırladık. Gerçekten şu kadarını söyleyeyim. Bu lavaşla, bu iç harçla, yani köftesiyle, kıymasıyla...

0: ile özdeşleşmiş. Efsane bir şey oldu. Ben restoranda böyle bir şey yemedim.
1: Dener miyim diyorsun?
0: Dener miyim ne kelime? Gece gündüz yaparım. Hemen yan tarafta üç bacı dedik efendim, bayram dedik ve en güzel sunumuyla, patlıcanıyla, biberiyle, domatesiyle sizlerle buluşturduk. Bugün biraz tarifler meşakkatli gibi gözükse de aslında çok pratik, sadece bir tık sohbet.

0: Ekranlar şenlenmedi. İçindeki portakal kabuğunun aromasıyla, irmikli iç harcının güzelliğiyle ve her zamanki gibi tabii ki bizlerin bu güzelliği. Serpil'cim, şalgam ayran yapıyoruz. Gönder gelsin.
1: Önce sen koymayacak mısın?
0: Ben mi koyayım önce?
1: Tabii.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Etin yanına en güzel sunumdur aslında.
1: Etin, kebabın, köftenin yanına.
0: Yarı yarıya yaparız biz efendim. Acılı bir şalgam. Bakar mısınız? Aman yarabbim. Yiyenlere şifa olsun. Hem sağlıklı olsun, hem sofralar bereketlensin. En güzel lezzetler sizlerin de sofrasında pişsin diyorsanız tabii ki Nermin Nefes Mutfağı'nda kalıyorsunuz. Yarın yine çok güzel tariflerle karşınızda olacağız. Sonra Cuma yine aynı şekilde. Şunu söyleyeyim, bizler işimizi çok severek yapıyoruz. Artık yazın habercisi olan Haziran ayı ile birlikte hem sofralarımız şenleniyor hem de biraz ruhumuz da yazı özlemiş sanki Serpil, değil mi? Bence sıcak de, günleri bence özlemişiz.
1: Özlüyorsun bir de Nermin.
0: Deniz, kum. İnşallah geçen sene nasip olmadı ama bu sene nasip olsun diyoruz
1: i̇nşallah,
0: o zaman.
1: İnşallah.
0: Efendim tekrardan Kurban Bayramımızı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum Cenab-ı Hak'tan. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden koklayarak öpüyorum efendim. Rabbime emanet olun. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En güzel, en renkli, en sağlıklı bayram sofralarında her daim birlikte buluşalım. Allah'a emanet, sevgiyle kalın.

0: Guca ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

o. Fantezi müziğin sevilen sesi. Dillerden düşmeyen şarkılarıyla Türkiye'nin kalbine taht kurmuş arabeskin kraliçesiydi.

0: Şarkıcı Güllü 26 Eylül gecesi Yalova'daki evinde hayatını kaybetti.
1: Herkes tamam mı?
0: Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk, annesinin ölümünü sosyal medyadan yayınladığı bir videoyla paylaştı.
2: Üzücü bir haber paylaşmak üzere bir mesaj yayınlıyorum. Annem, değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elin bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım. Başımız sağ olsun.
0: Tuğberk'in videodaki soğukkanlılığı ve sözleri tartışma yaratırken, eski menajeri Çiğdem yaptığı açıklamada roman havası oynarken pencereden düştüğünü söyledi. Kızlar ifadelerinde Güllü oynarken düştü dedi. Esra Ezmeci canlandırmalarla Tuğyan ve Sultan'ın ifadesini çürüttü.
3: O kadar dar ki camın önü olan bölgede iki kişi karşılıklı oynayamıyor. Evet. Hadi burada oynamadım, kapı önünde oynamadım. Burada oynamadım, bunun önünde de oynayabilirim.
4: Bir mantığı yok ki.
3: Bak bak burada da yer var. Burada da oynayabilirim ben. Burada da oynamadım, buradan gittim daha da geriye gidiyorum. Bunun önünde oynuyorum. Tek başıma. Kızlar yok çünkü iki kişi zaten sığamaz bu araya. Şimdi tabii.

0: bir hayatın olağan akışına da sığdırmak lazım ya yaşananları. Buradan buraya geldi bu kadın, nasıl oynuyor? Düşebileceği yere bir insan zor sığıyor. Arkadaşım Sultan gördü. Ama şimdiki ifadede Sultan'ın da görmediğini. Nasıl küçücük odada iki kişi oynuyorsunuz? Kadın zaten küçücük odada, şurada yani. Bak şu kadarcık benim alanım var. Şimdi ben orada olsam, dans etsem, burada bu olacak. Ama ne ben ne Sultan, bu kadın gidiyor buradan düşüyor, göremiyoruz. Bu nasıl olur? Onunla oynamaya devam ettim ve ben o sırada buradan düştüysem eğer yine biri görür. Şu iki taraftan karşılıklı oynamıyor. Oynansa bile sığdınız ve oynadınız, yine bu taraftaki görür. Yani hiçbir türlü ikisinin de göremeyeceği şekil şu kadarcık odanın içinde olamaz. Sabun ve bezle bir dökün burayı, bir silelim bakın. Kayganlığı ölçmek için, çünkü parke ile mermer yüzeyin kayganlığı aynı değil. Güllü Hanım'ın oğlu dedi ki...
1: Annem çok büyük bir temizlik hastasıydı diyebilirim. Yerler birçok maddelerle siliniyor. Parkelerin kaygın olmasının sebebi de bu. O parkeler sürekli fabrikadan çıktıkları halden daha temiz.
0: Şimdi oğlunun anlatımları üzerine o odaya ben girdim. Buradan gelin.
2: Hatta evet, oynayıp çekin o
0: zaten
2: tarafa.
0: Zaten zor geçeceğiz ikimiz aynı yerden. Dar alan bu kadar, zor geçiyoruz. Siz geçtiniz, siz orada bir oynayın.
2: Ama bakın daha ıslak orası.
0: Islak mı yer? Biraz yürüyün böyle sağa sola doğru. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğiz. Islak değil orası. Yeni silinmemiş.
2: Yani Güllü'nün evinde döşeli olan parke sizin evinizde döşeli olan parkeyle aynı. Ya laminen ya laminant parke. Yani bunlar zaten tırtırlı yüzeyleri olduğu için ne kadar silerseniz silin cilalı eski tip parkeler gibi kaygan olmaz.
3: Kimse istemez ki böyle bir senaryo kursun kafasında ama ortada çelişkiler var. Benim kalbimin hissettiği kazaya sebebiyet. Ben öyle hissediyorum. Yani bilerek planlı yapılmıştır diye düşünmek istemiyorum. En çok dikkatimi çeken şey rahmetlinin o tarafa doğru giderken vallahi aşağı inemez cümlesini kullanmış olması. Esra'cığım eğer ki ben o vallahi aşağı inemez cümlesini duymasaydım diyecektim ki evet kızlar roman oynuyorlar. Camın kenarında oynuyorlar. Kadın da dedi ki niye hani niye yatmıyoruz ki, bak bak manyaklara bak bu saatte o hani oynuyorlar gibi. Bunu böyle algılardım ama bu cümle benim için kilit cümle oldu. O camın dibine gidip oynamasına nasıl izin verirsin ya? Nasıl izin verirsin?
4: Aynaya bakıyordum. Geçirdiğim kaza sebebiyle alnımda iz vardı. Bu ize bakıyordum. O esnada Tuyan dans ediyordu. Ben sese döndüm. Döndüğümde Gül anne düşmüştü. Düşme anını ben görmedim.
3: Çünkü çok büyük bir oda. Gerçekten birbirini göremiyorsun. O da o kadar büyük ki kimse kimseyi görmüyor odanın içinde.
0: Evet. Aynaya bakıyorum. Yanımı şimdi ben buraları görüyorum.
2: Görüyorsun.
0: Hep. Aynaya baksam ben böyle yüzüme şey yapsam. Bir de aynanın yansıması zaten var. Aynaya baksam ben buraya kadar görüyorum bakın. Şuraya açım, kadar açım. Benim görme açım var. Zaten dibi buradan geldim ben. Girişte oynamıyorum. Burada oynamıyorum. Burada oynamıyorum. Burada da alan var.
2: Bakın.
0: Şurada da oynayabilirim. Kutuyu da geçip en köşeye gidiyorum ben.
3: Bu aslında hepimizde vardır zaman zaman ayna karşısında, böyle odamızdaki aynanın karşısında müzik açıksa o hareket yapabiliriz. Ben o alçak cam ve koruma olmayan
0: bir
3: camın kenarına...
0: Tuyanın yanından geçecek bir de camın önüne.
3: Bir dakika anne derim ya, sen zaten alkol aldığında şey oluyorsun, hop hop hop hop der. Annemi bu tarafa çekerim be çocuğum ya, yapmayın Allah aşkına. Benim aklımla oynamayın. Gerçek neyse ortaya çıksın bir an önce ya.
5: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
6: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
8: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğru.

0: Oradan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.
4: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
5: Allah aşkına neden?
4: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
4: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
6: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
7: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
8: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
15: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
16: 118.80. Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Yaşanacaksa.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Lux'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Burası tavuk dünya.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
9: Tuğya'nın Güllü ile müziğinin sesini kıs diyerek mesaj atmasının ardından Güllü'nün en sevdiği şarkıyı son ses açması kafa karıştırdı. En güçlü ihtimali Esra Ezmeci canlı yayında anlattı.
10: Tuğya'n 26 Eylül Cuma günü annesinin yanına gitmiyor, odadan sürekli annesini arıyor, görüyorsunuz. Arıyor, anne müziğin sesini... Anney, kıs biraz be diyor. Aynı evin içindeler, annenin yanına hiç gitmiyor. Ve bu aramalar ne için en çok? Müziğin sesini kısması için, rahatsız oluyor kız müzikten. Ama saat 1'i çeyrek geçe civarı çok yüksek sesle odanızda müzik açıyorsunuz. Oradaki şarkı çalmıyor kadın tuvalete girene, banyoya girene kadar. O şarkı ortada yok. Hatta bu kız diyor ki şarkıyı kapat anne. Yani sesi kız bir saat önceden başlıyor. Çok ses var. Ve hiç odaya, kızının odasına girmeyen Güllü Hanım banyoya girdiğinde bu Malkata dediğiniz şarkı açılıyor. Her sahnenin sonunda açılan şarkısı.
9: Oklar Tuğya'na dönmüşken Güllü'nün komşusu Güzin ve kızı Serap açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü.
11: Gelirken yolda Tuğya'nı gördük. Tuğya'n çok sinirliydi. Ve sorduk ona hani ne oldu, hayırdır, niye bu kadar üzgünsün? O da dedi ki o kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız dedi. Annem dedi ki saçmalama. Yani yuvamı yıktı, o kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız kelimesini evet söyledi ama çok sinirliydi. Zaten biliyoruz görüşmelerini istemediğini ama bir ev muhabbetinden bahsetti. Ev yapmasını istemiş üstüne Tuğya'nın. O da ona sinirlenmiş herhalde. Yani o öyle hatırlıyorum. Ve bu konudan dolayı herhalde ayrılık yaşadılar. Çünkü arabaya bindiğinde ayrıldığını dile getirmişti. İsmini bilmediğim insanlar tarafından tehdit aldım. Yani yayına bağlanırsan işte kötü olur. Şimdi benim yalan söylemem için elimde bir şey olması gerekir. Yani Tuğya'na bir düşmanlığım veya Gül ablaya bir düşmanlığım olması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi Gül abla benim arkadaşım değil, annemin arkadaşı. Tuğya'n benim arkadaşım değil, çocuğum yaşında arkadaş olmamız söz konusu değil. Yani annemden dolayı zaten biz tanışıyoruz. Yani ben artık ne diyebilirim ki?
12: Bizim korkacak hiçbir şeyimiz olmadığı için şu an içim çok rahat.
10: Siz bütün duyduklarınızı aslında annemde vicdani görev olarak savcılığa söylemek için oradasınız.
12: Aynen öyle. Ne oldu? Neyin var kızım dedim. Dedi ki moralim çok bozuk Güzin teyze dedi. Bir gün dedi bu kadın dedi öldüreceğim dedi. Siz de duyarsınız. Kızım saçmalama, ne oluyor öyle dedim. Benim dedi evlenmemi istemiyor. Yuvamı yıkacak. Yıktı bu kadın dedi. Ayrıldık dedi.
9: Tuğya'nın nişanlısı Kervan ilk kez canlı yayına bağlandı. O güne kadar Tuğya'nın nişanlısıyım diyen Kervan programımızda komşuların iddiasını doğruladı.
13: Misafirimiz vardı evde bir akşam. Aynı öyle bırakmıştım onu. Ayrılmıştık. Beni çağırdı. Ya geleceksin ya eve geleceğim. Eve bastıracağım. Eve bastıracağım. Benim çocuklarım var orada yani. Gittik işte beni ormana götürdü. Bıçak getirmişti. Ben de dedim sen kadınsın yani. Dedim tamam ne istiyorsun? Dedi beni bırakma, bana şans ver. Dedim tamam şans vereceğim. Yine şey yapalım artık. Bakayım nasıl olacak. Ama hiç düzgün olmadı yani.
10: Peki annesiyle ilişkisi nasıldı Tuğya'nın?
13: Evet, annesiyle bana bir kere mesaj atmıştı.
10: Evet.
13: Ben özellikle adamı da tanımıyorum. Çağrı Bey bana dedi, annemin arkadaşı, annemin intikamı isteyecek. Ben de Tüyal'le tabii ki özellikle konuştum. Ne bahsediyorsun? Hayır, annemin kemikleri kırsın, evde otursun, elimde olsun.
10: Sen bilirsin, beni asla göremezsin diyorsunuz siz. Aslında Tuğyan'a asla diyorsunuz. O da annene git diyorsunuz siz. O da diyor ki gebersin.
13: İlk başta diyordum kızını getir. Ben ev sana açayım, gel kızını getir. Burada yanınızda olsun.
10: Azra'yı getirmesini istediniz
13: iki tane,
10: siz.
13: Ben çok istedim. Neden benim kızım yanında yaşıyor? Senin kızın neden yanında yaşamıyor? Bir de neden başka evde? Kız doğurmuş, süt vermemiş şimdiye kadar. İstemiyordu, hiç istemiyordu. Yani o uzaktan çok seviyordu. Kız gelince diyordu bu gece benim yanında kalacak. Bir saat sonra kızı nefret ediyordu. İlk başta bana diyordu bakıcının yanında. Ben sandım annesinin evinde. Bir sonra anladım başka yerde yaşıyor bakıcının evinde. Yemin ederim ben bir ay şok oldum.
10: Evet.
13: Bu rahmetliye bu sıkıntıları vardı. Velayeti annesi istiyordu. Defalarca Tüyan kalkmış ben kızımı yurtta vereceğim. Artık bakamıyorum. Diyarbakır ailesini aramış. Kimse cevap vermemiş sonra. Annesi vefat etmeden önce Tüyan bana dedi ki İstanbul'a geleceğim. Bizim kafemiz vardı, kafe ile alakalı.
10: Evet.
13: Geldi dedi bana şans ver bilmem ne böyle bilmem ne dedim tamam. Tüyan'ı hep araştırıyorum. Telefonu da bendeydi Tüyan'ın. Yani bütün uygulamalar, bütün şeyleri bendeydi. Ama unuttuğu WhatsApp'ı bende açık kalmış.
10: Aa.
13: Tüyan çıktı. Ha, Sultan, Çiğdem, Burcu.
10: Evet.
13: Bu üçüne mesaj attı. Ben tezgahımı kurdum. Kervandan hamile olacağım. Ailesi beni kabul edecek. Kervan da kabul edecek. Benim haddim değil tabii ki. Ben hiç ifade ile alakalı hiçbir yerde konuşmadım. Bugün konuşabilirim zaten gözaltında alındılar. Ben o gece hastaneye gittim.
10: Hangi Gül Hanım'ın düştüğü gece mi?
13: Evet. Buraya kadar yaraydı.
10: Kimi?
13: Yılan. Ben yılan diyeceğim. Yanlış anladım.
10: Tuğyan'ın bütün bacakları yara mıydı?
13: Yaraydı evet. Bir de diyordu tutamadık. Bunu diyordu.
10: Tutamadık diyordu
13: evet,
10: sana.
13: Evet, ben bunu savcıya söylemişim. Birinci hafta, ikinci kat, üçüncü kat bir tanık var gizli. Ben aradı Allah razı olsun. Bunlar aşağıya inerken Çiğdem demiş daha ölmemiş. Yılan onu almış nefesi tutmuş 2-3 dakika. Çiğdem Hanım demiş ki
10: yaşıyor.
13: Ki yaşıyor daha. O da gitmiş hemen onu şey yapmış.
10: Sarılmış.
13: Evet sarılmış nefesi kapansın diye. Aha. Annem nerede dedim yoğun bakımda. Daha panik oldu. Öyle şeyler gördüm ki telefonda. Midem bulanıyor ondan. Yani çok şeyler gördüm. Hastanede o Snapchat'ta yoğun bakımda insanlar orada ölmekten önce oraya gidiyor. Orada içiyor. Uç saat uyuyor orada. Yani
10: yoğun
13: gerçekten.
10: Yoğun bakımda içiyormuş. Onu
13: evet,
10: gördüğünü
13: evet.
10: söylüyorsun.
13: Bu arada hastanede neden kimse konuşmuyordu? Doktorları video çekmişti. Snapchat'ta kendim gördüm. O neden orada kaldılar? Ben onları sildiğim için doktorlara odaya girmiş, şeyler yaşamış, şantaj yapmış onlara. Onları böyle tehdit ediyordu. Hastanede yoğun bakımda uyuyordu. 3 saat, 4 saat, 5 saat uyuyordu. İnsanlar da orada ölüm üzere. O da bunları yapıyordu. Ve bir şey daha da var. Hastanede ölümlerle yoğun bakımda çalışıyordu. Dalga geçiyordu. O insan ölmüş yarım saat sonra yine elektrik onları bastırıyordu. Evet. Kayıtlar var gitsinler.
10: Bir dakika niye bastırıyor ölmüş yarım?
13: Dalga geçiyordu. Video çekiyorlardı. Kürtçe şarkıyı oynuyorlardı.
10: Bir dakika.
13: Ben kendi gözümle gördüm.
10: Ölmüş insana elektrik veriyor. Onun titremesi olur tabii elektrik verildiğinde. Ona dalga geçmek için mi?
13: Şimdi mesela bir insan kalbi duruyor yoğun bakımda.
10: Evet.
13: Tamam mı? Onlar elektrik bastırıyorlar.
14: Şok cihaz.
13: Şok ismi bilmiyorum. Onu şey yapıyorlar, video çekiyorlar. İnsan
10: yani bu canlandırmak için değil, hemşire bunu yapamaz zaten.

0: zaten. Onun
1: tabii
0: öyle bir
1: ki
0: şeyi
1: videoda çekemez.
0: Yapar.
1: Özür dilerim, çok özür dilerim. Oynayarak da yapamaz bunu.
2: Daha önce de hasta ameliyat olmuş bir insanı dövmeye kadar.
1: Gorgan Bey buradaydı. O zaman da dedim. Snapchat'ta bu videoları hepsi gördüm.
2: Bu arada Tuyan Hanım, daha önce de hastanede bir ameliyat olmuş bir kadına saldırmış. Kadının ailesi de zengin bir aile. Şikayetçi oluyorlar. Güllü abla gidiyor, rica ediyor. Şikayetlerini geri çektiriyor. Karakolla da konuşuyor. O kadınlar da belki görüp o aile de bağlanabilir. Bulundukları yerde zengin bir aileymiş. Kadın ameliyatlı kadını dövmeye çalışmış.
3: Ferdi Aydın, Tuğya'nın Bircan'a attığı mesajları açıkladı. Tuğya'nın annesi ölmeden kısa süre önce Bircan'dan kiralık katil bulmasını istediği ortaya çıktı.
0: Niye bu kadar ilgilendiğinizi çok soruyorlar. Ne söylemek istersiniz?
2: Aslında ilgilenmemi istemeyenler de var. Aha. Çünkü şu duyumları alıyorum. Ferdi Bey bu işe girmeseydi ve Bircan Hanım bu mesajları yakalatmasaydı Ferdi Bey'e, bu konu çoktan kapatılmıştı diye söylemler en yakınlarından duyuyorum. Ben evdeydim. Eşim beni uyandırdı. Ferdi kalk dedi. Güllü abla ölmüş dedi. Ben tabii hemen hazırlandım. Yola çıktık. Giderken Güllü ablayla ölümünden önce yaptığım 5-6 gün önce, 7 gün önce yaptığım konuşmalar aklıma geldi. Bana bir şey olursa ya kızımdandır ya oğlumdandır.
0: Size ölümünden 5-6 gün önce böyle mi dedi?
2: Tabii tabii, evet. Şey dedi. Bana bir şey olursa ya beni kızım öldürür ya benim oğlum öldürür, ama ben bunu şöyle algılamıştım.
0: Bunu hiç bilmiyorum, ben ilk kez duydum
2: evet,
0: bunu.
2: Evet, öyle şeyler de söyledi. Zaten daha önceden de bunlara para yetiştiremiyorum, bunların derdi beni öldürecek diyordu, ama ben hani bunu öldürürlerse bunlardan bildiği gibi anlamadım da, hani bunlar beni, hani deriz ya halk dilinde, bu oğlum beni kanser etti, veremedi.
0: Böyle bir şey miydi bu?
2: Ben böyle düşünmüştüm ama daha önce iki kere kızı geldi, iki kere de kızı benim yanımda saldırdı annesine.
0: Annesine saldırdı.
2: Evet. Bir kere aşağıda kredi kartı istiyordu annesinden. Yukarı bile çıkmıyordu. Sonra annesi gelsin yukarıda vereyim dediğinde gelip annesine ne beni bekletiyorsun bilmem ne böyle bağırmaya başladı.
0: Bağırmak mı, saldırmak derken?
2: Saldırmak. Yani şöyle söyleyeyim, biz olmasak belki kavga edeceklerdi. Tabii Güllü abla sahneye hazırlandığı için daha temkinliydi. Sonrasında ben tam cenazeye giderken aklıma bu sözler geldi. Güllü ablanın en büyük hayali bir arsa almaktı. Hatta arsanın galiba parasını vermişti, tapusunu almamıştı. Bu parayı da adam iade ettiklerini biliyorum. Tapuyu almadıkları için çocuklarını iade etmiş diye biliyorum. Güllü ablanın en büyük hayali o arsada bir ev dikip torunuyla yaşamaktı. Hatta benim, ben işte farklı bir ülkeye yerleşeceğim diye bana hep şey diyordu. Beni de götür falan. Güllü ablanın mutlu olduğunu söylemiyorum. Çünkü mutlu değildi. Hep ağlardı. En son işte bana neler yaşadığıyla alakalı şeyler anlattı.
0: Neler yaşıyormuş?
2: İşte ben ona dedim ki Güllü abla çok içiyorsun falan dedim. O da şey dedi, oğlum dedi neler yaşadım biliyor musun? 15 yaşından beri sahnedeyim. Kafama silah dayayan oldu. İşte tehdit eden oldu. Zor bir evliliğim oldu. Çok dayak yedim. Şimdi çocuklarımdan çok çekiyorum. Anlattı işte, hatta o ağlayınca ben de ağladım falan. Sonra işte bunun arkasından yolda giderken acaba dedim Güllü abla bana vasiyet mi etti? Yani Ferdi bak, böyle bir şeyi kendine görev edin. Çünkü bana şunu söylüyor, ölmeden bir hafta önce diyor ki bana bir şey olursa bil ki kızımdan oğlumdandır. Acaba dedim bu onun vasiyeti miydi? Bir gün önce de maddi bir şey istiyor ve istediğinde de diyor ki korkma ölmeden öderim falan. Ya dedim öleceğini mi hissettiler?
0: Niye öleceğini hissediyor olarak
2: öyle
0: düşündünüz?
2: Düşündüm. Tabii yolda böyle kendimle istişare halindeyim. Yolda giderken arabayı durdurttum, dedim bir kafeye çek, kahvaltı yapalım. Gitmeyelim biz dedim o cenaze namazına, çünkü katil olarak düşündüğüm insanlarla beraber gidip orada hakkınızı helal edin dediğinde helal edin diyecektim.
0: Şimdi onu çok eleştirdiler Ferdi Bey, onu da soralım. Hı-hı. Bu kadar Güllü Hanım'ı seviyorsa niye cenazesine gitmedi?
2: Gitmedim çünkü şöyle düşünün, siz ailenizden biri öldürülürse öldürdüğünü düşündüğün kişilerle aynı masada oturup yemek yer misiniz? Hı-hı. Aynı safta namaz kılar mısınız? Yani bence o namaz da, benim kılacağım o namaz da kabul olmazdı çünkü oğluyla beraber ya da kızıyla beraber aynı tabuta sarılıp ağlayıp ya da aynı safta dua etmek bana yakışmazdı. Ben öyle düşündüm çünkü.
0: Annesini öldürmeyi düşünüyor muydu?
4: Sürekli dile getiriyordu. Yani bizim bütün konuşmalarımız aşağı yukarı bu geçiyordu zaten. Yani bitmek bilmeyen bir öfkesi, bir kini vardı onun. O günden bahsediyorum, bu mesajlaşmaların olduğu gün. Telefonda da konuştum ben onunla. Onu yatıştırabilmek için çok büyük bir mücadele verdim ben o gün. Bunu ben biliyorum sadece. Yani eğer ben Çağrı abimi yanına göndermiş olmasaydım ya da telefonda bir şekilde onu ikna etmeye çalışmış olmasaydım, belki de o gün Gül abla herhangi bir uçurumdan arabayla aşağıya atılacaktı. Ben o gece kendi evimde değildim zaten. Bir arkadaşımın evindeydim Armutlu'da. Sabah 6.30-7 gibi Çınarcık'tan bir ablamız var.

0: O beni aradı. Bircan dedi, haberin var mı? Neyden haberin var mı abla dedim. Gül abla dedi, vefat etmiş dedi. Nasıl vefat etmiş dedim. Evet dedi, camdan dedi düşmüş dedi. O anda ben bir kaldım yani, hiçbir şey diyemedim. Bir şey de söyleyemedim.
1: Ne düşündünüz?
0: Ya aklıma gelen ilk şey Tuğya'nın zaten attı. Başka bir ihtimal benim kafamda oluşamaz.
1: Hani alkollüydü, kendi düşmüştür, hiç düşünmediniz siz.
0: Hayır, hiç düşünmedim. Böyle bir şey yapacak olsaydı zaten işte sahne hayatına geri dönmüş, klipler çekiyor. Bu noktada yapmazsa ki daha önceki yıllarında yapardı.
1: Size ne dedi Tuğya'nın evde?
0: Ya zaten Sultan o an için çok bir yorum yapabilecek bir durumda değildi, bir konuşabilecek bir durumda değildi. Tamamıyla şoktaydı.
1: Hı hı.
0: Tamamıyla şoktaydı. Hatta ben o zaman şeyi bekledim, hani bir fırsat bulayım. Hani Tuğya'nla böyle iki dakika da olsa, hani bir, çünkü kalabalık ya. Hani bir şey soracağım ona ama kalabalık olduğu için soramıyorum. En sonunda kendisi geldi, yanıma oturdu. Sultan böyle sağımda oturuyor, Tuğyan sol tarafımda oturuyor. Dedim ki Tuğyan, bir gün daha dedim, birkaç ay önce konuştuklarımızı hatırlıyor musun ablacığım dedim. Sesi kısıktı zaten çok. Hatırlıyorum abla dedi. Ondan sonra çok dedi, hani yanlış yapmışım dedi. O dönemler dedi için. Ondan sonra durdu böyle bir anda şey dedi. Abla ben yaptım. Göz göze geldik onunla. Abla ben yaptım. Ama çok pişmanım dedi. Keşke yapmasaydım dedi.
1: Vay vay, çok önemli bir şey.
0: O ağlamaların arasında ben şunları da hatırlıyorum. Sürekli bir Çiğdem Hanım ve Burça Hanım avukatı sürekli Tuğyan'ı alıp başka bir odaya götürüyorlardı. Hı-hı. Sürekli orada bir istişare yapıyorlardı. Tuğyan tekrar geri geliyordu.
1: Hı-hı.
0: Yani ağlayarak gidiyor, normal geliyor. Ağlayarak gidiyor, normal geliyor. Sonra geliyor, oturuyor, tekrar ağlamaya başlıyor.
1: Bu kadar şeyler oldu. Size orada itiraf etti. Koltukta oturdu. Çok pişmanım. Ben yaptım ama çok pişmanım dedi. Hı-hı. Siz orada düşündünüz mü? Ben hemen savcılığa gideyim, söyleyeyim bunu.
0: Hayır.
1: Neden?
0: Çünkü ben Tuğyan'ı karşıma almak istemezdim o süreçte.
1: Korkar mıydınız ondan?
0: Tuğyan'dan herkes korkar.
2: Kimmiş bu
0: Tuğyan'dan herkes çekinir. Hayatındaki erkek Kervan Bey'den bahsediyorum. O bile bugüne kadar tehdit altında olduğunu söyleyebildi mi?
3: Tanık Çağrı önce savcılığa ifade verdi. Ardından stüdyoya gelerek Tuğya'nın kan donduran planını anlattı.
4: Yani orada bahsedilen gibi ben birilerini öldürmüşüm, bu işlerle uğraşmışım, böyle sicimde böyle bir şey yok. Tuğyan çok uzun süre masada oturmadı zaten, çok telaşlıydı. Telefona devamlı trafik halindeydi. Hatta ben Bircan'a sorduğumda nedir bu kişi diye tanıştırmıştı zaten bizi. Sevgilisinden ayrıldığını, yani Kervan'la o zaman birlikteliği varmış, Kervan'dan ayrıldığını ama devamlı trafik halindeydi, telefonla konuşuyordu.
1: Kimle konuşuyordu?
4: Kervan Bey'le konuşuyormuş.
1: Aha.
4: Yani ben o zaman samimi olmadığım için direkt soramadım tabii ki. Şimdi Osman geldiğinde Tuya Hanım'la beraber devamlı kalktılar, oturdular.
1: Yani birlikte gidiyorlar,
4: tabii,
1: geliyorlar.
4: Tabii birlikte gidip geliyorlar. Masada bir şey konuşulmadı. Masadan kalkarken silah olayını unutma, silahı mutlaka ayarla bana dedim. Ben bunu duydum.
1: Tuya Hanım'la tanıştırmayı ne zaman yaptı sizi?
4: Nisan ayında oldu bu.
1: Ne için tanıştırdı sizi?
4: Ya şöyle, Bircan dediğim gibi farklı bir bölgedeydi. Ben Çınarcık merkezdeydim. Kendisinin Çınarcık'a geldiğini söyledi. Abi müsaitsen gel bir çay içelim dedi. Ve biz herkesin umum açık olan bir yerde oturduk, konuştuk.
1: Yani sizi çağırdı ama ne için olduğunu söylemedi.
4: Hayır, hiçbir sebebi yoktu, evet.
1: Tuğyan Bircan'a senin çevrende vardır, çevren geniştir, biriyle tanıştıran annemi öldürsün diyerekten sanki sizle tanıştırdı gibi inanılıyor.
4: Şöyle cevaplayayım ben size. Bu konuyu bana ne Tuğyan açabilir ne de Bircan açabilir. Böyle bir şeyi asla kabul etmem. Başta ben iki çocuk babasıyım. Benim de annem var. Benim
1: Allah
4: de babam
1: bağışlasın.
4: Var. Allah razı olsun hepimizin. Böyle bir konuyu bana açmış olsalar da tepki alırlardı zaten. Bana böyle bir konu açılmadı. Ben sadece duyduklarımı anlattım. Birebir gördüklerimi anlattım. Dediğim gibi o ilk konuşmamızda da silah muhabbetini ben kulaklarımla duydum. Beni ilk görmesine rağmen, az önceki sorunuza da cevap vereyim. Hani Tuğyan ilk gördüğü insana da annesini öldüreceğim demiş. Olay böyle daha biraz karmaşa, yani yoğunlaştığında ben onun ağzından köpükler çıkarak konuştuğunu gördüm.
1: Hı hı.
4: Annesiyle ilgili.
1: Ne dedi annesiyle ilgili?
4: Her şeye karıştığını söyledi. Başta sitemle başladı. Daha sonra olay bu bir şekilde ölecek, ölmesi lazım. Yoksa ben rahat edemem olayına geldi. Ben ifademde de Kervan Bey'le ilgili bir ithamda bulunmuştum. O ithamı tamamlamak açısından bunu söyleyeyim.
1: Evet.
4: Evde 7 kilo altın olduğunu Tuğya Hanım'ın Kervan Bey'de yaşadığı.
1: 7 kilo altın, evet. Nerede?
4: Turgan ve Kervan Bey'in beraber yaşadığı evde. Hani bu ifadesinde Kervan Bey şeyi söylemişti. Benim nişanlım özel bir hastanede çalışıyor, lojman vermişlerdi diye.
1: Evet.
4: Orası bir lojman değildi. Kervan Bey'in tutmuş olduğu bir evdi. Kervan Bey'in sığınağıydı orası aslında.
1: Sığınak ne demek?
4: Yani altınlarını beklettiği bir yerdi. Ben ismini söylemek istemiyorum. Burada bir turizm işletmesi var. Bu da çıkar yakında ortaya. Burayla ilgili bir para aklama olayları var. Hatta şöyle bir itham bana oldu. Abi keşke bir şeyler bulabilsek de yurt dışından parayı getirttirebilsek gibi oldu. Ben konuyu kesinlikle kapattım.
1: Güllü Hanım bu yüzden istememiş olabilir mi Kervan Bey'i?
4: Ben bu da bir ihtimal diyorum. Veya Kervan Bey'in bütün kirli işlerini Gül Hanım duydu.
1: Evet.
4: Biraz da kızını değil aslında torununu korumak adına olayları açığa çıkardığı için bence böyle bir şeyler yapıldı. Gül Hanım intihar edecek bir bayan değildi. Yani klip çekmeye hazırlanan, yeni parça çıkarmaya hazırlanan bir bayanın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum.
3: Tuğyan, Bircan, Çağrı ve kızının bakıcısının oğlu Osman'la Güllü ölmeden bir ay önce bir kafede buluşup konuştukları gündeme geldi. O görüşmede konuşulanlar kiralık katil iddialarını güçlendirdi.
1: Sen toplam kaç yıldır Tuğyan'ı tanıyorsun?
2: 4-4,5 sene falan oluyor.
1: Peki Tuğyan senden hiç silah istedi mi?
2: Hayır, öyle bir şey hiç dönmedi. Öyle bir yani silah isteyecek bir samimiyetimiz fazla yoktu yani.
1: Tuğyan sizi nasıl buldu bu arada? Hani bakıcı olsun diye çocuğuna. Tuğyan mı buldu Güllü Hanım mı?
2: Tuğyan.
5: Nereden tanışıyorsunuz? Mahalleden mi, bir mekandan mı? Nereden tanıştınız? Sana soruyorum.
2: Ben bu konu hakkında cevap vermek istemiyorum.
5: 3,5 sene önce tanışmıştınız,
2: evet,
5: değil mi?
2: Evet, 3,5-4 sene.
5: 3,5-4 sene. Sen 17 yaşındasın, o zaman 13 yaşındasın.
2: O zaman 13-14 yaşında.
5: 13-14 yaşında Tuğyan'la nasıl bir şeyin vardı? Çocuktun zaten.
1: Gerildi bu soruya çocuk.
5: Niye gerildim ben? Niye? Gerçekten
2: ya, gerilmedim ama bu konu hakkında konuşmak
5: bak
2: istemiyorum.
5: Bak şöyle, şimdi bak sen 13-14 yaşındasın, Tuğyan da 20'li yaşlarda ya.
2: Evet.
5: Nasıl tanıştığınızda sen anneni bakıcı olarak önerdin? Kötü bir şey sormadım oğlum. Merak ediyorum, 13 yaşındasın ya. Tuğyan da 20'li yaşlarda ya. İyi arkadaşsın ki senden talep ediyor. Bak mahalleden herhangi birine söylemiyor. Diyor ki Osman, benim kızıma bir bakıcı bul. Sen de diyorsun ki dur anneme söyle. Demek ki aranız iyi. Nasıl tanıştığınızı merak ediyorum ki senden istiyor bak.
1: Çocuğuna bakacak evet. Bir şeydi.
2: Ben o zamanlar motorla kuryeydim.
5: Tamam.
2: Güllü anne benim çalıştığım yerden sipariş istiyordu. Ben siparişi götürdüğüm sırada ikisi evdeydi. Tanıştım tamam. O sıra.
5: Tamam.
2: Ondan sonra her gün sipariş veriyordu zaten. Samimi olduk. 2-3 ay sonra Tuyan da bana dedi ki böyle böyle bakıcı lazım. Ben de annemi ayarladım.
1: Çağrı ne iş yapar?
2: Çağrı'nın ne iş yaptığını bilmiyorum ama kendisi olmasa da bana dedi ki ben dedi cehennem meleklerindeyim dedi. Kendisi daha önce Pendik'te bir cinayete karışmış.
3: Haftalarca Tuğyan'ı koruyan Osman 25 Kasım'da polise ifade verdi. Osman'ın itirafı vicdanları sızlattı.
1: Sen dedin ki bana annemi vurur musun diye söyledi. Nasıl söyledi onu?
6: O binanın arka tarafındaydık. İlk teklif
1: ne
6: ettiğinde.
1: Ne zaman bu?
6: Güllü anne vefat etmeden bir ay, 1,5 ay önce falan.
1: Ne yapıyordunuz siz?
6: Beni çağırdı dışarıya. Bir şey konuşalım dedi. Çıktım öyle normal konuştuktan sonra o binanın arkasına geçtik. Binanın arkasında dedi çok kamera görmüyor dedi net bir şekilde. Araca binerken ya da inerken dedi öldürürsen dedi. Ben dedim ki neden bana söylüyorsun bunu dedim. Onca insan varken dedi ki sen 18 yaşının altındasın. Sen daha az ceza alırsın.
1: Ne kadar para teklif etti
6: ya
1: sana?
6: Ya para teklif etmedi bana. İlk başta daire teklif etti bana.
1: Daire teklif etti. Nasıl ne dedi sana?
6: Dedi eğer dedi yaparsan dedi binadan dedi bir daireyi annenin üzerine yaparım. Annenle kız kardeşine geçersin orada oturursun.
1: Peki bu istekleri ilk kez yapmadı sonra da devam etti.
6: Sonrasında devam etti.
1: Ne zaman bir daha söyledi?
6: 3-4 gün sonra telefonda söyledi.
1: Ne dedi?
6: Telefonda dedi ben mesela para ihtiyacım olduğunda onu arıyordum. Hı-hı. Hani diyordum böyle böyle. O da bana diyordu ki işte eğer dedi sana söylediğim işi yapsaydı ben sana daha fazlasını verirdim. İhtiyacın olmazdı. İlk başlarda dediğim gibi onun yanındaydım. Onun böyle bir şey cesaret edebileceğini, gerçekten karar verdiğini bilmiyordum. Hı hı. Yani yapabileceğini de düşünmüyordum. Sadece hani bir anlık sinirle söylüyordur, geçer diye düşündüm.
1: Hı hı.
6: Ama öyle değilmiş. Ben öyle sandığım için hiç kimseye söylemedim, hiç kimseye.
1: Sen o zaman bir süre gerçekten hiç annesini camdan itebilmiş olduğuna inanmadın.
6: Evet, çınar altında oturduğumuz zaman.
1: Bu şeyle Çağrı'nın olduğu gün.
6: Evet, Çağrı'nın dediği doğrudur. Benden silah istedi orada.
1: Peki sen o gün bizim yayınımıza geldiğinde temizlik işleri konuşuldu. Temizlik şirketi.
6: Onu da Tuğyan söyledi.
1: Ha onu Tuğyan söyletti.
6: Evet. Temizlik şirketi. Eğer sorarlarsa sana Çınaraltı konusunu temizlik şirketi konuşuyordu dersin dedi bana.
1: Nasıl inanmamaya başladın?
6: Nasıl inanmamaya başladım? Son zamanlarda bu birkaç şeyler çıktı, şahitler çıktı.
1: Hı hı. Başka?
6: Şahitlerin çıkması, ondan sonra işte nasıl diyeyim, kendisini iyice deliye vurdu. Tuğyan değildi. Başka biriydi.
1: Şu anda da mı daha da değişti?
6: Evet, şu an çok farklı bir insan. Tuğyan değil o. Tanıdığım Tuğyan değil. Bildiğim hareketleri yok. Başka türlü hareketler var. Konuşma tarzı değişti. Her türlü şey değişti yani. Sadece bunları söyle dedi bana. Beni koru dedi, kızımı koru dedi. Kendini Hı-hı. koru dedi. Beni dedi ateşe atma dedi. Hı-hı. Benim hakkımda bir şey deme dedi. Benim hakkımda kötü şeyler deme dedi.

0: Peki Osman, dün kızını almaya gelmiş size değil mi?
1: Evet.
0: Aldı mı tamamen?
1: Kızını tamamen aldı eşyalarıyla.
0: Peki üzüldün mü?
1: Ya, üzüldüm tabii ki. Bir de bir yalan söylemiş. Ben bıçakla bekliyormuşum güya.
0: Evet, öyle söyledi. Dün bu arada hani dedim ya bir bağlantı yaptık falan. Osman dedi orada bıçakla kapının önünde bekliyordu.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Eğer ki bunu söylediyse bunu kanıtlamak zorundadır. Bunu kanıtlamazsa hiçbir şey olmaz. Bunu kanıtlasın. Ben cezasını neyse çekmeye razıyım. Bunu sadece kanıtlasın.
0: Öyle bir şey yoktu
1: Tabii
0: diyorsun
1: ki yok.
0: sen.
2: Hakkında altın kaçakçılığı iddiaları ortaya atılan Kervan bir anda fikir değiştirdi ve Tuğyan'ı suçladı.
3: Savcı beni çağırsın. Bak gerçek Tuğyan'ı biliyor. Bu Tuğyan var ya, bu Tuğyan bak canı az ona diyeyim. Şeytan az ona diyeyim. Bak Çiğdem'le mesajlarım var. Tuğyan'la ne yazmışlar, ne etmişler, ne yapmışlar. Hepsi bende var. Ben anladım. Bu kadın benimle de planı varmış. Beni öldürmeye çalışmış.
0: Neler söylüyor Kervan Bey? Diyor cani, şeytanın en üst boyutunda. Şeytan diyor.
4: Diyor ki savcı beni çağırsın. Ben gerçek Tuya'nı biliyorum.
3: Üçüncü günde bunu konuştular.
5: Üçüncü günde bunu konuştular diyor.
0: Bu ne demek? Bu ölüm konusunu mu? Güllü Hanım'la ilgili konuyu mu konuşmuşlar?
5: Üzerine atılacak açık ve net. Acaba Kervan Bey'in üzerine atılacağı gibi sultanın da mı üzerine atılacak? O attı mı diyecekler. Bunu üçüncü gün konuşmuşlar zaten.
0: O zaman Kervan Bey'in yanında konuştular.
5: Tabii bunu. Kervan Bey'in yanında konuştular. Zaten benim yanımda konuştular diyor. Bunu kendisi beyan ediyor. Suçu sultanın üstüne atacaklar.
4: Bakın Güllü daha düşmeden 15 dakika önce Kervan'la Tuğyan görüntülü konuşuyorlar. Güllü düştükten 3 dakika sonra da Osman Kervan'ı arıyor. Bakın bu bağlantıları kurmak zorundayız.
0: Siz o zaman benim önceden de yayınıma bağlandığınızda her şeyi biliyordunuz.
6: Bunlar zaten öpüşüyorlar, ilişki yaşıyorlar. Bu arada Çiğdem'le de ilişki yaşıyor, Sultan'la da.
0: Kim?
6: Yılan.
0: Tövbe ya. Yani siz diyorsunuz ki hani geldi, evet. O ne lan dediği şeyde Kervan Bey siz bir şey ilişki yaşadıklarını söylüyorsunuz.
6: Ben bunu biliyorum, onlar ilişki yaşıyorlar, onu biliyorum. Onlar yakalanmış.
0: Sultan'la Tuğyan mı?
6: Evet, evet. Bunlar 1-6-1 yatakta, üzül dilim, çıplak uyuyacaklar. Kaç kere beni aramışlar diyorum yani insan bunu yapamaz. Bir de annesinin evinde siz şimdi hep diyordunuz sizde şans var mı acaba? Ben bunun kim ki bu yılan yani? Ben yılan kendim yanında öyle insanları hayatta tutmam. Ben ilk başta tabii ki evet sevdim, nişan yaptım. Gittiler 1,5 sene videoyu çıkarttılar. Ama ben bildim bu kadın böyle kötü değil. Direkt attım hayatımdan.
0: Şimdi
6: sadece şans benden istiyordu. Şans benden istiyordu. Annesi vefat etmeden önce 74 bin TL annesinden çaldı. Çiğdem, Sultan, Yılan beraber. Mesajlar yanında var.
0: Kervan Bey'le şöyle önemli bir şey söylüyorsunuz. Evet. Kervan Bey diyor ki aslında bir yandan da cinayetin o anki sebebini de mi söylüyorsunuz? Uygunsuz gördü.
6: Sayın savcımız biliyor ama ben biliyorum onlar ilişki yaşıyorlar. Bu kadın da belki rahmetli görmüş onları böyle.
0: Yani sizce o Nelan diye
6: belki
0: girerken...
6: Belki şoka girmiş evet.
2: Tuğyan'ın Sultan'ın üvey abisiyle annesini öldürmesi için para teklif ettiği ortaya çıktı. Gökhan'ın kuzeni Serhat kızların kaçış planlarını anlattı. Serhat ve Yusuf canlı yayında yüzleşti.
0: Diyor ki benim annesine bunu yapacağından asla haberim olmadığı gibi asla böyle bir düşüncesinden de haberim yoktu diye bir ifade var. Sultan'ın haberi var annesini öldürme teklifinden. Bak annesi için diyor.
4: Bu işi bambaşka boyuta getirir. Bildiğini cinayetin tasarlama boyutunda Sultan'ın da olduğunu gösterir.
7: Sultan kesinlikle bana bu şekilde bir talepte bulunulmadı. Annemi dedi öldürmek istiyor. Annemi dedi öldürmek istiyor. Ya dedim kızım sen salak mısın? E dedi para versek yaptırsak. Kapat bu sözünü senin duymamış olayım dedim.
8: Bana zaten söyledi. Tuğyan bana dedi hani bana yardımcı olur musun gitmem için. Ben ona zaten durumu izah ettim. Ben şu anda zaten hani dosyalarım var. Ben böyle bir şeye bulaşamam.
4: Kaçmaya niyet etmişler Esra Hanım. Tedirginler, korkuyorlar. Suç işlemediyseniz neden kaçma planı yaparsınız?
8: Sultan abisi aradı. Onunla kaçış planları üzerinden fikir alışverişi yapıyordular. Yusuf Bey bizzat onlara ben size pasaport ayarlayayım. Sıkıntısız geçirebilirim diyordu. Çok güzel getirebiliyorum diyordu. Hatta Tuğyan'a şey söyledi dedi ki sen nasıl gidiyorsan git dedi ben kardeşimi aldıracağım dedi orada.
4: Serhat bu noktada evet. Faydalı beklenen kişi. Gökhan bu noktada yardım istenen kişi. Yusuf Gürcistan'dan bu noktada evet. Yardım istenen kişi.
0: Bu tesadüf evet. Değil. Zanal. Avukattan para alındığını da hayatımızda duymadık.
2: Yusuf bağlandı. Canlı yayında Serhat'la yüzleşti.
9: Bana anlatılan şu ki. Ben o odada yokum o esnada. Telefon görüşmesi yaptım, inkar etmiyorum.

0: Dün de söylediysem bugün de sözlerimin arkasındayım. Şimdi Serhat bunlara diyor ki kamuoyu baskısından dolayı siz tutuklanacaksınız. Ben sizi kaçırırım. Sizi ister Gürcistan'a göndereyim, ister Fransa'ya göndereyim. Bunu Serhat bu şekilde söyledikten sonra ben telefonla aranıyorum.
1: Yusuf Bey çok ikili oynuyor. Yusuf Bey bu tekliflerde bulunan kişi, dedim ya ses kayıtlarında her şey duruyor. Yusuf sana tek bir şey söyleyeceğim. Kervanı dolandırın, gönderin bana, şantaj yaparım. Sizi 5000 euro 7000 euro karşısında pasaport çıkartıp Türkiye'den çıkartacağım diyen sen değil miydin sultana?
0: Evet benim.
1: Sen çok ikili oynuyorsun.
0: İkili oynayan adam inkar eder güzel kardeşim. Ben
1: senin kayıtların var bende.
0: Konuştuğumu söylüyorum.
1: Senin kayıtların var bende. Rahat ol.
0: Sen de konuştuklarını
1: tamam, sen de kayıtlarını...
2: Sultan Hanım'ın ilaç verdiği o gün Güllü Hanım'a kayıtlar var. Güllü Hanım Sultan Hanım'dan ilacını istiyor. İlacım yok diyor. O da başka bir ilaç veriyor Sultan Güllü Hanım'a.
3: Bunun nasıl kaydı var Ferdi Bey?
2: Arkadaşta mesajları var. Biz arkadaşı komple videoladık. Çünkü arkadaşı tehdit ediyorlar şu an. Hem ölümle tehdit ediyorlar. Hem para teklif ediyorlar. Biz onu bugün adliye götürecektik. Çocuk korkudan telefonları açmadı. Sizi Esra Ezmeci ve Ferdi Aydın'a itibarsızlaştırmak için bir ekip kurulmuş. Bizim tüm şahitlerimize para teklif ediyorlar. Şahitleri tehdit ediyorlar. Şahitlere diyorlar ki git de ki Ferdi Aydın bana zorla bunu söyletti. Sana 10 bin dolar verelim. Bunlar para karşılığında Türkiye'yi tehdit eden, şantaj eden bir ekip. Tuğyan Hanım ve avukatı da bunlarla anlaşmış. Bunlar bütün gece yayınlarda bize ve şahitlere küfür ediyorlar.
4: Güllü'nün ölümünden 75 gün sonra Tuğyan ve Sultan İstanbul Büyükçekmece'de gözaltına alındı.
3: Aslında savaştığımız ya da arkasında durduğumuz diyelim. Çünkü birçok kişi fikir değiştirirken hatta bize karşı da savaşırken mi diyeyim? Bize karşı da savaşan çok vardı. Ferdi Bey de buradalar. Aslında savaştığımız konunun çok önemli bir adım noktasına geldik. Sultan ve Tuğyan gözaltına alındı. Kasten tasarlayarak üst soydan birini öldürme iddiasıyla gözaltındalar.
5: Neden yurt dışına kaçıyordunuz?
6: Siz mi işlediniz cinayeti? Üzerinizde bütün şüpheler. Hızlı.
7: Öncelikle Türk halkına teşekkür ediyorum. Sonra size teşekkür ediyorum. Sonra birkaç kişi daha var bu konunun üzerinde duran, onlara teşekkür ediyorum. Sonra savcılığa teşekkür ediyorum. Emniyete teşekkür ediyorum. Güllü ablanın kanı yerde kalmaz.
3: İnşallah soruşturma genişletilecek ve bu gözaltının sonucu tutuklamalar, mahkemeler ve sonunda gerçekten bak ağlıyor Ferdi Bey. O kadar gerçekten çok emek verdi ki duygusu olarak da bu çok büyük bir yük.
7: Yani 75 gün önce çıkıp söylediğimde daha ilk gün 3 saat sonrasında biri deli olduğumu düşündü. Biri manyak olduğumu düşündü. Birileri olur mu öyle şey dedi. Ama görüyorsunuz ki yüzlerce delil ortaya çıktı. Yüzlerce bu kadının şizofren olduğuna dair yüzlerce şey koyduk. Hep beraber koyduk. Tabii ki devletimiz de koydu ama devletin şu an ne bildiğini bilmiyoruz. Çok fazla şey biliyorduk. Çok uğraştık. Yani gerçekten tehdit edildik. Sizlere gülerek söylediğim her şey aslında çok ciddiydi. Bir kiralık katil beni öldürebilirdi. Bu bir gerçekti ama ben insanları tedirgin etmemek için söylemedim. Gerçekten ailemiz bile belki tehdit edebilirdi. Başımıza bir şey gelebilirdi. İnternet üzerinden bizi şantaj yapmaya çalışanlar oldu. Çok şey atlattık diye düşünüyorum. En son baktılar olmuyor. Beni davayla korkutmaya çalıştılar. Önüne gelene bana dava açtırdılar. 20'nin üzerinde ceza dosyam oluştu.
3: Bize de dava açtılar bu arada.
7: Ama 20'nin üzerinde oluşmuş. Ama hiçbir şekilde dediğim gibi çekinmedik. Çünkü ben 75-80 gün önce bir söz vermiştim. Güllü ablanın hala cenaze namazını kılmadık. Yarın o cenaze namazını kılacağız inşallah. Ona da söz vermiştik. Rüyama girmişti o benim 3. gün. Şimdi beni çıkar o kuyudan demişti. Düşünüyorum ki çıkardık. Güllü abla da rahat uyuyacak. En azından biz diğer dünyaya, ahirete gittiğimizde Güllü ablaya biz elimizden geldiğini yaptık diyeceğiz. Peki bunu saklayan, bunu görmezden gelen, bu konuyla alay eden, insan olduğunu bile düşünmediğim kişiler Güllü ablanın yanına gittiğinde ne hesap verecekler çok merak ediyorum. Menajeriyim diye gezinen, asistanıyım diye gezinen, yanında gezinen, arkadaşım diyen, ablasıyım diyen, kardeşim diyen herkes öteki dünyaya gittiğinde

0: ahirete gittiğinde Güllü ablaya ne hesap verecek? Görmedik mi diyecekler? İşimize gelmedi mi diyecekler? Ne diyecekler bilmiyorum. Bu 80 günlük süreçte başıma gelen her şeyden, maddi manevi zararlarından, her şeyden helali hoş olsun Güllü ablaya.
1: Bircan Hanım'a mesajlar atıyordu Haziran ayında. Nasıl öldürebilirim ben bu kadından, nasıl kurtulurum diye.
2: Evet Esra Hanım, bir de zaten avukat Burçe'yle yapmış olduğu bu planlamadan da zaten ben sonradan hani bilgi sahibiydim. Onu da zaten anlattım. Bütün gerçekler ortaya çıksın diye hep beraber bir mücadelenin içine girdik. Şükür Allah'a.
1: Siz neler hissediyorsunuz?
2: Esra Hanım, ben ne hissediyorum? Aslında sonunu bildiğim bir şeydi, bir durumdu. Sadece zamanı belli değildi. Çünkü doğru bir tanedir, doğru tektir. Devletimize çok teşekkür ediyorum öncelikle. Türk halkına, Ferdi abime.
3: İfadesine, kendisiyle alakalı olan ifadesine bence çok itibar edilmemeli. Sultanı bu işin dışında tutmak bence hukuk mantığıyla da çok örtüşmez. Yani hayatın olağan akışını, eşyanın olağan tabiatını bir tarafa bırakın, hukuk mantığıyla da örtüşmez. Çünkü eğer sultan o gün o cinayet gerçekten Tuyan tarafından işlenmiş olsa ve bunu da bilse aynı böyle davranır. Nasıl davranır biliyor musunuz? Hı hı. Düştükten sonra bir tepki vermez, sanki normal bir düşüş gibi koşar. Ama gerçekten Tuyan'ın atacağını bilmese, hı hı, nasıl bir tepki verir? Ne yaptın?
1: Tabii.
3: Gibi. Bakın ses kaydına yansıyan şey, sanki o anı yaşayacağını biliyormuş ve tabii o tiyatroyu oynayacakmış
1: yani
3: gibi bir
1: sultanın,
3: ses.
1: Sultanın işte hep onu söylemişim, psikolojik olarak kaygılı bir insan ama hiç tepki vermiyor. Bu kadar kaygılı bir insan annesine atan bir kıza nasıl tepki verir? Ya ne yaptın sen? Bir ne duyuyor yaptın, sesi duymadım ben. Bir kez biri sizin yazınızda annesini atıyor, susup aşağı mı koşarsın? Ne yaptın sen demez misiniz?
0: Ben de kesinlikle o gün gittiler, avukat Burçe ile toplantıyı yaptılar, akşam da geldi öldürdüler. Bu kadar basit. Avukat Burçe de kesinlikle sorgulanmalı. Çünkü biz burada Burçe Burçe dediğimiz için o ifade de Burçe'yi verdi. Çünkü mobeselerden vesaire o gün kimle görüştüğü çıkacak diye Burçe'nin adını geçirdiler. Demek ki Burçe bir hayal değilmiş. O gün gitmişler, bakın
1: evet,
0: yine görüşmüşler.
1: Evet, şimdi onlara o kısma geleceğim ama sultanın ifadesini sizlere izleteceğim. İfade biraz uzun, sadece bir kısmını vereceğiz. Olay gününü.
4: O gün Tuğyan'la dışarıya çıktık. İşlerimizi yapıp eve döndük. Güllü anne bize yemek söyledi. Televizyonu açtık, film izledik. Tuğyan görüntülü kervanı arıyordu. Kervanla kavga ediyorlardı. Gül anne Tuğyan'a kızdı. Filmin içine dedi. Sonra müzik açtık, dans ettik. Tuğyan ve ben video çektim. Ben hep çekerdim. Daha sonra yatmak üzere küçük odaya geçtik. Tuğyan tekrar mutfağa geçti. Güllü anne ile pırasa yemeği yedi. Birbirimizin saçlarını ördük. Tuğyan benden roman müziği açmamı istedi. Güllü anne tuvalete gitti. Tuvaletten çıkarken Tuğyan benden Malkata şarkısını açmamı istedi. Ben şarkıyı benim telefonumdan açtım. Güllü anne o ne?
1: Malkata banyoya girdikten sonra, bakın Güllü tuvalete giriyor. O sırada sultana diyor ki sultana diyor ki Malkata'yı aç Tuğyan diyor. Şimdi Malkata ne? O odaya getirecek en önemli şarkı Malkata. Çünkü her zaman tüm sahnelerdeki en son şarkısı ve en sevdiği şarkısı. Ve zaten 10 kere aramış, sesi kıs diyen, müzik açma diyen kızın sen yatacakken Malkata şarkısını açıyor ve sultanın telefonundan Malkata şarkısını Güllü banyoya girdiği an açtırıyor. Devam edelim.
4: Selam diye odaya girdi. İşte oynamaya başladı. Benden de oynamamı istedi. Ben oynayamadığımı söyledim. Sonra Gül anne cama doğru gitti. Tuğyan Güllü anneye yakın yatağın kenarında oturuyordu. Gül annem dışarı bakarken Tuğyan kalktı. Onu poposunun altından yukarı kaldırarak aşağı attı. Bana koş dedi. Ben Tuğyan...
1: Bir dakika. Orayı bir daha dinleyelim. Bacak üstünden değil, kalça altından kaldırarak attığını söylüyor. Bir orayı bir daha yapalım, ifadeyi bitirelim.
4: Tağın kenarında oturuyordu. Gül annem dışarı bakarken Tuğyan kalktı. Onu poposunun altından yukarı kaldırarak aşağı attı. Bana koş dedi. Ben Tuğyan'dan çok korkuyordum. Bu cinayeti üstüme atacağını düşündüm. Annesine bunu yapan bana ne yapmaz diye düşündüm. Ve o yüzden konuşmadım. Ben Tuğyan'ın bu cinayeti işlediğini olaydan kısa zaman sonra avukat Burçe'ye söyledim.

0: evlenmeden önce ona vekalet vermiştim. Daha sonra yine çok güvendiğim avukat Burçay'a gittim ve ben bu yükü taşıyamıyorum, konuşmak istiyorum dedim. O da bana tamam ama şu an zamanı değil. Zamanı gelince konuşursun ve biz de arkanda oluruz dedi. Tuğyan, Bircan ve Hülya ablaya da eğer bir şey olursa bu cinayeti benim üstüme atacağını söylemiş.
1: Size zaten günler önce Bircan Hanım'ın konuşmasını biliyoruz. Burçe, avukat Burçe Hanım'a

0: Evet. Yine yani yine yanılmadık. Hep beraber Burç'e dedik. Bakın yine Burç'e ifade dedi çıktı. Sultan'a da mı şimdi bu para verdik biz?
1: Sultan'ın ifadesine göre bir canlandırma yapalım o zaman. Hasan Hocam. Bakın bu bizim her zamanki penceremiz ve bu da bu tabii biraz uzun boylu olmuş ama güllü 1.65 boyunda. Ben şimdi burada 1.80 olsam yani Güllü Hanım'ın kafası buraya geliyor. Öyle düşünün. Sen 1.60'lık var. Gel Filiz'cim.
2: Filiz'in 5. mankenliği bu olay.
1: Evet Filiz evet. Bak Filiz ortalama hatta Filiz'den de birazcık daha kısa olabilir. Arkadaşlar şimdi burada şöyle görüyoruz. Anlattığına göre sen de gel. Şu mankeni ay çık. Heh. Bak. Evet. Atarken seni kullanmayacağım Filiz. Sadece şunu gösteriyorum. Sultan'ın söylediğine göre eğilip bak eğiliyorsun dizlerine. Bu şekilde tutup kaldırıp atma. Yani kalça altından bak şu bölgeden tutuluyor. Bu bölgeden kaldırılıp ittiriliyor. Bana bu ayaklarından kaldırılıyor. Yani kalça altından. Tabii. Tutup kaldırma. Bana hocam bu mantıklı geldi biliyor çok musunuz? Mantıklı. Neden mantıklı biliyor musunuz? O zaman kayıp neredeyse düşmüş gibi olursunuz.
2: Tabii.
1: Çünkü ben seni itsem daha çok belli olacakken kaldırıp atarsam yani şu şöyle yükseltmek ama ittirmiyor. Hı hı. Bakın bu daha mantıklı. Neden? Buradan kaldırdığında dengeni kaybediyorsun. Tabii. Kaldırdığı hı. anda seni dengeni kaybediyorsun ve düşmek ay düştüm çok aşırı bir ivme kazanmıyorsun. Ama tabii bilir kişiler o kadar detaylı bir inceleme yaptıkları için onu da fark ediyor ama fark edilmesi zor değil mi hocam?
2: İmkansa yakın bir zorlukta. Ben size bir şey söyleyeyim Esra Hanım. Söyle. Bu çalışılmıştır biliyor musun?
1: Kesin. Bak.
2: Bu çalışılmıştır. Eğer sultan da biliyorsa sultanla Tuğyan arasında bu nasıl atalım, neresinden ittirelim, beraber mi yapalım, tek mi yapalım çalışılmıştır. %100.
1: Kaldır bakayım.
2: %100 çalışılmış.
1: Gel bakayım burada dursun. Heh, yap bakayım bir. Düşer kaldırabiliyor. Bak, düşer. Bak kaldırıyor kadını.
2: Düşer.
0: Ya şöyle düşün o an insan öldürürken insan daha farklı güce sahip oluyor. Daha
2: adrenalin
0: güçlü oluyor.
2: Var,
1: ben buradan yani. Seni tutacağım dur.
0: Çünkü o an öldüremezsen hayatın mahvolur o güçle daha evet. sert atıyorsun.
1: Birazcık denge kaybetmeyi göstereceğim. Kadını düşürmeyin.
2: Filiz tam böyle kalça altından bakın, hızlı bir şekilde it bakalım. Bir biraz aşağıya. Eğilerek at bence. Eğil evet. biraz daha. Eğil bence. Oturur vaziyette. Biraz daha otur.
1: Bak ya, vallahi kadın çok ya, kötü denge kaybetti. Ya. Nasıl oldu? Çok kötü oldu. Yavaş bir daha yap Filiz. Filiz bak yavaş alnında yap. Denge anne, kaybediyor.
2: Söyle, eğil oturarak böyle.
1: Eğilerek kaldırıyorsun.
2: Otur böyle bu.
1: Bak ah ay gözüme girdi. Ay vallahi.
2: İyi misin?
1: Buz getirin ya kafama vurdum ben. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kadın çok kötü denge kaybediyor. Herkes bu kız zayıf atamaz dedi. Al aynı bak bu da yani şey zayıf bir hanım değil. Yani hafif öyle demeyeyim de kilolu bir hanım aldı tak diye dengesini bozdurdu.
0: Bu arada zayıf insan daha hızlı atar.
1: Hayır boyu 1.75 bu kız uzun boylu kadın kısa eğiliyor kaldırdığı an dengesini. Nasıl oluyor bir anlatsana buradan tutunca seni yani mikrofonu ağzına.
3: Şey hiçbir şey yapamıyorsun direkt. Eğer ki zaten bu kadının hiçbir şeyden haberi olmadığı için.
1: Hayır sen ne hissettin? Yani, sen kendini anlat.
3: Ben tabii. direkt geldim zaten sizin aynen. üstünüze. Yani yapacak hiçbir şey yok.
1: Hafifçe kaldırması yeterli.
3: Ve bu sadece zaten... çok hafif bir hareket.
1: Evet bir daha tekrar edin de bir erkek gelsin. Kafamı yaracaktım ya. gel Enes gel.
4: Esra Hanım eğiliyoruz ya eğilip itmeye çalışınca.
1: Sen de kadını fırlattın.
4: Şu omuzu direkt poposuna denk geliyor ve kalktı mı gidiyor aşağıya.
0: Hadi bir daha. Hadi.
1: Bir daha sen tut da kafana dikkat et.
2: Filiz ha. yavaş it Filiz.
1: Filiz'i Tuğyan olarak düşünün. Yandan detay. Filiz Tuğyan. Sen de Güllü Hanım. Ve bakın Filiz Tuğyan'dan da kısa bu arada ve daha güçsüz olarak düşünün. Güllü Hanım ilaç da kullanmış.
0: Güllü Hanım evet. da daha kısa.
1: Evet. Güllü Hanım da daha kısa.
2: Dikkatli sağ ol. Evet.
0: Kafası da iyi. Bak gitti.
1: Bak anında. Gitti, anında gitti. Direkt gidiyor. Kaldırdığı anda ne kadar kaldırıyorsun bilmiyorum.
0: Bir de çok özür dilerim. Güllü abla ile hanımefendi arasında da 8-10 kilo farkı var. Yani tabii. Güllü ablanın yanakları çökmüş şekilde hanımefendi normal.
1: Sultan her zaman diyordu ki ben korktuğum için hiçbir şey söyleyemedim. Çünkü Tuğyan'dan korkuyordum.

0: ve cinayeti itiraf edemedim diyordu. Şimdi bir mesajı gösterelim önce. Sultan'ın mesajı. Bu Tuğyan eğer ki annesine zarar verse Tuğyan'ı ben kendi ellerimle boğardım. Sultan sen gözaltına alınana kadar hiç konuşmadın. Eğer ki bu noktada bizler yayınlar yapmasak, işte Ferdi Bey çıkmasa, birçok kişi, yani bazı insanlar bu konunun arkasını bırakmasaydı eğer, siz bu işten sıyrılabileceğinizi düşünseydiniz, sen çıkıp bu itirafı yapar mıydın?
1: Bir kere bile kelepçe vurulursa her şeyi anlatırım demesi zaten kelepçe anını, yani olayın patlama anını beklediğine.
0: Bir kere bile.
1: Evet. Hiçbir şekilde bu olay ortaya çıkmasaydı Sultan konuşur muydu, konuşmayacak.
2: Güzel. Düşerken şuradaki kulbu tuttu, bu oynuyor ya, sürgülü, evet, sürgülü zaten. Böyle giderken bak oynadı. Kulp yerinden, hı-hı, oynadı. Böyle giderken. Yani Tuğyan ittiğinde kendisini kurtarmak için içeri doğru çektiğinde gene tak sesi gelir. Bakın burayı tuttu çünkü. Hı-hı. Tekrar ittiğinde tekrar bir tak sesi gelir. Çünkü burayı tutup kendisini kurtarmaya,
0: evet,
2: ölmemeye çalışıyor tabii. Ama üçüncü tak sesinden sonra ne oluyor?
0: Düşüyor aşağı.
2: Düşüyor, aşağı düşüyor. Sonra ne duyuyoruz? Düşme sesini duyuyoruz. Yani o tak sesinin başka bir yerde olması imkansız gibi geliyor.
0: Kendini kurtarmaya çalışıyorsun düşmeyeyim diye. Bilirsin ki yani sonuçta bilinç açıl, aşağı düşsen öleceksin. Ve bunu sana yapmaya çalışan kişi kızın. Hani... Çok önemli bir detay daha var. Şimdi telefonunuzu aldınız. YouTube'a girdiniz. Malkata'yı aç diyorsunuz. Şimdi soruyorum size. İlk hangisi çıkıyor sizde? Malkata yazdınız. Malkata şarkısı yazdınız. İlk ne çıkıyor? Bir bu. İki in aşağı. Çok bu. Şimdi Güllü Hanım'ın şarkısını söyleyeceğim. Güllü Hanım'ın Malkata'sı bu Malkata. Çünkü her Malkata değil bu Malkata'da çıkar, oynarmış ve gelirmiş Güllü Hanım. O yüzden savcılık da diyor ki Sultan bunu nereden biliyor ve telefonunda bu kadar ayarlı. Güllü soruşturması ile ilgili Kervan Eminoğlu Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş.

0: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Delilin ne olduğuna baktıklarında şimdiye kadar hiç duymadığınız bir şey duyacaksınız. Kervan Bey, Güllü Hanım düştükten 15 dakika sonra Tuğyan'la mesajlaşıyor. Tuğyan mesajları siliyor. Sonra Kervan Tuğyan'a karşılık veriyor. Ve bu sefer Kervan da mesajları siliyor. Zaten sen orada konuşmuşsun. Üstelik sana ilk mesaj atan Tuğya siliyor. Sen de siliyorsun. Neden? Savcı da Kervan'a soruyor. Diyor ki sen ne mesaj attın bunu? O da diyor ki Kervan'ın verdiği cevap hatırlamıyorum.
1: Böyle bir travmatik olayda ne olursa olsun en küçük detay bile bilinçaltı da olsa beyne yazılır. Hatırlamaması cevabı ben doğru olduğunu düşündüm.
0: Bir bilirkişi raporundaki detay, evet aktarım var ama farklı bir şey anlattığı için bazı sultanın söyledikleriyle uymuyor.
2: Edindiğimiz bilgiye göre Gültut'un olay anında düşmeden önceki pozisyonu odanın içerisinde dışarıya dönük değil, odanın içerisine bakarken düşüyor Gültut. Detaylarda şu bilgileri aktarabiliriz. Gültut'un arka basen kısımlarında morluk ve sıyrıklar var. Bu sıyrıkların pencere pervazına denk gelebileceğini söyleyebiliriz.
0: İkinci çıkan ek rapor diyor ki yine temas var ama aynı şekilde diyor. Yine baktığımızda pozisyonuna ve vücudundaki ekimozlara baktığımızda yine Güllü Hanım'ın içeri doğru bakarken düştüğü ortaya çıkıyor ve ittirildi.
3: Şimdi şöyle arkaya dönüksünüz bana göre. Biraz camla mesafe var. Şuradan bir denge kaybıyla önce şu tarafa doğru düşürülüyorsunuz ama o tak tak sesiyle yüzünüz böyle

0: mücadele vererek dönmüş olabilir.
1: Böyle sonra olabilir mi?
2: Mantıklı tabii canım.
1: Bu mantıklı.
3: Bilirkişi raporu demişti ki Gültut pencerenin pervazından yere düşerken bir kuvvet uygulandı. Çünkü tam pencere pervazının altına değil 105 santim ileriye düştü demişti. Bunu da burada tabii ölçerek teyit etmiş olduk. Yani tam Güllü Hanım'ın düştüğü yere denk geliyor bilirkişi raporundaki ölçü.
1: Normalde olması gerekenden çok daha ileriye doğru düştüğü için ve zaten vücudunda da ekimozlar olduğu için çarpmaya ve kendini korumaya bağlı. O yüzden aslında itildiği düşünülüyor.
4: Raporla ilgili olarak bu düşme Sultan Uğurlu'nun ifadesinde belirtildiği gibi olmadığını anlıyoruz biz, evet, burada. Fiziksel ve bilimsel delillere göre düşme Sultan'ın anlattığı gibi değil. Bu bize şunu gösteriyor. Sultan yalan söylüyor.
5: Annemin evine iki tane temizlikçi gelir. Annem gelen kişilere halıları kaldırarak çamaşır suyu dökmesini ister. Bu sebeple evin her yerinde kayganlık vardır. Daha önce benim de annemin de defalarca yere düşmüşlüğümüz vardır. Annemin düştüğü yerde de kayganlık vardır.
4: Neden bunu söylüyor Tuğberk? Alt metninde buna inmemiz lazım. Tuğberk, ya bunu ben de biliyordum. Kız kardeşim Tuğya'nın annemi öldüreceğini ben biliyordum. Yarın bir gün Tuğya'nın öldürdüğü çıkarsa bana da gelirler mi acaba? Sen biliyordun da niye sustun diye. Bence alt metninde bu olabilir. Bu daha kuvvetli geldi bana. Çünkü Sultan'ın bildiğini, Serpil'in bildiğini, Kervan'ın bildiğini, Bircan'ın bildiğini sizce Tuğberk bilmiyor mu?
1: Sen daha yeni annenle ablanı zar zor barıştırmış, birbirlerine girmiş, birbirlerine dövmüş, şahit olmuş bir insan olaraktan diyorsun ki annemle ablamın arası çok iyidir, hiçbir tartışmaları da yoktur. Bu neden yalan söylüyorsun? Barıştıran sensin. Annenin evini almıyordu kız kardeşini, ona saldırıyor diye. Ve buna şahitler var. Şimdi diyorsun ki orada annemle kız kardeşimin hiçbir tartışması yok.
6: Hadi görüşürüz diye böyle tatlı, böyle sanki tatlı biri hadi görüşürüz diyor. Bunu diyenin maalesef Tuğyan olduğu ortaya çıktı.
7: Ya. Eşittir kesinlikle cinayet. Görüşürüz dedin, attın. Adam biri gidiyor, giderken bir tane vurup hani defol lan dersin ya.
4: Şu var yani, hadi görüşürüz deyip de annesinin kalçasından itmek suretiyle 5. kattan atmak nasıl bir vicdansızlık?
6: Hiç aklımız almıyor. Hiç hayır, yani şey yapamıyoruz. Yani? Ama TÜBİTAK'ın raporuna göre önce orada bir itişme oluyor. Hadi görüşürüz dedikten sonra hani o biz duyuyoruz ya, ay uyuş seslerini hep duyduk. Aslında hadi görüşürüz diyor. Bakın dalga geçiyor. Şimdi buradaki detayı anlamanız lazım. Hep söylediğimiz şey. Oradaki hadi görüşürüzün tınısı alay etmek.
4: Aynen öyle.
6: Alay ediyor. Aynen. Yani sen anca giden bir insana hadi görüşürüz dersin ve tatlı bir şekilde hadi görüşürüz deyip annesini önce ittiriyor bence, çünkü kadın önce bir kenara çarpıyor. Bakın oradaki sesleri iyi düşünün. Önce kadın ay diyor. Kenara çarpıyor. Sonra tekrar kalçasından ittirilmek suretiyle aşağı atırıyor. Yani TÜBİTAK raporlarında da orada bir 3 saniyelik bir boğuşma olduğu gözüküyor, evet, ses kayıtlarında. Seni aşağı atacağım diyor zaten. Evet.
8: Güllü'nün eski eşi Gürol stüdyoya geldi. Çocukları Tuğyan ve Tuğberk'le ilgili iddiaları soğuk duş etkisi yarattı.
1: Gürol Bey hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk efendim.
1: İlk kez bir yayına katıldınız, evet, bu olaydan, evet, sonra. Herkes sizi çok merak ediyor. Sizin, evet, fikirlerinizi merak ediyor. Çok, hı-hı, teşekkürler öncelikle.
9: Ben size teşekkür ediyorum. Eğer siz ve Ferdi Bey olmasaydı herhalde bu olay karambole gidecekti. Alakanıza, hoşgörünüze, tarafsız yöneticine davranmanıza çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun Gürol Bey. Gürol Bey, şimdi tabii siz hem Tuğberk hem Tuğya'nın babasısınız. Bir, evet, evliliğiniz oldu Güllü Hanım'la. İlk bu olayı duyduğunuzda, ilk duyduğunuz Güllü Hanım camdan düştü. Ne düşündünüz?
9: Şöyle diyeyim. Benim tanıdığım Güllü alkolle birlikte, madde bile kullanmış olsa, yasaklı, ismini vermek istemediğim maddeleri, alkol bir şey yapmaz ama yani ne dengesini kaybeder, en azından bir yere takılır, yere düşer. Hı hı. Yani camdan düşmez yani. O camdan düşmesi demek o birazcık beni düşündürüyor zaten. Hı hı. İlk şeyimde de demiştim, Yani bir ateş olmazsa duman çıkmaz. Hı hı. Konduramıyorum, rahmetliye üzülüyorum. Öyle ya.
1: Peki siz Tuğya'nın babasısınız ve ne kadar tartışmalarınız da olsa da yine bir baba kız ilişkisi çok apayrı bir ilişkidir.
9: Evet.
1: Yani siz, tekrar soracağım, Tuğyan bunu yapmış mıdır?
9: Şimdi hanımefendi, valla Tuğyan, ben bir tane Tuğyan var biliyordum. Oysa ki birkaç tane Tuğyan çıktı işin içinden. Hı hı. Şimdi hangisine göre konuşacağımı da bilmiyorum. Şöyle bir de durum var. Şimdi iddia edemiyorum. Onun bir ceza süreci var. Mahkemeye çıkacak. Anlatacak yani artık bu işten kurtuluş yok. Hı hı. Ondan sonra onun için mahkemeyi beklemek sanki bana birazcık daha hayırlı geliyor. Afaki
4: yani siz o yönlerini hiç bilmiyor muydunuz? İşte bizim burada ekranlarda görülen ya,
9: kavgacıydı. Agresifti. Oydu yani, kavgacı ve agresifti yani.
1: Peki Gürol Bey, bu olay oldu ve Tuğyan sizi aradı değil mi?
9: Tuğyan beni aradı, mezarlıktaydı, beni aradı bir kere.
1: Mezarlıkta aradı sizi.
9: Evet.
1: Ne dedi size?
9: Çok ağlamaklıydı. Ben İngiltere'deydim, Londra'daydım. Hı hı. Konuşamayacak kadar ağlıyordu. Ben teselli edebildim. Dedim ki kızım bak, dua et. Bu ağlamakların hiçbirisi gitmeyecek. Ama dedim zamana bırakırsan iyi olacağını tahmin ediyorum. Allah'a dua et dedim. Fazla da uzatmadım hocam. Hı
1: hı. Peki Gürol Bey, size demiş ki, siz bir açıklamanızda öyle dediniz. Kızım sana emanet demiş.
9: Ya şimdi öyle enteresan ki biz Gülü Hanım'la o ilk dönemleri geçirdikten sonra bu son dönemlerde çok iyi arkadaştık. Hı hı. Hepsini bir kenara koyun, benim eşimle görüşüyordu. Hı hı. Abla şeyinde. Yani valla anlayamıyorum hanımefendi, yani nasıl oldu, nasıl bitti. Bana en son sözü, kızım sana, torunum sana emanet, kızım sana
1: bunu
9: emanet.
1: Bunu kim dedi size?
9: Gül.
1: Ha, Güllü Hanım dedi bunu,
9: evet,
1: size.
9: Evet, rahat oturabilir miyim?
1: Tabii tabii, rahat oturun Gürol Bey. Yani kızım sana, torunumu sana emanet diyen Güllü Hanım'dı.
9: Evet.
1: Yani şey söylemedi bunu, Tuğyan.
9: Yok.
1: Tuğyan söylemedi.
9: Yok.
1: Güllü Hanım söyledi,
9: evet,
1: bunu.
9: Zaten Tuğyan'ın çocuğunu bir kere görebildim. Nerede olduğunu bile bilmiyorum hanımefendi.
1: Neden göremediniz?
9: Valla getir diye birkaç gün bekledik, geleceğim baba sana dedi, gelmedi. Ben de öyle çok şey bir adam değilim yani, böyle illaki peşinden koşturayım, hı hı, değilim, çünkü arkada çocuklarım var. Hı hı. Şey yapmadım, çok peşine düşünmedim yani.
1: Peki Gürol Bey, siz ne kadar Tuğyan sizin yanınızda büyüdü ve birlikte
9: şimdi
1: oldunuz?
9: Şimdi hanımefendi, şöyle dönem dönem oldu. Gül'ün çok kötü günlerinin geçtiği bir dönem vardı. O dönemde ben onu Göztepe'deki evimde barındırdım. Bir seneye yakın. Yani o kadar da çok olmadı yani. Hı-hı. Ama görüşüyorduk.
1: Tuğyan kaç yaşındaydı?
9: Ufaktı, 5.
1: Küçüktü.
9: 5 yani, 4.
1: Sizinle ilişkisi nasıldı?
9: Vallahi çocuktu yani. Çok mülayim. Böyle kucağına almayıcıkla öyle bir çocuktu yani. Nasıl canavar oldu anlayamadım hanımefendi ben de yani.
1: Sizce canavar oldu mu?
9: Oldu. Yani şok canavar oldu. O kardeşinin açıklamaları beni. Bugün buradaysam inanın o kardeşine olan öfkemden buradayım.
1: Tuğberk'ten mi bahsediyorsunuz?
9: Evet.
1: Hangi açıklamaları yüzü
9: sizi? Yani o televizyonlara çıkıp abuk sabuk konuşması, aslı astarı olmayan şeyler. Her şeyi sen biliyorsun, o kameraları nasıl ayarladın, polislere bile tarif ediyorsun, işte kamerayı böyle çevir de şeyini çıkart, artistkini çıkart falan. Abicim, sen kameralara gelene kadar bu işi gördün.
4: Evet.
1: Yani, gördüğünü mü düşünüyorsunuz?
9: Tabii canım, bu cinayeti gördün. Ondan sonra bundan nasıl Nemalan Hanım'ın peşine çıktın, akıl hocan sana akıl verdi, camı kırdın. Elimle kırdım diyorsun. Ya biz senin ellerine bakıyoruz, elinde hiçbir emare yok.
4: Tabii.
1: Yani Tuğberk, çok önemli bir şey söylediniz Gürol Bey. Yani Tuğberk bu olayı gözüyle gördü mü diyorsun?
9: %100.
1: %100 gördü. Evet.
4: Ama bakın, kendisi de itiraf etti.
9: İtiraf etti.
4: Dünkü yayında.
1: Peki neden bunu konuşmasına size hissettiren ne?
9: Bunu bana konuşmamı bir daha söyler misiniz?
1: Yani konuşmasında %100 bunu gördüğünü hissettiren ne?
9: Hanımefendi, o eve giriş şekline bakarsanız, hı hı, artık kendi beyanatına bakarsanız polislere akıl veriyor.
6: Hı hı.

0: şey hiç alınmıyor.
1: Şöyle Gürel abi.
2: Her şeyi takip ediyor anlamında söylüyorsunuz.
0: Aynen. 7/24 takip ediyor anneyi.
2: Ve o olayı mutlaka gördüm.
0: %100 hanımefendi. Kameralar orada yani. Fakat kameralarda bir iki saniye eksiklik var hocam. Hı-hı. Bir orayı bir araya getiremiyorum.
1: Kendisi peki, de zaten kamer- söyledi, izlediğini, değiştirildiğini. Dünkü yayında kendi ses kaydında da var zaten.
2: Peki sizce bir akıl hocası var dediniz biraz önce. Kim akıl hocası?
0: Tuyan'ın mı şey mi?
2: Tuğberk'in.
0: Kız arkadaşı.
2: Ha, kız arkadaşı. Ha.
0: Peki. Zaten bütün altınları falan yani hanımefendi çok affınıza sığınıyorum. Ben Gül'e hep telkinde bulunurdum. Bak Gül çok kötü günler geçirdik. Ben attım kendimi İngiltere'ye. Sen Türkiye'desin. Yatırımını altına yap. Her şey olur, her şey olur. Altın durur. Kadıncağız ne yaparsa ne kazanırsa kazansın ya pırlanta yüzük alırdı ya koluna bilezik alırdı. Yani bunlar öyle az buz da değil hanımefendi. Yani bayağı ciddi rakamlardı.
2: Bayağı bir altın birikimi vardı diyorsunuz Güllü Hanım'ın.
0: Çok
2: ciddi. Peki Tuğberk bunu gördü ve oradan nişanlısı Sena sizce nasıl bir akıl hocalığı yaptı ve Tuğberk'e ne demiştir?
0: Kasayı boşalt dedi. Ya zaten şimdi hanımefendi ben ATV'de seyrettim bir tane yeşil bir beze bir şeyler sarmıyor. Bunların hepsi mizansen. Yani orada öyle yeşil renk zaten alabilecek bir şey yok. Yani onun içinden bir şeyler çıkarttı bir şeyler. Asıl parayı yani Gül'ün rahmetlinin bütün altınları bugün Hamza Yağız'ın evinde ve akıl hocası da nişanlısı.
2: Yani bütün altınları Tuğberk'in evinde diyorsunuz.
0: Aldı elinde.
2: Peki o sabah girdiğinde altın almaya mı girdi sizce?
0: Kasanın içini boşalttı hanımefendi. Ne varsa altın, kıymetli ne varsa aldı.
2: Peki Gürol Bey size açıkça soracağım. Yani anneler hani biz erkek çocukları evet. için de çok ayrı bir yeri vardır. Kız çocukları evet. için de keza öyle ama.
0: Evet.
2: Sizce annesi düşmüş ve 5 saat sonra sadece aklında altın olması neyi gösterir?
0: Annesini hiç sevmedi. Annesini para olarak gördü. Ve birazcık da annesinin ölümü sanki işine mi geldi? Yani şimdi bir evlat annesinden veya babasından, baba nasıl gurur duyar evladından? Bir evlat da annesinden babasından gurur duyar.
2: Tabii ki.
0: Annesinin alkolüydü, falanıydı, filanıydı demek ki bu Yağız'da, Hamza'da bir böyle alt yapmış. Bir şey oluşturmuş ki gözü hiçbir şey görmeden bu eylemi gerçekleştirdi. Bir de utanmadan televizyonlara çıktı. Yok demeçler verdi. Sizin hakkınızda. Ben onun yerinde olsam sizle buradaki beyefendi adını unutuyorum.
2: Ferdi.
0: Teşekkür ederim yani.
2: Bizden nefret ediyor Gürol Bey biliyorsunuz.
0: Çok, evet çok. Neden yani? Yani affedersiniz doğruyu söyleyene 9 kıyıdan kovarlarım. Maalesef.
2: Evet. Gürol Bey sizin hani bu bahsettiğiniz çantalı anlatıyor ya çantanın içine. Bir o çantalı o videosunu Tuğberk'in bir görelim.
3: Avukatlarımın belki ihtiyacı olabilecek bazı evraklar kasanın içindedir. Evraklar sadece yani. Dedim ki ben bu kasayı komple çantayı boşaltayım. Ne varsa içinde. Komple hepsini boşaltayım. Alayım. Yarın bir gün bir şey lazım olursa Çınarcağa gitmektense evde çantanın içinden açarım. İçeride de sizinle birlikte ilk defa açtığımız gibi. Şimdi burada da komple hepsini açmak istemiyorum. Çantayı aldım. Bu çanta kasayı komple doldurdum içine.
4: Ne var? Güllü Hanım'ın şimdi kasasını burada resimler. Ne varsa şu anda burada, bu çantanın içinde.
3: Burada resimler var. Vallahi onu ben de tanımıyorum.
4: Hatıralarım işte. Var.
3: Burada anneciğim var.
5: Mesela Güllü Hanım'ın fotoğrafı şöyle. Gördüğünüz gibi yırtık yanında birisi gari varmış. Muhtemelen Güllü Hanım yanındakini yırtmış.
3: Şu rahmetli anneannemle Toyan.
4: Kimin bu? Postçinin sonografisi bu kim? Bir çocuğun sonografisi bu.
5: Bilmiyorum. Şu Güllü Hanım'ın bilmiyorum. Fotoğrafı. Tarihine bakarsa.
4: Bir çocuğun sonografisi.
6: Çok özür dilerim. Bu abi? 2022. Ablanın hiç böyle bir...
4: Hatıralara bir şey
3: yok. Taşa yazılan aşk. Annemin sanırım bir tane dizisiydi. Şöyle içinde CD'si var. Annemin oynadığı, annemin mafya
5: bunun
3: kadını olarak oynadığı.
5: Mesela altın gibi bir şey var mıydı?
3: Yok.
4: Değerli bir şey.
3: Bakalım hepsine. Bakalım hepsine ama yok.
5: Şu nedir mesela?
4: Defter, bakayım açayım. Telefon defteri.
3: Numaralar olan, işlerin olduğu.
6: Annenin yazısı mı bu?
3: Hı-hı, bu annemin.
6: Not defteri yani.
3: Tabii.
6: Yani.
3: Yok tam olarak öyle değil.
5: Çok
3: havlu, nevresim takımı.
5: Günlüğünün fotoğrafı yine tekli olduğu için bu gösteriyorum.
3: Bu babam.
5: O özel bir şeye girebilir diye.
4: Bir vasiyeti var mıydı
5: tekli
4: annenizin?
5: Tekli olan fotoğraflarını göstermeye çalışıyorum.
4: Bir vasiyeti var mıydı?
3: Yok babam annemin size. Herhangi bir şekilde vasiyeti yok.
6: Burada sen misin
3: yok.
6: Baban, yok. Annem.
3: Bakayım.
5: Burada yine
3: bakayım resmen. Abla. Ablam, annem, babam.
0: Şu resimde.
2: Evet şu ara.

0: fotoğrafı.
1: Ehliyetini aldım Gül'ün, rahmetlinin. İlk hediye aldım da o araba onun.
0: Sizin ilk hediye aldığınız. Ha?
2: Orada da sizsiniz.
1: Evet, oradaki de benim.
0: Peki şimdi bu görüntüyle ilgili ne düşünüyorsunuz Gürol Bey? Ben bu çantayı ve içindeki anıları aldım diye söyledi Tuğbe.
1: Yalan söylüyorum. Yani küllüm derler bilmiyorum halk dilinde, yalan. Yani yalanla alakalı bu kadar profesyonel olabileceğini hiç tahmin etmezdim. Yani bir defa o çanta nereden çıktı? O da mizansen. Ama akıl hocası hanımefendi, yani Cerrahpaşalı bir akıl hocası var. Bu çocuk hiçbir şey konuşmasaydı, şöyle çıksaydı hanımefendi, takdir ederdim. Hiçbir şey konuşmasaydı. Çok şey konuşmuş olacak. Ama ne zaman bu çocuk bu televizyonlara çıktı, kendini rezil etti, bizi de rezil etti. Bana diyor ki biyolojik babam. Ben biyolojik babansan eğer, senin o zaman ben senin babanın, senin baban kim? Anneni kötü yola düşürmüş olmuyor musun yani? Bir insan babasına o benim sadece biyolojik babam diyebilir mi hanımefendi yani? Hem bana çok kafa atarsınız, çirkef atıyor. Kendisini de aynı kulvara sokuyor.
0: Bir de şöyle söylüyor Tuğberk, annem babam yüzünden, Gürol yüzünden bu hale düştü.
1: Ne hale düşmüş hanımefendi? Yani düştüğü halde ne vardı ki? Yani ölüm anı itilmesinden hariç aşağı düşmüş, paramparça olmuş cesedinden hariç annesinin ne hali vardı?
2: Doğru söylüyor.
1: Son dakikaya kadar konuşuyor. Şimdi mesela bir terbiyesizlik daha yaptığı biri var. Kulakları inşallah çınlıyordur, görüyordur, seyrediyordur. Yapımcısı Şahin Özer. Evet. Ve menajeri Muzaffer. Şahin Özer
0: onları hiç sevmediğini söyledi Güllü Hanım'ın.
1: Hanımefendi, o adam olmasaydı Güllü yoktu zaten. Yani Güllü'yü keşfeden Muzaffer Bey, imparator yapan da, arabesk'in kraliçesi yapan da Şahin Özer.
0: Neden onlara da kızgın Tuğbe?
1: Anlayamıyorum ki hanımefendi. Ne istiyorsun sen? Yani mezarda şöyle bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Ben cenazede konuştum. Ben dedi atlayabileceğine inanmıyorum dedi. Son anda dedi klip çektik dedi. Gürol dedi. Abi dedim olmuş olacak bir şey yok. Dedi ki 8 parçalık bir CD hazırlattık dedi. Her şey bitti dedi. Sadece kemanlar çalacak dedi. Onları dedi çocuğa hediye edeceğiz Yağız'a. Hani şimdi bunu diyen bu adama kalkıp da konuşmak olmaz.
0: Peki Gürol Bey, açıkça soracağım. O gün hani 5 saat sonra geldi, camı kırdı diyorsunuz elinde. Evet. Hani siz özellikle vurguladığınız için tekrar size soracağım. Elinde hiç iz yok dediniz.
1: Evet.
0: Biz de baktık yakından, hiç elinde iz yok. Yani eliyle biri o camı kırsa camcılarla da konuşup çok güç olur. Peki bundan siz ne çıkarıyorsunuz?
1: Yani camı kırmasından mı gerisinden mi?
0: Evet, camı kırmasından.
1: Başka türlü camı kırıp eve girmesi. Ya şimdi hanımefendi, bu işler aniden olup her defasında farklı reaksiyonlara dönüşebilir. O an demek o aklına geldi. Hani azıcık daha düşünmüş olsaydı daha farklı o camdan kurtulabilirdi. Tamam mı? Ya hayat mizansen yapardı, yalanla ellerini keserdi, sanki hakikaten bir sürü cam kırığı var. Anlatayım mı?
2: Şöyle düşün.
0: Yani hazırlamış mı zemini?
1: Hazırlanmış.
0: Önceden hazırlamış demek istiyorsunuz.
1: Zaten kaset şeyde görüyor, videoda rahmetlinin başına ne geldiğini ilk gören Yağız. Polisten bile ilk evvel gören Yağız hanımefendi.
0: Peki Gürol Bey, anlattıklarınızdan şu manayı çıkarıyorum. Aslında Tuğberk'in de bu cinayetten önceden haberi var mıydı?
1: Ya şimdi önceden haberi var mıydı sorusuna yanıt bulamam, veremem. Ama olmuş da olsa mani olmadıktan sonra neyi fark edecek ya efendim?
0: Mani olmamıştı.
1: Yani olamadıktan sonra, ya şimdi sizin annenizin başına bir iş getirecek kardeşiniz, Allah muhafaza, siz mani olmaz mısınız?
0: Tabii ki haberim varsa mutlaka
1: yani, alırım. Yani hiçbir şey yapmasanız alıp konuşursunuz, orta yolu bulmaya çalışırsınız. Yani hiç.
0: Yani sizce Gürol Bey, her şeyi dinleyen, dakika dakika dinleyen Tuğberk aslında Tuğya'nın annesinin başına bir şey getireceğinden haberdar olmalı diyorsunuz.
1: Öyle değil mi hanımefendi? Olmalıydı. Zaten bir sürü şeyler çıktı. Seni öldürmek istiyorum çıktı. Bu kadının yaşadığı yeter çıktı. Ölsün dedi. Araba etsin dedi. Yani kilit yaz.
0: Kilit diyorsunuz Tuğberk için.
1: Tabii.
0: Peki sizce Tuğberk o gece o olayı görüyor, farkında bunun ve sonrasında sessiz kalıyor ve tek şeyi, konsantrasyonu, motivasyonu kasadaki altınlar.
1: Şimdi sessiz kalmasında akıllılık yapıyor. Neticede kendi itmedi bir başkası ittiğini gördü. Kardeşi, kız kardeşi. Bunların hepsinden sıyrılabilir. O arada altınları ne koparsam o kar deyip yapıyor bunu. Hı hı. Mesela ilk kolye, el alemin yalancısıyım. Kız arkadaşımın koynunda rastlıyor.
0: Evet, kız arkadaşım.
1: Yani rahmetlinin bayağı ciddi bir altını vardı. Hı hı. Yani öyle böyle değil. Her şeyin altına yatırıldı.
0: Altın biriktiriyordu ve tabii. bildiğimizden çok daha fazla altını var
1: çok
0: diye düşünüyorsunuz.
1: Var. Tabii efendim.
0: Şimdi Tuğberk bir açıklama yaptı ve dedi ki hafta sonu, yani bu pazartesi günü yaptığı açıklamada artık dedi kız kardeşimin katil olduğuna ve bu işi yapmış olduğuna inanıyorum. Ve artık ben de onunla bir daha görüşmeyeceğim. Tüm bağlarımı kestim.
1: Vallahi ya kız kardeşi bir şekilde cezaevinden çıkarsa ne yapacak? Onu çok merak ediyorum.
0: Neden böyle dediniz? Yani neden bunu?
1: Şimdi hanımefendi ceza şartlarında o mahkemeye çıkacak Tuğyan, orada bir kız daha var.
0: Sultan.
1: Evet, pişman yasasından faydalanan. Ya bir şekilde diyelim ki Tuğyan çıktı. O zaman Yağız ne yapacak? Mevzu Tuğyan'ın çıkması değil. Bu saatten sonra Yağız'ın ne yapacak?
0: Yani siz Tuğyan dışarı çıkarsa ya da bir şekilde konuşursa Tuğberk hakkında da bir şeyler söyler miyim?
1: Tabii söyleyecek tabii.
0: Ne söyleyebilir sizce?
1: Vallahi hanımefendi yani Yağız ne gördüyse onu anlatacak. En azından onu niye anlatmadığını soracaktır. Hı hı. Yani anlatsaydım benim başıma bunlar gelmezdi diyecek. Hı hı. Öyle değil mi hocam?
2: Tabii.
1: Niye anlatmadın diyecek, bir ardebe yaşanacak. Hı hı. Bu işin sonu karakolda biter aslında.
0: Peki Gürol Bey, sizi Güllü Hanım vefat etmeden bir ay önce arıyor. Hı hı. Size ne söyledi?
1: Şimdi benle öyle çok şeyli konuşmadı. Nasılsın falan gibi konuştu. Ya öyle bir enteresan ki o çocuğa da ayıp olacak, nişanlısına ayıp olacak.
0: Kervan Bey.
1: Yok. Yapımcısı bir eski erkek
0: İlker.
1: Arkadaşı.
0: İlker Bey. Evet. İlker Bey.
1: Bana dedi ki Çınarcık'ta yaşamak ister misin dedi. Ben İngiltere'deyim ama. Görüntülü konuşuyoruz. Ben alkollü sandım. Vallahi dedi alkollü değilim dedi. Dedim hayırdır Gül? Ya dedi gel Çınarcık'a dedi. Evlerden birini sana açayım dedi. Dedim. Seni ben dedi sana bakarım dedi. Torununla beraber dedi zaman geçirirsin dedi. Ben de dedim ki ya bu kulağa çok hoş geliyor ama ya dedim ben evliyim ya.
0: Sizi eşinizle davet etmedi mi?
1: Benden sonra konuşmaya başladılar.
0: Ha, sizi tek davet etti
1: tek
0: aslında.
1: Tek davet etti. Ondan sonra eşimle son dakikaya kadar görüşüyorlardı.
0: Peki siz evliyim deyince ne dedi Güllü Hanım?
1: Ya şimdi o benden o cevabı beklemiyordu böyle. Yani tamam dememi bekliyordu. Ya şimdi bazı şeyler anlatılmaz Esra Hanım.
0: Yani sizin farklı bir bağınız vardı herhalde onu.
1: Ya Gül bu yani. Şimdi güldürür, ağlatır. Hepsi bir arada. İyi bir kadındı. Kimseye bir zararı yoktu. Yani niye böyle oldu bilmiyorum.
0: Çok enteresan bir şekilde aynı dönem İlker Bey'e de aslında hani yeni bir hayat kuralım demiş.
1: Evet. Ya şimdi o tercih hakkı onun. Şimdi yani İlker Bey'in kendisi burada yok. Onun hakkında herhangi bir fikir tamam ama olacak olmuş olsaydı İlker Bey'le olur.
0: Gürol Bey ben aslında şunu düşündüm. Şimdi halayı da falan da çağırmış ya. Acaba korkuyor muydu bu kadın da? Hep yanında birileri olsun istiyordu sanki.
1: %100 korkuyordu. Şimdi hala yaşlı zaten hatırladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Halaya çok güvenirdi. Hı hı. Yani halaya güvendiği kadar bana bile güvenmezdi. Hı hı. Korktu. Kesin bir şey vardı. Ben eşimle de konuştum. Ya, bu kadın yazın korktuğu bir şey vardı anlatamadı.
0: Tuğyan'dan korkuyor olabilir mi?
1: Tuğyan'dan korkuyor olabilir mi? Vallahi hanımefendi Tuğyan'dan tamam hadi korkuyor diyelim. Tuğyan cezaevinde neyinden korkacak? Ağırlaştırılmış müebbet 36 sene yatacak.
0: Kim?
1: Tuğyan.
0: Hayır Güllü Hanım hani o dönem Tuğyan'dan korkmuş olabilir mi?
1: Muhtemelen. Zaten başına gelecekse en yakınlarından geleceğini hissetti.

0: Bununla ilgili anlattı mı size? Kızla kavga ediyoruz, Tuğyan'la çok kavgalıyız.
1: Şimdi şöyle anlattı. Dedi ki, ben şöyle söyledim. Niye dedim hep kavga halindesiniz? Ya dedi, evli adamla evlenmek istiyor dedi.
0: Kervan Bey için söylüyor.
1: Evet. Dedim nasıl yani? Ya dedi adam evli dedi, Irak'ta hanımı var. Bir de dedi Irak'a dolandırmış, kaçmış gelmiş buralara.
0: Irak'a dolandırdı dedi Kervan Bey için.
1: Evet evet. Ondan sonra şey dedi yani, ben dedi bu evliliğe karşıyım. Dedim peki nasıl olması lazım? Yani ne yapmamız lazım? Kıza dedi bir ev alsın üstüne, bir araba alsın üstüne. Ben dedi bu evliliği onaylayayım.
0: Hı hı.
1: Ya dedim bizim, affedersin, çok özür diliyorum. Hayvanlar pazarında dedim hayvanımızı satılığa çıkaralım. Dedim bırak bence karışma dedi. Karışmazsan dedi gidecek. Bu sefer de aldım ben Tuğyan'la bir lokmacık sohbet ettim. Baktım ki sohbet gitmiyor.
0: Tuğyan, ne dediniz Tuğyan'a?
1: Tuğyan'a yaptığının yanlış olduğunu söyledim ama saplantılı olmuş artık. Olmazsa olmaz olmuş.
0: Kervan mı saplantılı? Evet. Nasıl evet. Anladınız Kervan'a saplantılı olduğunu?
1: Ne söylerseniz söyle. Sizi dinlemiyor hanımefendi. O duymak istediklerini alıyor. Gerisini ben aşığım onsuz hayat yaşayamam diyor.
0: Ben aşığım onsuz yaşayamam diyordu.
1: Evet, kesiyor atıyor. Yani...
0: Şimdi Kervan Bey bu aşk durumunu aslında çok kabul etmek istemiyor ama siz birebir şahit oldunuz. Tabii aslında Tuğyan aşıktı.
1: Tabii hem de nasıl? Öyle böyle değil. Yani Tuğyan'ı her şekilde sokacak ruh haline sebep olan kişi Kervan'dır.
0: Her türlü ruh haline sokabilecek evet, kişi
1: evet,
0: diyorsunuz.
1: Evet, evet, evet. Evet.
0: Yani sizce Tuğyan sevgisine engel olabilecek, her şeyi ortadan kaldırabilecek?
1: Yok eder, evet.
0: Yok
1: evet,
0: eder.
1: Evet, evet. Yani gözünü bile kırpmaz ya. Yani.
0: Peki siz bu olayın birazcık da Kervan'a olan aşkı yüzünden mi olduğunu düşünüyorsunuz?
1: Ya şimdi vallahi hanımefendi, yani yakıştıramıyorum, ben babayım ama maalesef böyle oldu.
0: Çünkü anne istemiyor, bu ilişkiyi onaylamıyor ve anne barda da bir olay, yani çıktığı yerde bir olay yaşıyorlar, para isteniyor. Hı. Kervan Bey de yani aslında hani onu kötü niyetli olarak söylemese de annen olduğu sürece, arkadaşlar onu bulun demiştim Kervan Bey'in bunu söyledi ya ilk bize yayına bağlandığında. Beni aşiretten kovarlar, annen olduğu sürece biz evlenemeyiz diye bir şey
1: yani,
0: söylüyor.
1: Ne aşireti varmış ki hanımefendi. Bakın hanımefendi, benim bir kızım var, Topkapı Sarayı'nda arkeolog, akademisyen. Ben kötü babayım ya.
0: Evet.
1: Bir oğlum var, lojistik firmasında yönetici, iki üniversite mezunu. Kızım var Almanya'da, iki üniversite mezunu. Yani çocuklarımın hiçbirinden böyle bir çocuk çıkmadı.
0: Tuğberk'te, ay pardon, Tuğyan'dan bahsediyorsunuz.
1: Tuğyan'dan hariç diğer çocuklarım.
0: Hı hı.
1: Tuğyan'a geliyor, iş tıkanıyor Tuğyan'la. Tuğyan'a anlatıyorsun, anlıyor, kalkıyor, ertesi gün aynısını yapıyor ya. Bu nasıl bir saplantı kızım, bu adam, bak bir evliliği var Irak'ta. Erbil'de bir dünya şeyler yapmış, Erbil'e giremiyor. Yani öyle, bu adamdan ne bekleyebilirsin? Anlatabiliyor muyum? Yani bunu söylettirmiyor Tuğyan'a bak.
0: Ne diyordu? Ben aşığım, çok seviyorum.
1: Evet, olmazsa olmazım.
0: Evleneceğim mi diyordu?
1: Evleneceğim diyordu, evet. Evet.
0: Ama Güllü Hanım istemiyordu bunu.
1: Kesinlikle istemiyordu. Yani Kervan Güllü sistemini geçemezdi, mümkün değil.
0: Kervan Güllü sistemini geçemezdi.
1: Sistemini atlayamazdı, mümkün değil.
0: Bu ne demek tam anlamıyla?
1: Yani o setleri atlayamazdı Kervan.
0: Engel yani. Olurdu Güllü Hanım.
1: Bir daha söyleyeyim.
0: Engel olurdu Güllü Hanım.
1: %100. Zaten engel oluyordu. Vermiyordu. Şart koşmuş bayağı. Onları ben sonradan öğrendim. Bir Tuğyan'ın adına ruhsat, araba, bir ev.
0: Hı hı. Kervan Bey kabul etmemiş herhalde bunu, öyle mi?
1: Vallahi hanımefendi. Şimdi Kervan'ı izliyorsunuz, kabul etmemiş. Buradan Kervan'a bakıyorsun, başka bir şey. At izi it izine karıştı birazcık. Kervan öyle çok masum biri de değil.
0: Hı hı.
1: Tamam sağ olsun, bana saygısızlık yaptı mı, yapmadı. Ama bu demek değil ki bana yapmadın ama kızımı ne hale soktun. Ne fark ediyor ki?
0: Robi, kızımı ne hale soktun derken Kervan Bey'i biraz da suçluyor musunuz?
1: Suçluyorum tabii hanımefendi.
0: Ne anlamda suçluyorsunuz?
1: Yani ya sahip çıkacaktı sevgisine. Arkasında duracaktı yani. Önünde duracaktı. Bir yerinde duracaktı yani. Veya böyle bir niyeti varsa bana gelebilirdi. Konuşabilirdik, paylaşabilirdik. Bunların hiçbirini denemedi. Kendi bildiğini yaptı. Kendi ipini kendi çekti yani.
0: Peki Gürül Bey, şimdi hani yasal ve hukuki şeyleri bırakırsak, ben şunu çok merak ediyorum. Siz sonuçta babasınız yani. Evet. Kalben ne hissediyorsunuz yani? Hissiyatınız ne?
1: Acı hissediyorum abla. Yani inşallah Tuyan'ım o cezaevinden nasıl çıkacak bilmiyorum. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nun az çok kusura bakmıyor. Yani.
2: Estağfurullah.
1: Yani nereye gideceğini biliyorum. 36 sene hanımefendi. Yani öyle böyle değil. Eğer öyle giderse, mahkeme sürerse, kızımı görmek isterim. Yani o kadar samimi söyleyeyim ki size, eğer böyle bir şey olmaz, cezaevinde kalırsa cezaevine ziyarete nasıl gidebilirim diye bile düşünüyorum. Yani düşünsenize, sizinden olan canavar bir şeyi görmeniz gerekecek. Görseniz bir türlü, görmeseniz başka türlü. Değişik duygular içindeyim yani.
2: Bence görmelisin. Hı? Görmelisiniz bence.
1: Hocam göreceğim de işte ondan sonra ben hem epilepsi hem MS hastasıyım. Hmm.
2: Geçmiş olsun.
1: İyi oluyorum, kalıyorum.
0: Anladım. Geçmiş olsun. Peki tamam. Gürül Bey, şimdi siz bir babasınız. Hiç bunu hani affınıza sığınarak soracağım.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi hiç diyor musunuz, benim de şöyle hatam oldu, benim de böyle bir yanlışım oldu?
1: Ya şimdi zaten onu demezsem egomdur o benim. Ben çocuklarıma babalık yapamam. Ya bu, özellikle bu ikisine yapamadım.
0: Babalık yapamadığınızı düşünüyorsunuz.
1: Diğerlerine yaptım. Hı-hı. Bu ikisine niye yapamadım? Neydi buna engel? Mesela Yağız'a, hanımefendi, Bursa'ya gittim. Bursa'da özel kolejde yazdırdım Yağız'ı. Kolej dedi ki, aylık ödemelerle ödemeniz için dedi, bir tane memur getirip kefil gösterdim. Ablamı aldım, götürdüm. Ondan sonra aradan bir zaman geçti, evi narkotik basmış. Bir gittim, bir elektrik paraları geliyor, kıyamet. Ya diyorum ki Yağız'a, oğlum diyorum, olmayana elektrik mi dağıtıyorsun falan.
3: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı bulaşık deterjanı 149 lira.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
16: kurdu. Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Daha rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
17: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
8: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Es sahip

0: Parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.
1: Yetiştiriyorum.
2: Tuğber mi?
1: Evet, evde. Narkotik şube koluma bir girdi, dedim bir dakika ya ne oluyor? Sen de ne diyorsun ya? Oğluna haberin var mı dedim, yok.
2: Kaç lise yaşındayken oldu bu?
1: Genç, bayağı gençti. Yani yaşı böyle 18'li gibi, ucu ucuna yırttı zaten. Yani ucu ucuna o işten kurtardı. Evde bayağı cilt yetiştiriyor.
2: Allah Allah.
1: Ya, ya.
2: Yani 18'den küçükken bunu yaptı.
1: Gibi.
2: Peki ceza almıştır mutlaka evde.
1: Denetimli aldı, ev hapsi aldı.
2: Yasaklı madde yetiştirdiği için.
1: Evet.
2: Peki Gürol Bey, sonrasında Tuğberk'le iletişiminiz nasıl oldu?
1: Koptu.
2: Kızdınız ona tabii.
1: Siz olsanız kızdınız mı sen abi? Yani öyle zor şartlarda, para olarak değil. O parayı gönderiyorum, ben ablama gönderiyorum. Ablam alıyor, bozduruyor, okula yatırıyor. O parayı ödemek o kadar zor ki, para olarak değil ama. İşlemi olarak yoksa. Bir de Yalova'nın en iyi okuluna koymuşum, özel kolejine. Tuyanı da hemşirelik okuluna. Benim oğlum evde. Hanımefendi, bir elektrik parası geliyor. Ben de garip diyorum oğlum.
2: Peki o elektriği ne yapıyormuş?
1: Elektrikle büyüyormuş onlar.
2: Ha, yasaklı maddeler elektrikle büyüyor diye ışık yakıyor
3: suni,
2: sürekli.
3: Suni güneş ışığı yaptığı için
2: o kadar fatura geliyor. Evet. Ha, siz de tabii tepki gösterince size de kızdı.
1: Tabii.
2: Peki yani dediniz ya, ben iyi babalık yapamadım. Bunun sebebi hani boşanma mıydı? Güllü Hanım'ı mı suçluyorsunuz? Yoksa siz mi o dönem psikolojik olarak iyi değildiniz? Neydi sizce?
1: Ya şimdi Güllü Hanım'ı suçlamak, ölmüş kadın olmaz. Ama bu onun da bir lokmacık tuzu var bu çorbada. Ama çoğunluk bende olsun. Ben babalık yapamadım hanımefendi. Yani iyi bir babalık yapamadım.
2: Peki bu olayları bilmiş olsaydınız önceden neyi değiştirirdiniz?
1: Çok şey. Bir defa Gül'ü benim yanımda kimse giremezdi, sıramazdı. Bırakın böyle balkondan atmayı, laf bile ettirmezdi bana. Hanımefendi o kadar iyi bir kadındı ki, bir tanısaydınız. Şen, çatrak, gülen. Çok iyi bir kadındı ya. Merhametli, cebindekini paylaşır. Şimdi yalan mı söyleyeyim ya? Emsalsiz bir insandı.
4: Güllü'nün balkondan nasıl düştüğüne dair bilirkişi raporu ve Sultan'ın ifadesi çelişti. Oklar yine Sultan'ı gösterdi. Şimdi herkes hazırlanacak iddianameyi bekliyor.
2: Ben bu dosyada özellikle izleyicilerime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü neden? O kadar beni doğru yönlendirdiler, o kadar katkıları var ki. Hem Güllü sevenler, hem izleyicilerimiz, hem tanıklar o kadar doğru bilgi verdiler ve o kadar desteklediler ki bizi. Ve gerçekten bizim izleyicimiz inanılmaz bir gözlemci. Her zaman dedim, akıl akıldan üstündür. İnanılmaz yol göstermeler, verdikleri bilgiler. Bunların içinde Yalova'da oturanlar, Çınarcık'ta oturanlar, tanıklar da var. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Söylediklerinizin hiçbiri boşa gitmedi. Ve Sayın Savcımız, programda işlediğimiz her şeyi değerlendirdi, sizin söylediklerinizi de değerlendirdi ve tabii ki hepsi kanıtlarıyla birlikte iddianameye girdi. Şimdilik gözüken o ki, eğer son dakika iddianamede değişiklikler olmazsa Tuğyan üzerinde dönen ve sanığın suçunun Tuğyan olduğu düşünüldüğü bir iddianame olacak.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essay Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Naci, şükürler olsun gitmemişsin. Ben arabada bekliyorum. Niye yalan söyledin bana? Ha? Kızıma gidiyorum dedim bir de.
1: Safiye, sana ne söylediler, ne biliyorsun sen?
0: Han gelmiş sana, zorlamış seni gideceksin diye. Nasıl ya? Sen nasıl dinlersin onu? O kadar kolay mı? Onu dinliyorsun.
1: O dediği için değil Safiye.
0: Nasıl? Gitmedin işte, kaldın. Dinlemedin mi?
1: Gideceğim zaten. Kimsenin lafıyla değil. Kendim istediğim için. Ben seni görünce dayanamadım, indim o trenden. Bir sonraki trenle gideceğim.
0: Gülben duymuş, sana demiş gideceksin, zorlamış seni.
1: Hayır Safiye. Kızım için. Anın dediğinin bir önemi yok benim için. Yani önemli değil. Kızım önemli. Anlıyor musun?
2: Bak Safiye. Buraya gelerek bile o kadar çok yol kat ettin ki.
1: Arabaya binip bu kalabalığın arasına karışmak...
0: Sus! Sus!

0: Gidiyor muyuz? Naci nerede?
1: Gelmeyecek.
0: Nasıl? Ne oldu? Trenden indi. Siz kavga mı ettiniz?
1: Etmedik. Gelmeyecek o. Yok artık, Naci falan yok.
0: İsterseniz bir sahilde falan oturabiliriz, konuşabiliriz. Size de iyi gelir.
1: Eve götür beni. Eve götür.
0: Konuşmak isterseniz eğer.
1: Eve götür, eve gideyim. Eve gitmek istiyorum.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ankara'ya bir sonraki tren ne zaman?
2: 3 saat sonra.
0: Bilet alayım.
2: Tek kişilik mi olacak? Pardon. Bir kişilik mi olacak bilet?
3: Gülben, ne olduğunu söyle de yardım edeyim sana. Canım mı acıyor?
4: Hayır, edemezsin.
3: Tamam.
4: Git, bakmayın bana. Gidin.
3: Ne oluyor?
4: Bakmayın bana, bakmayın.
3: Ne oluyor?
4: Bakmayın.
3: Gülben Hanım, neyiniz var? Gidin. Ablanıza haber vermemi ister misiniz?
4: Allah'ım, çıldıracağım. Gidin.
3: Gülben.
5: Abi
3: hadi çağır. Ne oldu Bayram?
6: Gülben Hanım.
5: Bir anda yere çöktü. Ondan sonra böyle kriz geçirmeye başladın.
3: Anlamadık, yanına yaklaştırmıyor abi.
4: Gitsinler.
1: Gidin Esat, gidin.
3: Arabayı getireyim mi ben? Hastaneye götürelim.
1: Ben hallederim Esat, siz işinize bakın.
3: Ya nereye gideyim? Canı acıyor belli ki, yardım edeyim.
1: Esat, git dedim, git. Al şu kadını da götür.
5: Tamam, bırak, ne yaparsa yapsın ya, bırak. Gidiyoruz Esat, yürü. Yürü.
1: Sen de lütfen.
4: Anladılar. Anladı. Her şey bitti. Ben bittim. Biliyorlar artık.
1: Kimse hiçbir şey anlamadı güzelim. Hadi gel, tutun bana. Hadi.
4: Ölmek istiyorum ben. Öleyim ben artık, ne olur. Bıktım ya. Bıktım. Bitsin mi, ne olur.
1: Ne oldu, senin canını mı sıktılar? Bir şey mi yaptılar? Ne oldu?
4: Onlar hiçbir şey yapmadı. Benim suçum. Benim aptallığım ben. Unuttum.
1: Neyi unuttun?
4: Bu olduğumu unuttum ben.
1: Tamam, bak gitti hepsi. Kimse görmeyecek seni. Kalkabilir misin?
4: Kalkamam. Ya biri görürse, biri gelirse mahvoldu, her yer battı, anlayacaklar.
1: Kimse hiçbir şey anlamayacak Gülben. Ben halledeceğim bak, güven bana. Hadi.
4: Ben isteyerek yapmadım.
1: Biliyorum güzelim. Biliyorum canım.
4: Kalkamıyorum. Çok kötü.
1: Battaniye getireyim sana.
4: Hayır. Gitme bir yere. Yalnız bırakma beni.
1: Tamam, al şunu.
4: Bu senin.
1: Önemli değil canım. Al. Ver bakalım.
4: Bayram görmesin ne olur. Yukarıdalar onlar. İnecekler, buradan geçecekler.
1: Kimse hiçbir şey görmeyecek. Sen bana güven. Ben halledeceğim. Hadi seni bir eve sokalım. Hadi.
4: Çok kötü. Kimse görmüyor değil mi?
1: Yok kimse.
4: Terlim değil mi? Terlim.
1: Tamam gel, ben vereceğim.
7: Ne oldu Gülben? Niye böyle giyindin?
1: Üşümesin diye baba. Gülben, hadi sen gir.
4: Orayı öyle bırakma ne olur. Bırakma, öyle bırakma.
1: Tamam canım, merak etme.
7: Versene çocuğun paltosunu. Evde soğuk değil ya.
1: Baba tamam, sorun değil.
7: Ne oldu? O Esat denen çocuk mu üzdü seni yine? Dedim ben ama. Anasını babasını kız istemeye getirmeyen adamdan hayır mı gelir?
1: Baba tamam lütfen.
7: Büyük sözü dinleseydi bunlar olmazdı. Dedim ben, hem de yüzüne karşı söyledim. Bu çocuk seni sevmiyor, ciddiye almıyor dedim, dinlemedin.
1: Baba sırası değil şimdi, duyacak.
7: Duysun, duysun da akıllansın lan. Kaç yaşına geldi? Hep saftı bu kız. Çocukken de böyleydi. Vur benzesini alırlardı ağzından lokmayı. Dedim ona, aç gözünü dedim. İnsanlara güvenme, onlar senin gibi değil dedim. Sonunda üzülen sen olursun dedim.

0: Sıkıntı yok. Ben hallettim.
1: Ya temizlerken buraya atlamışım da. Ama hemen hallediyorum, kusura bakmayın. Şey... İyi mi acaba kendisi?
2: İyi. Sağ ol Bayram.

0: Şimdi ne demek istediğimi anladın mı? Ha? Han'ın nasıl bir manyak olduğunu anladın mı Esat?
1: Gülben'in neyi vardı öyle ya?
0: Orasını bilemem. Ama yani sanki ben bir şey yapmışım gibi. Bana nasıl bağırdıklarını duydun ya? Ve niye bağırıyorlar ben gerçekten anlamıyorum.
1: Ya Esra Allah aşkına iki dakika ben demekten vazgeçsen olmaz mı? Görmedin mi ya kız nasıl acı çekiyordu?
0: Ya ben ona yardım etmeye çalıştım ya. Bana nasıl bağırdığını duydun defolun dedi. Konumuz Gülben olunca neden sen bana canavarmışım gibi davranıyorsun acaba? Acaba sen bu kıza karşı bir şeyler mi hissetmeye başladın Esat?
1: Ne alakası var ya? Konumuz o değil zaten.
0: Bence konumuz tamamen bu. Bence sen kendini itiraf edemediğin için beni suçluyorsun.
1: Esra, saçmalıyorsun gerçekten.
0: Eğer durum buysa ve adım atacak cesaretin yoksa lütfen beni bahane etme Esat. Kendi korkaklığına ya. Benim işe gitmem gerekiyor. Giyineceğim.

0: Safiye, iyi misiniz? Safiye Hanım, iyi misin?
1: Çekil! Çekil! Uzak dur, çekil! Yaklaşma yanıma!
0: Bakın bunu alın.
1: Tamam, yaklaşma dedim sana, uzak dur benden! Çekil!
0: İzin verin, yardım edeyim. Bakın iyi değilsiniz, görüyorum, düşüp kalacaksınız diye korkuyorum.
1: Düşmem ben!
0: Ama başınız dönüyor, görüyorum.
1: Düşmem, düşsem de kalkarım ben. Tamam mı? Kimsenin yardımına ihtiyacım yok önüm, çekil! Sen mi vardın be daha önce? Ha? Sen mi vardın?

Ne oldu, iyi misiniz? Bakın Han'ı arayayım isterseniz. Tutunun bana isterseniz. İyi misiniz? Aç şunu.

Çık. Çıkmıyor. Çıkaracağım seni. Çık hadi be. Çık. Çık, görmek istemiyorum. Gözümün önünde çık. Çıkmıyor. Çıkmıyor.

0: Altın orada. Onu daha kaç defa yaşatacağım sana bilmiyorum. Daha kaç defa utandıracağım seni. Sen bunları hiç hak etmiyorsun.
1: Gülben, lütfen. Bak, benim tek umurumda olan şey senin üzgün olman. Başka hiçbir derdim yok. O yüzden sen şimdi söyle bana. Sana bir şey mi dediler orada? Canını sıkacak bir şey mi yaptılar? Ha? Belki o Esra bir şey.
0: Söyledim ya. Onlar bir şey yapmadı.
1: Neden korktun o zaman?
0: Korktuğumdan değil.
1: Neden peki?
0: Konuşmak istemiyorum Anna, lütfen.
1: Sen onların arkadaş olduğunu biliyorsun. Daha önce birlikte gördün onları.
0: Beraber gecelediklerini bilmiyordum.
1: Esat artık umurumda değil demiştin.
2: Ay yalan söyledim ya. Tamam mı? Oldu mu? İğrenç bir insanım ben. İçimde dışımda leş gibi benim, tamam mı? Rahatladın mı? Ne şimdi ne diyeceksen sor da çık. Çık git.
1: Gülben, ben senin böyle düşündüğünü bilsem o Esra'yı asla taşımazdım buraya.
2: Han. Anlamıyorsun ya. Anlamıyorsun. Esra hiçbir şey yapmadı ki. Ben kendi kendime gelin güvey oldum. Yine ben düştüm. Ben kendim olmayacak şeylere inandım. Esat'ı ben yanlış anladım. Bana üzüldüğü için görüşmüş benimle. Yalnızım diye.
1: Bir dakika, bir dakika. Siz Esat'la görüşüyor muydunuz? Benim neden haberim yok bundan?
2: Olsa ne yapardın? Yine uyarır mıydın beni? Sonra üzüldüğü için iyilik olsun diye seninle görüşüyor mu derdin? Ne derdin?
1: Bak güzelim. Bu senin hatan değil. Onun hatası. Sana umut vermişim. Bunca yaşanan şeyden sonra bunu tahmin etmeliydi. Bu herif aptal mı ya?
2: Belki de ben akıllandım sandım. Lütfen sen yani gidip ona hiçbir şey söyleme. Bu beni daha çok utandırıyor. Konuşmayın ya artık beni. Yok sayın ne olur. Ben... Zavallı durumuna düşmekten o kadar yoruldum ki. Yok sayın beni.
1: Bunları benim yukarı çıkarmamı ister misin? Sen çıkma istersen şimdi dışarı. Ablam nerede?
0: Karına sor.
1: İnci'yle beraberler mi?
0: Babaya ilaçlarını sen verir misin? Ben uyumak istiyorum.

0: Neredesiniz siz ya? Sabahtan beri yoksunuz. İnci, niye açmadın telefonumu?
1: Müsait değildim canım. Geldik işte.
0: Abla ne oldu, ne yaptınız? Biriniz bir şey söylesin ya. İşe gitmedim sizin yüzünüzden.
2: İyi, sen bugün işe gitme o zaman.
0: Niye?
2: Kutlama yap. Naci gitti. Bak sen haklı çıktın. Bir sözünde gittiğine göre kalacak kadar da sevmiyormuş beni. Senin de zamanın ziyan oldu. Sağ ol yine de.
0: İnci, ne yaptınız? Siz neredeydiniz?
1: Tren garına götürdüm onu. Duydun işte. Gitti Naci.
0: Sen mi götürdün onu? Bile bile hem de.
1: Evet. Ben götürdüm. Sokakta gördüm onu. Kötü haldeydi. Gönlüm el vermedi öyle bırakmaya. Var mı bir itiraz?
0: Esra ile konuşman gerek.
1: Ne? Niye?
0: Buradan bir an önce gitmesi gerekiyor. Başka yolu yok bunun.
1: Yine ne oldu?
0: Esat'la ne yaşıyorsa gitsin, uzakta yaşasın. Kardeşimin gözüne sokmadan, ona kriz geçirtmeden. Senden de rica ediyorum. Bizi karşı karşıya getirecek şeyler yapma bir daha. Naci'nin gitmesi gerekiyordu, gitti. Doğru olan buydu. Bunun tersiymiş gibi davranma artık.
1: Var mı başka bir talimatın?

0: Döndün mü Safiye? Tamam mı artık?
1: Döndüm anne.
0: Bizim bizden başka kimsemiz yok Safiye. Bunu sakın aklından çıkarma. Tamam mı kızım?
1: Çıkarmam anne.
0: Bir daha sakın kimseye kanma. Dışarıda olursan seni koruyamam. Burada hep benimle kal, olur mu? Biz bize yeteriz. Evimize kir çamur sokmadan tertemiz yaşar gideriz Safiye.

0: Bir daha gelirse ne yapacağını biliyorsun değil mi kızım?
1: Bir daha gelmeyecek.
0: Onun derdi çocuk falan değildi. Evesini aldı gitti işte o. Kalbini bir erkeğin avucuna bırakırsan senden geriye hiçbir şey kalmaz Safiye.

0: Neriman. Ne olacak şimdi?
1: Ne olacak?
0: Dün... Dedin yani. Önemsiyorum dedin.
1: Gamze ile konuşman lazım önce.
0: Tamam. Peki sonra?
1: Bu işlerin uzmanıymışım gibi bana sorup durmasana Ege. Bilmiyorum sonra ne olacak.
0: Peki yani şimdi sen Emre'ye bir şey hissetmiyor musun?
1: Sen gerçekten aptalsın Ege. Gerçekten.

0: Gamze? Ne oldu?
1: Okuldan atacaklar beni.
2: Müdürün arabasını çizdiğini söylemiş biri.
1: İkimizi arabanın etrafında görmüşler. Herkes Neriman yapmaz öyle şey. Kesin Gamze yapmıştır demiş.
3: Sen ne dedin onlara peki?
1: Ne sanıyorsun sen beni Neriman? İspiyoncu değilim ben.
3: Yok ben...
2: Abi ne bakıyorsun? Teselli etsene kız arkadaşını.
0: Ya öyle kolay değil okuldan atılmak. Beni bile kaçıncı vukuatımda attılar.
1: Sorunlu değil ki.
0: Sorun ne peki?
1: Babam beni mahvedecek.
4: Gülben perişan oldu. Bırak ilişme, uyusun.
3: Niye baba? Ne oldu ki?
4: Esat kazık attı ona. Böyle olacağı belliydi.
3: Tamam baba, sen geç odana. Ben sana çay getiririm birazdan. Hadi geç.
4: Beni geçiştirip durmayın. Ciddi bir şey söylüyorum burada sana. Kız kardeşini delirtecek o çocuk. Kapıya gelip duruyor. Gönül eğlendiriyor kızla. Oyalıyor Gülben'i.
3: Tamam baba, tamam. Ben konuşurum, sen merak etme.
4: Niye hep böyle oluyor Safiye? Niye sonunda hep siz üzülüyorsunuz?
3: Ne yapalım baba? Annemin kaderini yaşıyoruz biz de.

0: Annemin elbisesi. Sen ne yaptın? Annemin elbisesi. Sen ne yaptın? Ha? Ne yaptın sen? Çıkar çabuk şunu.
1: Senin değil bunlar. Annemin.
0: Gülben! Çıkar dedim.
1: Hayır dedim. Benim de annem o. Senin ihtiyacın yok artık bunlara. Senin Naci'm var. Ben giyeceğim bundan sonra bunları.
0: Ne biliyorsun sen be? Hiçbir şey bildiğin yok. Çıkar çabuk. Bu ne? Gülben sen ne yaptın Gülben? En sevdiğin elbiseleri. Gülben sen ne yaptın? Hepsini kesmişsin sen ne yaptın?
1: Abla yaklaşma bunu da parçalarım.
0: Bana bak. Bırak o makası elinden.
1: Hepsi benim. Söyle hepsi senin de.
0: Gülben bırak dedim.
1: Bunların hepsi benim olacak. Söyle abla senin de bırak. Bırak.
0: Bırak. Bırak be. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? O kıyafeti giyince bizim gibi mi olacaksın sanıyorsun? 22 yılımı verdim ben be. Çocukluğumu verdim. Gençliğimi verdim. Sen hiç okula gitmek için yalvardın diye dayak yedin mi? Ha? Seni kapattılar mı odaya? İlaçları verip uyuttular mı? Sokak ortasında suratına tükürdü mü annen? Ha? Saçından çeke çeke eve getirdi mi seni? Ne diyorsun sen? Sevdiğin çocuğu otobüs çarpınca öldü diye kandırdı mı seni? Uğursuzsun dedi mi yüzüne? Ha? Mektuplarını sakladı mı? 22 yıl. 22 yılı çaldı mı senin annen? Ve sen o 22 yılın sonunda tüm kötülüklerine rağmen o anneye hak verdin mi? Ha?

Senin o elbiseye girmek için daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Tamam mı? Kalbini 40 kere sökmeleri lazım göğsünden. Anladın mı? Öyle bir gün değil. Her gün. Her gün.

Kalmadı hiçbir şeyim abla. Parçaladım hepsini. Ben sizin gibi olmak istedim. Hayatımda bir kere güçlü hissetmek istedim.

0: Gülben, ne oldu sana?
1: Abla, tek isteğim bu. Ne olur. Ne olur izin ver, annem gibi olayım. Eski sen gibi olayım. Atmasın artık benim de kalbim. Dayanamıyorum abla ben. Her umutlandığımda bir tane tokat yiyorum. Ne zaman hayal kursam boğazıma diziyorlar. Kurmayacağım artık hayal. İstemiyorum. Sevmeyeceğim artık kimseyi. Benim içim taş gibi olacak artık. Taş gibi.
0: Esat mı sana bir şey yaptı? Ha? Ne yaptı sana?
1: Ben yaptım abla. Ben yaptım. Altımı ıslattım. İkisinin gözü önünde.
0: Kim ikisi kim? Ne diyorsun sen?
1: Beraber uyumuşlar. Gündüz benimle çay içmiş. Gece onunla. Verecek misin şimdi bana annemin elbiselerini?
0: Hayır.
1: Neden abla? Neden? Neden? Neden? Senin yeni tokaların var. Yeni bir hayatın var. Nacin var. Bırak şunlar benim olsun. Ne olur ya.
0: Gülben, hayır dedim. Hayır giyemezsin.
1: Vereceksin abla.
0: Hayır.
1: Vereceksin.
0: Hayır.
1: Vereceksin.
0: Gülben, ne yapıyorsun Gülben? Gülben sakın dokunma. Gülben. Gülben sakın dokunma onlara sakın.
2: Allah.
0: Gülben dedim. Ne yapıyorsun?
1: Bak. Bak bunu flaş geçirdiği gün giymişti. Bu bana çok yakışır abla. Bunu da hangalız aldı diye dayak yedi. O gün giymişti. O gün dövmüştü onu, hatırladın mı? Bak, bak bunu da anneannemi evden kovduğu gün giymişti. Bunların hepsi bana çok yakışır.
0: Bırak onları, senin değil onlar. Bırak çabuk.
1: Benim abla. Bunlar benim artık. Bu evde benden başka kimse giyemez artık bunları. Kimse bana mektup yazmayacak abla. Hiç kimse bana yıllar sonra karşıma geçip ben seni çok sevmiştim demeyecek. Bir tek ben sevilmeden öleceğim bu evde. Hepiniz kavuştunuz sevdiğinize. Bir tek ben onun gibi geberip gideceğim yalnızlıktan. Bir tek ben yalnız kalacağım abla. Ben geçeceğim bunları ben.

0: Gülben. Ben seni hiç bırakmayacağım vallahi billahi. Hep yanında olacağım kardeşim, yemin ediyorum.
1: Sen Naci ile gideceksin. O seni bırakmaz ama zaten bırakmaz. Siz mutlu olun. Siz çok mutlu olun.
0: Bıraktı Gülben.
1: Ne?
0: Bıraktı. Naci gitti. Ben seni hiç bırakmayacağım kardeşim. Hiç bırakmayacağım. Kimse için. Hep yanında olacağım.

0: Merak etme. Kötü bir şey olmayacak. Biz yanındayız.
1: İyi günler müdür bey.
2: Baba.
1: Rezil ettin beni. Memnun musun? Adamın yüzüne bakamadım. Müdürün arabasını çizmek ne demek? Aklın sıra cezalandırıyor musun beni? Boşanıyoruz diye mi yapıyorsun bütün bunları? Dikkat çekme hareketleri. Zavallı mısın sen?
2: Baba, arkadaşlarım burada baba.
1: Başlatma arkadaşlarından. Babaannende kal bugün. Gözüm görmesin seni.
2: Merak etme. Ben konuşacağım müdürle. Doğruyu söyleyeceğim. Hiçbir şey olmayacak.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
7: Allah aşkına neden?
6: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
6: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

0: kuş çay ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: İşte bu Google Gemini.
5: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
4: Ay çok güzel.
5: Açılmış rengini göster.
4: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
5: Ay kızıl mı olsam?
4: Şahanesin Gemini.
6: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşanır.

0: sadece dururladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
10: Bellona. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
7: Neriman dur, ne yapıyorsun?
8: Ya ben yaptım, cezayı o yiyecek. Haksızlık bu, ben izin veremem buna.
7: Ya Neriman sizinkileri düşün. Bak başın derde girecek ya, ablanı düşün. Hem Gamze de atılmadı ki okuldan. Atıldın mı Gamze?
8: Ege haklı Neriman, üzme onu. Sevdiği kızın başı derde girmesin.
7: Ya Gamze. Neriman.
8: Hocam. Ben yaptım. Ben çizdim arabanızı. Bir ceza verecekseniz bana verin.

0: Bir yanlışlık olmasın, Neriman yapmaz öyle şey. İtiraf mı etti?
1: Gülben! Şey Safiye Hanım, Gülben nerede gördünüz mü? Gülben? Evet. Sen neden böyle... Ablan sandım seni.
2: Ne var? Bir şey mi istiyorsun?
1: İyi misin diye soracaktım.
2: Niye? Çok mu umurumda?
1: Hadi gel. Dışarı çıkalım. Hava almış olursun. Konuşuruz hem.
2: Sen konuşursun tabii. Vardır anlatacakların. Benle konuşacağım. Helva tarifimi vereceğim sana. Kahve lekeleri nasıl çıkar? Nohutlar tek tek nasıl yıkanır? Ellerin çamaşır suyundan sızladığında ne yapman gerekir? Onları mı anlatacağım sana? Hı? Ne konuşacağız biz seninle?
1: Neden bu kadar üzgün olduğunu konuşabiliriz mesela?
2: Yok. Onu konuşamayız.
1: Neden?
2: Çünkü anlatması 36 yıl sürer.

0: Ona yardımcı olmak istiyor musun gerçekten?
1: Tabii ki istiyorum.
0: İyi. O arkadaşını gönder o zaman buradan. Ha, bu arada bu bir rica değil.

0: Ya babası ölmüş birini işten kovamazsın. Bu kadar anlayışsız olamazsın Cüneyt.
1: Esra, yani radyoda derdi olan sadece o değil. Herkesin kendine göre derdi var. Ama kimse böyle tepkiler vermiyor. Bu kadar dengesiz olan birini radyoda çalıştıramam. Kusura bak.
0: Ya aklı yerinde değildi diyorum. Şoktaydı o gün. Daha haberi alalı bir saat olmuş, düşünsene.
1: Harun Bey'i tanıyorsun değil mi? Bizim halkla ilişkilerci Harun.
0: Evet.
1: Dün çocuğunun velayetini kaybetti. Ama bırak ortalığı birbirine katmayı. Ya somurtmadı bile. Niye? Çünkü profesyonellik bunu gerektirir.
0: Profesyonel. Bunu kendi elemanıyla gizli ilişki yaşayan adam mı söylüyor?
1: Nesra.
0: Cüneyt. İnci yoksa ben de yokum.
1: Peki. Yoksun Esra.

0: Baba.
1: Ne var? Ne oldu Safiye?
0: Bir daha Gülben'e Esat'la ilgili hiçbir şey demeyeceksin baba. Anladın mı beni? Hani kafamdan uçar gider unuturum falan diyorsan da yaz oraya.
1: Ne diyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun benimle?
0: Bu biçim konuşuyorum. Kızın canını yakacak bir şey söyleme diyorum. Esat Gülben'i hiçbir zaman sevmedi zaten. Bunu da gözünde sokup canını acıtmaya falan gerek yok yani. Gülben de bunu biliyor zaten, tamam mı?
1: Peki Naci, o istemeye gelecek mi seni?
0: Naci öldü ya baba. Hatırlamıyor musun?
1: Doğru ya. Otobüs çarptı ona değil mi?
0: Evet. Öleli 22 yıl oldu.
1: Ay Allah. Boş yere üzdüm seni. Kusura bakma Safiye.
0: Yok baba, üzmedin. Merak etme.

0: Uzaklaştırma alacaksın Neriman. Ne demek bu, farkında mısın? Havalı mı sanıyorsun sen bunu?
1: Yeter Ege, yeter. Ben bir karar verdim, sonucuna da razıyım, tamam mı? Abim.
2: Neriman, ne demek oluyor bu?

0: Kesinleşmiş birinin.
1: Hayır abi, ne ilgisi var? Ben yaptım diyorum.
0: Siz arkadaş olmadan önce hiç böyle şeyler olmazdı.
1: Abi yapma lütfen.
0: Ege. Bak, bana doğruyu söyleyebilirsin. Halledeceğim. İkinizin de başına bir şey gelmeyecek. Ama gerçeği bilmem lazım.
2: Gerçeği istiyorsun.
1: Abi haksızlık ediyorsun lütfen.
2: Bırak Neriman. Madem gerçeği istiyor, ben gerçeği söyleyeyim ona. Ne bu okul, ne iyi bir üniversite kazanmak, ne de iyi bir yerlere gelmek umurumda bile değil. Bir tek umurumda olan şey ne biliyor musun? Bu hayatta sadece benim için önemli olan iki insanı senden ve ailenden uzak tutmak. Bunu yaptığım gün bir şeyleri başarabilmiş sayacağım kendimi.
3: Sen kimi kimden koruyormuşsun bakayım? Gel buraya, kaçma. Kaçma dedim.
1: Yeter.
0: Bununla bir süre görüşmeni istemiyorum.
1: Hayır. Olmaz, o benim en yakın arkadaşım. Hem o kötü bir şey yapmadı zaten.
0: Neriman, istemiyorum dedim. Nokta. Şimdi müdürle görüşüp çıkacağım. Bekle beni orada.
1: Bari sen yapma. Sen onlar gibi davranma bana lütfen.
0: Tamam bak, eve birlikte döneceğiz. Bekle burada, bir yere kaybolma. Tamam mı?
3: Neriman, kime diyorum ben? Gel buraya. Neriman!

0: Özür dilerim. Bana bak Gülben. Bundan sonra bir ihtiyacın olduğunda gelip bana söyleyeceksin, tamam mı? Öyle hırsız gibi davranmayacaksın. Tamam. Şimdi bu 4 taneyi yıkayalım bugün. Sonra diğerlerini yıkarız.
1: Ben yıkarım. Sen git, yorulma.
0: Hayır efendim, birlikte yapacağız. Eskiden nasıl yapıyorsak öyle yapacağız. Artık bundan sonra seni yalnız bırakmayacağım kardeşim. Gözüm hep üzerinde olacak. Eskisi gibi. Kimse kandıramayacak seni.

0: Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir. Gülben, dikkat et gözdeşin damlamasın soğana.
1: Olur abla.
2: Kolay gelsin. Yardım edebileceğim bir şey var mı? O ne ya? Sabun mu? Fasulyeyi sabunla mı yıkıyorsun siz?
0: Evet. Bir mahsuru mu var senin için? Hayırdır?
2: Yok, köpük görünce şaşırdım.
0: Sen hayırdır? Ne oluyor? Ha? Radyodan mı şutladılar seni? Ne oldu?
2: İşten ayrıldım. Doğru.
0: Ha. Gülben duydun mu? Şutlamışlar radyodan. O yüzden bir yer...

0: Yardım derdine düşmüş, canı sıkılmış gelin hanımın.
1: Mutfağa adımımı atamıyorum. Ne bileyim, ben de bir işin ucundan tutabilirim diye düşündüm, olmaz mı?
0: Gülben, ne iş verelim buna? Hı? Ne yapsın?
2: Deterjanları temizlesin.
0: İyi düşündün kız.
3: Şaka yapıyor değil mi Gülben?
2: Şundan başla.
0: Hadi gel benimle.
1: Nasıl yani?
0: Gel takip et beni. Şimdi... Burada sürünme oraya da bütün önlükle yalayıp geçiyorsun. Bir bak etrafına. Bugün Gülben'le büyük temizlik yapacağız. Çok işimiz var. Madem yardım etmek istiyorsun, sen de şu şişeleri sil, onlardan başla.
1: İyi de tamam, zaten onlar temizleyici değil mi? Temizleyicileri mi temizleyeceğim? Ne gerek var ki? Zaten onları eldivenle tutuyorsunuz.
0: Bana bak gelin. Kendin sordun, kendin istedin yardımcı olmayı. Canın isterse yaparsın, istemezse de yapmazsın. Hayret bir şey. Sana başka iş verecek kadar da güvenmiyoruz daha. Bir başla, bir sil, ispatla kendini görelim. Şunlardan başla işte.
1: Tamam, kaç tane alayım?
0: Hepsini.
1: Hepsini mi? Ya hepsini mi kullanacaksınız bunların?
0: Ya sabır. Büyük temizlik var dedim ya, dipli bucaklı. Şunları da unutma ha. O sırayı. Buraya karışmasan da olur. Şişelerin hepsini siliyorsun bir güzel. Hadi. Ha? Şunun içinden eldiven al. Kavanozda. Arkadaki kavanoz. Sağ arka. Her şeye dokunma. Kız Gülben, sen de az değilsin ha.
2: Anamın aklına gelmezdi bu kadın. Kendi kaşındı. Görsün madem.
0: Görsün, görsün.
2: Biber de koyalım.
1: Delilik bu ya.
4: Neden?
5: Açacaksan eldivenini çıkar da dokun. Aynı şeyle dokunma şişelere.
4: Tamam. Alo, Esra? İyiyim ben. Evdeyim. Kitap okuyorum. Sen ne yapıyorsun? Aa, neden? Neden evdesin sen? Neden radyoda değilsin? Tamam. Tamam. Zaten ben de seninle bir şey konuşacaktım. Hadi tamam. Geliyorum.

0: 2 3 4
1: Ya benim acil çıkmam lazım.
0: Aa, çok bile dayandın. Sen işe başlayalı koskoca 2 dakika geçti. Yazık, yorma kendini o kadar. Yıpratma.
1: Dönünce devam ederim sizi bozmazsa.
0: Bozar. İstemez. Eksik kalsın. Biz yaparız işimizi gücümüzü. Sen bak keyfine.
1: Ya gerçekten kusura bakmayın. Hakikaten yarım bırakmak istemezdim. Ama acil bir durum.
2: Tabii canım. Muhakkak. Neymiş bu kadar acil olan peki?
1: Bir yukarı çıkacağım ben. Hastaymış da bir bakacağım.
2: Çok geçmiş olsun. Umarım bir an önce geberir gider. Umarım bir an önce iyileşir.
1: Sağ ol.
0: Bana bak. O sana söylediğim şey aklında değil mi? Bir daha hatırlatmama gerek yok herhalde.
1: Kolay gelsin size.
0: Bir şey söyledim.
1: Hani bana rica etmeyip buyurduğunuz şey değil mi? Hı hı. Aklımda.
0: Güzel. Söyle ona. Pılını pırtısını toplasın, defolsun gitsin buradan, tamam mı? Aile apartmanı burası. O tür kadınlar barınamaz burada, ona göre.
1: O tür kadınlar derken anlamadım.
0: Anlamışsındır sen, anlamışsındır. Daha fazla düşünme, o kafanı yorma.
1: Üzüntünüze veriyorum. Yoksa başka zaman olsa alırdınız cevabı.
0: Öyle mi? Neymiş cevabın? Ver bakayım. Söyle söyle. Üzüntü müzüntü yok mu bizde?
1: Eğer benim arkadaşım hakkında bir daha böyle konuşursanız...
0: Ha. Ne yaparsın? Kocana mı şikayet edersin bizi? Ne yaparsın?
1: Kalbinizi kırarım. Acı çekiyorsunuz biliyorum.
0: Ay, acı çekiyormuşuz Gül, ben hiç bileceğim.

0: 1. 2. 3.
1: Ne oldu, iyi misin?
2: Ay iyiyim, ben de senin o kafandaki ne?
1: Ay ben şey odayı topluyordum da kalmış.
2: Geç, geçti.
1: Hadi. Sabah ne oldu burada Esra?
2: Tamam, ona geleceğim. Dur, asıl haberi vereyim sana.
1: Ben bayağı kötü çünkü. Ne olmuş olabilir bu kadar acaba?
2: İnce bir izin verirsen anlatabilirim.
1: Ay, tamam, pardon. Ha. Pardon.
2: İşten ayrıldım.
1: Nasıl?
2: Hı-hı.
1: Neden?
2: Bayağı işte, eğer İnce'ye bir şans daha vermezsen çıkar giderim dedim. O da git dedi.
3: Zaten dünden razıymış öküz.
1: Keşke ayrılmasaydın. Benim için işinden oldun. Of, şimdi ne yapacaksın peki? Ne olacak, birikmişin de yok.
2: Yani sen de olsan aynı şey yapardın benim için. Hı? Arkamda dururdun ki zamanında yaptın. Bakacağım işte, bir şekilde bir çaresini bulacağım. Neyse, sen ne söyleyecektin?
1: Ben sabah soracaktım.
2: Ha, sabah. Esat bende kaldı. Hı. Sonra Gülben bunu görünce krize girdi. Han böyle delirdi, bağırmaya başladı işte bana. Sonra Esat'a bağırdı, götür şu kadını buradan, bilmem ne, olaylar.
1: Esat neden buradaydı gece?
2: Esat, çünkü yalnız kalamadım, korktum, ben de kal dedim.
1: Sen aslında yalnız kalmaya alışıksın.

0: Abin öğrenirse çok kızacak. Korkmuyor musun hiç?
1: Hayır. Benim tek bir çekincem kaldı Ege. Yani bizle ilgili.
0: Hı. Neymiş?
1: Gamze. Annesiyle babası boşanıyormuş. Sen de duydun. Zor bir dönem. Bir de bizi öğrenirse eğer...
0: Neyi öğrenirse?
1: İlla söyletecek misin? Bundan bahsediyorum.

0: Babam öldü diye bana acıdığından böyle yapmıyorsun değil mi?
1: Hayır. Ben sana bayağıdır acıyorum. Yeni değil yani. Sen Gamze'yle neden çıktın? Beni kıskandırmak için mi?
0: Hayır. Ben o gün çok utandım senden. En yakın arkadaşıma karşı böyle bir şey hissetmeyi yediremedim kendime. Arkadaşlığıma ihanet ediyormuşum gibi geldi. Böyle yer yarılsa da yerin dibine girsem gibi hissettim. Yarıldı ve o anda da Gamze vardı orada. Böyle çok ani oldu her şey.
1: Ama Gamze seni seviyor. Biliyorsun değil mi?
0: Ben de seni seviyorum Neriman. Ne yapayım?

0: 4.
1: Açık kalmış bu.
0: Bey.
1: Ekmekler hep bayatladı. Yazık yani Nimet'e. Kim yaptı ki bunu böyle?
0: Kesin babanın işi o. Mutfağın da kapısını kilitlememiz lazım. Gelip buradan gizlice yemek aşırmıyorsa ben de bir şey bilmiyorum.
1: Ne olacak bunlar böyle? Köfte de yapamıyoruz.
0: Kuşlara vereyim bari, ıslatayım da.
1: Gidip ben mi koysam?
0: Niyeciğim, koyacağım işte şuradan. Ne var?
1: Yani salonun penceresinden mi vereceksin?
0: Evet, oradan vereceğim. Her zaman ne yapıyorduysam aynısını yapacağım. Bu da benden hiçbir şey götürmeyecek, tamam mı?

Hasret bir şey değil Ela Gözde. Ömrümüz böyle olmamalıydı. Hep aşkta durmalıydı canımız. Sevdayı mısra mısra değil, ömrümle yaşamalıydı. Sonra gene böyle olmalıydı. Tadına varmadan çiçeklerin, şehirde bir sen, bir de ben, yalnız. Yeşil yaprak, alaca gölge, düşen yıldız. Bir gün en büyüğü karşısında gerçeklerin, maceramız yarıda kalmalıydı.

0: aptal. Kendi gitti, hayalini mi görmeye başladın? Oh aptal Safiye, oh. Oh Safiye, oh.
1: Okulda kimse bilmeyecek, tamam mı? Yani şimdilik. Yani Gamze bir atlatsın.
2: Tamam, ben konuşacağım onunla zaten.
1: Ne konuşacaksın?
2: Merak etme, seni karıştırmadan söyleyeceğim. Arkadaş kalalım diyeceğim.
1: Abi.
3: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bak, seni insan gibi uyardım, uzak duracaksın dedim. Elini tutmak ne demek? Neriman, sen nasıl izin veriyorsun böyle bir şeye ya?
1: Abi sen demedin mi? Sevmek dünyanın en güzel şeyi. Sakın utanma demedin mi bana?
3: Nasıl ya? Sen seve seve bunu mu sevdin?
1: Abi.
2: Ne var, beğenemedin mi?
3: Beğenemedim.
4: Neriman! Çık yukarı! Çabuk! Çabuk! İçeri!
3: Abla tamam, hallediyorum ben.
4: Neyi hallediyorsun be? Neyi hallediyorsun? Bir de evin erkeği olacaksın güya, şuraya bak. Senin kız kardeşin... Karının kardeşiyle el ele tutuşmuş, hiçbir şey yaptığın yok. Şuraya bak, al sonuç bu.
3: Tamam bağırma, bu orta sokaktayız. Ayıp oluyor.
4: Hadi be oradan. Hepinizin şirazesi kaydı ama ben hizaya getireceğim sizi. Bitti. O güler yüzlü Safiye yok. Göreceksiniz siz.
2: Hangi güler yüzden bahsediyorsunuz siz, pardon?
4: Bana bak serseri. Defol git, bir daha seni kardeşimin yanından...
2: Ne var? Ne yaparsın görürsen? Biraz önce kardeşin tehdit etti, biraz da senden duyalım.
4: Bana bak Zibidi, seni bu mahalleye rezil ederim. Tamam mı? Irz düşmanı diye adın çıkar, barınamazsın burada.
3: Abla yeter. Gir içeri.
4: Hadi be oradan, sen sus. Senin bu genişliğin yüzünden böyle oldu.
1: O genişlik sayesinde sen gezdin tozdun Naci Hoca'yla.
4: Bak seni mahvederim.
3: Abla.
4: Seni mahvederim.
3: Dur.
4: Seni mahvederim.
3: Neriman çık yukarı.
4: Hadi size bak. Çık yukarı, seninle konuşacağız. Dilini koparacağım.
3: Tamam.
4: Sen de bir daha bu kıza yaklaşırsan.
2: Ne olur? Ne yaparsın? Nasıl engel olacaksın bize? Ablamları olduğun gibi mi? O kadar attın tuttun ama bak evlendiler. Şimdi paşa paşa aynı çatı altında yaşıyorsun onunla.
3: Abla. Tamam çık yukarı sen. Hadi.
4: Bana bak. Eğer sen gerekeni yapmazsan ben yaparım. Konuş onunla. Yoksa karının kardeşi falan demem. Koyarım akşam kapının önüne, ona göre. Hadi. Hadi.

0: Aa, Nerimancığım ne oldu, iyi misin tatlım?
1: Bizim Ege'yle görüşmemizi yasakladılar. Şimdi de aşağıda bağırıp çağırıyorlar ona.
0: Kim, ablan mı?
1: Sadece o değil. Abim de bu sefer onunla biri oldu.
0: Ne?
1: Evet, bir şey yap İnce abla. Kurtar Ege'yi onların elinden.
2: Allah Allah ya.

0: burada ya? Han? Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz burada? Ne istiyorsunuz kardeşimden?
1: Bizi el ele gördüler. Olan bu.
0: Bu kadar mı? Konuşsana Han.
2: Sadece bu değil. Neriman okuldan uzaklaştırma aldı. Müdürün arabasını çizmiş. Sence bu onun tek başına yapabileceği bir şey mi? Tanıyorsun onu, söyle.
0: O ne demek ya? Nasıl? Ege mi yaptırdı diyorsun?
2: Bir süre birbirlerinden uzak dursunlar. En doğrusu bu.
0: Sen kafayı mı yedin ya? Kim kimden uzak dursun? Ne demeye çalışıyorsun? Benim kardeşim uzak durulması gereken biri mi?
1: Bırak abla. Hiç önemli değil. Çünkü ben de aynı şeyleri onun için düşünüyorum. Hem de en başından beri.
0: Ya bu çocuk 2 gün önce babasını kaybetti ya. Sen ne biçim davranıyorsun ya? Biz bir aile olmadık mı? Ne bu? Ha, ne bu? Kardeşime düşmansın. Yakın arkadaşıma düşmansın. Sana göre herkes kötü. Herkes tehdit benim yakınımdaki.
2: İnci, hadi gel, sokak ortasında tartışmayalım. Hadi.
0: Ama sen sokak ortasında gencecik çocuğu fırçalarken iyi. Hem de kız arkadaşının önünde.
2: O kelimeyi kullanma. Öyle bir şey yok. Olmayacak da.
0: Neden? Layık göremedin mi kardeşim kardeşini? İnanamıyorum ya. Ya siz kimsiniz ya? Siz ne sanıyorsunuz kendinizi? Ege şu hayatta Neriman'ın başına gelmiş en iyi şey. İçinde bulunduğu hapishaneyi düşünürsek bir tek onun yanında nefes alabiliyordur o kız.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye.
6: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
7: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bahçıvan taze kaşar peyniri 399 lira.

gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Damla?
5: Bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
9: Allah aşkına neden?
8: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
8: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
10: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
13: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
12: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
11: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
13: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
16: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
19: Hapishane. Bizim evimiz. Senin de yaşadığın hani. Senin gözünde hapishane mi?
4: Yok canım, Luna Park.
19: İnce zorluyorsun. Yapma.
4: O zaman şunu anlasan iyi olur. Ailesiyle ilgili hassas olan sadece sen değilsin. Benim de her an gözüm dönebilir.
19: Dönsün İnci. Sıkıntı yok. Senin ailen benim sonuçta. Başkası değil. Hadi gel, evimize gidelim. Orada konuşalım ne konuşacaksak. Hadi.
4: Hemen o doktora gidiyorsun.
20: Yoksa ben o evimiz dediğin yerden defolur giderim.

0: kapıyı delirtme beni, fena olma.
1: Git! Git diyorum ya, rahat bırak beni.
0: Git başımdan, git!
1: Aç!
2: Abla, sinirlisin, sonra konuş istersen.
1: Şuna bak ya! Yüz verdik diye ne hale geldi? Ne yapıyorsun kızım sen? He? Mahallenin ortasında erkeklerle el ele tutuşmak ne? Üstündeki formadan utan! Talebesin sen! Aç!
2: El ele mi? Kimle?
1: Kimle olacak? O Ege denen serseriyle. Serseri falan değil o.
3: Bana bak, serserinin teki. Tamam mı?
1: Züppenin dedik halası. Seni kendine benzetmiş. Ne yapıyorsun kızım sen? Senin derdin ne? He? Yüz göz boyamalar, terasta takılmalar. Sen İnci'yi mi öyle kalıyorsun kendine?
4: Herkes kötü, herkes şeytan. İnci hata, Ege hata, Esat hata. Bir tek Naci iyi değil mi? Bir tek o iyi abla he?
2: Neriman sus artık.
4: Susmayacağım ya. Aşık oldu ne güzel, belki biraz yumuşar, iyi olur dedik ama yok, daha beter oldun sen.
1: Bana bak, kes sesini, sus!
4: Hadi biz sana mecburuz. Naci nasıl dayanıyor sana?
2: Neriman! Haddini bil. Ablamla böyle konuşamazsın.
4: Abla şu haline bak. Seni de kendine benzetmiş. Yazık. Kaybetmişiz seni de.
2: Telefonunu ver.
4: Ne?
2: Duydun. Telefonunu ver dedim sana.
4: Hayır.
2: Hayır.
4: Hayır.
2: Nerede senin?
1: Bırak.
2: Çekil.
1: Abla. Benim bak ben bırak. Bırak. Çekil. Ya çekil be.
2: Külben. Tamam. Yok artık. Görüşmek, konuşmak yok o çocukla. Bitti. Aklın başına gelinceye kadar bu bende.
4: Abla sana yaptıklarının aynısını sen şimdi bana mı yapacaksın? Ne oldu ya sana böyle? Ha ne oldu sana?
2: Ben onları dinlemedim diye kendimi rezil ettim. Paspas ettim bir erkek uğruna. Bak ablana iyi bak, o da kazık yedi.
1: Gülben tamam yeter.
2: Yetmez. Yetmez, açsın gözünü. Onlardan sadece zarar gelir. Neriman, onuruna, gururuna, kalbine sahip çık.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Abi, iyi güzel de biz niye buradayız?
1: Şikayetin mi var Özcan?
0: Estağfurullah abi. Hadi sizi aldılar. Bizi niye aldılar?
2: Lan gezit gezit konuşma. Sizi bizi mi var?
1: Doğru soruyor Özcan. Sizi alma sebepleri belli. Bana diyecekler ki, ya Ersoy'la anlaşacaksın, ya da seni de, arkadaşlarını da bitiririz.
2: Can Polat, zaten sen gittikten sonra hepimizi tek tek bitirecekler. Baş kopar, gövde dağılır. Madem başımızda sen varsın, kopma ki dik duralım. Bizi düşünüp sakın lafını esirgeme. Adımını geri atma.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah.

0: Açın çocuklar kapıyı.
1: Açın dedim.
0: Ne yapıyorsunuz evladım? Lağman yapılacak. Hadi kapatın kapıyı. Hadi.
2: Ne biçim konuşuyorsun lan üstüne?
0: Ben emretmişiz efendim. Tedbiri kıyafet.
2: Laman maman o nasıl laf? Sen ne konuştuğunu bilmiyorsun. Tepemin tasını attırma. Beni yoğun bakıma aldır.
0: Emredersiniz efendim. Kızım siz deli misiniz? Adamı öldürecek misiniz? Çabuk bana yoğun bakım şefini çağır. Çabuk dedim. Ölecek hastamız. Kardeşim siz de adamı öldürmeye mi geldiniz? Bu adam burada tutulur mu? Yoğun bakımlık, ağır hasta.

0: Özür mü dileyecekmişsin benden? Polat Alemdar.
1: Çok özür dileyeceğim. Çok.
0: Beklerim. Elimi öpmeye.
1: Bekle. Az sonra gelirim.

0: Abi, şimdi gidersen Memat abi yetişemez.
1: Olmadı, lafa tutacağız Abdüley.
0: Bilseydik İbrahim'e söylerdik.
1: Bilsem İbrahim'in girip çıkacağını söylerdim Abdüley.
2: Sizi bekliyorlar.
1: Bir şey konuşuyoruz, sonra geleceğim.
2: Başsavcı bekliyor.
1: Beklesin. Geleceğiz dedik ya.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam.
1: Hayırdır? Maçta mı tuttular sizi Zaza?
4: Ya firar adamın maçta ne işi var? Tam Cevher'in kaderinin evinin önünde. Çıkarın lan kafazdakileri. Kopartma işin kafası bana. Ben de diyeyim millet niye bizden niye eğleniyor?
5: Dayı, üşümeyek sonra.
6: Bo, sen de çağırmamışsın.

0: Ne değilsin, tutarlar mı bizi? Epey can Polat.
1: Ya biz buradayız. Ersoy gidici.
0: Çıkarmayın lan o zaman. Heh. Ersoy niye gidiyor? Biz Galisego'da kalsın.
2: Ben ona burada ne derim bilir misiniz siz?
3: Ne edersin?
2: Daha evvelkilere ne ettiysem onu edeceğim.
3: Ya Zaza, hele bırak da. Polisler diyorlar ki kadın evinde basılmışsınız, doğru mu?
2: Kardeş, bu alemde kim yolda tutulmuş izo gibi? Dostun varsa onun yanında yakalanacaksın tabii. Değil mi izo?

0: Çabuk olun memur bey, asansör çağırın.
1: Yavaş üstü, suyunu çıkarma. Araba hazır mı?
0: Hazır efendim.
1: Makine koydun mu arabaya?
0: Koydum efendim, biraz daha konuşursanız yakalanacağız.
1: Tamam.
2: Memati'ye ne oldu? Memati?
0: Hastamızın durumu çok ağır efendim. Çekilir misiniz?
2: Dur gibi lan bu. Bana mı uyutturuyorsun?
1: Kusacağım. Allah'ın ayısı, işi berbat etme. Git kızının başına.
2: Niye? Biri mi var?
0: Çabuk düğmeye bas.

0: Buranın başka bir girişi çıkışı var mı?
1: Kim vardı yanında?
2: Baba, nasıl çıktın sen?
1: Davut Bey duymuş. Nasıl duymuşsa içeri girdiğimi.
2: Ben söyledim.
1: Ne? Davut'u mu aradın?
2: Fikret amca cevap vermeyince onu aradım. Kimi arasaydın baba? Herkes içeride.
1: Herkes içerideyse baban da içeride. Ne diye Davut'u arıyorsun? Yoksa yokluğumdan istifade edip buraya mı geldi?
2: Baba, biraz daha üstüme gelirsen ilk fırsatta kendimi şuradan aşağı atacağım.
1: Atamazsın.
3: Efendim, diğer yerde de polisler var. Sizden izin almadan darp etmek istemedim.
4: Git İbrahim'i getir. O polisleri halleder. Sen arabaya kadar yanımda ol.

0: Senin de kanın yerde kalmayacak, mamuşumun da. İçin rahat olsun.
1: Küsme, küsme, babana küsme.
2: Oha!
3: İbrahim Bey, acil yardımımıza ihtiyacım var.
1: Memati oradan kaçamaz. Boşuna soktun yoğun bakıma.
3: Efendim, o halde sizden bir aylık rica edebilir miyiz?
1: Deli misin lan sen?
3: Zır.

0: Beyefendi ne yapıyorsunuz?
1: Ya senin gibi doktorum ben.
0: İmdat! Polis!
2: Ne yapıyorsunuz beyefendi?
0: İmdat! Yetişin!
2: Beyefendi durun.
0: Ne yapıyorsunuz beyefendi?
1: Öldürürüm lan ben adamı.
2: Sakin olun beyefendi.
0: Efendim ayı dediysek panda da ayı. Yavaş vurun lütfen.
2: Beyefendi durun.
0: Efendim çıkabiliriz.
3: Yüzüne ne oldu Esna?
0: İş kazası efendim.

0: Yazıyor işte. Çıkmış.
1: Hastaneden mi çıkmış?
0: Yoğun bakımdan çıkmış.
1: Sen yine bir şey çeviriyorsun.
0: Rüzgarın yönünü çevirmeye çalışıyorum Leyla. Hepsi bu.
1: Bir kat daha yukarıda.

0: İkinize de aklı selim davrandığınız için teşekkür ederim.
1: Ben her zaman aklı selimim de başsavcım. Arkadaş küstah.
2: Doğrudur. Gençliğime vermek lazım küstahlığımı. Ama senin hayvanlığını neye vereceğiz?
0: Beyler lütfen. Kimin yanında olduğunuzu unutmayın.

0: aklınızı başınıza almanız için size 5 dakika mühlet veriyorum. Ya anlaşırsınız ya da ömrünüz boyunca bu emniyet binasını bile bir daha göremezsiniz. Sizi içeriden çıkarmam.
1: 10 dakika olsun başsavcım. Bizim konuşacaklarımız biraz uzun.
0: On dakika.

0: 10 dakika ne konuşacakmışsın merak ettim. Happy topu bir elimi öpeceksin, gideceksin.
1: Zamanında çok el öpenler, belli bir yaşa gelince istiyorlar ki herkes ellerini öpsün.
0: Sen öpmedin mi?
1: Babamın elinden başka el öpmedim.
0: Çok mu seviyorsun babanı?
1: Çok severim. Belli ki sen babanın kim olduğunu bile bilmiyorsun. Annen de sana bir isim verememiş.
0: Kabalaşma. Kabalaşma. Büyük küçük anlaşıyoruz şurada. Adam gibi konuşacaksan konuş.
1: En son astığım adamın, İskender büyük bile bir ideali vardı. Devleti yönetmek istiyordu. Bütün de bu yüzden yaptı. Sen ne istiyorsun ben çok merak ediyorum.
0: Herkesin bir zevki var. Benim zevkim de senin gibileri yönetmek. Devlet mevlet benim umurumda değil. Bana ne devletten? İskender aptalın tekiydi. Devlet adam olsaydı da benim çocuğumu korusaydı.
1: Sen kendi çocuğunu öldüren adamsın. Çocuk senin umrunda mı?
0: Madem çocuklar senin bu kadar umurunda, sen çocuğuna sahip çıksaydın...

0: bir de İskender'i astım diye övünüyorsun.
1: Yani devlete küstün psikopat oldun öyle mi? Bu kadar mı yani?
0: Yetmiyor mu sana?
1: Sen kimsin bir boşuna iş yapacaksın? Arkandakileri söyle bana.
0: Daha büyümen lazım. Çocuklara sır verilmez.
1: Madem çocuğum, beni de öldürsene.

0: Hadi beni de öldür. Çocuk katili.
1: En son seni öldüreceğim. Bütün herkesi gözünün önünde gömeceğim. Öl öldüreceğim.

0: Tamam, sakin ol.
1: At dur, dur. Geç dedim, dur. Geç. Ama geç dedim.
0: Bırakın.

0: hastane yolunda canlı minare mevkiinde bizi durdurdu. Eli silahlı.
1: Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi.
2: Durdurun arabayı. Çabuk durdur arabayı.
1: Durdur arabayı. Acil.

0: Bravo. Tebrik ederim. Çok güzel bir iş yaptın. Ersoy kaçmış.
1: Ben mi kaçırdım? Ben hastaneye yolladım.
0: Polat. Bundan sonra hayatta dışarı çıkamazsın. Sen de arkadaşların da.
1: Ersoy mezara girsin. Buradan rahatı yok.
0: Nasıl böyle bir şey yaparsın? Beni böyle bir duruma nasıl düşürürsün? Adamı nasıl öldürmeye kalkarsın ya?
1: Beni ilgilendiren tek nasıl? Nasıl kaçtı?
0: Bu mu yani derdin?
1: Tabii ki bu. Bu adam ölmezse sen de, herkes de ölecek. Anlamıyor musun sen?
0: Ne Ersoy'muş be. Ne korkutmuş sizi. Diğerlerini yanına götürün.

0: Can Polat, öldü mü o Yezid?
1: Abdüre, bana yumruk at.
2: Anlamadım abi.
1: Beni döveceksin, hastaneye sevk edileceğim. O kadar. Vur.
2: Abi ne oldu ki?
1: Vur dediğim zaman vuracaksın lan! Vursanız adam gibi. Erhan sen de gürültü çıkar.
3: Memur Bey!
4: Yapmayın kardeşim.
3: Amir abi.
4: Yapmayın kardeşim.
5: Ayrılın.
4: Yapmayın arkadaşlar.
3: Ayrılın. Ayrılın çocuklar şunları. Yap,
4: vurma.
3: Ayrılın. Ayrılın. Ayrılın. Durun. Durun. Yapma. Memur Bey. Ayrılın.
1: Ersoy kaçtı.
3: Durun. Yapmayın.
1: Vurun. Vur.
3: Ayrılın şunları.
4: Sakin ol.
1: Ya Nosan herkes dikkat edecek. Dikkat edin. Sakin ol.
6: İyi misiniz? İyi misiniz?

0: Ambulans çağırın. Ne oldu?
1: Ambulansa gerek yok.
0: Polat, ne oldu?
1: Tanıdığım polislerle beni yolla.
0: Saçmalama.
1: Güvenliğim için lütfen bir şey rica ediyorum senden.
0: Dediğini yapın. Aç şu kapıyı. Kim yaptı bunu?
2: Bu Abdül abime vurdu savcı hanım. Kafayı yemiş. Savcı hanım, Abdül terbiyesizini hastaneye sevk edin. Öldüreceğiz burada, elimizde kalacak.
0: Abi dediğin insana vuruyorsun öyle mi? Yüzüme bak. Yüzüme bak dedim sana. Benden şikayetçi olacaksan da ol. Hastaneye hastaneye gitmeyecek bu. Alın bunu başka bir yere koyun. Kapat şu kapıyı.
3: Ya Rabbi sen beni her hala düşürüyorsun. Ama bu hala düşürme.

0: Arkadaşlar bir telefon verin bana.
1: Abi bizi de yakma.
0: Bu Ersoy çok adam öldürecek. Arkadaşlarınıza kıyacak. Bir telefon verin, durum neymiş öğreneyim.

0: Alo.
1: Alo.
2: Sen misin usta?
1: Benim, neredesin?
0: Usta, bir yere kadar takip ettim. Bir yerden sonra kaybettim. Ama buralarda.
1: Neredesin? Tarif et bana. Tamam. Geliyorum. Arkadaşlar, ben ya sizinle ya da sizsiz gideceğim. Kararı siz verin. Ya benimle gelin, Ersoy'un leşini teslim alın. Ya da size etkisiz hale getirip arabanızı gasp ettim. İfadeniz bu.
3: Seninleyiz abi.
1: Eyvallah.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Altın herkesindir ama bile...

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: titretir bu şarkımız.
1: 70 milyon söylüyoruz.
2: Hadi maç başlıyor.
3: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Damla bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
2: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
7: Yaşanacaksa. Yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş.

0: sadece Oral-B Klinik Beyazlık Teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
2: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
3: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
4: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı.
2: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
4: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
2: Yeni Head & Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
12: Geldiler mi adamlar?
13: Kendileri gelmemiş efendim. Adamlarını yollamışlar.
12: Kendileri gelsin demedim mi ben? Getirin şunları.
13: Emredersiniz efendim.

0: Ben sizi mi çağırdım? Nerede sahipleriniz?
1: Ersoy Ulubey önce bize verdiği sözü tutsun. Tahliye ile olmaz. Beraat isteriz diyerek selamını yolladı.
0: Senin sahibini beraat ettirecek kör, sağır bir hakim savcı sanıyorsan ismini ver, ben de tanışayım. Adamları öldürüp çukurlara gömerken düşünecektiniz. Beraat mı olur, firar mı olur, tahliye mi olur?
2: Ersoy Bey, bunlarınkinde haklısın. Ama ya bize verdiğin sözler ne olacak? Bir kuruma aşa kaldık. Ne uçucu işinden paramızı verdin, ne silah işinden, ne silah işinden. Biz 5000 adamı maaşla nasıl doyuralım?
0: Eskiden ağanız para mı veriyordu itlerine? Ben size itibar verdim, güç verdim. Gelip yalvarmadınız mı buralarda? Örgüt adına eylem yapın ki biz de devletin zırhını kuşanalım. Senin müdürün ne diyor? Dur ben söyleyeyim. Biz Ersoy'la bütün işleri yaptık. O dışarıda, ben içerideyim. Ya beni çıkarsın, konuşturmasın, ya da konuşursam Ersoy'un soyu kalmaz mı diyor.
3: Hiçbir şey demiyor. Sadece ziyaretini bekliyor.
0: Devlet terbiyesi almış adamı görüyorsunuz. Bizim devletimiz çok büyük. Böyle adam yetiştirir. Seninki ne diyor? O kadar söylediği karakolları, söylediği yolları bastık kestik. Ama hala vaat ettiğini alamadık.
1: Aşağı yukarı böyle.
0: Peki siz sahiplerinize demediniz mi ki biz bunları söylersek Ulubey bizi yaşatmaz diye?

0: Arkadaşlar bizden.
1: Usta, buralarda bir deliğe girdiler. Ama kaç kişiler, gittikleri yerde birileri var mı? Geçici mekanları mı, kalıcı mı bilmiyorum.
0: Öğreniriz Memati.

0: Efendim, ne olursunuz polislere teslim olmayın. Nasılsa birazdan iyileşeceksiniz. Ersoy Ulu Bey'in peşine düşeriz. Onu öldürdükten sonra zaten gideceğimiz yer cezaevi.
1: Vır vır etme Hüsnü. Usta gelsin. Ne diyorsa o.
2: Kimse burada olduğunu bilmeyecek bu adamın Tuncay.
3: Hangi isimle kaydedelim efendim?
2: Kaydetmeyin Tuncay. Böyle bir adam yok. Anladın mı?
3: Anladım efendim. Abi,
4: sürekli telsizden anons ediyorlar. Dönmemiz lazım.
3: Bir durum var efendim size söylememiz gereken.
2: Ne durumu?
4: Abi, bizimle gelmek zorundasın. Yoksa meslekten atılırız.
3: Ersoy Ulubey'le alakalı bir durum.
4: Polat abi.
2: Bir dakika.
3: Efendim, maalesef Ersoy Ulubey babanızın bulunduğu yoğun bakım odasına girmiş.

Oğlun dedi ki, babamdan başkasının elini öpmem. İnsan kendi öz çocuğuna yeri geliyor elini öptüremiyor. Sen başkasının çocuğunu nasıl yetiştirmişsin ki bir tek senin elini öpüyor? Oğlum buraya geldiğinde merak edecek. Seni niye öldürmedim diye. Gerçek babası değilsin. Niye öldüreyim ki?

0: Oğlum buraya geldiğinde merak edecek. Seni niye öldürmedim diye. Gerçek babası değilsin. Niye öldüreyim ki? Oğlum buraya geldiğinde merak edecek. Seni niye öldürmedim diye.
1: Gerçek efendim, babası nasıl girmiş değilsin. Hastanemize? Polisleri niye nasıl geçmiş? Böyle bir zaafı nasıl göstermişiz bilmiyorum. Ama gereken her türlü cezaya hazırım.
2: Adamın girmediği yerimiz mi kaldı Tuncay? Sen de üstünü anlıyorsun.
0: Oğlum buraya geldiğinde merak edecek. Seni niye öldürmedim diye. Gerçek babası değilsin. Niye öldüreyim ki?
2: Usta polisleri işten atacaklarsa atsınlar. Biz yanımıza alırız. Aslan gibi çocuklar. Teslim olma. İkimiz peşine düşelim.
3: Leyla ne olacak?
2: Bize avukat her zaman lazım ana. Olmadı gelir bizimle çalışır.
1: Teslim olacağım Memati. Tutuklanırsak nasılsa sen dışarıdasın.
2: Nasıl diyorsan öyle.
1: Senin kulağın getirdiğimiz adam da olsun. İyileşirse bir yanına uğra. Bakalım kimin adamı. Ersoy sıktığına göre demek ki bir anlaşmazlıkları var.
3: Senden bir söz isteyeceğim oğlum. Bu adam mamuşumuza kıydı. Gülen dama kıydı. Bir sürü masuma daha sıktı. Babanın yanına kadar geldi. Onu da istese öldürürdü. Bu adam gözü dönmüş, kudurmuş bir köpek. Bu köpeğe artık bulaşmayın. Rahat durmayacak bu adam. Sıradaki kim Memati? Sen mi? Polat mı? Leyla mı? Kim?
2: Sıradaki o Nazife ana. Sıradaki o köpek.

Memati ne dese haklı, ne yapsa haklı. Evladımın ciğeri yandı, gözü kör oldu. Oğlum, beni anlıyor musun? Bu adam bir bela. Bela herkese bulaşacak, başka canlar yanacak. Bırakın yakasını ki belasını Allah'tan bulsun.

0: Sen babamla ilgilen anacığım.
1: Beni anlıyor musun oğlum?
0: Anlıyorum anne ama Kuduzit'ten kaçarak mahalleyi kurtaramazsın.
1: Kaçmayın. Ama üstüne de gitmeyin.
0: Gittiğim yer karakol. Belki oradan cezaevi. Sen dua et anacığım. Önce babam ayağa kalksın. Sonra her şey yoluna girecek.

0: Otur. O üstündekileri niye çıkarmıyorsun?
1: Üşüyeyim.
0: Cezaevinde de böyle paltolu mu oturacaksın?
1: Cezaevi mi? Bari bir mahkemeye çıkaraydın savcı hanım. Yani hemen kalemizi girsin. Ben de dedim ki bizi sağlarsın. Elem daha mı kızdın? Yoksa o Ersoysuz'a mı?
0: Dosyanda yok Şeref Zazoğlu.
1: Ya sen niye benim ifademi alisin? Ben seni istemiyorum. Ben reddi savcı isteyeyim.
0: O nasıl laf?
1: Şimdi ya aramızda bir hatır var. Üstümde hakkım var. Yoksa ben şimdi böyle mi konuşurdum?
0: Nasıl konuşursun?
1: Ya şimdi sen bizim bacımızsın ya. Ama neticede de kadınsın. Bana bacım da nereye gidesin? Ne desin? Desen sevmeyeyim. Ya anam da desen sevmeyeyim. Ben kadına hesap vermeyi sevmeyeyim. Ha? Müsaade etsense ben gidem. Erkek savcıya gidem. Üstüme düşen neyse kabul edem gelem.
0: Otur. Otur.
1: Bak bana elin kaldırmıyorsun. Sana bir şey de diyemem. Giderim kendimi camdan aşağı atarım. Ha.
0: Siz tabii hep devlet babaya alışmışsınız. Bir de devlet anayı görün bakalım.
1: Merhamet değilsin. Şefkat değilsin. Affederim değilsin. Leyla Savcı Hanım, sen kendini sıkıntıya sokma. Ne gerek ki sen hukuku sen bizden iyi bilirsin. Kağıdı doldur, biz altına imzayı basarık. De 5 sene, 10 sene, 30 sene. Müebbet fark etmez.
2: Efendim, arkadaşlar anons ettiler. Polat Alemdar'ın tedavisi tamamlanmış, buraya geliyorlarmış.
1: Allah Allah, niye gelmiş ki? Kardeş, o şey etmiş de mi gelmiş yoksa şey etmemiş de mi gelmiş? Gerçi şeydi şey edemezse gelemez ki. Değil mi savcı hanım?
0: Ne diyorsun Zaza?
1: Şifreli konuşayım. Ersoy'u

0: İlhan, gel. Bu Kenan'ın evlenmeyi düşündüğü kız kimmiş?
1: Bilmiyorum ağam.
0: İlhan.
1: Ağam, Kenan Bey kendisi söylese daha iyiydi.
0: Söyle dediysem söyle İlhan.
1: Süleyman Çakır yok muydu? Onun kızı.
0: Bizimki İsviçre'de Lazia'nın torununu mu bulmuş? Aferin Kenan'a. Bu çocuk ne zaman adam olmaz desem, olur bir işle karşıma geliyor.
2: Birader, bari bizi de öbür tarafa koy da iki muhabbet edelim. Belli ki giden gelmiyor.
3: Yaşar'a, burası kalabalık. Sen burada yapamazsın.
2: Zülfikar'a, olur ki içimizde cezaevine düşen olur. Bir daha görmek kısmet olur mu, olmaz mı belli değil. Varsın kalabalık olsun.
4: Ola ki sen buraya gelirsen içimizden cezaevine bile gidemeyen olur. Oturduğun yer iyidir Yaşar ağa.
2: Sesinden çıkaramadım delikanlı. Sen kimsin? Savcı hanımın tokatladığı mısın?
4: Benim. Gelip göstereyim mi nasıl tokat yediğimi?
3: Yaşar ağa, ortalığı karıştırma. Bırak huzurumuzla oturalım şurada.
2: Huzur mu? Bir koğuşta kaç tane adamsınız? Bir çocuğu geveze edip konuşturur olmuşsunuz. Ayıp sizin mapus geçmişinize.
3: Sen hiç mapus yatmadın ki usul erken bilesin Yaşar ağa. Bizim sülalede mapus yatmayana kız vermezler.
2: O yüzden mi yeğenin bekar?
5: Kızım varmış bekar. Yatıp çıkayım onu alırım.
2: Zülfikar ağa.
3: Terbiyeli ol Özcan. Yezid'in kızını mı alacaksın?

0: Elem daha gelmiş.
1: Cevher Bey, savcanım çağırıyor.
2: Dayı, lafın gerisinde söyle.
0: İşen bakça ver. Ters düz konuşma savcı hanımın yanında. Ağzının üstüne geçirmeye.
2: Külahımı çıkaram bari.

0: Abi bitirmiş mi işi?
1: Bilmiyorum ki. Savcı hanım tüyo vermi ki. Dedim şey etmiş mi? Anlamamazlıktan geldi.
2: Bence abi eli boş geliyor.
0: Niye?
2: İskender 2 yıl yaşadıysa bunun nereden baksan 1 yılı var. İyi bir insan ol Cahit. Yarın ölürsün. Kötü müsün? Çok yaşarsın. Tabiatın kanunu.
3: Dayı, Cevher dayım içeriden çıka çıkmaz kader yengeyle tatile gidecekmiş.
1: Düşün. Nereye gideceklermiş?
3: Civciv adaları mı dedi, cikcik adaları mı dedi.
1: Oğlum lafın yarısını öğrenirsin, beni merakla bıraksın. Sevim ha. Şimdi 9'da uğrayacağım Cevher gelene kadar. Ya arkadaşlar içinizde Civciv Adası mı, Cücük Adası mı, hele bir yer bilen var mı?
2: Kanarya Adaları mı dayı?
3: Heh, Kanarya Adası. Külahtan hatırladım.
1: Oğlum, şifre müfre mi verdi ki acaba? Kim bilir sen nereden anladın? Kardeş, hele beni savcının yanına götür. Bir şey söyleyecektim, unuttum ha.
4: Burada unuttun, mahkemede aklına gelir.
1: Yaşar. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. He? Mı değilsin yani? Ne değilsin yani? Ne?

0: Hüsnü.
1: Buyurun efendim.
0: Gülendam'a da mamuş kadar üzüldüm.
1: Biliyorum efendim.
0: Hem oğlumu hem bacımı kaybettim. Özlüyor musun çok?
1: Biz görüşüyoruz efendim.
0: Rüyanda mı görüyorsun?
1: Ben uyumam ki efendim.

0: Üstüne bak şuna. Bizimkiler emniyetten falan arıyor olmasınlar.
1: Alo. Buyurun, ben Hüsnü Yanık Kılıç. Kimi aradınız efendim? Kim arıyordu efendim? Bir saniye efendim. Nesrin Çakır isimli hanımefendi arıyor efendim.
0: Başsağlığı içindir. Nasılsın yenge?
2: İyiyim Memati. Sen nasılsın?
0: İdare ediyoruz. Çocuklar nasıl?
2: İyiler. Kaç gündür arayacağım arayamadım. Duydum, çok üzüldüm. Başın sağ olsun.
0: Dostlar sağ olsun. Bu numara kimin yenge? Türk numarası.
2: Çocuklar almışlar.
0: Ben de geldin meldin zannettim. Aman öyle bir niyetiniz varsa yapmayın. Buralar çok karışık.
2: Sen neredesin Memati?
0: Hastanedeyim.
2: Ben Polat'ı aradım da telefonu kapalı.
0: Müsait değil demek ki. Yoksa açık olur. Bir şey varsa ben halledeyim yenge.
2: Yok, sağ ol. Kendine iyi bak.
0: Sağ ol yenge. Sen de.

0: Aradı mı Mehmet abiyi? Gelecek miymiş?
1: Burada olduğumuzu söyleyemedim.
0: Niye?
1: Gelmeyin. Burası karışık dedi.
0: Aman anne, burası ne zaman karışık olmadı ki? Neredeymiş? Pusat'la gidip sürpriz yapalım.
1: Hastanedeymiş.
0: Daha iyi. Hiç tanımaz beni.

0: Neredesiniz siz?
1: Hastanede. Leyla abi, konuşabilir miyiz?
0: Başsavcı seni bekliyor. Önce onunla konuş, sonra biz nasılsa konuşuruz. Hadi.
1: Sağ olun arkadaşlar. Rica ederim.

0: Beni görmek istemişsiniz.
1: Ben size bir şans verdim. Siz bunun karşılığında saygısızlık yapıyorsunuz.
0: Ben sizden bir şans istemedim. Ayrıca birine bir şans verdiyseniz o da Ersoy, ben değilim.
1: Polat Alemdar, bunun bedelini çok acı ödeyeceksin.
0: Ben bugüne kadar hiç tatlı bir bedel ödemedim. Ama arkadaşınız Ersoy hiç ödemedi. Tatlı ya da acı. Ona da elbet bir gün...

0: Ben götürürüm nezareti.
1: Bizim hastanede bir yaralı var.
0: Polat, yeter gizli iş çevirdin.
1: Sözümü kesme. Benimle gelen çocuklar detaylarını biliyorlar. Ersoy sıkmış bu adamı. Ama ölmemiş. Sen kimliğini, kim olduğunu öğren. İki tane de bundan başka ceset var.
0: Ersoy mu öldürdü?
1: Evet.
0: Tamam, ben bakarım. Devlet hastanesine aldırayım adamı. Doğru düzgün gerekeni yapalım.
1: Sakın Leyla, sakın. Bizim kontrolümüzde olsun. En azından hastanede memati var.
0: Sen buradan çıkmak için içeride kavga çıkardın değil mi?
1: Evet, Ersoy'u yakalamak için.
0: Boşu boşuna gittim adamına çattım.
1: Bir şey olmaz, bir şey olmaz.

0: Hayırlı bir haber var mı Can Polat?
1: Yok.
2: Ben demiştim.
3: Ersoy mezarlık bastı. İster misiniz mahkemeyi de bassın hepimiz oradayken?
4: Bizi Allah'tan sen yanımızdasın. Yoksa Ersoy ne yapacağı budur zaten.
5: Soruşturma bitti mi?
1: Bitti efendim.
5: Nedir durumlar?
1: Tutuklanmaları talebiyle sırasıyla nöbetçi mahkemeye sevk ediyoruz efendim.
6: Ben de sevk ettim efendim.
5: Ersoy Ulubey hakkında yakalama emri çıkardı. Onun adamlarına da müsamaha göstermeyin.

0: Sana yolladığım adam nerede?
1: Adamının kafasına sıktım. Senin de kafana sıkacağım.
0: Ersoy. 50 metre çaprazında adam. Sol tarafında simit satan adam. Arkada siyah bereli adam. Hangisi senin kafana sıksın?
1: Aferin. Ben size bir tek enseye tek kurşun sıkmayı öğretmiştim. Siz epey ilerletmişsiniz. Oradan buradan sıkmaya da geçmişsiniz. Nerede talim ettin bunu? İçeride mi?
0: Bize 10 sene yatacağımızı söylemedin.
1: Size 10 sene yaşayacağınızı da söylemedim. Bak, yaşıyorsunuz.
0: Bize verdiğin hiçbir sözü tutmadın.
1: Tutmadıysam tutmadım.

0: Para sana ne lazım? İmanla para hani bir arada olmuyordu?
1: Bana değil, kardeşlerime lazım. Örgüt çuval çuval para dağıtıyor. Benim vaat ettiğim cennet bir yere kadar.
0: O yüzden mi benden habersiz, benim iznim olmadan işine başladınız?
1: Bu dağ başı. Para nerede var, biz oradayız.
0: Satmaya kimden fetva aldın?
1: Satmıyorum. Haramı helal yapıyorum.
0: Bana bak koçum. Sana mühlet. Ya benim emrime gireceksiniz eskiden olduğu gibi, ya da ben sizi bu sefer içeri bile yollamam. Hepinizin işini tek tek bitiririm.
1: Bizi içeri sokan da sen değilsin, serbest bırakan da sen değilsin. İşi mi yapacaksın? Hiç durma. İlk yanlışında seni bitiririm.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Teşekkürler.
5: Görüşürüz. Ya ben
6: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
5: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
7: Lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
8: dondurma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Express içelim.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. 26 Mayıs biraz İran tarihleri arasında A101'de Peysan tuzsuz tereyağı 469 lira, altın kılıç tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 219 lira.
16: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Bakın.
5: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
2: Tam da leyslik.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel.

0: pot, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın. Yeni Ariel hepsi bir arada pot. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Uyandıralım.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Kim çıkarmış sizi?
8: Sana ne?
7: Örgütü bitirin diye mi sizi çıkardılar? Akıllı ol koçum. Anlaştılar. Ta Amerika'da. Örgüte de bu sefer dokundurtmazlar. Diğerlerine de.
8: Göreceğiz.

0: ben olayım da sen söyledin değil mi onlara?
1: Söyledim, merak etme.
0: Kadın avukat nasıl kabul ettiler ki?
1: Kadın savcıyı kabul ediyorlar ya.
0: Leyla, daha dosyayı incelemedim. Bana dosyadan bilgi vereceksin değil mi?
1: Mümkün mü böyle bir şey yapmam? Hadi duruşma başlayacak, hadi.
2: Sanıklar Yaşar Katırcı, İzzet Akova, İlhan Yılmaz ve Kürşat Özer'in üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu dikkate alınarak ceza muhakemesi usulü kanununun 100. maddesi gereğince tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmelerine. Sanık Polat Alemdar, Abdüley Çoban, Erhan Ufuk, Şeref Zazaoğlu, Cevher Zazaoğlu, İmdat Zazaoğlu, Zülfikar Yıldız, Özcan Yıldız, Zeynel Gözcü, Cahit Kayaoğlu üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti mevcut delil durumu dikkate alınarak ceza muhakemesi usulü kanununun 100-2 ve 101. maddeleri gereğince ayrı ayrı tutuklanmalarını, soruşturma ve kovuşturma yerlerinin her aşamasında şüpheli

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün bayram, evlerinde 9 günlük bayramı karşılayan herkese Beyaz Ana Haber başlıyor. Her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Bayramınız mübarek olsun. Sağlıkla, sevdiklerinizle çok bayramlar göresiniz. Haberleri bayram haberleri olarak başlatıyoruz efendim. Bakalım yurtta, bayramda neler oluyor? Siyasetle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiriyor. Namaz sonrası kamera karşısına geçti Cumhurbaşkanı. Hem bayram mesajları verdi hem de Gazze'de yaşananlara dikkat çekti. Cumhurbaşkanı gazetecilerle simit diyaloğu da yüzleri güldürdü. Erdoğan daha sonra hudut kartallarının bayramını da kutladı.
1: Bizim simidinin yeri başka.
2: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
3: Kurban Bayramı namazı için Büyükçamlıca Camii'ndeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası kamera karşısındaydı. Gazetecilerle olan simit diyaloğu yüzleri güldürdü.
1: Bizim simidinin yeri başka.
2: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan hudut kartallarının da bayramını kutladı.
4: Tüm silahlı kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, sizleri selamlıyorum. Tüm askerlerimizin ve kıymetli ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aradı Cumhurbaşkanı'nı.
4: Güven ve istikrar üreten bir ülkeyiz.
0: Ve bayramın ilk gününde MHP liderinden de çarpıcı açıklamalar geldi. MHP lideri sabah MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabini ziyaret etti ve güne damga vuran mesajlar da Türkgün gazetesine verdiği röportajda geldi. MHP liderinin CHP'de yaşanan mutlak butlan krizine dair çarpıcı değerlendirmeleri vardı.
5: Önce kabir ziyareti,
6: gazilerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım.
5: Sonra ülkücü şehitler anıtı.
7: Davamız dualıdır, himaye edenimiz Allah'tır.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli bayramı Ankara'da geçiriyor. Bayramın ilk günü her zaman olduğu gibi MHP lideri bayram namazının ardından MHP kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ve güne damga vuran mesajlar. MHP liderinin CHP'de yaşanan mutlak butlan krizine dair çarpıcı değerlendirmeleri vardı.
8: Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli bir siyasi kurumdur.
5: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti dedi, sağduyu çağrısı yaptı.
3: Muhataplar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'dir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler iyi anlatılmalı. Şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.
5: Ve kurultay tartışmaları. MHP lideri CHP için kurultay tarihi önerisinde de bulundu. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül olabilir dedi.
8: CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel bayramın ilk gününde memleketi Manisa'daydı. Özel Kılıçdaroğlu'na yüklenmeye devam etti. Kurultay çağrısıyla meydan okudu. İşte Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar.
9: Kurultayda hile vardı, biz kazanacaktık diyenler kurultaydan kaçıyor.
3: Hedef tahtasına Kılıçdaroğlu'nu koydu.
9: Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hatayı yapmayacağını, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz.
3: Özgür Özel bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı. Çıkışta da kamera karşısındaydı.
9: Ben hangi delegeyle istiyorsa seçime girmeye hazırım. Bugün %85'in altında bir oy alırsam üyelerimizden genel başkanlığa devam da etmem.
3: Meydan okumasını sürdürdü Özel.
9: Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa genel başkan olur.
3: Ve yeni parti iddiaları.
9: Kimse partisinden istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız.
3: Kılıçdaroğlu'nun meclise gönderdiği grup başkanlığı yazısına da ayrı bir parantez açtı Özgür Özel.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için grup başkanı olamaz. İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis Başkanlığı da durumu inceler ve kararını verir.
0: Ve Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. CHP Genel Başkanı gazetecilerle bayramlaştı, açıklamaları oldu. Özgür Özel'e cevap da verdi. Kılıçdaroğlu mutlak butlan sonrası genel merkezde yaşananlara da ayrı bir parantez açtı.
10: Kemal Bey'e 2 milyon yerinize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.
3: Özgür Özel işte böyle meydan okumuştu. Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.
11: Genel başkan nasıl seçileceği bellisiz ve kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
3: Kurultay tarihi verdi.
12: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim.
11: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamaları gazetecilerle bayramlaşmasında yaptı. Mutlak butlan değerlendirmesi dikkat çekti.
12: Mahkeme bunu söylüyor. Söyleyenler kim? Herhangi bir partili mi? Hayır. CHP'li mi? Onlar söylüyor. Hani dışarıdan tanıklık yaptı, yok öyle bir şey. Başka bir partiden geldi birisi tanıklık yaptı, öyle bir şey de yok. Yapan kim? Partililer. Para dağıttılar deniyor. Bu olmaz arkadaşlar. Olmaz.
3: Ve mutlak butlan sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar.
12: Ben de izledim yani, içim burkularak izledim ya. Bunlara niye izin veriliyor ya? Girseydi milletvekilleri içeride ne olacak ya? Kavga mı çıkacaktı yani? Ahlaki sorunu olan bir kişinin CHP Genel Merkezi'nde ne işi var ya? Onların aklıyla giderseniz bu tablo ortaya çıkar.
3: Özgür Özel ve kadrosuna tepkiliydi Kılıçdaroğlu.
11: CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. CHP Genel Merkezi'nden dışarıya taş atılmamıştı. Akıl tutulması.
3: Özgür Özel'in grup başkanlığına da ayrı bir parantez açtı.
11: Bir grup başkanı nasıl seçilir? Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır. Bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz arkadaşlar.
3: İhraç iddiaları da gündemindeydi Kılıçdaroğlu'nun.
11: Arkadaşlar bir sürü dedikodu, bunlara inanmayın. Ya, ihracın koşulları vardı. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim, partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok.
3: Peki Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşecek mi?
11: İkisi de olabilir.
13: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
11: Niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz.
3: Ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin CHP kurultayı için 9 Eylül tarihini işaret etmesi.
11: Şimdi o konulara girmek istemem. Her gelen öneriyi tabii siz salt tek başınıza değil, birlikte çalıştığınız arkadaşlarla beraber oturursunuz, konuşursunuz, tartışırsınız.
3: Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda adaylık konusunda da kapıları açık bıraktı.
11: Kurultay hele bir olsun, hele bir yolunu açalım. Allah kerim ondan sonra. Hiç meraklanmayın.
0: CHP'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu arınma sürecinde yeni bir adım attı. Özgür Özel döneminde kullanılan lüks araçların satılması talimatını verdi. O araçlar genel merkezde sergilendi. Beyaz Ana Haber editörümüz Yiğitcan Aydın da CHP Genel Merkezi'nde şimdi bizlere yaşananları aktaracak.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizi tırmandı. Şu anda ana muhalefet partisinde bir çift başlılık söz konusu ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden bugün çok dikkat çeken bir çıkış geldi. İşte şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasının içerisindeyiz ve özellikle yolsuzluk soruşturmalarına konu olan o araçları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi satılığa çıkardı. Peki nedir bu araçların hikayesi? Öncelikle buradan başlamakta fayda var. Uşak Belediye Başkanı tutuklanan, yolsuzluk suçlarından tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandıktan sonra itirafçı ifadesinde eski Genel Başkan Özgür Özel'e bu aracı tahsis ettiğini ve VIP dönüşümünü de Uşak Belediyesi'nin kasasından yaptığını söylemişti. Yine ifadesinde bu aracın VIP dönüşümünün toplamda 170 bin euroya mal olduğunu savcılıktaki verdiği ifadesinde aktarmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi işte bu aracı satılığa çıkardı. Tabii birkaç detay var. Plakalıkta özellikle Özkan Yalım'ın ismi işlendi. Öte yandan yine Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç ifadeleri kullanıldı. Burada da Özkan Yalım'ın yolsuzluk operasyonu sırasında yakalandığı, gözaltına alındığı anlara atıfta bulunuldu. Sadece bu araç sergilenmiyor tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin bir başka adımı da Aziz İhsan Aktaş'a yönelik oldu. Aziz İhsan Aktaş da dediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yargılanan isimlerden bir tanesiydi. Yine burada da bu ifadeler kullanıldı. Müteahhit Aziz'den Satılı Karam araç ifadeleriyle şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi bu iki VIP aracı sergiliyor. Yine tıpkı Özkan Yalım'da olduğu gibi bu plakalıkta da Aziz İhsan Aktaş isimleri sergilendi. Bugün her iki kanattan da açıklamalar ard arda gelmişti. Hem Özgür Özel kameraların karşısındaydı, hem Kemal Kılıçdaroğlu kamera karşısındaydı. Zira Kılıçdaroğlu Özgür Özel yönetimine tepkiliydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşananları buruklukla, içim buruk bir şekilde izlemiştim demişti. Neden partililerimize, milletvekillerimize bu kapı kapalı demişti Kemal Kılıçdaroğlu ve bu açıklamalardan sonra işte bu araç adımı biraz sürpriz oldu aslında. Beklenmeyen bir gelişmeydi. Bunun da altını çizelim. Özellikle Özkan Yalım detayı oldukça dikkat çekti. Hatırlatalım. Özkan Yalım Özgür Özel'e bu aracın tahsis edildiğini ve içindeki bu VIP dönüşümü de 170 bin euroya tamamlandığını ve bunun da Uşak Belediyesi'nin kasasından halledildiğini, ödendiğini, yolsuzluk operasyonu kapsamında Uşak Belediyesi'nde tek tek itirafnamesinde söylemişti. İşte o araçları hem Aziz İhsan Aktaş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda yargılanan isimlerden hem de Uşak Belediyesi operasyonunda tutuklanan Özkan Yalım'ın itirafları doğrultusunda o iki araç şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne çekildi.

0: ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin dikkat çeken çıkışlarından biri oldu. Bu araçlar Özgür Özel ve yönetiminin yolsuzluklarına atıfta bulunuldu ve her iki araç da satışa çıkarıldı diyelim ve söz tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Evet, Yiğit Can Aydın aktardı CHP'deki son gelişmeleri. Peki şimdi ne yapacağız? Bayramda yurtta neler yaşanıyor? Ekranlarınıza bir bir bunları getireceğiz. Bayramın birinci gününde de manzara aynıydı. Kurbanlıklar kaçtı, vatandaş kovaladı. Vatandaşların işi hiç kolay olmadı. Sırada kaçan kurbanlıkların kovalanma anları var.
2: Yılda Kurban Bayramı'nda manzara değişmedi. Kaçan kurbanlıklar maratonu başladı.
3: Var gidiyor ya.
4: Abi baş...
5: Burada oturuyorduk. Dükkanımıza daldı yani.
2: Büyük boğa sahibinin elinden kaçtı. Bir kuaför salonunun camını kırıp içeri girdi. İçeride müşteri ve çalışanlar vardı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. İçeri giren boğa önce düştü, ardından ayağa kalktı. Müşteri ve çalışanlar işte böyle kaçıştı.
5: Dana yere düştüğü için kaçma yani fırsatı oldu çalışan arkadaşlarımızın.
2: Boğa geldiği gibi dükkandan çıktı. Mahalle sakinlerine de saldırdı. Uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
5: Verilmiş bir sadakamız varmış.
2: Sanayi sitesinde bir kurbanlık koç sahibinin elinden kaçtı. Peşindekileri kilometrelerce koşturdu. Vatandaşlar koçu köşeye sıkıştırdığını zannetti ama koç ellerinden işte böyle kurtuldu. Kovalamaca bir süre daha devam etti. Esnaf tarafından yakalandı, sahibine teslim edildi. Bu inatçı keçi sahibinin elinden kaçtı. Trafiği birbirine kattı. Dakikalarca araçların arasında sahibini peşinden koşturdu. Daha sonra refüjden atladı, karşı yöne geçti. Bir süre sonra gözden kayboldu. Büyük boğa kamyona yükleneceği sırada kaçtı, ortalığı birbirine kattı. Üstelik gözü de kapalıydı. Park halindeki araçlara çarptı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kızgın boğa uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Kurbanlık dana sahibinin elinden kurtuldu, kaçmaya başladı. Trafiğe çıktı. Bir süre trafiği birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar dananın etrafını sardı. Yakalamak için seferber oldu. Erzurum'da da manzara farksızdı. Şehrin farklı noktalarında kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Otobana atlayan bir kurbanlık trafiği birbirine kattı. Bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandı. Şehrin farklı noktasındaki bir dana da cadde ortasında koştu. Trafik durma noktasına geldi.
3: Var gidiyor ya.
4: Abi başarmış.
2: Kaçan bir kurbanlığı da sahipleri köşeye sıkıştırdı. Ancak yakalamak hiç kolay olmadı. Öfkeli boğa zor anlar yaşattı.
6: Direğe bağlayın direğe.
2: Bu öfkeli boğa da sahibinin elinden kaçtı. Evin bahçesinde koştu, saldırmaya çalıştı. Sahibi boğanın saldırısından bodruma saklanarak kurtuldu. Panik atak hastası olan kişi fenalaştı, hastaneye kaldırıldı.
1: Sırada acemi kasaplar var. Kurban Bayramı'nın ilk günü her yıl olduğu gibi bu yılda acemi kasaplar sahnedeydi. Bıçaklar kurbanlıklara değil, bu kez yine ellere, kollara ve bacaklara isabet etti. Hastane acilleri acemi kasaplarla doldu taştı.
7: Kurban da oldu herhalde.
8: Aynen. Bu işe göre değil.
9: Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız. Amcama şikayette bulunacağım. Tazminat davası açacağım.
10: Kasabım dedi, 13 dakikada dedi, kurbanı dedi, kesikleri atacağım, hepsini parçalayacağım dedi.
11: Ama öyle olmadı.
10: Baktık kan akıyor, parmağını kesmiş.
11: Kimi kurbanlıklar yerine kolunu, kimi ise bacağını kesti.
12: Çırpınırken yanlışlıkla bıçak elimizden kaydı, o da baldırımıza saplandı.
11: Acemi kasaplar bu bayramda da geleneği bozmadı.
13: 10 tane koyunumuz vardı. Hepsini kestim. Sonuncusu abi elimi kesti.
11: Kurban bayramında kesimhaneler kadar yoğun olan bir yer daha vardı. Hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla doldu taştı.
14: Yağlı bir bıçak sapı bıçağın elinden kaymasına sebep oldu. 3 tane dikiş attılar.
11: Kurban yerine kendini kesen soluğu doktorun yanında aldı.
15: Hayvanın ayağının tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
11: Çoğu aceleyle girdiği acilden haline gülerek çıktı.

0: etti.
1: Ancak kan damarda durmuyor, yapacak bir şey var.
0: Sadece kurban yerine kendini kesenler değil, hayvan tarafından yaralananlar da hastanedeydi.
1: Bana bir de sallamaz mı? Sahne söylüyorum, kolumu görmüş iki yerimde.
2: Bayramın ilk gününde kaçan kurbanlıklar her yıl olduğu gibi karmaşa ve korkuya yol açtı. Ancak Fas'ta çok daha farklı bir durum yaşandı. Bir apartmanın penceresinden atlayan kurbanlık koyun son anda müdahale edilerek kurtarıldı.
3: Kurbanlık koyun pencereden atlamaya çalıştı. İki kişi boynuzlarından tutarak yukarı çekti. Kurban Bayramı'nın en ilginç olayı Fas'ta yaşandı. Bir ailenin 3. kattaki evlerine getirdiği koyun kesime dakikalar kala pencereye doğru koştu. Aşağı atlayacağı sırada bu adam boynuzlarından tuttu ama koyunun vücudu aşağı sallanıyordu. Akrabası da imdadına yetişti. Adam bir bacağını pencereye attı. Arkasından da biri düşmesin diye tutuyordu. İkili koyunu tüm gücüyle çekti. Uzun uğraşlar sonucu koyun yeniden eve alındı. Panik anları kameraya böyle yansıdı.
2: Kesim noktalarında bayram mesaisi başladı. Bayram namazını kılan Ankaralılar erken saatlerde kesim noktalarına akın etti. Acemi kasaplar kendini yaraladı ama sağlık ekipleri onları bekliyordu. İşte bayramın ilk günü kesim noktalarında yaşananlar.
4: Kurbanımızı kesmek için buraya akın ettik. Bayağı yoğunluk vardı. Allah cümlemizin kurbanlarını kabul etsin.
5: Toplam 95 kurbanımız vardı. 65. kesiyoruz. Bir arkadaşımızda 6 dikiş var. Onun dışında her şey mükemmel.
6: Kurban kesim noktalarında bayram mesaisi başladı. Başkentler önce bayram namazlarını eda etti. Ardından ibadetlerini yerine getirmek için kesim alanlarına akın etti.
7: Sabah namazımızı kıldık. Ardından kurban kesimi yerine geldi. Kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz.
6: Yoğunluk bir an olsun dinmedi. Sabahın erken saatlerinde kesim alanına gelen vatandaşlar kurbanlarını kestirmek için sıraya girerek bekledi.
8: Sabah ben saat kaçta geldim? 7'de geldim.
9: Sabah 4'te geldik. 4'te mi de buradayız.
6: Kesim sırasında oluşabilecek kazalara karşı sağlık ekipleri bölgede bekleyişini sürdürdü. Asayişi sağlamak için 200'den fazla zabıta, polis ve jandarma ekipleri alanda görevliydi.
7: Jandarma da güzel çalışıyor. Kesimci arkadaşlar hepsi çok güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Hepsinin Allah razı olsun.
5: 16'ya bir biz öndeyiz şimdilik.
6: Kurbanlıklar kesildi, etler parçalandı. İşlemleri biten vatandaşlar etleri poşetleyip kesim alanından ayrıldı.
10: Her şey yolunda, temiz. İşimizi yaptık, gidiyoruz.
2: Kurbanlık aldığınız hayvan kusurlu çıkarsa iadesini alabilirsiniz. Bunun haberini iletelim sizlere. Peki ne yapmalı? İşte kritik hamleler.
3: Aldığınız kurbanlıklar hasta, aşırı zayıf, organları eksik çıktıysa iadesini alabilirsiniz.
11: Bedel iadesiyle birlikte sözleşmeden dönme, ayıp oranında bedelden indirim isteme ve uğradığı zararların tazminini isteme gibi haklara sahip.
3: Son yıllarda kurbanlık satışlarından mağduriyetler arttı. Eğer aldığınız hayvan bu özellikleri taşıyorsa ayıplı mal sayılıyor. Taşımıyorsa
11: çok fazla zayıf, tek gözünü kaybetmiş ya da önemli ölçüde kurbanlık vasfını taşımayacak kusurlara sahip olan hayvanlar kurbanlık olarak değerlendirilmeyebilir. Ayıplı mal söz konusu olabilir.
3: Mağduriyetin önüne geçebilmek için cezalar da yükseldi. Hiç vakit kaybetmeden bu adımları takip edin.
11: Belgelemesi, ispat yükü açısından saklamasıdır. Fatura, dekont, veteriner tespit raporu, İlan görselleri ve yazışmalar bu konuda önem taşımaktadır.
3: Ayıbı belgelerle ispatladığınız takdirde bedel iadesi ve tazminat hakkınız var. 186 bin lira detayına dikkat etmekte fayda var.
11: 186 bin TL'nin altındaysa satıcı mahkemeye gitmeden tüketici hakem heyetine gidebilir. Eğer bu bedelin üzerindeyse doğrudan tüketici mahkemesi yoluyla haklarını arayabilir.
2: Kurban Bayramı'nda et pişirirken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. İşte iyi et pişirmenin püf noktaları.
12: Kurban etlerinin mutlaka iyi pişirilmesi gerekiyor.
3: Kimi az, kimi orta, kimi ise çok pişmiş seviyor eti. Ama az pişmiş etten kaçınmak gerek. Tam bir zehre dönüşebilir.
12: Parazitler oluşabiliyor veya bakteriyel zehirlenmeye sebep olabiliyor.
3: Kurban Bayramı'nda sofralar etle süsleniyor. Kavurması, ızgarası yapılıyor.
13: Burada işin en önemli püf noktası doğru pişirme.
3: Ama yeterince pişirilmezse kır hastalığı da beraberinde getiriyor. Hatta

0: ölüme kadar götürebiliyor.
1: Parazitler bağırsak florasına zarar verebiliyor. Çok ciddi bir sindirim sorunu, gaz, şişkinlik ve aynı zamanda bağırsak duvar harabiyeti oluşturabiliyor.
0: Etteki bu parazitler özellikle bağışıklığı zayıf olanları seviyor.
1: Temas ederken mutlaka eldiven giyilmesi çok önemli çünkü cilt rahatsızlıklarına da sebep olabiliyor.
0: Sadece mikrop değil, belirtileri de fark edilemiyor. Pişen etle çiğ etin birbirine değmemesi gerekiyor.
1: Birlikte olduğu zaman bunlar yine kontamine olabiliyor. Yani birbirini etkileyebiliyor ve daha fazla bağırsak bakteri ve parazit oluşumunu arttırabiliyor.
0: Kırmızı etin en az 75 derece sıcaklıkta yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Uzmanlar parazit tehlikesine karşı uyarıyor.
1: Mutlaka eti iyi pişir.
2: Şimdi hava durumuna bakacağız. Bayram tatilinde plan yapanlar için üzücü olacak bu haber. Bayram tatilinin ikinci günü yani yarın gök gürültülü sağanak yağışlar geliyor. Yağışların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.
3: Kurban Bayramı'nda plan yapanlar dikkat. Meteoroloji uyardı. Bayram tatili yağmura teslim olacak.
4: Bayram tatilini gezerek değerlendirecekler, aman dikkat, yarın yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Bayramın ikinci gününden itibaren yurt genelinde sağanak yağışlar bekleniyor.
5: Hava durumu biraz ilginç. Her gün ne giyeceğimizi şaşkın bir haldeyiz. Bir gün yazlık, bir gün kışlık.
3: Yarın yurdun büyük bölümü Balkanlar ve Yunanistan üzerinden gelen yağışlı hava kütlesinin etkisine girecek. Hava sıcaklıkları 5-6 derece düşecek.
6: Değişiyor, 5-10 derece. Bir sıcak, bir soğuk. Yani şaşırdık, ne giyeceğimizi şaşırdık.
4: Bayramın 3. günü yani Cuma günü Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illeri dışında tüm yurtta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
3: Yağış pazar günü yurdu terk edecek.
2: Giresun'da 18 yaşındaki genç kavgayı ayırmak isterken canından olmuştu. Acıların en büyüğü, evlat acısı yaşayan anne bayram arifesinde oğlunun mezar başında adalet istedi.
7: Çalışkan bir çocuktu, hayat dolu. Yaşam dolu, çok zarif, muazzam bir çocuktu. Arabuluculuk için gittiğini söylüyorlar.
0: Acısı hala ilk günkü gibi tazeydi. Gözyaşları içinde bayram arefesinde oğlunun mezarı başında adalet istedi.
7: Katil ve azmettiricilerin en ağır cezaları almalarını istiyoruz.
0: 18 yaşındaydı Utku Konak. Hayalleri, geleceğe dair planları vardı ama hepsi yarım kaldı.
7: Mutlaka mesajlarıma dönüş yapardı. O gün belirli bir saat sonrası ona ulaşamadım. Aradım. İçime ister istemez bir sıkıntı düştü.
0: Kavgalı tarafları barıştırmak isterken saldırganların hedefi oldu.
7: Bizi en çok üzen kocaman iki adamın aracı olup çocukları sakinleştirip onları barıştırmak varken arabuluculuğa gelen daha 18 yaşındaki bir çocuğun katledilmesine sebep olmaları.
0: Kalabalık darbede çıktı. O sırada bıçaklandı, hayatını kaybetti.
7: Yere yığıldığında insanların onun o aciz halini seyrederek hiçbir şey yapmaması.
0: Utku Konak'ın katili tutuklandı ama acılı anne Aysel Akkaya asıl suçluların dışarıda olduğunu söyledi.
7: Cinayeti işleyen katil tutuklandı ama azmettirici kesinlikle tutuklanmalı.
2: Bayramın birinci gününde Türkiye'nin dört bir yanındaki şehitliklerde duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri kabir başında dua etti.
8: Bana bayram yok olun.
9: Yaşamıyorsam hiç.
0: Her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehitliklerde bayram burukluğu vardı.
10: Bir bayram daha geldi. İçimiz yanıyor. Biz birer ölüyüz. Buraya gelip gidiyoruz.
0: Bayramın birinci gününde şehit aileleri şehitliklere akın etti.
11: Zor. Çok zor.
0: Edirne Kapı Şehitliği'nde de aynı hüzün, aynı özlem vardı.
12: Dur, evlat acısını kimse vermesin Allah.
13: Her bayramda geliyoruz. Çok da üzüntülü oluyoruz genelde.
0: Şehit yakınları kabir başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, mezarları temizledi. Şehitlerimizin fotoğraflarını sevdi, çiçek bıraktı.
14: Depremde abim, bir de yengem, iki tane çocuğu kaybettik. Her zaman buraya geliyor.
0: Deprem şehitlerinde de hüzün vardı. Kimileri evlatlarını, kimileri baba ve annesini kaybetmişti. Mezar başında dualar edildi.
9: 6 Şubat depreminde vefat ettiler. Hiç acıları gitmedi içimizde. 6 Şubat'ı herkes unutsa ben unutamam yani.
0: Vatandaşlar depremde kaybettiği yakınlarını ziyaret etti. Gözyaşları sel oldu, duygu dolu anlar yaşandı.
15: 4'ü 6 Şubat'tan vefat ettiler. Biz bunların acısını halen çekiyoruz.
2: Milyonlar camilere akın etti. Hep birlikte bayram namazı eda edildi. Japonya'da bir camide namaz 3 kez kılındı. Sivas'ta yabancı uyruklu öğrenciler yöresel kıyafetleriyle namaz kıldı. İstanbul'da ise Ayasofya Camisi doldu taştı.
16: Her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Tokyo Camimiz yoğun bir teveccühe mazhar oldu.
3: Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar Tokyo Camii'ne akın etti. Haliyle yoğunluk vardı. Bayram namazı 3 kez kılındı.
16: Coşkuyla camimize akın ettiler. 3 defa bayram namazını kıldık bu sefer.
3: Farklı ülkelerden gelen yüzlerce kişi bayram namazını eda etmek için camiyi doldurdu.
17: Bayram namazını eda etmeye geldik inşallah.
3: Cemaat avluya ve çevre alanlara taştı. Rahat ibadet edebilmeleri için namaz 3 ayrı vakitte kılındı. Tarihi camide yüzlerce mümin bayram coşkusunu birlikte paylaştı.
16: Rabbim devletimizi, ülkemizi, milletimizi daim eylesin. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun.
18: Kurban Bayramı namazına buraya gelmeye geldik.
3: Sivas'ta 4 asırlık tarihi kale caminde renkli görüntüler vardı.
19: Emre'ye gelerek siyah kıyafeti giyeceğiz. Evet, o şekilde ben namaz kılacağım.
3: Yabancı uyruklu öğrenciler tarihi kale camine akın etti. Yöresel kıyafetlerle namazlarını eda ettiler.
20: Geleneksel kıyafetlerimle namaz kılmaya geldim. Sudan kıyafeti.
3: Ve İstanbul, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifine insan seli vardı. Cemaat cami avlusu ve çevresine taştı. Vatandaşlar bayram namazını eda etmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifinde buluştu. Yer bulamayanlar seccadelerini bahçeye sererek namazlarını dışarıda kıldı. Binlerce vatandaş bayram coşkusunu birlikte paylaştı.
2: Fenerbahçe futbol takımı otobüsü 4 Nisan 2015'te silahlı saldırıya uğramıştı. Dosya hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın yeniden incelemeye alındığını duyurdu.
21: Bir şey var mı? Şu polisi çağırsana polisi.
22: Ambulans!
23: Silah abi. Silah abi.
0: Silahlı saldırıya uğramıştı Fenerbahçe futbol takımı ama o otobüse kurşun sıkanlar bulunamamıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek takipsizlik verilen dosyanın yeniden inceleneceğini duyurdu. Takvim yaprakları 4 Nisan 2015'i gösteriyordu. Fenerbahçe futbolcularını ve görevlilerini taşıyan otobüs kurşun yağmuruna tutulmuştu. İlk araştırmalarda saldırı yapılan noktanın 50 metre uzağında bir FETÖ'cünün nöbetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Ama saldırının failleri bulunamadı.
24: Geçmiş olsun hocam, geçmiş olsun.
0: Ve dosya hakkında 5,5 yıl sonra takipsizlik kararı verildi. AYM ise hak ihlali yapılmadığına hükmetmişti. Ve dosyaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dosyanın yeniden inceleneceğini duyurdu.
3: Yapılan inceleme neticesinde dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı dün itibariyle alındı. Bu kararla birlikte daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açıldı.
0: Bakan Gürlek saldırının tüm yönleriyle aydınlatılacağını söyledi.
2: Isparta'da alkol denetiminde durdurulan bir aracın yolcusu, görüntü alan basın mensubuna tepki gösterip tehditler savurdu.
25: Senin bonuka kadar alırım bak. Benim hürriyetim var komutanım. Senin bonuka kadar alırım bak.
26: İyi de kardeşim sen niye kabayı
25: alıyorsun? Çekme oğlum çekme.
0: Kendisini çeken gazeteciye sinirlendi. Üzerine yürüyüp tehditler savurdu.
25: Senin bonuka kadar alırım bak.
0: Ekipler rutin alkol denetimindeydi. Şüphelendiklerini durdurdular.
27: Ne memuru alkol bey desin var iyi.
28: Gel buraya gel.
0: İşte durdurdukları bu araçtakiler ekiplere zor anlar yaşattı.
29: Haber almayız görünüyorlar.
25: Alamaz. Benim hürriyetim var.
0: Onları görüntüleyen gazeteciye tepki gösterip tehditler savurdular.
25: Senin bonuka kadar alırım bak.
26: İyi tamam. Kardeşim sen niye kalıyorsun?
25: Çekme
26: alayım.
25: Oğlum çekme.
2: Japonya'da yüzyıllardır süren gelenek bir anda korku dolu anlara sahne oldu. Geleneksel festivalde kontrolden çıkan bir at kalabalığın arasına daldı. 6 kişi yaralandı.
3: Önce geleneksel gösteri başladı. Sonra festival alanı bir anda karıştı. Geleneksel Soma Nomai Festivali sırasında bir at kontrolden çıktı.

0: yön değiştirdi. Kontrolden çıkan at izleyicilerin bulunduğu alana daldı. Festival alanında panik yaşanırken 6 kişi yaralandı.
1: Şırnak'ta 400 kişilik bir aile birbirine girdi. Taş, sopa, bıçakların kullanıldığı kavga çevredekilerin kamerasına yansıdı.
2: Aile kavgası meydan savaşına döndü. 400 kişilik aile birbirine girdi. Olayın adresi Cizre. Akraba ailelerin tartışması caddeye taştı. Yaklaşık 400 kişi kavgaya dahil oldu. Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Kimin kime vurduğu belli değildi. Caddede büyük bir panik yaşandı. Ekipler çok geçmeden oradaydı ama onları ayırmak hiç kolay olmadı. Meydan muharebesinde 8 kişi yaralandı. Kolluk kuvvetleri bölgede geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. 400 kişinin birbirine girdiği kavgada 17 kişi gözaltına alındı.
1: Semt pazarında silahlar konuştu, esnaflar birbirine girdi. 7 kişi gözaltına alındı. Korku dolu o anlar kameralara bakın nasıl yansıdı.
3: Yapma! Yapma!
0: Pazar esnafı birbirine girdi. Silahlar ateşlendi.
3: Ay herkes birbirini öldürecek.
0: Pazarda sıradan bir gündü. Tezgahlar açılmış, satışlar yapılıyordu. Ama esnaflar arasında bir anlaşmazlık çıktı. Tartışma başladı. Tansiyon yükseldi. Pazarcılar birbirine girdi.
3: Ay kaşı gözü yarıldı çocuğum.
0: İçlerinden biri silahını çekti. Defalarca tetiğe bastı.
3: Yapma!
0: Silahlı şüpheli kayıplara karıştı.
3: Kaçıyor bak. Kaçıyor.
0: Olaya polis müdahale etti. 7 şüpheli yakalandı.
1: Bursa'da bayram temizliği yaparken cam sildiği sırada dengesini kaybeden kadın ikinci kattan beton zemine düştü. Kadın hayatını kaybetti.
2: Bayram temizliği yapıyordu, bir anda dengesini kaybetti.
4: Her deli gibi. Baksana.
2: Yücel Sığın evinin camlarını sildiği sırada ikinci kattan beton zemine düştü.
4: Allah'ım.
2: Feci olayın ardından hemen ekipler geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
4: Deli gibi. Baksana orada.
2: 62 yaşındaki Yücel Sığın yapılan otopsinin ardından Çekirge Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, başkentin dört bir yanında vatandaşlarla bir aradaydı. Birbirinden renkli ve samimi görüntüler objektiflere yansıdı.
5: Eşim, sizi çok merak ediyordu. Afiyet olsun.
6: Allah razı olsun. Destekliyorum, takip ediyorum.
0: Çok memnunum. Milletin vekili milletle iç içeydi.
7: Bizim oğlan hoş geldin. Harika.
0: Vatandaşla yan yana.
8: Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
7: Süpersin, süper.
8: Öyle mi?
7: Hangi bir süpersin? Maşallah.
0: İçten bir birliktelik.
9: Seçimler seçime değiliz değil mi? Siz herhalde gidiyorsunuz herhalde ya.
8: Allah razı olsun.
9: Bana bir hayatım başladı.
8: Estağfurullah.
10: Sözümüzde durduk.
11: Bana hayatım başladı.
10: Durmak yok, yola devam.
0: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, başkentin dört bir yanında vatandaşla bir aradaydı.
12: Cebi kurt sürdü, Allah razı olsun.
13: Allah sizden de razı olsun.
14: Ben arkandayım. Ben arkandayım.
15: Sen arkanda olduğun sürece bunlar bir şey yapamadı ben Allah.
0: İlgi de, sevgi de bir aile yoğundu Osman Gökçek'e.
16: Gel Osman Gökçek'e.
13: Haydi bayramlar.
17: Hoş geldin. Genç Osman'ın bu işte.
0: Bayram coşkusunu samimi buluşmalarla katladı Osman Gökçek.
18: Burada şeker var. Nasılsınız?
19: Sen şeker gitmişsin zaten. Sen şeker taktın.
18: Ben şeker ettim.
13: Haydi bayramlar anneciğim. Nasılsın?
20: İyiyiz Allah. Devamlı gidiyoruz yani.
13: Otobüs tamam mı?
20: Tamam.
13: Allah razı olsun anneciğim.
0: Çocuklarla yakından ilgilendi AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.
21: Ahmet.
13: Bu resimleri Ahmet mi çizdi ya? İnanılmaz çizmişsin ama ya.
22: Annenin mi gözleri bu kadar güzel babanın?

0: Öyle mi? Hay maşallah.
1: Pazar esnafını da unutmadı.
2: Ankara'da 110 lira. Şimdi şu an 60 lira. Çubuk pazarında 60 lira.
0: Seviyor, sayıyor.
2: Biz de seni seviyoruz ya. Canını sağlığı.
1: Vatandaşla tek tek bayramlaştı. Şeker dağıttı.
3: Seni çok seviyorum bu arada.
2: Sevgiler karşılıklı.
1: Ziyaretler sırasında yağmur etkiliydi. Ama yağış Gökçe'nin ziyaretlerini engelleyemedi.
2: Evet, şu anda Fursaklardayız. Bayramlaşmaya devam ediyoruz. Beraber ıslandık yağan yağmurda diyoruz. Başkanımız burada. Ertuğrul başkanımız. İbrahim başkanımız burada. Hamdi başkanımız burada.
1: Ortaya işte bu renkli görüntüler çıktı.
2: Bak bakalım Öykü bu ayı ya. Ben teşekkür ederim. Güzel gözlü. Maşallah sana.
4: Efendim şimdi kısacık bir araya ihtiyacımız var, ancak aranın hemen ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
5: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
6: Hey! Dur! Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flaş yeniden doğuyor.
7: Biz de alışverişe atlayın.
6: Bonus flaş uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek kılıyor.
8: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
6: Kim işte bu çocuk ya?
8: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak bonusla bahar kampanyası başlamış.
9: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flaştan kampanyalara katılın.
10: 23-29 Mayıs arasında BİM'de Şafak pudra şekeri 26 lira 50 kuruş yerine 21 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş.
11: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM. Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
13: Bayram birlikte güzel.
14: Ben bakarım.
15: Hoş geldiniz.
16: Hoş geldiniz.
13: Sevdiklerin neredeyse bayram orada güzel. İyi bayramlar.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacak.
19: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
20: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
19: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
21: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
22: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
23: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
24: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
25: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katalı.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve bir litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut.

0: havlular sermeyi de. Çitlet kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Bursa'da bir aile faciası yaşandı. Uyuşturucu madde bağımlısı bir cani dayısını döverek öldürdü. Annesini de yaraladı. Cani dehşetin yaşandığı evde 3 gün boyunca kaldı. İşte olayın detayları.
7: Dayısını döverek öldürdü, 3 gün boyunca cesediyle aynı evde kaldı. Vahşet taksicilerin ihbarıyla ortaya çıktı. Cinayetin adresi Bursa. Cüneyt Taşkıran mehter takımında görevliydi. Yalnız yaşayan 60 yaşındaki adam ablası Çiğdem Alay ve yeğeni Erdem Alay'ı yanına aldı. İddiaya göre aile olay gecesi alkol etkisindeydi. 35 yaşındaki Erdem Alay annesine şiddet uyguladı. Cüneyt Taşkıran ablasını korumak istedi. Ama bu sefer de dayı yeğen birbirine girdi. Erdem Alay dayısını canice döverek öldürdü. Cani 3 gün boyunca yaralı annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kaldı. Taksi durağına gitti. Şoförlere dayısının evde

0: saatte hareketsiz yattığını söyledi. Polisler hemen harekete geçti. Eve giren ekipler Cüneyt Taşkınan'ın bozulmaya başlamış cansız bedeniyle karşılaştı. Ceset otopsi için adli tıp morguna götürüldü. Yaralı Çiğdem Alay ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan Erdem Alay daha önce annesine şiddet uyguladığı için tutuklanmıştı. Madde bağımlısı şüpheli suçlamaları reddetti.
1: 7 gün 24 saat gözünü kırpmadan vatan nöbeti tutan Mehmetçik, Kurban Bayramı'na da görevinin başında girdi. İşte vatan savunmasında bayram geleneği.
0: Mehmetçik her zaman olduğu gibi elit etikte vatan savunmasındaydı. Bayrama nöbette girdiler. Irak sınırının sıfır noktasında görevli kahraman Mehmetçik keşif gözetlemeyi aralıksız sürdürüyor. Ailelerinden kilometrelerce uzakta vatan nöbetindeki Mehmetçik komutanları ve silah arkadaşlarıyla kucaklaşarak Kurban Bayramı'nın coşkusunu yaşadı. Kolonya verildi, şeker ikram edildi. Mehmetçik sınır hattında bayramlaşmayı ihmal etmedi.
1: Ege'nin incisi İzmir'den kötü kokular gelmeye devam ediyor. Bayramda da manzara aynıydı. Çöp kriziyle boğuşan İzmirliler duruma isyan etti.
2: Bayrama yine gördüğünüz gibi yine çöplüğe girdik. Kokudan duramıyoruz.
0: Buca'da çöp dağları oluştu. Vatandaş isyan etti.
2: Bari bugün temizlesen iyi olur.
0: Bir İzmir klasiği haline gelen çöp dağları bu kez Buca'da yükseldi. Sokaklar koku ve pislikten geçilmez oldu.
3: Her gün oluyor. Hani belediye gelip temizlemiyor.
0: Kameralara da yansıyan bu görüntüler bu kadarı da olmaz dedirtti. Vatandaşlar duruma isyan etti.
2: Kokudan duramıyoruz.
1: Efendim bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın bayramın ikinci günü saat 18.30'da karşınızda olacağız efendim. Bizleri yalnız bırakmamanız dileğiyle iyi bayramlar.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
4: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
4: Şipşak.

Dünya, insanlığın doğum yeri. Onlar da aynen bizim ırkımız gibi hem içten bir merhamete hem de aşırı şiddet göstermeye yatkınlar. İnsanları koruma çabamız sırasında çok daha önemli bir bilgi ortaya çıktı. Dünyalarımız daha önce karşılaşmıştı.

0: Flash Haber.
1: Şangay'dan yeni haberler. Sanayi bölgesinde çok ciddi miktarda sıyırlı sızıntı yaşandı. Tüm siviller şu anda bölgeden takip
0: edeceğiz. Elimize bilgiler ulaştıkça ekranlarınıza getireceğiz.

0: Nest Pentagon Harekat Merkezi.
1: Nest Deniz Şahinleri hedefe yaklaşıyor.
2: Tahliyenin tamamlanmasına 3 dakika var efendim. Çin hava sahası tamamen kapatıldı. 1,5 kilometre çapında.
3: Tamam, Nest ekibine onay ver.
2: Kara Şahinler iniş için onay verildi.
4: Çin Çin, dondurman kaymak. Dışarıdaki tüm kötü robotlar belli bir şekilde dayak yemeye hazırlandı.
5: Son 2 yıldır yeni otobotlardan oluşan öncü bir ekip burada benim komutama sığınmış durumda.
6: Aksiler iş aldı.
7: Hazır ve de nazır.
5: Birlikte insanlarla ittifak oluşturduk. Gizli fakat cesur askerlerden oluşan bir ekip.
8: Pekala dinleyin. Çin'in bu konudaki örtbas haberi gaz sızıntısı. Arama kurtarma için bölgeyi tahliye ettiler. Bu 8 ay içinde 6. kez düşmanla temas. Bu seferkini kamunun görmesine izin vermemeliyiz. O yüzden tedbirli olun.
5: Nest adında gizli bir saldırı timi, dünyanın çeşitli ülkelerinde saklanan düşmanlarımız Decepticonlardan geriye kalanları avlıyor.
2: Alfa

0: burada. Kokusunu alıyorum.
1: Yakında. Yaklaşıyor. Tamam bay.
2: Olamaz.
1: Elimizde ne var?
2: Termal dalgalar.
1: Pekala, herkes hazır olsun. Şu an tam tepesindeyiz.

0: Yeter bir! Hemen ateş desteği talep ediyoruz.
1: Savaş helikopterleri yerlerinde. Hareket
2: İkizler, hedef size doğru geliyor.
3: Evet, gördüm.

0: daha çuvalladım. Ben iyiyim.
1: Bu bir savaş. Bu bir savaş durumu.

0: Mak Decepticon, son sözlerinle bu gezegene hükmedemeyeceksiniz. Fallen tekrar yükselecek.
1: Bu kulağa hiç hoş gelmiyor.
0: Bugün değil.
2: Hadi gidiyoruz. Herkes dışarı çıksın. Frankie, Mojo dışarı. Hadi evlat, uyumamız gereken bir
1: baba,
2: program
1: biraz
2: var.
1: Baba biraz ağır ol. Benden kurtulmak için niye can atıyorsun ha? Odamı kiraya mı verdin yoksa?
2: Hayır, odan için başka planlarım var ve adı da ev sinemasıyla başlıyor.
3: Ne buldum bak. Küçük bebek patiklerin.
1: Aa anne.
3: Aa, benim minik patikli oğlum.
1: Tamam.
3: Gidemez.
1: Görüyor musun? Kendi kanından olan çocuğun acımasız dünyaya adım atacağı zaman böyle davranman gerekir. Tamam mı?
2: Evet, kalbim buruluyor koçum. Üniversite çok yazık.
3: Tüm tatillerde eve geleceksin. Sadece uzun tatillerde değil. Cadılar Bayramı'nda evine gelmelisin.
1: Ya Cadılar Bayramı için gelinir mi anne?
3: O halde biz sana geliriz.
2: Hayır, biz de hiçbir yere gitmeyeceğiz.
3: Kılık değiştiririz, kostüm giyeriz. Bizim olduğumuzu anlamazsın.
2: Bırak da çocuk nefes alıp rahat ağlasın. Hadi toparlan. Bir aylık bir yolculuğa hazırlanmamışsındır. Marş marş gidiyoruz.
3: Bana küçük hanım demene bayılıyorum senin sapık ihtiyar.
2: Daha henüz hiçbir şey görmedim.
1: Baba yapma şunu, oha.
2: Ne var?
1: Ne yaptığını görüyorum baba, bu rap klibi değil.
2: Hafiften kendimi kaptırıyorum işte.
1: Az önce yaptığın şey ürkütücüydü.
2: Dinle. Biliyorsun biz annem ve ben seninle gurur duyuyoruz. Yani sen üniversiteye giden ilk vitvikisin.
3: Hayır, yine ağlamaya başladım.
1: Kendini toparlarsın anne.
2: Evet evet, toparlar. Onun bunu kabullenmesi çok zor. Oğlu artık bir yetişkin ve bizden ayrılıp dünyada tek başına kalacak.
1: İyi misin baba?
2: Evet ben... Hemen inin koltuktan. Sizin pis hayvanlar.
1: Vay be.
2: Tamam. Üniversitede bunları çok göreceksin.
1: Neden söz ediyorsun sen?
2: Orada çok sayıda kadın olacaktır.
1: İyi de ben tek eşli erkeklerdenim.
2: Dinle, Mikaela harika. Fakat gelişmek için birbirinize özgürlük tanımalısınız. Yaşıtınız olan çiftlerden farklı değilsiniz.
1: Evet, sadece uzaylı bir ırk keşfettim.
2: O mobilete daha ne kadar bineceksin?
1: Baba, ihtimallerin ne olduğunu biliyorum. Biz istisnayız, tamam mı? Bir saniye bekle. Acaba kim bu?
2: İki hafta sonra başka çıtır olur.
1: Merhaba güzel.
4: Seni terk ediyorum sen.
1: Gerçekten mi? Emin misin? Sesin pek kararlı gelmiyor.
4: Evet, kararlıyım. Ve bu yüzden gelip sana veda etmemin anlamı yok.
1: Vay be, geçen sefer de neredeyse ciddiydim.
5: Bir sürprizim var.
1: Uzun mesafe ilişki seti hazırladım sana. Evet, bir kamera aldım. 24 saat internetten görüşebiliriz. Aralıksız Witwiki yayını yani.
5: Ayrıca sana cep telefonunda anlatılmayacak bir fuardan birkaç minik
1: aksesuar aldım. Bazı karışık CD'ler mutlaka.
4: Kulağa hoş geliyor, sabırsızlandım.
5: Hey!
1: D-Day tişörtünü istiyor musun?
4: Şu paramparça giysilerini sakladın mı yoksa?
1: Tabii ki sakladım Mikaela. Şampiyonluk formam gibi. Bu şeye kanım aktı.
4: Vay, kendinden çok eminsin.
1: Hayır, konu o değil. Özgüvenim çok yükseklerde seyrediyor sadece.
4: O anılarla dolu küçük kutun seni bırakmama engel olur mu sanıyorsun?
1: Gerçekten benimle gelmelisin. Kampüs civarında ucuz daireler var.
4: Benim hapisten yeni çıkmış çocuk kafalı babam kendi ayakları üzerinde durmayı becerene kadar olmaz sen.
6: Seni duydum.
5: Balata kapaklarını nereye koydun?
4: Kambillerinin yanında.
1: Ay, kambili demene bayılıyorum. Fısıltılı söylesene.
4: Kambili.
7: Neden senden nefret edemiyorum?
1: Witwiki cazibem işte. Dur bir dakika, dur bir saniye.
7: Görünüşe göre ayrılmıyoruz.
4: 20 dakikaya gelirim.
1: Mikaela. Galiba küpten ufak bir parça tişörtüme takılmış.
8: Hayır! Ya yangın var! Baba yangın var!
2: Artık sus sen.
3: Tamam sadece... sus. Bunları sen taşı.
2: Sana
3: bir şey diyeyim mi? Seninle bir yere gitmek istemiyorum. Seninle Fransa'ya gitmeyeceğim. Sokağın karşısına bile geçmem.
2: Öyle
3: ben
2: olsun.
3: İçeri giriyorum.
2: Seni Paris'ten ararım.
8: Baba!
2: Kapat Tırtılın eğilmesi. Sam!
8: Baba! Pusat! Siper ol!
2: Evet!
8: Lanet olsun!
2: Bu da ne?
8: Bütün mutfak böyle!
2: Ara.
8: Bumblebee! Hemen garaja girin.
3: Gidin.
8: Sinir krizi geçirmek üzereyim. Garaja gidin hemen sessizce.
3: Ay, yüce tanrım. Aman tanrım.
8: Garaja gir. Hemen.
2: Hadi gidin köpekleri dışarı.
4: Çok. Neler oldu?
6: Buraya gel, gel. Dinle. Köpeği şu kıymığını almanı ve hemen çantana koymanı istiyorum.
4: Sen
6: neler
4: oldun? Sen
6: Mekke.
8: Evet anne.
4: Konuşabilir miyiz?
8: Evet.
4: Merhaba Mikaela.
3: Merhaba.
4: Kel bir yerim var.
2: Eski ocaktan galiba.
4: Post makinesinden. Şey o da seninle var. Birlikte gidecek. Bak garajında manyak bir uzaylıyla
8: tamam,
4: yaşayamam.
8: Tamam, tamam.
2: Şşş. Ulusal güvenlik. Dinle. Sessiz kalırsak onlar her şeyi halleder derim. Bunu evde tadilatın resmi başlangıcı olarak düşün, tamam mı?
4: İyi. Hükümet ödeyecekse şşş. Havuz isterim.
2: Tamam.
4: Ayrıca jacuzzi.
2: Tamam.
4: Yüzeceğim, tek kelime bile etmeyecek.
8: Evet, başın belada.
4: Hala ses sıkıntısı mı yaşıyorsun?
8: Biraz abartıyor. Bir, seninle şu üniversite meselesini konuşalım. Hey, seni yanımda götürmeyeceğim.
4: Ben dışarıda bekleyeceğim, tamam mı?
8: Sana bunu daha önce söylemeyi düşünüyordum. Şey, yani bir sorun var. Birinci sınıfta arabaya izin yok. Sen otobotsun. Babamın garajında kalmıyor olman gerekir. Yani burada boğuluyorsun resmen. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Bu zaten yeterince zor. Daha da zorlaştırma. Bana bir bakar mısın? Hadi koca. Bu koruma işi bitti. Tamam mı? Görevini yaptın. Bak artık güvendeyim. Senin Optimus Prime ve diğerlerinin yanında olman lazım. Normal olmak istiyorum bir. Bu yüzden üniversiteye gideceğim. Ve bunu seninle yapamam. Son kez görüşür değiliz sonuçta bir. Hadi ama yapma bunu. Bir canımı okuyorsun bir. Sen benim ilk göz ağrımsın. Seni seviyorum. Vay.
2: Vergi mükellefleri sayesinde yine düze çıkacağız.
8: Hadi gidelim.
4: Üstün başın toprak olmuş. Ne?
2: Yeter iyiyim.
4: Aa bak. O doğu kıyısı kışlarını bensiz atlatabilecek misin peki?
8: Sen başıma gelen en güzel şeysin.
4: Başka?
8: Senin için her şeyi yaparım.
4: Başka? Semseyle başlayan o sözcüğü söylemek üzere.
2: Gidelim evlat.
4: Müthiş zamanlama baba.
8: Sana tapıyorum.
4: Şu anda duymayı beklediğim kelime bu değildi.
8: Neden söz ediyorsun? Diğer kelimeyle aynısı.
4: Aynı kelime değil ama.
8: Şimdi söylersen beni burada zorlamış olduğun için anlamı kalmaz. Ayrıca sen de söylemiştiysin. Bu yüzden söylemedim diye bana bozuldu.
4: Evet söylemedim. Çünkü önce kızlar söyleyince erkekler
8: ki. Evet siz kızlar da öyle. Özellikle senin gibi seçeneği olanlar.
4: Demek bunlar benim ilgimi canlı tutma planının bir parçası öyle mi?
8: Olabilir.
4: İşe yaramasına gıcık oluyorum.

0: Küpün parçası dişide.
1: Soundwave doğruladı. Onu takip edip parçacığı alın.

0: Otobüs 2'den 3. hangara gidelim.
1: Amansız dondurma kendimi
2: getirdim. Bekle.
1: Affedersiniz. Yoldan çekiniz. Bunlar çok hoş. Evet bebek, yenilenme vakti.
2: Evet. Şuraya bak. Şuraya bak. Geldi uçacağım. Biraz baba. Oynaşma vakti geldi de geçiyor.
3: Yeşil. Hayır. Yeşil benim de. Ya yeşil bende. Yeşil kaptan.
2: Canım yandı.
3: Yanmadı da zaten çünkü tekmeyi yedi.

0: gelmek isterdim ama giriş listesinde olmalıydınız.
1: Artık öyleyim. Emirler başkandan binbaşı. Gizli uzaylı dostlarınız için bir mesajım var.
0: Şangay'da taş üstünde taş bırakmadınız.
2: Pekala, genelkurmayla buradan haberleşiyoruz. Bu bölgede otobotların hangarı olarak kullanılıyor.
3: Genelkurmayla güvenli bağlantı hazır efendim.
4: Şu an açık.
5: Dün Şangay'ı izledim. Torbik'i yaşadığınızı biliyorum.
6: Evet, sağ olun. Bilmeniz gereken bazı istihbaratlar aldığımızı düşünüyorum. Onu size gösteremiyorum. Ama izin verirseniz otobotların liderinden bunu dinlemenizi istiyorum.
5: Devam edin.

0: İnsan merak ediyor. Biz Tanrı suretinde yaratıldıysak onu kim yaptı?
1: General, birliğimiz bu yıl 6 Decepticon vakasına müdahale etti. Her kıtada bir tane.
2: Şu kesin ki dünyanızda bir şey arıyorlar. Dün geceki Decepticon bir tehdit savurdu.
3: Fallen tekrar yükselecek.
4: Fallen mı? Ne anlamda?
1: Emin değiliz. Irkımızın
2: tek kayıtlı tarihi Oz Park içinde saklanıyordu. Ve onunla birlikte yok oldu.
5: Affedersiniz. Hani şu neydi adı? Oz Park'ı. Artık yok olduğuna göre düşman daha önce öngördüğünüz gibi gezegeni niye terk etmedi?
6: Müdür Galloway, ulusal güvenlik danışmanımız. Başkan onu bu göreve bizzat atadı.
4: Bilgilendirme notu bana gelmedi galiba.
5: Öldüğüm için üzgünüm general. Affedersiniz. İzninizle asker. Şangay'da yaşanan
6: onca hasarın ardından başkan
5: işin bittiğini söyleyebilmek istiyor. Şimdi gizli tutulan uzaylı otobot işbirliği yasası uyarınca istihbaratınızı bizimle paylaşmayı kabul ettiniz. Ama gelişmiş silahlarınızı paylaşmıyorsunuz.
1: İnsanoğlunun savaş potansiyelini gördük. Size faydadan çok zararı olacağı kesin.
5: Kim oluyorsunuz da bunun kararını siz veriyorsunuz?
7: Bağışlayın ama biz onlarla 2 yıldır sahada omuz omuza savaşıyoruz.
0: Birlikte kan ve ter döktük, metal parçaladık.
5: Asker, görevin savaşmak, gevezelik etmek değil.
0: Beni zorlama.
5: Ve işte ekibimizin en
1: yenisi. Sakin ol.
5: Anladığım kadarıyla siz uzaya bir mesaj yolladıktan sonra geldiler. Onları davet ettiniz, onlar da geldi.
6: Beyaz Saray'dan kimse bunu onaylamadan.
4: Orada biraz durun bakalım Bay Galloway. Her şey burada onaylandı.
2: Tecrübelerimiz bizi yanıltmadı. Binbaşı Lennox ve ekibinin bu konudaki
4: görüşleri herkesinkinden daha önde tutulmuştur.
6: Öyle olabilir general ama başkana göre ulusal güvenliğimize yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda kimsenin görüşü önde olamaz. Pekala.
5: Şu ana kadar neler biliyoruz? NBE 1 olarak sınıflandırılan
6: düşman lideri Megatron'un denizde Laurentian çukurunun dibinde huzur içinde çürümekte olduğunu biliyoruz. Etrafı koruma ağlarıyla çevrili ve sürekli denizaltı gözetiminde tutuluyor.
5: Ayrıca şu
6: sizin Oz Park'tan geriye kalan tek parçanın da burada dünyanın en güvenli donanma üslerinden birinde elektromanyetik bir kasada kilit altında olduğunu biliyoruz.
3: Decepticonlar kıymın yerini buldu.
5: Ve şimdi kimse bana bu önemli düşmanın neyin peşinde olduğunu söyleyemediğine göre bundan sadece bir sonuç çıkarılabilirdi. Sizin otobotlar. Bence onlar sizin peşinizde. Dünyada peşinde olabilecekleri başka ne var ki? Peki Fallen tekrar yükselecek mi? Bir şeyler olacağını hissediyorum. Şunu sormak zorundayım. Diyelim ki bu gezegende size daha fazla sığınma hakkı tanımamak ulusal güvenliğimiz açısından daha yararlı olacaksa barış içinde ayrılır mısınız?
1: Özgürlük sizin hakkınız. Bu talepte bulunursanız biz de uyarız. Fakat başkanınız karar vermeden önce ona şunu sorun. Ya biz gidersek ve yanıldıysanız?
7: İyi bir soruydu.
8: Aman tanrım, vay canına, şuraya bir baksana.
9: Evet.
8: Şimdiden zekam açıldı. Ron kokusunu alıyor musun?
9: Evet, yılda 40.000 dolar kokuyor.
8: Ah, seni gidi cimri.
9: Evlat, hadi sen git. Biz bunları getiririz, oduna bir göz at.
8: Evet, tamam. Evet, dikkat, koş. Guns,
10: merhaba.
7: Merhaba. Ben odayı hazırladım bile. Bu tarafı mı istersin, bu tarafı mı?
10: Şu tarafı.
7: Orayı ben seçtim.
10: Bu ne biliyor musun? Tedirgin edeceğim. Ben normal miyim diye kontrol ediyorsun. Ben de sen normal misin, dengeli misin, ilaçsız mısın, zulasız mısın diye kontrol ediyorum.
7: Temiz misin? Ben uyurken beni hançerler misin?
10: Sabıkası var mı, bir şeyler çalar
7: kız
10: mı?
7: Kız arkadaşlar daha
10: özellikle iyi. Onlar.
7: Kız arkadaşın var mı?
10: Var. Senin?
7: Hayır, hayatta olmaz. Teknik kafa mısın?
10: Evet.
7: Güzel. Şarski, Fassbender ne durumdayız?
11: Server neredeyse çevrilmiş.
12: Network hazır ve çalışıyor.
7: Harika, ben de bunu duymak istiyorum. Bu Şarski, bu da Fassbender. İnternet gurularım. İmparatorluğuma hoş geldin birader. HakikiGerçekOlay.com bana ait. Eminim duymuşsundur.
12: Yok, duymadım. Çok kötü. Tüm bunlar ne için?
7: Nereye vardığımı gör. Bana iğrenç diyebilirsin ama bebek milyarder olacağım. Gün, kedi takvimleri. Bunlarla başladım. Şimdiki halime bak. İnsanın hayalleri olmuyor.
11: Leo, Şangay'dan yeni video geldi.
7: Gönder koçum. Hadi. De.
10: De ne oldu ki?
7: Doldur depoyu. Doldur depoyu kanki. De.
10: Tamamdır.
7: Oo, gördün mü? Gördün mü şu şeyi? Bak, Şangay'ın yarısı enkaz oluyor ve Çin gaz sızıntısı diyor. İnanma bu zırvalara kanka.
10: Vay be.
7: 2 yıl önce Los Angeles'ta örtbas edilen şu uzaylı robotlar gibi.
13: Evet, o robotları gördüm ve şöyle yaptılar. Ateş edip sonra da yere inip ve kadının canını okudular. Ve
10: bana kadın... sahte gibi geldi.
13: Bak, bu sahte değil. İnternet gerçekleri söyle. Video yalan söylemez.
10: Uzaylı
13: sahte
10: robot.
13: Gibi. Hayır, gördüm diyorum. Bunlar şey robot gibiydi. Şurada böyle hareket ediyorlar.
7: Bak. Sahte işte. Bunu herkes sıradan bir bilgisayarda yapabilir, tamam mı? Ve ben orada değildim yani... O yüzden yorum ya da tahminde bulunamam.
10: Hop. Yorum ya da tahmin mi? Eğer aynı odada kalacaksak beni iyi dinle. Bu zırvaları sakın yutma kanki.
7: Neyi yutmayayım?
10: Bak bariz zırvaları.
13: Ahbap ne tür bir salaksın sen?
10: Medyanın zırvaları işte. Bize yalan söylüyorlar, anlamıyor musun? Onlar uzaylıydı.
7: Anladım.
10: Beni izle.
14: Olamaz. Leo, kötü haber. Sanırım az önce atlatıldık. Video çoktan GFR'a konmuş.
13: Dur!
10: Robo savaşçı. Adam komploto ellerinde ezeli rakibimiz. Milli sitesi benim fikrimdi ve o çaldı. Yıllardır benim siteme link veriyor ve hitlerimi çalıyor. Bu arada dosyanı okudum. Ben fakir, sen fakir. Ama bunu halledeceğiz, tamam mı? Artık bana çalışacaksın.
7: Ne? Vay be, sana mı çalışıyor? İnanılmaz bir şey. Üniversitede ilk günüm ve saçma bir internet şirketinde işe başladım. Ve patronum da bir şampiyonun özelliklerine sahip.
10: Hayatımın eseriyle dalga mı geçiyorsun Samuel, ha? Bunun için ilk ikazını aldın. Fespindir'e söylerim senin harç bursunu keser. Beni zorlama.
7: Hey danışman, beni dinle. Odam biraz fazla kalabalık. Acaba değiştirebilir miyim?
15: Üzgün surat 312. Değişme yok, takas yok. Şu surat ifadesini değiştirelim olur mu? Nerede geldik?
16: Merhaba.
15: Aynen Hogwarts gibi merhaba.
16: Karma yurt mu bu? Burası karma bir yurt.
7: O da arkadaşlarımla tanıştırayım mı? Gerçekten harika elemanlar. Bu Leo.
16: Merhaba.
10: Ben Leo.
15: Ben Judy.
10: Hey, harika bir oğlunuz var gerçekten.
15: Aa, sen ne kadar da şirinsin öyle.
7: Evet, gerçekten çok şirin. Evet. Bu arada o elindeki şey ne?
15: Aa, gençlerin çevre yararına yaptıkları hamur işlerinden almıştım. Rasta kafalı beyaz çocuklara her yerde rastlamak mümkün değil.
7: Anne.
15: Evet, çevreci. %100 saf, organik havai.
7: Ne? Evet, bu da ne?
16: Evet, içini harmanlayıp pişirmişler.
15: Hayır, bu...
16: Evet.
7: Lütfen
15: daha...
7: verir misin?
15: Hey, bugün serbest
16: hadi
15: günüm.
16: Hadi ver bana.
7: Şimdi çıldıracağım. Baba, lütfen hemen
16: Tatlım,
7: bir şeyler yap.
16: Gel.
7: Lütfen bir şeyler yapmıyorum ya.
15: Umurumda bile değil. Kafama esin.

0: yiyebilirim.
1: Üzgünüm çocuklar.
2: Özür dilerim ve hoş geldin. Aman tanrım, ateşli hatunlar yurdu burası. Biz buna çaylaklar 55 diyoruz. Şarski kampüs güvenliğine sızdı ve tüm yurdu baştan aşağı donar. Bu nasıl bir şey bu? Aman tanrım, bu geliyor. Bana bakıyor. Bir hatun listemde baş sırayı alırsam ona sakın sulanmayın, duydunuz mu?
0: Güzel kızlar. Hey siz, oğlum bu yurtta kalıyor. Gidip onunla arkadaş olmalısınız. Adı Sam.
3: Ki benim annem
0: değil. Evde olduğumu bilmiyor ve hepsini duydum.
2: Hey.
0: İşte burada. Ayşe benim senin oğlum baharat çocuk olurdu.
2: Anne.
0: Hey, arabası aslında konuşan
2: anne,
0: robot.
2: Yok öyle bir şey yani. GPS, yol bilgisayarı. Evet, yol bilgisayarı. O kadar yani. Hayır baba. Baba onun okulda dolaşmasına izin verme.
1: Sen mi acaba?
2: İyi misiniz?
4: Ver hadi.
0: Bırak, yere bırak.
5: Anneyi kontrol etmelisin.
2: Ben bu kadını tanımıyorum bile.
0: Merhaba profesör. Almak için her şeyi yaparım.
1: Pekala Grace'in karavana bu cumhur var. Hadi patikleri aldın mı?
2: Ya baba patikleri aldım mı? Aldım.
0: Tepe takma.
1: Hadi yürü.

kıymık kayıp.

0: İlk parti işin gidişatını belirler. Ormanda av peşindeyiz. Avcı suratlarınızı takın.
1: Ben pek kalamayacağım. Sevgilimle webcam randevu.
2: Süper ya.
0: Hayır değil. O ***'la koklaşırken ben süper alemlerde uçuyor olacağım. Uzayalım.
2: Neyiz? Ardayız. Görüşürüz tatlım.
3: Güle güle baba. Kullanıcıya bağlanıyorum. İlk live chat randevumuz. Daha önce yapmamıştım. Birazcık gerginim.

0: Şimdi peçete alıyordum da. Şundan bir tane versene sana.
1: Adın Sam değil mi?
0: Evet.
1: Dans etmek istiyorum.
0: Yani şey, bildiğimiz dans mı? Yani bir çift gibi, ikili gibi, eşleşme gibi. Yani ben kalıcı yani yarı yarıya ilişkide sayılırım ve kız arkadaşıma da son derece bağlıyım.
1: Aa, gevşek. Biraz eğlence istiyorum sadece.
0: Eğlence mi istiyorsun? Aa, tamam olur. Gel biraz dama oynayalım. Şuraya oturabilirsin. Ve...
1: Bu gecelik beni sevgilin gibi görsen, ben de seni erkek arkadaşım gibi.
2: Kimlerdeki araba senin mi?
0: Ay yo yo, bu bir arkadaşımın şeye gitti. Bu şey, sana daha dar bir tişört almaya.
3: Daha dar bir tişört yok. Kontrol ettik. Ben de ayağımı park edeyim mi şimdi?
0: Ayak numaran kaç peki?
3: Öyle mi?
0: Dur.
4: Demek senin araban da var. Birader niye gizledin ki?
0: Sizi sadece 17 saattir tanıyorum.
4: Bu var ya, hayatımızı değiştirecek. Şaşacaksın.
1: Bayılırım.
0: Hayır. Şu anda bunu yapamam, tamam mı? Acaba...
1: Kes ödlekliği.
0: Ah, tanrım.
1: İlk arabam babamın 92 model Z28 idi.
0: Öyle mi?
1: Yakıt enjeksiyonlu. Motorun uğultusu içimi gıcıklardı.
0: Biz öyle dalmamalıyız. Anlatmalıyız. Yani hikayelerimizi anlatmalıyız.
1: Hadi ama sen. Minik bir tur.
0: Yapma.
1: Radyon bozuk mu?
0: Yok, konsantrasyonum bozuk.
1: Kimseyi aldatmıyoruz. Yani henüz. Sen bir terslik mi var?
0: Tanrım! Ah! İyi misin? Sana ne diyebileceğimi gerçekten bilmiyorum. Bu arabanın çok sorunu var. Hem de çok fazla. Ay ağzımın içi daha iyi. Sen iyi misin? Yanımda ıslak mendil var. Yüzün için ıslak mendil var. Bekle. Ben çok üzgünüm. Sen ne yapıyorsun? Ha. Bir gün bile rahat yok yani. He? Üniversitede bir gün bile rahat yok mu?
5: Affedersin. Fakat Allspark'ın son parçası çalındı.
0: Çalındı mı? Nasıl? Decepticonlar mı çaldı?
5: Hükümetinizin isteği üzerine onu insanların korumasına bıraktık. Fakat ben sana yardıma geldim Sam. Çünkü liderleriniz gezegeninize acılar getirdiğimizi düşünüyor. Belki de haklılar. Bu yüzden bir başka insan onlara aramızdaki güveni hatırlatmalı.
0: Bu benim savaşım değil.
5: Henüz değil. Ama korkarım yakında olacak. Dünyanız Cybertron'la aynı kaderi paylaşmamalı. Biz nesiller kaybettik.
0: Biliyorum ve ben yardım etmek istiyorum cidden. Ama ben uzaylı elçisi falan değilim. Tamam mı? Normal sorunları olan normal bir gencim. Ben olmam gereken yerdeyim. Özür dilerim ben. Gerçekten üzgünüm.
5: Sam, kader nadiren biz istediğimiz zaman devreye girer.
0: Sen Optimus Prime'sın. Bana ihtiyacın yok.
5: Evet var Sam. Tahmin edemeyeceğin kadar.

0: Proje sonar. Yeni bir temas var. Konumu 214. Olası bir düşman.
1: Proje derin altı batırma noktasına doğru ilerliyor.
2: Elinizde ne var?
1: SU 5000 feet'te hızla dalan 5 cisimle sonar temas.
2: Hiç bu kadar hızlı dalan bir şey görmemiştim. Savaş yerlerinize geçin.
3: Nöbetçi subay, herkes savaş yerlerine.

0: Ülkede derin deniz kurtarma aracı yok mu?
1: Yok efendim.
0: O halde bir sorunumuz var.
2: Parça lazım. Küçük olanı öldür. Parça enerji buluşturuyor.
3: Merkez burası sonar. Şu anda 6 cisim büyük bir hızla yaklaşıyor.
4: Çarpışma alarmı verin. Sola dümen kır.
5: 1'den 4'e kadar torpido kovanları.
3: 150 metre.
5: 1. ve 2. kovanları fırlat.
3: 1. yıl 6.
6: 6 düşman bize doğru yaklaşıyor.
4: İskeleden çarpacak.
3: 30 metre.
4: Çarpışmaya hazırlanın.

0: Starscream, ben döndüm.
1: Lord Megatron, inanın dirildiğinizi duyduğum zaman çok rahatladım.
0: Beni o sefil böcekler gezegeninde ölüme terk etti.
1: Kendimize yeni bir ordu kurmak üzere. Bizim adımız Bolon değil mi? Sonuçta yokluğunuzda birinin görevi devralması gerekiyordu. Dikkat et yavrular, yavrular. Dikkat et, kırılgan.
0: Ölsen bile benimkinden öte bir komutanlık yok. Efendim, dünyada başarısız oldum. Old Spark yok edildi. O olmadan ırkımız mahvolmuş demektir.
2: Daha öğrenecek çok şeyin var öğrencim. Küp sadece bir muhafazaydı. Onun gücü ve bilgisi asla yok edilemez. Sadece dönüşebilir.
0: Fakat nasıl oldu?
2: Onun gücü ve bilgisi insan çocuk tarafından emildi. Irkımızı kurtarmanın anahtarı artık onun zihninde bulunuyor.
0: O halde izin verin etini kemiklerinden ayırayım onu.
2: Bunu yapacaksın Şiram, vakti gelince. Bin yıllardır o adi gezegene dönmenin hayalini kuruyorum. Ben de orada kardeşim dediğim Prime'ların ihanetine maruz kaldım. Beni ancak bir Prime yenebilir ve geriye sadece bir tane kaldı.
0: Optimus, o çocuğu koruyor.
2: O halde çocuk bizi ona götürecek ve intikam alacağız.
0: Evet.
1: O çocuk bizden kaçamaz, gözümüz üzerinde. Energon olmadan yavrular ölmeye devam edecek.
3: Uzay, zaman, yer çekimi.
4: Teşekkür ederim.
3: Şunu benim için bitir. Birlikte bir yolculuğa çıkacağız siz ve ben bugün. Sizinle. Yetişkinliğin eşindeki siz hevesli ve ergen beyinlerle birlikte. Bu yolculukta rehberiniz ve danışmanınız olacağım.
5: Yolumuz karanlığın kalbine gidiyor.
3: Astronomi 101 dersine hoş geldiniz. Peki yıldızlar hakkında neler biliyoruz? Başak Burcu. Orion, büyük ağaç. Bunlar öyle güzel kızların isteyeceği türden parlak elmaslar değil. Hayır, onlar dinamo. Ve bu dinamolar aslında canlı, vahşi, enerjiyle dolu. Karşınızda Albert Einstein'ın eseri. Eski bir profesör. Benim gibi. Enerji eşittir.
4: İndirin.
3: Delikanlı, benim dersimin doruk noktasına ulaşmadan hiç kimse derste soru soramaz.
6: Ben kitabınızı okudum ve bir sorun var. Einstein hatalı. Enerji bu boyutta kütle çarpı ışık hızına eşit olabilir. Peki ya diğer 17 boyut ne olacak? Kimse diğer 17 boyuttan söz etmiyor. Bariz örnek. Enerjinin elemental parçalarına ayrı ve düzenli bir bozulma oranı olduğunu varsayarsak... ve 14 galaktik kesişme alanı için her birine dış değer biçersek... Sentinel Prime'ın keşif kollarının kütle ve ışıktaki artışını açıklayamayız. Hadi ama.

0: millet. Koca sınıfta bunu görebilen tek kişi ben olamam.
1: Genç dostum, dekanın önünde kimse beni kekleyemez. Hayır, burası benim evrenim evlat. Şunu aklına sok ki buranın alfası da benim, omegası da benim. Şimdi defol dersin kefir.
2: Sinir krizi geçirmek isteyen başkaları var mı?
3: Merhaba Bones. Merhaba. Merhaba. Oo, sen çok uslu bir köpeksin.
4: Sen çok uslu bir köpeksin. Çok uslu.
3: Hey Bones. Acıktın mı? Ha? Al hadi. Evet Samuel.
0: Alo, Michaela.
3: İlk web chat randevumuzda beni ekmiş olduğuna inanamıyorum.
0: Az önce bana bir şeyler oldu, tamam mı?
3: Ne, sonunda ergen mi oldun?
5: Hayır.
0: Gülme bak, bu çok ciddi, tamam. Sana büyük babam Archibald Whitby'yi anlatmıştım, hatırladın mı? Ve hatırlarsan... Dur, dikkat et, tamam. Hatırladın mı? Sana onu, tamam. Bana bak, kenara, ayağa dikkat. Michaela, büyük babamın kutuplara gittiğini anlatmıştım sana hani. Megatron'u görmüştü ve Megatron onu şoklamıştı. Sonra çılgınca simgeler görmeye başladı. Onları ben de görüyorum, tamam mı? Az önce 900 sayfalık bir astronomi kitabını 32.6 saniye içinde okudum. Demin sınıfın ortasında resmen bir sinir krizi geçirdim. Simgeler görüyorum şeyden beri.
3: Neyden beri?
0: Küp parçasına dokunduğumdan beri. O sende mi?
3: Evet bende, dükkanın kasasında, sağlamda.
5: Michaela,
0: sakın dokunma ona, tamam mı? Dokunma.
3: Ona dokunmayacağım. Sam, sorun yok. Kilit altında. Kimse onun yerini bilmiyor.
6: Ben biliyorum. Çok güzelsin ama pek zeki değilsin. Hadi. İşte böyle. Bu iş görür. Seni adi hergele. Neye bakıyorsun öyle? Sulu göz. Acaba nere? Burası aynen bir korku tüneli gibi. Acı. Canım yandı.
3: Bekle.
6: Çok acıyor. Ve saat 5'i geçiyor.
5: Elinden gelen bu mu?
3: Ne işin var burada küçük ucuğu?
6: Gözüm seni çatlak.
3: Şimdi konuşacak mısın?
5: Küple ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Oğlum benim komutanım.
3: Ne bilgisi?
5: Kıymık sende, kıymığı bana ver. Kıymığı bana ver, beni harcarlar. O kıymık olmazsa beni öldürürler.
3: Ne?
5: İnsaf ve savaşçı tanrıca. Ben sadece bir kıymık sondasıyım.
3: Ben de en kötü kâbusum.
5: O da neydi öyle?
3: Sonra anlatırım ama sıradan bir telefonda olmaz. Hemen bir uçağa atlayıp bu akşama doğru orada olacağım. Dikkatli ol sen.
7: Herhangi bir yabancıya size taşımanız için şüpheli bir şey verdim.
5: Evet, canlı baba.
3: Hayır.
7: Güzel.
0: İlmin orkis ortasındadır. İlmin orkis aragay far giderler.
8: Binbaşı, otobotlardan SOS çağrısı alıyoruz.
9: Birden çok Decepticon teması hareket halinde. Birleşik Devletler yakınında hareket.
10: Tam olarak kaç tane?
9: Belirsiz efendim.
10: Belirli öyleyse.
11: Gruba ayrılıyorlar efendim.
12: Cevap vermiyorlar ve New York'ta Philadelphia'ya doğru ilerliyorlar.
13: Tam teçhizat hazırlık. 20 dakikada çıkıyoruz. Çabuk!
14: Uçuş 57, Philadelphia'ya hoş geldin.
0: Alicia aşkım, 40 santimlik özel bir zookeeper ilgini çeker mi? Ekstra 3 kat peynir, içinde de bilinen tüm hayvan ürünleri var. Aslında... Vejetaryensen durum değişir. Sorun değil, ben de öyleyim.
3: Sam odada mı?
0: Sam galiba öldü. Ama bir bakayım. İşte buradayız.
15: Hey! Hiç diline takılan bir şarkı oldu mu? Çok kötü bir şarkı ama ıslıkta çalmadan, söylemeden edemezsin hani. Sürekli kendini tekrarlar. Kedi takvimi.
0: Usta, kafayı mı yedin?
15: Korktuğunu biliyorum. Korkma sakın. Sakın korkma. Hallederiz. Kafamdaki bir bulmaca işte. Artık duvarlarda. Her şey yolunda. İşte bu kısım.
0: Pekala, ne diyordun?
16: Alice, bunu gördüğün için çok üzgünüm. Gidelim hadi.
3: Dışarı.
16: Dur. Bari oturup izleseydin. Ben sessizce pizzamı yerim.
3: Sam, Sende özel bir şey olduğunu biliyordum.
15: Gerçekten mi?
3: Birbirini tanıyan iki insan bir araya gelince ne olduğunu da biliyordum. Onlar müthiş olurlar. Yatakta. Tamam, teşekkürler.
15: Hala dinle, dur, sınırlarım var. Çadır. Tanrım. Ekonomiye ne diyorsun? Çılgınca değil mi?
3: Gevşe.
15: Hindi köftesi yer misin?
3: Sen.
15: Michaela.
3: Kız arkadaşın mı?
15: Ha?
3: Eskisi.
15: Michaela. Bekle. Ben her şeyi açıklayabilirim. Sen yatak arkadaşın Alice. Hadi çabuk.
3: Geliyor.
15: Uzaylı robot, gitmeliyiz.
2: Gerçek mi?
15: Koş hadi.
2: Atarım. Rüyamda onun yaptığıma inanamıyorum.
3: Beni çok özlediğin belli oluyor sen.
15: Bana bak, benim suçum değil, tamam mı?
3: Senin
15: ben
3: suçun kurbanım. Değil
15: dinle,
3: mi?
15: Dinle, ben kurbanım.
3: Ha, kurbansın demek. Evet. Neyin kurbanı? Kadın en fazla 40 kilo.
15: Aslında bir dağ öküzü boynuma çöreklenmiş.
3: Aa, aldım.
15: 1,5 metrelik diliyle bir dağ öküzü mideni içten yaladı mı? Benim için eğlenceli değil, tamam mı? Ayrıca tadı mazot gibiydi. Mazotumsu iğrenç bir tadı vardı.
3: Aynı bir kız çocuğu gibisin.
15: Şu anda 10 saniye sessizlik istiyorum, tamam mı? Seninle 10 saniye konuşmayacağım.
3: Sakın bunu yapayım deme. Ne var biliyor musun?
15: Seninle 10 saniye konuşmayacağım. 3 saniyen kaldı.
3: Benimle istediğin kadar uzun süre konuşma. Ama benim konuşmamı engelleyemezsin.
15: Ne diyecektin peki?
3: Dilerim çok eğlenmişsindir. Çünkü bu iş bitti artık.
2: Şimdi onun embriyo uzaylı bebekleri senin içinde büyüyor ve oluşuyor. Muhtemelen içinde gelişiyorlardır. Hadi çıkar. Kus şunları.
3: Sen de kimsin?
2: Ben Leo Ponce de Leon Spitz. Tamam mı? İşin baş aktörü. Uzaylılar sistem yüzünden beni peşin.
15: Michaela!
2: Arabaya düz kontak yapabiliyor musun?
15: Bu harika. Sür. Geldi sayılır.
3: Hadi.
15: Geri. Sür şunu.
2: Sür.
15: Pekala, daha bilmediğim ne var? Bazı detayları bana anlatmayı unuttunuz galiba. Orada gördüğün şey var ya, daha hiçbir şey değil.

0: gel evlat. Yaklaş. Beni hatırladın değil mi?
1: Ne dediysen yaptım tamam. Canımızı yakma.
0: Evet, evet. Etini tutmak çok hoş bir duygu. Seni acılar içinde öldüreceğim. Ağır ağır. Ama önce seninle birazcık işimiz var.
1: Dur.
0: Kolunu bacağını ayırırdım ya senin. Doktor, bu uzaylı örneğini incele.
2: Geçtim bakalım. Kolay mı? Sen sorma. Ay nasıl sorun? Ay sorun de bu şeyim.
0: Buradalar işte.
1: Anda bunları görüyorum işte.
0: Bu simgeler bizi enerjon kaynağına götürebilir.
2: Beynini masaya koymamız şart sonra da...
1: Beyin mi? Beyinle neyi kastediyor bu?
0: Senin beyninde ihtiyacım olan bir şey var gibi görünüyor.
1: Aro dur, kızgınsın.
0: Yok biliyorum. Canım.
1: Seni öldürmeye çalıştığım için kızgınsın ve bu son derece mantıklı. Biri beni öldürmeye kalksa ben de çok kızardım. Bence burada yeniden başlamak ve ilişkimizi geliştirmek için bir fırsat var. Sonra da neler olacağına bakabiliriz. İstersen şu müfettiş doktorunu uzak tut ve biz bir 5 saniye konuşalım seninle. Ama dur.

lan sen. Zayıf. Yazık. Metal israfı. Seni hurdalık şefi ve teşekkürler.

0: yaptı. Çocuk bizi ona götürebilir.
1: Optimus!
2: Irkımızın geleceği bir tek insanın hayatına değmez mi yani?
1: Kalk! Hadi kalk!
0: Sen birle yetinmezsin. Hepinizi haklayacağım.

leke parçası. Sam neredesin? Ne kadar da sayın.

0: hallettik işi.
1: Biz çocuğu kaybettik. Otobotlar sinyallerini engelliyor olmalı.
0: Basit bir böceği bile yakalamayı beceremiyorsun.
1: Böcek ama 7 milyarın içinde bir
0: böcek. Kes sesini.
1: Herhangi bir yerde olabilirim.
0: O halde onları bizi bulmaya zorlayın. Dünyanın varlığımızı öğrenme vakti geldi. Artık saklanmak yok, merhamet yok. Efendimizin inişinin vakti geldi.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Teşekkürler.
6: Görüşürüz.
7: Ya ben
8: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
9: Görüşürüz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
11: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
10: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
14: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
15: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
16: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80
17: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Özgün, nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
9: Buz gibi eşsiz kahve deliğimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an
4: sütaş hayran
3: gelsin.

0: anların dondurması Oando.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
1: Net, sigortam Net. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Sadece yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
7: Sen de sadece Dur'la.
9: Bayram gelir iyiliğiyle, bereketiyle. Sofralarda Sütaş'ın doğal lezzetleriyle. Hep beraber nice bayramlara.
10: Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: günü kartım internet alışverişle kapalıymış.
1: Akbank'a sanmalı bir
2: şeyler. Şolun Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internet açabil.
1: Anında çözdü.
3: Çözer tabii.
2: Tak diye sor bil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
4: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
2: Mobilin bankası Akbank.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Deseptikonlar, harekete geçin. Vakit geldi.

0: şimdi. Merhaba, bonsoir.
1: Çocuklar.
0: Ne? Siz misiniz?
1: Sizi uyarıyorum.
0: Ah Tanrı aşkına. Sapık gibi nefes alıp vermem beni hiç etkilemiyor.

0: uçak gemileri öylece batmaz.
1: Olumsuz. Norad doğruladı. Atmosferimizin dışından ateşlenmiş. Hızı 50 bin kilometre.

0: İnsan uygarlığının yurttaşları, liderlerimiz sizden gerçekleri sakladı. Sizler bu evrende yalnız değilsiniz. Biz aranızda yaşadık, saklanarak. Ama artık bitti. Gördüğünüz gibi isteklerimiz yerine getirilmezse, teslim etmezseniz bu çocuğu... Ya da direnirseniz, çok iyi anladığınız gibi dünyanızı yok ederiz.
1: Alman hükümeti dünya çapındaki yayının uydulara izinsiz girişiyle yapıldığı doğrultusunda açıklamada bulundu. Ordunun bildirdiği kadarıyla Delta koruma gücü konumuna geçildi. Bildiği kadarıyla bu en yüksek alarm seviyesi ve bugüne dek 9 Eylül'den beri kullanılmıştı.

0: çıkmıştı. Başkan Obama Birleşik Devletler'in orta kesimlerinde bir sığınağa götürülüyor. Bu bugüne kadar dünya çapında aynı anda gerçekleşen en büyük saldırı.
1: Uçak gemisi USS Roosevelt Doğu kıyısı açıklarında battı. Tüm mürettebat öldü.
2: Dünya çapında can kaybı 7000'ler civarında seyrediyor. Ancak bu sayı artabilir.
0: Bir şey söylemek için henüz erken. Öncelikle kim ve neden diye sormalıyız.
3: Fakat FBI Sam Whitby adındaki genci aramaya devam ediyor.
4: Saldırılar hakkında bilgileri oluşturuyoruz. FBI, CIA ve Interpol.
5: Tüm dünyadaki güvenlik güçlerinin bu konuda hiçbirliği yapmadı.
6: Hey usta, şunu mutlaka dinlemelisin. Bunu mutlaka dinlemelisin.
5: Önce Sam Whitby'nin bir trafik kamerası...
6: Ellerinde bir resmin var. Biz bittik kanka. FBI, CIA şu anda aranan kaçaklarız biz. Senden dikkatini vermeni istiyorum. Ama dur biraz. Bu olay bambaşka bir seviyeye çıkmış durumda değil mi? Yani bu...
7: Hadi ver şunu. Yerimizi bulabilirler. Bunu görüyor musun?
6: Yerimizi bulabilirler mi? Yani uydudan mı diyorsun? Hop hop hop hop. Tamam, sizinle birlikte bile değilim. Aslında ben bir rehineyim. Bu adam kaçırma. Yeter
8: diyorsun
6: artık.
8: Diyorsun öyle ya.
6: Bak yemin ediyorum bu şeyler beni kalpten götürecek.
8: Ertek olduğun için
6: siz
8: böyle.
6: Siz de harbiye doğru tuttunuz değil mi?
8: Korktu galiba.
9: Hey Matlab. Bu karidesi takoyu ne yapacağız?
8: Salçasına bir kurşun sıkalım. Kimse bir şey öğrenemez. Ne dediğimi çaktın mı?
6: Çarpışan arabalar. Çarpışan bana bakın. Sizi duyuyorum tamam mı? Buradayım ve sizi duyuyorum. Kimsenin bilmem neresine kurşun sıkmak yok. Rezalet bir gün geçiriyorum tamam mı?
9: Sefil görünüyorsun. Git saçlarını kestir. Git erkek arkadaşını ağla.
6: Dinle sen. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi yetkililere gideceğim ve onlara gerçeği anlatacağım. Örneğin bu işte ilgim
7: hey,
6: yok.
7: Hey! Bunu istiyordun öyle değil mi? Gerçek olayı istiyordun. İçindesin. Uyan. Şu anda tam ortasındasın. Kaçacaksan seni tutan yok. Devam et. Şikayet etmeyi de kes.

0: ne demek oluyor?
1: Bana silah mı doğrultuyorsun? Benimle dalaşmak mı istiyorsun? Seni parçalarına ayıracağım.
2: Silahlarınızı bırakın! Silahlarınızı bırakın! Söyle silahlarını bıraksınlar!
3: Önce onlara söyle.
2: Söyle silahlarını bıraksınlar!
3: Binbaşı, yapabileceğim bir şey yok. Onunla konuşun.
4: Mes ekibiniz dağıtıldı binbaşı. Antideseptikon faaliyetlerine hemen son verip Diego Garcia'ya dönüp yeni emirleri bekleyeceksiniz.
5: Biz emirlerimizi doğrudan General Morshauer'dan alıyoruz.
4: Pekala. Genelkurmay başkanıyla görüştüm. Dahası Birleşik Devletler Başkanı'ndan da onay aldım. Artık operasyonun komutası bende. Uzaylıların kan davası bizim topraklarımıza taştı ve bedelini askerlerimiz ödüyor. Sır açığa çıktı. Bu bizim savaşımız ve her zamanki gibi kazanacağız. Koordinasyonlu askeri stratejiyle.
6: Dünyadan haberi bile yok.
5: Elinizdeki her şeye ihtiyacınız olacak.
4: İhtiyacımız olan şey savaş planı yapmak. Her türlü olası diplomatik çözümü denemeliyiz.
5: Çocuğu teslim etmek gibi mi?
4: Tüm seçenekler değerlendiriliyor.
7: Deceptikonlar her neyin peşindeyse bu sadece başlangıç.
5: Onlarla pazarlık söz konusu olamaz.
4: Size geri çekilmenizi emrediyorum. Buna artık ihtiyacınız olmayacak. Şimdi ekibinizle üstünüz edin. Ve şu burada metal yığınını da hemen Diego Garcia'ya götürün. Gidelim.
8: Bu herifi uyuz oluyor. Hıyarın teki.
9: Otobotlar nakil için hangara gidin.
10: Ironhide, bu gezegeni terk etmeliyiz.
6: Optimus öyle yapmamızı istemezdi.

0: gerçekten elinden bir şey gelmezdi.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: Bir, benden nefret ediyorsan anlıyorum. Çuvalladım. Çok üzgünüm.
2: Delikanlı, en çok
1: değer verdiğim insansın, bunu bil.
2: Bir ihtiyacın olduğunda çok uzakta olmayacağım.
1: Benim yüzümden öldü. Beni korumaya geldi ve öldü.
2: Hayatta değiştiremeyeceğin şeyler vardır.
3: Birbirimize destek olmalıyız. Bizim için kendini boş yere feda etmemiş olur.
1: Bunu düzelteceğim, gidip teslim olacağım.
4: Sen onların tek şansısın.
0: Bunu yapmayacaksın.
4: Evet, yapacağım.
5: Yaptığımız her şey tamamen yok olacak. Hem de bir

0: günde.
1: Siz ikiniz. Ha? Hey, simgeleri biliyor musunuz? Ha. Simge, hani şu kafamın içinde dolaşıp duran simgeler var ya.
2: Onlar eski ekol sayıları ya. Neredeyse Cybertron döneminden.
3: Ha, bu konu gerçekten ciddiydi.
1: Bir anlamları olmalı, bir mesaj ya da bir harita gibi. Enerjon kaynağını gösteren bir harita. Bunu okuyabilir misin?
2: Okumak mı?
4: Biz aslında pek kitap okumayız da, pek okumayız.
1: Siz okuyamıyorsanız okuyabilecek birini bulursunuz.
5: Aa, erkek güzeli döndü.
4: Saçları da kim adamınki gibi, baksana.
1: Bir panik atak geçirdim, tamam mı?
4: Ben de teki de ondan dedim.
1: Neler yaşadığını düşünülürse bu makul karşılanma. Sorununuz olduğunu duydum. Yardım edebilecek birini tanıyorum. Kimmiş? Robo Savaş. Bir keresinde onun sitesine eklemiştik ve orada şu senin uzaylı çizimlerinden falan görmüştük. İşte burası. Evet, şarküteri iyi vitrin. Pekala, burada bekleyin. Girin diye işaret vereceğim, tamam?
6: 42 numara, dişka, kniş, kaşavar nişka ve kreplah kombonoz burada. Sadece nakit sıradaki.
7: Sana önce tuzunu kontrol et, sonra tütsüle demiştim.
8: Anne, elimi kesmememi istiyorsun?
7: Sen güzel bir balığı rezil
8: ettin. Ben bıçakla bir ninja gibiyim.
7: Bu
8: bir
7: sanat.
8: Çıkın karşımdan. Hey, sağ. Etrafına dikkat et, tamam mı? Bir sayı seç delikanlı.
1: Robo Savaşçı. Tanıyor musun?
8: Adını hiç duymadım.
1: HakikiGerçekOlay.com'u duymadın mı?
8: Aa, Game Boy düzeyinde güvenliğe sahip şu amatör bloktan söz ediyorsun galiba.
1: Robo Savaşçı. Bu o! Bu o! Şuradaki eleman, adamımız bu!
9: Yok canım.
1: Kafa buluyorsun bende.
8: Pekala, et bölümü kapandı. Herkes çıksın.
7: Gitme
8: dışarı.
7: Vaktim
8: hemen. Bitti. Buna siz de dahilsiniz hanımefendi, hadi.
1: Bir dakika, bu adamı tanıyor musun?
10: Evet, eski arkadaş.
8: Eski arkadaş mıyız? Sen 7. sektörü kapattıran Angut'sun. Tekmeyi yedim, atıldım. Güvenlik izni, emeklilik, hiçbir şeyim kalmadı. Hepsi senin yüzünden, hem de hepsi. Ve senin küçük suç meraklısı sevgilin yüzünden. Ona baksana, bıldırcın gibi.
7: Ahmak! Bana balıklar nerede?
11: Hey, domuzda dokunma bana sakın.
8: Yakov!
11: Ne var?
8: Oyalanırsan Noel'de ikramiyeyi unut. Sky Mall'da gördüğün şu yeni dişleri istiyor musun?
11: Onlar hayalim.
8: Ona yardım et.
12: Annenle mi yaşıyorsun?
8: Hayır, annem benimle yaşıyor. Arada fark var.
13: Suratın sürekli haberlerde, uzaylı
8: evet,
13: çocuk.
8: Biliyorum. Ve MBE1 hala yaşıyor ha. Bu nasıl olabilir?
1: Bak şimdi.
8: Cevap verme. Ne sakladığını bilmiyorum. Fakat bu işe bulaşmayı da istemiyorum. O yüzden elveda. Beni hiç görmedin. Yağ sürmem gereken bagerler var.
1: Peki,
8: kaybol.
1: Bana 5 saniye ayırsan. Bak dinle, yardımın lazım.
13: Gerçekten mi? Benim yardımım.
1: Bana dinle. Aklımı oynatmak üzereyim neredeyse, tamam mı? Bir yengeç robot aleti beynimin yumuşak dokularına yerleştirdi ve tuhaf bir ev videosu gibi küçük uzaylı simgeleri dışarı vermeye başladı. Yetmezmiş gibi aranan biriyim. Şimdi sen mi sıkıntı yaşıyorsun?
13: Beyninden simgeleri dışarı mı verdi dedin?
1: Evet.
8: Et dolabı hemen. Pekala. Birazdan görecekleriniz çok gizlidir. Anneme bile söylemeyin.
1: Öyle domuzlar domuz gribi çok fena.
8: Artık biliyorsun. Bir daha keçi ya da domuz yediğinizde bir hikayesi vardır. Üzücü bir hikaye. Tamam, dosyalar. Burada simgelerden söz ediyoruz. Hey, hala radyoaktif, dokunma. Pekala, küp beyinli. Bu simgelerden sana tanıdık gelen var mı?
1: Bunu nereden aldın?
8: Kovulmadan önce Sektör 7'nin en değerli çalışmasını yürüttü. Uzaylılarla ilgili olarak 25 yıldır yapılan araştırmalar kimsenin göz ardı edemeyeceği bir gerçeği gösteriyor. Transformers. Onlar çok çok uzun zaman önce buradalarmış. Bunu nereden biliyorum? Arkeologlar dünyanın 4 bin yanındaki harabelerde bu açıklanamayan simgeleri buldu. Çin, Mısır, Yunanistan. 1932'de çekilmiş. Kafanda gördüğün simgeler bunlar mı?
1: Evet.
8: Başkaları da var değil mi? Söyler misin? Hepsi aynı şeyleri nasıl çizebildi? Ha? Uzaylılar. Bence bazıları kalmaya devam etti. Şuna bir bak. Kara bıçak projesi. Robotlar. Kılık değiştirmiş. Burada saklanıyor. Ülkenin 4 bin yanında radyoaktif izler tespit ettik. Araştırılmaları için Sektör 7'ye yalvardım ama izlerin çok önemsiz olduğunu söylemekle yetindiler. Ve bu da bende saplantı oldu. Bende. İnanabiliyor musun?
1: Evet. Megatron bir başka enerjon kaynağı daha olduğunu söyledi.
8: Dünyada. Başka kaynak.
1: Tamam. Ve bu simgelerin kafamdaki haritanın onu oraya götüreceğini.
8: Bu konuda Autobot dostlarına konuştun mu?
1: Hayır. Kaynak onlardan öncesine ait. Enerjon kaynağı her neyse onlardan eski. Öncesine ait.
8: Onlardan eski ya.
1: Doğru.
8: O halde ayvayı yedik. Bir Decepticon'la konuşabilsek başka. Onlarla konuşmaya pek hevesli değilim.
12: İşin aslı ben öyleyim.
14: Bırak beni!
12: Bu biraz üzücü olacak.
1: Aç hadi. çok geçen bir kontrol edeceğim ki.
0: Uslu.
1: Bu bir Decepticon.
0: Evet.
1: Yavaş. Onu eğitir misin?
0: Uğraşıyorum.
8: Bütün hayatımı dünya üzerinde uzaylı aramakla geçiyor.
1: Şu tasmayı.
8: Ve sen de birini çantanda taşıyorsun.
1: Kapışmak mı istiyorsun kıvırcık kafa? Gel hadi.
12: Üzgünüm. Gözün için çok üzüldüm. Bir şey söyleyeyim mi? Akıllı olursan diğer gözünü yakmam, seni bırakırım. Tamam mı? Gözünü yakmayacağım. Bu simgelerin ne olduğunu söyle yeter. Lütfen.
1: Tamam. Bunu biliyorum. Bu Prime'ların dilidir. Bu dili okuyamam ama bu tipler... Bu tiplerin fotoğraflarını nereden buldunuz?
10: Bunlar mı yani?
1: Evet, arayıcılar ahbap. En eskilerden de eski. 1000 yıldır burada bir şeyleri sürekli arayıp duruyorlar. Ne aradıklarını bilmiyorum. Bana kimse bir şey söylemez ama onlar sizin için bu simgeleri tercüme eder. Bunları nerede bulacağımızı biliyorum.
8: Göster.
1: Evet.
8: En yakındaki boşluk. Smithsonian Havacılık ve Uzay Müzesi. Orası rüyalar alemi gibidir. Ben hep astronot olmayı istemiştim de. Cam bir jetter'da öyle. Bir beyzbol olayı. Pekala. Saat senkronize. Aklım açık, mesanem boş. Yakalanırsanız avukat isteyin. Adımı sakın ha anmayın. Şu haplardan alın. Dilinizin altına koyun. Kaymaklı bisküvinin kaymağının polimerinden. Yalan makinesini hep atlatmıştır. Pekala. Şu gösteriyi birlikte sahneye indirin. Hadi.
10: Ha? Yok. Hayır. Dinleyin. Ben bunu yapamam. Uzaylı içinde bir ödül avcısı değilim. Bunu yapmayacağım. Bekçilerin silahları var. Ölmek istemiyorum.
8: Evlat. Bu görevi tehlikeye sokarsan bana göre öldün demektir. Şimdi gözlerime bak ve biraz sık kıçını.
14: Dikkat, müze kapanıyor.
10: Hey usta, kötü haber birader. Tuvalet kağıdım bitmiş. Sende var değil mi? Lütfen olduğunu söyle lütfen.
15: Dayım, lütfen içeri girin. Müzemiz kapandı.
10: Usta, bunun farkındayım ama gördüğün gibi çok önemli. Yaptım yapacağım. Çok acil, anladın mı? Daha bitirmedim bile.
15: Dayım, çocukların olduğu yerde çıplak dolaşıyorsunuz. Ne? Pantolonunuzu çekin ve müzeden çıkın.
10: Tuvalet kağıdınız var değil mi?
15: Utanmanız gerekir. Burası bir aile müzesi bayım.
8: Neler oluyor burada?
10: Kaç kez şok yedikten sonra bir daha kesin çocuğun olmaz. Biliyor musun?
8: Tam bir amatör. Birinci sınıf amatör. Az önce 5 bekçiyi hallettik. 5 bekçi. Sen hemen eşyaları topla ve buradan git. Ben takip cihazını alacağım.
12: Uslu dur.
1: Tamam.

0: bak. Onu izle. İzle onu. O gittiği yeri biliyor. Bir şeyler biliyor.
1: Ne?
0: Bir şeyler biliyor.
1: Aynı şeyimiz mi var?
2: Evet.
1: Bilen.
3: İşte burada. Bu adam bir efsane. Yani yönetim kurulu başkanı gibi. Çömezcim, kıyımı ona doğrult. Ve büyüğü gerçekleşsin.
0: Lanet olsun. Bu bir Decepticon.
1: Decepticon?
2: Decepticon olamaz.
1: Şu MIG'in arkasında.

0: Bu nasıl tuhaf bir mozuledir böyle? Cevap verin bana piyonlar. Ortaya çıkın ya da sonsuz kazanımın tadına bakın. Siz küçük omurga tavanlı organizma. Lanet olsun. Jetfire'ın sonsuz ateşine dikkat edin. Uzaktan sistem bypass'ına hazırlanın.
1: Eleman'a yaşlılık yaramamış.
2: Canımızı yakacağını sandım.
0: Kapıların açılmasını emrediyorum. Ateş! Ateş dedim!
3: Bak!
0: Hay aksi! İşe yaramaz!
3: Bir saniye!
0: Kaşınıyor, düzülmüş, kışık bastı!
4: Müze yönetimi buna çok kızacak. Çok hem de! O uçağa yetişmemiz lazım.
0: Tamam, bir görevim vardı. Harika! Ne istiyorsunuz?
1: Sadece konuşmak istiyorum.
0: Konuşacak vaktim yok. Bir görevim var. Ben kiralık bir kıyametçiyim. Hangi gezegendeyim?
3: Dünya.
0: Dünya mı? Ne kadar korkunç bir yer. Dünya çamura diyebilirlermiş. Çamur gezegeni. Baksana. Robotların iç savaşı hala devam ediyor mu? Kim kazanıyor?
1: Deseptikonlar.
0: Ben otobotların safına geçtim.
1: Saf mı değiştirdin? Bu nasıl olur?
0: Bu bir seçim. Son derece kişisel bir seçim. Çok fazla olumsuzluk vardı. Kim nefret dolu bir hayat ister ki?
1: Yani o adi uyuz Deseptikonlara kölelik yapmayacak mısın artık?
0: Deseptikonlar istediklerini yapabilseler tüm evreni yok ederler.
1: Taraf değiştirdim, savaşçı tanrıçamın tarafına geçtim.
2: Hanimiş küçük otobotu. Ay çok şeker.
1: Adımı söyle.
3: Bakar mısın ayağına neler oluyor öyle?
2: En azından o sadıksa.
3: Evet öyle, oldukça sadık, çıplak ve de sapık. Acaba dursan diyorum. Bunu düşünürsem tartışmak istemiyorum. Ne diyordun?
0: Diyordum ki ben Jetfire'ım. Beni yargılamayın kendisi.
1: Beni bu sabah yatağına kaçırmış.
0: Benim derdim bana yeter. Her şey annemle başladı. Atalarım asırlardan beri buradalar. Benim babam bir tekerlekti. İlk tekerlek. Neye dönüştüğünü biliyor musun peki? Hiçbir şeye. Fakat bunu onurla yaptı. Şerefiyle. Aynen. İticilerim kavruldu lan!
3: Birbirimize yardımcı olabiliriz. Sen bilmediğim şeyler biliyorsun. Ben de senin bilmediklerini. Evet, aslında onun hiçbir şey bildiğini sanmıyorum. Bunu bütün gün yapabilir. Dalgalar halinde geliyor şu simgeler. Onlar simge ama benim zihnimde öyle. Bunlar zihnimde oluyor ve Megatron da inatla onları istiyor. O ve Fallen diye biri.
0: Fallen mı? Onu tanıyorum. Beni burada çürümeye terk etti. İlk Decepticon. Onunla çalışmak rezalet. Hep kıyamet, kaos, kriz filan. Bu dökümler benim görevimin bir parçasıydı. Fallen'ın araştırması hatırladım. Hançer ucu bir de anahtar.
3: Tamam sakin ol. Hançer ucu da ne? Ya anahtar neden söz ediyorsun?
0: Açıklamaya vakit yok. Tutun! Kırıldamayın yoksa ölürsünüz.

0: o kadar da kötü değildi. Hala aynı gezegende olmamızı umuyorum.
1: Hey, canım çok yandı. Aman tanrım. Aman tanrım, ne kadar güzel bir yüz. Bu mükemmel bir an olabilirdi ama lütfen çekil.
2: Bu da ne? Vegas'tayız.
3: İyi misiniz?
4: Evet.
2: Hey! Galiba Vegas'tayız.
5: Bana bak. Canımız gerçekten çok acıdı. Dua et ki yaralanmadım. İnsanlar bu şekilde ölebilir, tamam mı? Ha, zarar görmüş olsaydım annem gelip...
0: Kes sesini. Uzay köprüsü açacağım demiştim. Mısır'a seyahat etmenin en hızlı yolu bu.
3: Ne dedin ne? Bize hiçbir şey demedin. Hiçbir şey demedin sen. Bir şey söylemedin ki. Neden Mısır'dayız?
0: Sakın bana ters davranayım deme etti. Gayet iyi bilgilendirildiniz.
3: Bir saniye için dursan, odaklansan, biraz kendimizi rahat hissetmemiz için neden Mısır'da olduğumuzu anlatsan. Sırf huzur niyetine de olsa.
0: Bu gezegen daha önce bir kez atalarımız tarafından ziyaret edildi. İlk atalarımızca 1000 yıl önce. Irkımızın hayat kaynağı Enerjon'u hasat etmek için bir keşif görevindeydiler. Onsuz hepimiz yok oluruz. Paslanıp toza dönüşürüz. Tıpkı benim gibi. Yavaş yavaş parçalanıp ölmek nasıl bir şey? Biliyor musunuz?
5: Roman gibi uzun anlatma, olur mu? Tamam mı ihtiyar? Giriş, gelişme ve sonuç. Gerçekler, ayrıntılar, özet, olay örgüsü anlat.
0: Atalarımız bu çölde bir yerlerde büyük bir makine inşa etti. Güneşleri yok ederek Enerjon hasat ediyor.
3: Güneşi yok etmek mi? Yani havaya uçurmak
0: mı? Evet. Bak, başlangıçta 7 tane Prime vardı. Onlar orijinal liderlerimiz ve onlar evrene dağılıp hasat edilebilecek uzak güneşler aradılar. Prime'ların tek bir kuralı vardı. Hayatın olduğu gezegenleri yok etmemek. Ta ki biri bu kuralı hiçe sayana kadar. Onun adı da daha sonra Fallen olarak anıldı. İnsan ırkını hor görürdü. Ve makineyi çalıştırarak hepinizi öldürmek istedi. Makineyi çalıştırmanın tek yolu efsanevi liderlik matriksi adında bir enerji kaynağı. Matrix'i ele geçirmek için çok büyük bir savaş yaşandı. Fallen kardeşlerinden güçlü. O yüzden Matrix'i ondan çalıp saklamak dışında seçenekleri yok. En büyük fedakarlığı gösterip Matrix'i saklamak ve cesetlerinden yaptıkları bir mezarda gizlemek için canlarını verdiler. Kendilerini feda ettiler. Burada, bu çölde bir yerlerde...

0: nasıl durdurabiliriz?
1: Fallen'ı ancak bir Prime yenebilir.
2: Optimus Prime.
1: Bir Prime'la tanıştın demek. Ya da onun torunlarından biriyle tanıştın. Yaşıyor mu? Burada, bu gezegende mi?
2: Beni kurtarmak için kendini feda etti.
1: Demek öldü. Bir Prime olmadan imkansız. Başka kimse Fallen'ı durduramaz.
2: Peki makineyi yeniden çalıştırmak için kullanılacak şu enerji kaynağı? Aynı enerji Optimus'u canlandırıp hayata döndürmek için kullanılabilir mi? Ne dersin?
1: O amaçla yapılmamıştı aslında ama enerji her yerde enerjidir.
2: Decepticonlar bana ulaşmadan bizi Matrix'e nasıl ulaştıracaksın peki?
1: Aklını ve haritanı izleyerek simgeleri, kuma çizmiş olduğun şey o ipucu. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu 3 kral geçidi gösterecek. Geçidin yerini bul. Git hadi, hadi. Bu benim görevimdi. Artık sizin göreviniz oldu. Hadi. Decepticonlar beni hadi. Ve sizi bulmadan önce yola çıkın hadi.
3: CIA'daki bağlantım şu şekilde söylüyor. Eski Sümerliler Akabe Körfezi'ne hançerin ucu derler.
2: Evet, hançerin ucu bu.
3: Kızıldeniz'in bir parçası. Tamam. Mısır ve Ürdün'ü bir hançer gibi ikiye bölüyor. 29,5 derece kuzey, 35 derece doğu. İşte burası.
2: Öncelikle Optimus'u hançerin ucuna getirmeliyiz.
4: Onu dünyanın öbür ucundan nasıl getireceksin?
2: Bir telefon çakacağım. Dikkat polisler!
4: Ben hapse giremem millet!
3: Sen dikkat çekmeden yoldan uzaklaş.
5: Ne kadar polis bunlar?
6: Bana ne işim? Ortama uyum sağlamak denir. Hiç ninjadan 5 kardeş yedin mi?
0: Gitmişler.
2: Tamam. Vaktimiz daralıyor.
3: Tamam.
2: Lennox'ı aramalıyız.
3: Olumsuz. Dünya çapında arananlar listesindesin. Onu üstten ararsan burayı saniyeler içinde bulurlar. Sonra burası CIA kaynar.
2: Sen arayacaksın.
3: Gerçekten. Bak bu iyi bir fikir.
2: Tamam.
3: Yani demek istediğim aklım şu anda biliyorum. Başka şeylerde. Mısır hapishanesine düşmek gibi. İyi
7: gidiyorum.
8: O zaman onu üste geri gönderiyoruz.
9: Çok büyük bir hata.
10: Binbaşı Lennox, telefon.
3: Lennox, ben aradığınız çocuklayım. Şu çocuk var ya hani feci tavır yapan, kamyona ihtiyacımız var. Kamyon. Burada olası bir diriltme yaşanabilir. Nerede olduğumuza inanamazsın. Kod Tut. Firavun tutan kamyon gibi. Ayrıca $1 banknota var.
2: Koordinatlar.
3: Koordinatlar. Havadan iniş için. 29.5 kuzey, 34.8 doğu. Tamam mı? Yaz. Yaz hadi. Aman tanrım. Kapatmalıyım. Ortalık kapatacağım.
2: Kimsin?
3: Lanet olsun.
5: Ne benim? Leo! Leo! Leo! Leo!
2: Hadi polisler geliyor. Gitmeliyiz. Çabuk çabuk çabuk. Gidiyoruz. Tamam hadi.
8: Koordinatlar 29.5 kuzey ve 34.8 doğu mu? Kızıldeniz'in ucu. Akabe Körfezi.
11: Mısır. Sen ciddi misin?
8: Efendim.
11: Koca adamı oraya götürmenin yolunu bulsak bile o delikanlı ne yapacaktı onu hayata döndürecek?
8: Bak ben de bilmiyorum. Ama ona güvenmek zorundayız.
2: Tamam tekrar üstüne geçelim. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu
3: 3 kral
2: geçidi gösterecek.
3: Böyle demiştim. Anlamını biliyor musun?
2: Hayır ne anlama geliyor?
3: Hiçbir fikrim yok.
2: Peki, kontrol noktası. Pasaportum yok.
12: Pasport! Extia Isiaga!
2: Onların tepede kamerası var.
13: Halamlık marufi marsa alam.
14: Pekala millet, biraz casusluk yapalım. Ben hallederim, onlar benim halkım.
15: Evet.
14: %16.6 araba.
15: İşte Şirinlerin valisi.
16: Kısa adamlar beladır, ona uzunsun değil.
12: Gay Mask.
3: Aşufana. Hançerin ucu, tamam mı? Mısır, Ürdün. Oraya gitmek istiyoruz. Ben ve ailem. Bu benim ailem. Bu da oğlum. Diğer oğlum ve kızım. Bizler turistiz. New York'tan.
12: New York!
3: Evet.
12: 50 geziyoruz. Kilometre.
3: Biz de bişli köfteci adama benziyor.
12: Devam edin.
3: Teşekkür ederim.
12: New York!
3: Seni bir yerden tanıdım mı New York'ta?
17: Çabuk bunları CIA'ya yolla.
1: Deceptikonlar. Çocuğun yeri belirlendi.

0: biz de görevdeyiz. Bu durumda çevreye uyum sağlaman gerekir. Bak şimdi seni bu arazinin bir parçası yapacağım. Al!
1: Muhteşem. Bence bunu uzaylılar yaptı. Evet. Hadi çabuk. Yavaş olun. Olay çıkarmayın, tamam mı?
2: Evet, bazılarımız iş yapıyor. Otobotlar.

0: Sevgilim olmak sağlığına zararlı gibi.
1: Evet ama...
0: Evet.
1: Kızlar tehlikeli erkekleri sever.
0: Ya öyle evet. mi?
1: Artık söyleyebilirsin bence.
0: Önce hanımlar.
1: Tamam, bu gece centilmenliğin tuttu demek. Tam bir şövalyesin.
0: Niye kızdın ki şimdi?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bebeğim, kızmadım. Gerçekten kızmadım. Farkında mısın? Öldürülmene engel olmak için 4500 kilometre uçup buraya geldim.
0: Biliyorum.
1: Başka kim sevgilin olabilirsem? Seninle yaşadığım şu şeylere bakar mısın? Şu anda ayın ve yıldızların altındayız. Dünyanın en güzel 3 piramidi yanı başımızda ve sen hala bana beni sevdiğini söyleyemiyorsun.
0: Bir dakika. Piramitler.
1: Ne oldu?
0: Bekle.
1: Neden erkekler hep konuyu değiştirir?
0: Piramitler ve yıldızlar.
1: Sen ben...
0: Benimle gel, çok çabuk.
2: Simmons! Leo, uyanın!
0: Dinle, astronomi kitabı 47. sayfa. Dersi hatırlıyor musun?
3: Hayır. Topu topu 2 gün üniversiteye gittim ben.
0: Hadi kalk.
4: Neden söz ediyor bu?
0: Şu 3 yıldızı görüyor musunuz? Ufkun hemen üzerinde duranı görüyor musunuz? O Orion'un kemeri. Diğer bir adı da 3 kral. Nedeni de Giza piramitlerini inşa ettiren Mısırlı kralların piramitleri o yıldızlara göre yaptırmış olması. Yani şu anda yüzümüze karşı tutulmuş bir ok
4: var. Hepsi doğuyu gösteriyor. Yürüdüğün tarafı. Petra Dağları.

0: operasyon merkezine dönmeliyiz. Kargo sorumlusu uçağı tahliye etmeye hazırlanıyor.
1: Ciddi misin?
2: Tahliye. Tahliye mi?
1: Pekala ekip, paraşütlerinizi yani. Alın. Standart paraşütle aşina mısınız?
2: Tabii ki hayır. Daha önce hiç iyi durumdaki bir uçaktan aşağı atlamadım. Bir saniye, siz ciddi misiniz?
1: Evet. Pekala, başlıyoruz.
2: Bir dakika. Bunun arkasında sen varsın değil mi?
1: Neden söz ediyorsunuz? Pilotu duydunuz. Bu adamların şakası yoktur. Hayır, bu standart prosedürdür. Ben emirleri uyguluyorum harfi harfine. Şöyle yapın demediniz mi? Pekala.
2: Az önce kariyerinin ölüm fermanını imzaladın. Dur. Bu da ne?
1: Durum çok kötü. Gelin hadi.
2: Ne olacak şimdi?
1: Gelin
2: ben
1: şöyle.
2: Hadi
1: bir şey olmayacak.
2: Var.
1: Hadi. Sorun yok.
2: Hayır.
1: Atacağınız çok kısa bir mesafe zaten. Buraya gel dedim.
2: Ne?
1: Buraya
2: sen
1: gel.
2: Neden parasitini takmıyorsun?
1: Öncelikle önemli kişileri kurtarmam gerekiyor. Pekala, beni dikkatle dinlemeni istiyorum.
2: Dur.
1: Söylediğim her şeyi iyice ezberle.
2: Tamam.
1: Her paraşütte GPS sinyal yayıcı var. Kurtarma ekibi rahatlıkla bulabilir. Kumaşın alt kısmının hemen yanında paraşütü kapalı durumda tutan pimi barındıran bir ip var. Dinliyor musun?
2: Yapamam.
1: Dedikleri bana
2: da atlan. Tamam.
1: Pekala.
2: Tamam.
1: Kılavuz paraşüt hava akımıyla şiştiğinde pimi çeker ve ana paraşütü açar. Kırmızıyı değil, mavi ana paraşütün. Maviyi çekmeni istiyorum ama çok sert çekmen gerekecek. Tut şunu. Yo, şimdi değil. Hala uçaktayız. Ne?
3: Hoşça kal dedi mi?
1: Yok ya, diyemeden gitti.
0: General, biz hazır durumdayız. Onay verdiğiniz anda 5 dakika içinde düğmeye basabiliriz.
4: Mükemmel.
5: Efendim, bunu görmelisiniz. Acil.
6: Kurşun yağdırmaya hazır olun. Bu koordinatlara baktık mı?
5: Mısır efendim, oraya paraşütle atlıyor.
6: Kafa buluyor olmalısın. Bir şeyler biliyor. Ortalık karıştığında ona destek çıkmaya hazır olmalısın.
7: Anlaşıldı. CIA çocukla ilgili bilgi almış. Bu koordinatlardan 150 kilometre kadar uzaktaymış.
6: Durum kızışıyor.
3: Buralarda bir yerde olmalı mutlaka. Ben...

0: Buralarda bir yerde millet.
1: Öyle mi? Niye? Hangi gezegende olduğunu bile bilmeyen büyük baba karakuşa güvendiğimiz için herhalde.
2: Suçunu biraz hafifletmek adına hayatımda bu kadar büyük bir geçit görmedim diyebilirim.
1: Ya tamam, bu harika bir şey. Şöyle çabucak bir arama yapayım, tamam mı? Hayır. Buraya daha önce arkeologların geldiği aklınıza gelmiş miydi ha?
0: Burada bir şey yok.
2: Evet, gerçek hayat hayal kırıklığı yaratır evlat. Bazen gökkuşağının bittiği yere ulaşırsın ama yüceler evlerini kapatmış ve bu bir tuzağı kurmuş.
1: Seni mi dinleyeceğim? Hala annenle yaşıyorsun.
0: Daha bitmedi.
1: Bitti. Gitti.
3: Senin gibi bir serseme ne diye dinliyoruz ki? Kaportamı çizmek dışında bizim için ne yaptın ki?
4: Megatron'u öldürdü. Buna ne demeli?
3: Ama işi tamamlayamamış çünkü o geri döndü, yalan mı?
4: Korkar mısın?
3: Korkma, bu seni çirkin yüzünden. Hey
4: susun. Ben mi çirkinim? Biz ikisiz. Sen
3: atmakta. Ay yakışıklı. Seni suratını
1: yapayım. Alırım seni.
5: Beyler. Hey hey.
4: Buradan aşınıyorsun değil mi?
3: Acımadı ki.
4: Buna dayanıyorsun değil mi?
3: Kalkıyorum, kalkıyorum.
4: Yapma Bumblebee.
3: Bumblebee.
4: Ya bırak.
0: Hiç nazik değilsin.
1: Aman tanrım. Semboller.
4: Aman tanrım.
5: Bir. Burak. Çekil.

0: binlerce yılın ardından her şey toz olmuş.
1: Ama bu şekilde bitmemesi gerekirdi.
0: Duydun mu?
2: Amerikan Hava Kuvvetleri, C-17'ler!
1: C-17 nedir?
3: Onu geri getiremezsin sen, hiçbir şey kalmadı.
4: Bak, etrafa bak. Şu ana kadar yaşadıklarımızı her şey böyle bitsin diye yaşamadık Michaela. Burada olmamızın bir sebebi var. Kafamdaki sesler ve simgeler buraya bizi bir amaç için getirdi.
1: Biliyorum.
4: Bildiklerim yüzünden herkes benim peşimde. Ve bildiklerime göre bu kesin işe yarayacak.
3: İşe yarayacağını nereden biliyorsun?
4: Çünkü buna inanıyorum.
5: Uçaktan çıkmama izin verseniz iyi olur.
0: Koca adamı yolluyor.
2: Nedim!
0: O peri tozuyla onu tekrar hayata döndürebilir mi?
4: Kesinlikle. Gidelim.
0: Onlar dostunuz.
2: MC yana! Yana! Ya MC!
4: Optimus'u gizleyin.
2: Köyü güvenliğe alıp şu kutuları getirin. Yüksek yerlere nişancı ve Stinger füzeleri yerleştirin.
6: Az önce çölün orta yerine 10 tonluk ölü bir robot attık. Dilerim bu delikanlı ne yaptığını biliyordur.
0: Evet, bence de.
4: Görsel temas var. Sarı ekip. 4 kilometre.
2: Fişe kat.
4: Evet, bunlar onlar. Fişeyi görüyor musun?
2: Şu tarafta, gördün mü? Hayır!
4: Yeter artık!
0: Şu şok tabancasından gına gel!

0: Tozda saklanın! Tozda saklanın!
1: Ayrılmalıyız. Bumblebee iş sana düştü. Decepticonları bizden uzaklaştıracaksın. Ben Optimus'u alacağım.
0: Biz de Eddie ve Büdü'yle ateşi üzerimize çekeriz. Siz de askerlere ulaşmaya çalışın. Dilerim toz iş görür.
1: Sağ ol. Hadi Mikael.
2: Geri dönüyor. Geri geliyor, geri geliyor.
0: O benimdir. Bir adam sevdiği ülke tarafından ihanete uğradı. Şimdi ona ihtiyaç var. O son umut. Daha önce görmediğim bir sürüşe hazırla. İşin ustası.
2: Hey! Bir yere gitme! Sür!
0: Asla başaramayacaksın.
2: Hadi seninle geliyorum.
0: Evlat. Cesaretle ancak buraya kadar.
2: Beni şokladın, tamam mı? Bana borçlusun. Ben de seninle
0: tamam,
2: geliyorum.
0: Tamam. Bu bir testti ve geçtin değil mi?
3: O şeyin üstü uzaylı dövmeleriyle kaplı. Hava kuvvetlerinden değil.
4: Bu da neydi böyle?
3: Anlaşıldı.
4: Beni duyan var mı? Kimse var mı? Cevap verin. Bozuldu. İletişim sıfır.
3: Manyetik patlama. Bu izbe çölde günümüzün nasıl geçeceği belli oldu.
5: Baş üstüne.
6: Binbaşı Deniz bana izni çek dedi.
5: Biliyorum efendim.
6: Pekala ben şu anda hangi ülkedeyim?
7: Birleşik Devletler.
6: Ne?
7: Birleşik
6: hayır,
7: Devletler.
6: Hayır. Birleşik Devletler olamaz. Zaten oradan
7: öyle,
6: geliyorum.
7: Öyle.
6: Acayip bir yerdeyim ve etrafım eşeklerle çevrili.
5: Arayan iyi dostumuz Bay Galloway'di. Pek memnun olduğunu söyleyemem. Nasıl oluyor da biz adamlarımıza bile ulaşamazken o bize uzak bir Mısır çölünden ulaşabiliyor. Söyler misiniz?
3: Temiz.
4: Git ve SOS sinyali ver. Uydudan yardım gerektiğini görsünler.
8: Emredersiniz. Benzin tankları.
9: Beyler eski tarz takılacak.
4: Bizi bulması için daha çok fişek atın.
1: Bak, işte orada. 1-2 kilometre var.
5: Lennox'in ekibinde gelişmiş kuantum şifreleyici var. Biri bana neden hala basit bir telsiz bağlantısı kuramadığımızı açıklayabilir mi?
10: Tüm frekans ve modlardan sinyal yolluyoruz efendim.
11: Bölgedeki uydularımız karanlık noktada. Deniyoruz efendim.
5: Lanet olsun. Bir terslik var. Çok mantıksız. Ürdünlüleri arayın. Bölgede ne tür hava araçları var öğrenin bakalım. Ayrıca Mısır'dan General Selam'ı arayın. Mısır hava sahasında insansız Amerikan hava taşıtlarına izin versin. Şu anda çok acil görsel temasa ihtiyacımız var.
12: Predatörleri havalandırın.
13: Baby dön.
1: Hala 1.5 kilometre var. Bence artık peşimizde değiller.
0: Sana öyle geliyor. Eyvah.
14: Efendim, size kötü bir haber ileteceğim için...

0: üzgünüm ama askerler Prime'ın bedenini yitirdiler.
1: Matrix çocuğun elinde oldu. Optimus'a asla ulaşmaması gerek. Decepticonlar, saldırıyı başlatın.
2: Saldırı başladı.
3: Sağlayacağını düşünüyor. Görevimiz onu bulup Optimus'a ulaştırmak. Pekala, ateşi sol tarafa çekeceğiz. Bana gözcü ekip gerekiyor.
4: Tamam, gidiyorum.
3: Arsi ve Ironhide'la birlikte ortadan geçin. Pekala, değerli kargoyu gördüğünüzde yeşil dumanla işaretleyin. Ve sütunların oradan geri dönün. Biz pusuyu hazırlamış oluruz. Tamam, gidelim, çıkıyoruz.
5: Hayır!
0: Okey, Coral da düello filmini seyrettin mi?
6: Oh!
0: Burt Lancaster ve Kirk Douglas oynuyordu.
6: Hayır, niye ki?
0: O filmin ortasına düşmüş gibiyiz de.
6: Bu iyi bir şey mi?
0: Çok insan ölmüştü.
6: Ah!

0: Sam!
1: Bizi gördüklerini sanmıyor. Bekle, saklan, saklan, saklan. Tamam. Görünürde tehlike yoksa olabildiğince hızlı Optimus'a koşacağız.
0: Peki ya işe yaramazsa?
1: İşe yarayacak.
0: Tamam da ya yaramazsa?
1: İşe yarayacak. Göreceksin.

0: geri. Yukarı, yukarı, yukarı! Patlamaya hazırla. Askerler burada olduğumuzu bilmiyor. 400 metre koşmalıyız.
1: Geride kalın. Ironhide ortadan.
2: Ironhide gidiyoruz. Hadi. Hadi hadi.
3: Kafana kısıldık. Gidecek yer yok.
0: Gideceğiz.
3: Öleceğiz.
0: Eğer öleceksek gerçek gibi öleceğiz. Tamam.
2: Hadi
0: şu yarmaya bak.
4: Rezil kötü robotlar.
5: Fena yedi.
3: Aldın mı ağzını payını?
5: Hepsini yedi.
0: Güvende tek yer onun altı. Oraya koş. Ayaklarına koş. Hadi evet. Fırla. Asla yememeli. Şimdi senin suratını dağıtacağım. Yoksa süratine!
5: Kavriye devam atlayalım!
0: Altından vurdun ya.
2: Altında kal.
0: Evet, altından geç.

0: istiyorum. Kaç.
1: Git. Dur. Sizi değil, beni istiyorlar. Tanrım. Ne? Ne? Onlara sakın gelme.
2: İstediğin şey bu. Onlar değil.
3: Hadi.
2: Lütfen dur. Lütfen.
3: Baba ne dinle
4: sen. Hemen git buradan.
2: Onlara zarar verme. Ne istediğinizi biliyorum.
4: Hemen git. Hemen git.
2: Bana ihtiyacınız var. Bak çünkü ben Matrix'i biliyorum.
4: Dinle beni.
2: Baba lütfen.
4: Nasıl öldürecekler? Kaç git hemen.
2: Hey. Bak. İstediğin şey tam burada.

0: Hadi çabuk olun.
1: Hadi Cüneyt, gel buraya.

0: Neler oluyor bilmiyorum.
1: Ne?
0: Ama buradan gitmeliyim.

0: güvenli bir yere götür, tamam mı? Arabaya bin. Geldiğinde arabaya bin.
1: Hayır, bunu tartışmayacağız bile. Sen oğlumsun değil mi? Sen oğlumsun. Birlikte gideceğiz.
0: Dinle.
1: Hep birlikte gideceğiz.
0: Baba dur. Tamam mı? Arabaya bin. Sizi uzaklaştıracak. Anladın mı? Kaçın. Durmayın, saklanmayın, kaçın. Beni duydun mu? Tamam mı? Sonra buluşuruz.
1: Olmaz.
0: Beni bırakıp gitmelisiniz baba. Beni bırakmalısın. Mecbursun.
2: Ron. Ron. Ron. Bırak gitsin.
3: Geri gel.
0: Hadi git.
3: Hadi gel.
2: Tamam. Michaela, Michaela.
0: Ailenle git.
2: Sensiz bir yere gitmeyeceğim.
0: İyi o zaman hadi.

0: Ürdünlüler geldi.
1: Yardım geldi.

0: İyi misin asker? Sana yardım edeceğiz asker. Yaralıları helikopterden çıkaralım.
1: Dur, dur, kımıldama, kımıldama.
0: İyi misin adamım?
1: Kımıldama.
0: Telsizin var mı?
1: Bu iyi değil.
0: Hey evlat, seninle tanışmak güzel. Ülkem için yaptıklarımı unut. Bu benim ağrım.
2: İstasyona varış süresi 2 dakika.
3: Ana ekrana ver.
2: Baş üstüne. Predator 01.
3: Lanet olsun, bu bir hile. Alev fırtınası harekatı başlasın. Herkesi yollayın. Deniz piyadelerini de yolla.
2: Görev gücü Reaper, şimşek saldırısını başlatın.

0: Gideceksen sütunlara ulaş.
1: Hadi, hadi.
2: Ah Tanrım, piramit o makinenin üzerine kurulmuş. O makineyi çalıştırırlarsa güneş yok olur. Ben varken olmaz. Ben varken asla olmaz.
3: USS Stennis, kimlik bildir.
4: Hangi cehennemdesiniz? Hava durumunu mu izliyorsunuz? Spor haberlerini mi? Yoksa pembe dizi falan mı?
5: Yukarıda tam 300 uydumuz var. Hangi cehennemde adamlarımız?
3: Hemen kimliğini bildir.
5: Adın ne denizci?
3: Wilder. USS John C. Stennis uçak gemisinin kaptanı.
5: Pekala. Kaptan Wilder.
4: Ben aşağı Seymour Seamus, 7. sektörden. Biyolojik olmayanların en babası güneşinizi patlatmaya hazırlanıyor.
5: Şimdi yetki konusunda kavga mı etmek istiyorsun yoksa sayısız insanı kurtarmak mı?
3: Pekala Ajan Simmons, seni dinliyorum.
5: Körfezin 5.
4: Kilometre farkında bir uzaylı şu anda bir piramidi yaratıyor.
5: Prototip manyetik mermi silahı tek umudumuz.
4: Sesin 7 katısında çelik fırlatıyor.
3: Bu gizli bilgidir.
4: Sakın bana gizli
5: mizli deme, anladın mı? Tamam mı? Şimdi körfezde savaş geminiz varsa ki olduğunu biliyorum, hazırlasınlar o silahı.
3: Destroyer'e bağlanın, USS Kid'e.
6: Ondan ileride, bu tarafa, çabuk!
7: Nereye konuşlanıyoruz?
6: Çabuk! Hadi gidelim, gidelim!
5: Yerlerinize!
6: Telsiz verin bana, hadi el!
5: Hava desteğine
4: ihtiyacım.
8: Buraya hemen helikopter istiyorum. Radar teması 88 alfa Sierra.
9: B1090 1000 tonluk bomba atmak için izin aldım.

0: Ne durumda?
1: Ona ulaşamadım efendim. 600 metre uzaktalar ve doğrudan sütunlara gidiyor.
2: Tamam. Helikopter nerede?
3: Değerli kargo geliyor. Hadi!

0: koruma ateşi. İki sivil saat 12 ünite.
1: Umarım burada olmamızın geçerli bir nedeni vardır.
2: Optimus nerede?
1: Şurada, avlunun diğer tarafında.
2: Hemen ona ulaşmam lazım.
1: Olmaz, hava saldırısı başlayacak.
2: Hemen ona ulaşmam lazım dedim.
3: Oo.
1: Hadi hadi, geriye geriye geriye. Hadi geriye.
4: Saldırın! Güzelin, güzelin! Jetfire'ın ateşine dikkat edin! Şimdi gençliğimde nasıl acı çektirirdim

0: düşmanın kası.
1: Seris seviye sizden 25.7 metre yukarıda 29.32 koşuyor.
2: Ölüm makinesi silahlarını hazırla.
3: Ölüm makinesini besle.
1: 2.

0: Benim emrimle sahile doğru koşacağız, tamam mı? Siz yanımda kalacaksınız, anlaşıldı mı? Dibimden ayrılmayacaksınız.
1: Viper 1, duman izle.
2: Şu F-16'ları iyi nişancıdır umarım.
0: O niye ki?
2: Turuncu dumana nişan alın dedi.
0: Bu turuncu dumana mı?
2: En iyi atışım değildi, üstüme gelme.
1: Viper,
3: standart. Kaçın!

0: Açılın!
1: Şok hazır! 1, 2, 3! Tekrar yap!
2: İhtiyacım var. Lütfen. Lütfen bana geri gelsene.

0: misiniz?
1: Öldüm mü?
2: Seni izliyorduk. Çok uzun zamandır.
3: Soyumuzun son üyesi Optimus için savaş verdin. Cesaret ve fedakarlıkla. Bunlar bir liderin erdemleri.
4: Sırrımıza layık bir lidersin. Liderlik matriksi bulunmaz. Hak edilir.
5: Şimdi Optimus'a dön. Matriksi onun kıvılcımıyla birleştir. Bu zaten senin kaderindi. Hep

0: için döndüm.
1: Canlı bir Prime. Buna inanmıyorum.
0: Matrix benim.
2: Kalk.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi...

0: Dondurmalandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Apasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
3: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyana da pop kek.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi

0: Reislik.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu. Ben Feyyaz, bu da Sarıkola.
5: 10 tane

0: Hem can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
1: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu sarı kolanın. Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
1: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: A101'de haftanın yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
4: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Tat lan!
8: Allah'ım.
9: Makineyi çalıştırıyor. Onu durdurmalısın. Kalk! Optimus!
7: Fallen, efendim. Kardeşlerim bunu yapmamı engelleyemedi. Evet. Şimdi güneşinizin sahibiyim.
9: Düşman hedef piramidin tepesinde. Saldırın, saldırın, saldırın.
7: Birazdan ateş etmeye hazır oluruz.

0: Decepticonluk hayatım boyunca asla değerli bir şey yapmadım. Optimus, hadi parçalarımı al. Bilmediğin bir güce kavuşacaksın. Kaderini izle.
1: Jolt, elektrik ver. Şu jet motorlarını aktarır.

0: ateş etmeye hazır.
1: Ateş edin. Gezegen sonsuza dek karanlığa bulunacak.

0: yanlış gezegeni seçti. Bana yüzünü ver. Kazanan benim. Yenilen de sensin.
1: Hayır. Hayır.
2: Efendim, size korkak demek istemem. Ama bazen de korkaklar hayatta kalır.
1: Bu iş burada bitmez.

0: Teşekkür ederim Sam. Hayatımı kurtardın.
1: Bir şey değil. Bana inandığın için teşekkür ederim.
0: Irklarımız unutulmuş bir tarihle ve birlikte yaşayacağımız gelecekle birbirine bağlı. Ben Optimus Prime. Ortak tarihimiz hep hatırlansın, unutulmasın diye bu mesajı yolluyorum. Çünkü anılarda yaşayacağız.
2: Bize katılmanıza çok sevindim, Profesör Einstein.
1: Evet, biraz meşguldüm. Her neyse.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Hey Larry, bak, geciktiğim için kusura bakma.
1: Bunu geçen ay da söylemiştin.
0: Geçen yıl işler biraz durgundu ama şimdi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Döndüğümde en az 3 işim hazır. Yani biraz idare edemez misin?
1: Geçen ay da ettik, ondan önceki ay da. Şu an bana ne ödeyebilirsin?
0: Hiçbir şey. Param kalmadı.
1: O zaman sana yardım edemem.
0: Bekle, Harry.

0: Hey!
1: Anlamıyorsun.
2: Güneyde kadınlara zarar vermeyiz.
3: Lütfen dur, dur.
2: İyi misin?
3: Dur, lütfen dur.
2: Bir dahaki sefere neden bir timsahla güreşmiyorsun?
3: Dur! Lanet olsun. Ne yaptın sen?
2: Seni kurtardım.
3: Hayır, berbat ettin.
2: Hey! Hey! Hey, ağır ol. Eyalet polisleri geliyor. Az önce ne olduğunu anlatman gerekecek.
3: Tamam. Alo?
2: Duyuyor musun beni?
3: Evet, benim, evet. Ne zaman? Neyse ki, çok teşekkür ederim. Tamam, tamam. En kısa sürede orada olacağım. Evet. Kızım komadan çıkmış ama hala kritik durumda.
2: Ne? Koma mı? Hey! Hey,
3: hayır,
2: hey!
3: Hayır, hayır, hayır.
2: Uyan! Bak, kafeinli bir şey ister misin?
3: Hayır, istemiyorum, hayır. Bu kafeinle ilgili bir şey. Kan damarlarının yeniden açılmasını engeller. Çocuğun var mı?
2: Çocuğum var mı?
3: Yani ne bileyim, ailen?
2: Eşim ve kızım oldu mu?
3: Ne güzel.
2: Tüh, öldüler.
3: Bu korkunç. Yani ben üzgünüm. Benim 18 yaşında bir kızım var, adı Billy. Ve bu sabah korkunç bir kaza geçirdi. Sen gelmeden bir saat önce telefon aldım.
2: Boğulmaya çalışmanla bunun ne ilgisi var Tanrı aşkına?
3: Bak, senden bunu anlamanı beklemiyorum, tamam mı? Ama kızıma yardım edebilmemin tek yolu buydu. Tanrım, bu saçmalıklardan o kadar yoruldum ki, beni bırakabilir misin acaba?
2: O bir siren miydi? Siren sesi duydum değil mi?
3: Bilmiyorum. O tam bir motor delisidir. Sürmeye bayılır. Uçmak gibi der. Çocuk. Komada olduğunu duyduğumda kamyon durağındaki o aptal adamı buldum.
2: Bak, bütün bunların nasıl hissettirdiğini anlıyorum. Gerçekten anlıyorum ve kızına olanlar için çok üzgünüm. Ama bu boğma meselesi, bu delilik, bunun farkındasın değil mi?
3: Öyle mi diyorsun?
2: Komik bir şey mi söyledim ben?
3: Ben daha çılgın kısmına bile gelmedim. İşte şimdi geliyor. Gençken neredeyse boğuluyordum ve bir arkadaşımla donmuş bir gölde kayıyorduk. Buz kırıldı. Birkaç saniye sonra gölün yanından geçen adamlar durdu ve bizi sudan çıkardılar.
2: Yani bedeninden çıktı diyorsun.
3: Evet. Bunu birkaç kez yaptım. Kendimi boğuluyormuş gibi hissetmem gerekiyor. O yüzden tanıdığım bir çocuktan beni boğmasını istedim. Ama o bunu cinsel bir şey sandı.
2: Az önce her şeyi berbat ettin dediğinde ne demek istedin?
3: Sorun değil. Yolunu kendi başına buldu tekrar.
2: Bunu nereden biliyorsun? Böyle bir şeyden nasıl emin olabilirsin? Ben nasıl emin olabilirim? Ya bulamadıysa?
3: Bundan emin olamam. Ama bedenimden çıkmak çok yorucu bir şey ve aynı gün içinde iki kez yapabileceğimden emin değilim.
2: Biliyorsun. Orada sadece yardım etmeye çalışıyordum.
3: Biliyorum. Teşekkür ederim.
2: Kim bilir, eğer gerçekten böyle bir şekilde birini kurtarabiliyorsan, bu bir mucize olurdu.
3: Merhaba.
4: Merhaba anne.
3: Nasılsın? Annem burada işte.
4: O kim?
3: Aa, o Joe. Benim arkadaşım.
4: Anne. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama geri dönmek istemiyorum.
3: Neden? Kızım neden?
0: Hanımefendi.
3: Sizi dışarı almamız gerekecek.
0: Şok cihazını getirin.
2: Özür dilerim. Özür dilerim.
1: Affedersiniz. Hadi, tamam. Geçmem gerekiyor lütfen.
3: Benimle gel lütfen. Hadi. Belki de burası. Tamam. Tamam, sorun yok. Sadece yapabilir miyiz? Yapabilir misin?
2: Yapmak mı?
3: Şimdi. Lütfen. Çok fazla vaktim yok. Onu geri getirebilirim ama yardımına ihtiyacım var. Tamam mı? Lütfen. İyi olacaksın, tamam mı? Sadece yap. Olur mu? Tamam mı? Hadi.
0: Tamam.
4: En iyi neyi hatırladığımı biliyor musun? Giderken arabasına kadar yürüdü ve bir kez bile arkasına bakmadı.
5: Kızını gerçekten tanımıyor musun?
3: Hayır.
2: İyi misin? İşe yaradı mı?
3: Bilmiyorum. Kızım iyi mi?
5: Durumu stabil. İyi iş çıkardın. Olması gereken yere geri döndü. Bir daha gitmeyecek.
3: Sağ ol. Ona göz kulak olduğun için.
5: Sen de gözünü üzerinden ayırma. O öteki tarafa gitti.
3: Tamam.

0: Julie, kahve ister misin?
1: Hayır, gerek yok, sağ ol.
0: Doğru ya, kafein şey damarları daraltıyordu. Peki, diğer tarafa gittiğinde sadece tanıdığın insanları mı görüyorsun? Yoksa başkaları da var mı?
1: Bahasan.
0: Onlarla konuşabiliyor musun peki? Yani birine mesaj iletebiliyor musun?
1: Hayır, hayır.
0: Yanlış bir şey mi söyledim?
1: Hayır, sadece biraz başım ağrıyor. Çok yorgunum. Bunu bir günde iki kez yapmamıştım. Aslında biraz uzansam iyi olur, tamam mı?
0: Burada kalmamı ister misin? Uyanırsa sana haber verebilirim.
1: Gerçekten mi? Gitmen gerekmiyor mu?
0: Yükü Biloxi'ye götürmem lazım ama birkaç saat kalsam da öğlene kadar yetişebilirim.
1: Bu çok nazikçe. Bu harika olur.
0: Harika.
1: Teşekkür ederim.
0: ben seni dinlenmeye bırakayım.
1: Sağ ol.
2: Beni neden yalnız bırakıyorsun? Yalnız kalamadığımı biliyorsun.
0: İstemiyorum ama bir kamyon şoförüyle evlendin. Ne yapabilirim?
2: Beni bir daha asla yalnız bırakma.
3: Hey Julie, birinin nasıl olduğunu görmeye geldik ama...
4: Sadece aile dediler.
3: O iyi mi? Nasıl?
5: Nasıl mı? Hastanede yatıyor. Sence nasıl olabilir?
3: Özür dilerim.
4: Özür dilerim.
5: Ölebilirdi. Hepiniz ölebilirdiniz. Biliyor musunuz? Defolup gidin buradan. Gözümün önünden kaybolun.
2: Her şey farklı olacak değil mi?
0: Farklı olacak. Yeniden inşa edebiliriz. Kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz.
2: Burada ne yapıyorsun sen? Sen burada ne yapıyorsun?
0: Annenin arkadaşıyım, Joe. Hatırladın mı?
2: Tabii ki hatırladım.
0: Gidip anneni çağırayım.
2: Hayır. Bir dakika.
0: Evet.
2: Ben sadece sana bakmak istiyorum.
0: Tamam.
2: Uzun zaman oldu.
0: Tamam. Gidip annene uyandığını söyleyeyim.
2: Çok uzun süre kaybolma.
0: Olmam.

0: Julie. Billy uyandı.
1: Aa, tamam. Nasıl peki?
0: Biraz şey...
2: Anne?
1: Evet. Nasılsın? Doktoru gördün mü? Ne kadar uyumuşum ben?
0: Ben...
2: Ben iyiyim. Sadece. Burası çok aydınlık.
1: Tanrım, çok korktum.
2: Hala buradasın.
0: Ben gidebilirim.
2: Hayır. Seni rüyamda gördüm sandım. Çok parlak.
1: Hemşireyi çağırmamı ister misin?
2: Hayır. Beni yalnız bırakma. Tek başıma hiç iyi değilim.
1: Tamam, hiçbir yere gitmiyorum canım.

0: Evet, burası. Joe, bir kahve içmeye gelir misin? Daha çok uzun yolun var.
1: Seni özledim Majors.
2: Merhaba.
1: Yaptığım tek şey buydu zaten. O evde oturup durmak. Seni özlüyorum. Sana söylemiştim, tek başıma iyi değilim. Bir çocukla da. Kendimle de. İyi olmuyor, bu tehlikeli.
2: Aa dostum. Ah lanet olsun, kusura Asım. Bakma. Ah. Güzel kokuyor.
0: Ben yaptım.
2: Hayır hayır, onu içersem o kadar yorulurum ki kapıdan bile çıkamam. Biloksiye hiç
0: sadece
2: varamam.
0: Sadece biraz. Bunu hak ediyorsun. Azıcık.

0: Sen ilginç bir adamsın. Nerelisin?
1: Nasıl desem, birçok yerden.
0: Ve bir şekilde bu gece çıka geldin ha? Ha, biliyor musun? Yardım etmeseydin kızım şimdi hayatta olmayacaktı.
1: Hayır, ben bir şey yapmadım.
0: Evet, yaptın. İyi bir adamsın.
1: Peki senin gibi iyi bir Alman kız Amerika'da koca bir tırı sürer hale nasıl geldi?
0: Ben Almanya'da bir deniz piyadesiyle evlendim. Adı Çağ'tı ve sonra buraya geldik. Oradan oraya taşındık. Hoşuma gitti. Billy doğdu. Hayat güzeldi. Sonra Irak ve Afganistan'a gönderildi.
1: Lanet olsun.
0: Evet. Döndüğünde ise o aslında dönmedi, bilirsin. Ta ki temelli gidene kadar.
1: Neden?
0: Hepsi benim suçumdu. Ona bahsetmemeliydim.
1: Yeteneğinden mi?
0: Evet. Arkadaşlarını bulmamı istedi ve ben denedim ama bulamadım. Sonra artık kimse için önemi kalmadı çünkü onları kendi görmeye başladı. İşte o zaman gitti.
2: 3 gün sonra...

0: Çok yorgunum.
1: Odan nerede? Onun odası nerede?
2: Koridorun sonunda sağda.
1: Ne kadar çok dinlenirsen o kadar iyileşirsin. Ne kadar iyileşirsen o kadar iyi hissedersin.
0: O zaman her öğünde fasulyeni. Affedersin. Kafiyeli konuşuyoruz sandım da.
1: Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver.
0: Beni bırakma. Hep gidiyorsun ve ben tek başıma iyi olmuyorum işte.
1: Ne?
0: Öpmeden mi gideceksin?
1: Biraz dinlensen.

0: yatağına yattı.
1: Aa, teşekkür ederim.
2: Bunların hepsi mi?
1: Biliyorum. Hepsini takip etmek zor olacak. Hangisini alıyor, ne kadar alıyor, ne zaman? Üç gün sandalyede uyuduktan sonra kafamda bir tanesini bile açacak güç yok. Şu çocuk kilitli kapaklardan birini bile...

0: Özür dilerim. Sağ ol, sağ ol. Yaptığın her şey için teşekkür ederim.
1: Elbette. Yardımcı olabildiğime çok sevindim.
0: Gerçekten bizim için elinden gelenin fazlasını yaptın. Kimse böyle bir şey yapmaz. Burada ailemiz yok. Yollarda olup geçim derdiyle uğraşmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edersin.
1: Çocuk yetiştirmekten pek anlamam ama sonuç iyi görünüyor. İyi bir iş çıkarmışsın.
0: Bilemiyorum. Keşke daha çok yanında olsaydım, gözüm üzerinde olsaydı. Belki şimdi üniversite dersleri alıyor olurdu. Yarışmak yerine.
1: O daha çocuk. Gençken aptalca hatalar yapman gerekir. Yoksa yaşlanınca pişman olacak bir şeyin olmaz.
0: Bu kulağa o ilham verici kedi posterlerinden biri gibi geliyor.
1: Ben de kendimi böyle avutuyorum işte.
0: Bu kazanın benim hatam olduğunu hissediyorum. Daha çok yanında olsaydım...

0: Yanlış tayfaya takılmazdı, değil mi?
1: Aa bebeğim. Yapman gerekeni yap. Çalışmak bir seçenek değil. Tamam mı?
0: Biraz daha kalabilir misin?
1: Aynen, çok isterdim ama yükü Biloxi'ye götürmem gerekiyor. Zaten 3 gün gerideyim, beni öldürecekler.
0: Affedersin.
1: Hayır, hayır. Hayır, bu senin suçun değil. Ben ne yaşadığını biliyorum. Birini kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum ama sen onu geri getirdin. Şimdi her şeyi biraz daha az karanlık hissettiren o küçücük parçaya tutun, tamam mı? Beni tut güzelim. Babayı sıkı sıkı tut. Tamam mı? Tut beni. Pekala, artık yola çıkmalıyım. Ama dönüşte seni ararım, olur mu? Tamam mı?
0: Tamam. Hadi git artık.
1: Gidiyorum. Bana para ödemeyecek misin?
2: Evet. Hak ettiğin ücreti ödeyeceğim tabii ki. Gecikme cezalarını düşerek.
1: Bu bildiğin kazıklamak. Bırak saçmalığı
2: şimdi.
1: Bırak
2: şimdi.
1: Bu düpedüz dolandırıcılık.
2: Bu kapıdan girdiğin günden beri başımın belası oldun, tamam mı? Şirketin bana 18 dolar 46 sent ödemem gerektiğini söylüyor. O yüzden para üstü sende kalsın.
3: Hey Joe. Joe, dışarı gelsene. Kamyonu alıyorlar.
1: Ne halt ediyorsunuz
4: tamam,
1: siz, tamam?
4: Şimdi ben bunu yapmasan iyi olur diyorum. Sen beni umursamıyorsun. Sonra da ortağım seni öyle bir indiriyor ki en yakın akrabayı aramamız
1: tamam,
4: gerekiyor.
1: Tamam, tamam. Sadece tamam, bir dinleyin. Bir kaza oldu. Tamam mı? Bir kadın vardı. Kızı komadaydı ve onu mobildeki hastaneye götürmem gerekiyordu. Yani biraz insaf lütfen, biraz vicdan.
4: Tabii, oldukça ayrıntılı bir acıklı hikaye dostum.
5: Bunu git pembe diziye sat.
1: Kamyonumu mu alıyorsunuz? Hı-hı. Kamyonsuz adam adam değildir. Bunu biliyorsun değil mi?
4: Kamyonunu alıyorum. Kusura bakma dostum.
1: Tamam peki, tamam ama kişisel eşyalarımı alayım bari kutudan. Ona izin var mı?
4: Hayır. Önce borcunu ödersin. Sonra Larry ile hesabı kapatırsın. Belki o zaman kamyonunu geri alırsın. Ne dersin?

0: Merhaba.
1: Hey.
2: Merhaba.
0: Billy'nin nasıl olduğunu görmeye geldik.
2: Billy iyi. Korkunç bir kazada ölümden dönen bir kız için gayet iyi.
1: Aynen öyle. Otoyolda paramparça olmamasına şaşırdım.
2: Yanlış insanlarla takıldı.
1: Bir avuç pislik
0: bizi
1: işte.
0: Bizi kastediyor Rick.
1: Ha, gerçekten mi? Yani biraz berbatız ama bu kadar etkili olduğumuzu sanmıyorum.
0: Şey bak, üzgünüm. Billy'ye olanlar içimi parçalıyor. Ama bu bir kazaydı. Kimsenin suçu değildi.
2: Öyle mi?
0: Ona birbirimize göz kulak olmaya çalışıyoruz. Ama Billy'ye yetişemezsin. Motosiklet üstündeyken hiç. Kimse yetişemez.
2: Selam verip öğle yemeğini götürün.
0: Hey. Aç mısın? Şanslısın.
1: Gerçekten şanslı.
0: Kaza hakkında ne hatırlıyorsun?
3: Pek hatırlamıyorum. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Ama öncesini pek değil.
0: Otoyola çıktığını peki?
3: Hayır.
0: Kazadan önce bir şey hatırlamıyor musun?
3: Pek sayılmaz.
0: Gerçekten mi? Hafıza kaybı mı var yoksa? Doktor ne dedi?
3: Hatırlamıyorum.
2: Alo.
4: Merhaba, nasılsın?
2: İdare ediyorum. Sen nasılsın?
4: Billy nasıl?

0: daha iyi görünüyor.
1: Yardıma ihtiyacın var mı?
0: Bu hiç de fena bir teklif değil. Hem de hiç.
2: Her şey yolunda mı? Sen ne yapıyorsun?
1: Evet, yolunda.
2: Neden gelip bizimle kalmıyorsun?
0: Belki yardımın bize iyi gelebilir.
2: Olur mu?
1: Evet, teşekkür ederim. Bu iyi gelebilir. Şu an ihtiyacım olan bu.
0: Tamam. Sen gel yeter.
1: Görüşürüz.
3: Kimsenin bu kadar arkadaşı olamaz.
0: Arkadaşlarınla mı yazışıyorsun? Bak, sana yüklenmek istemiyorum ama belki çöpü çıkarabilirsin. Tam burada, tam burada. Tamam mı?
3: Ne istiyorsun?
0: Bilmiyorum. Neden yeniden benim bilim olmuyorsun? Eskiden olduğu gibi yardım et mesela. Biz bir takımız, hatırlıyor musun? Şükredecek çok şeyimiz var canım.
3: Evet, haklısın.
0: Seni kaybettiğimi sandım. Sahip olduğum tek şey sensin. Sensiz ne yapardım bilmiyorum.

0: Merhaba, ben
1: geç
0: geldim.
1: Geç bakalım. Hadi gel.
0: Döndüğüme sevindim.
1: Tamam. Ben de.
0: Tamam.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: İyi görünüyorsun.
0: Hiç olmadığım kadar iyiyim.
1: Öyle
0: hem
1: mi?
0: De. Sen nasılsın?
1: Harikayım.
0: Evet, çok iyi.
1: Şu hale bak. Evet.
0: Seni özledim biliyor musun? Çok özledim.
1: Öyle mi?
0: Tamam, hadi bakalım. Evet, dön. Evet. Şimdi içeri doğru. Harika, evet. Bir de şöyle alalım. Buraya doğru düş. Evet, güzel.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Uyan

0: Ninja ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında.

0: yaşında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı

0: Şimdi
1: hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçır.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa. Yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
8: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
9: Bizim kız okulu kazandı.
10: O zaman birikim zamanı.
11: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
9: Çok kolaymış.
10: Kolay tabii.
11: Yettiğini bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
12: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
11: Mobilin bankası Akbank.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
15: Bileyim mi?
16: Ne?
15: Bileyim mi?
16: Aa, evet, fiziksel olarak toparlanıyor ama bilemiyorum. Sanki eskisi gibi değil. Bilmiyorum. Evet, bilemiyorum.
15: Ama kafasına da epey sağlam bir darbe aldı. Ne?
16: Bilmiyorum.
15: Ne?
16: Aman tanrım, bilmiyorum. Çok yanlış, çok yani yanlış.
15: Böyle
16: çok
15: bir şeyden yanlış. Sonra hemen toparlanıp eski haline dönmez insan. Genç olsa bile.
16: Doğru. Sanırım fazla kuruntu yaptığımı düşünüyorsun. Ama sen onu daha önce tanımıyordun değil mi? Tanımıyordun.
15: Hayır, hayır,
16: evet,
15: hayır.
16: Evet.
15: Ona göre biz eski dostuz. Bu da tuhaf. Evet, gerçekten.
16: Bak, şey, beni kızdırmak için sana cilve yaparsa şaşırma sakın. Buna hiç şaşırma, tamam mı?
15: Cilve.
16: Yani nasıl bir şey olduğunu biliyorsun değil mi?
15: Cilve. Peki ben bu gece nerede yatıyorum?
16: Ne?
15: Nerede yatıyorum? Nerede? Nerede yatacağım?
16: Kanepede.
15: Nerede?
16: Kanepede.
15: Canımı acıttı.
16: Şey, kızım evde ve ben buraya asla erkek falan getirmem ya, tamam mı?
15: Yok yok
16: asla.
15: Anlıyorum. Şey, uyudu mu?
16: Evet, 3 saat kadar önce bir iki ilacını aldı. Bir süre daha uyuyacaktır.
15: Tamam. O zaman ben kanepede yatayım bari.
16: Aman tanrım, ne yapıyorsun?
15: Umuyorum bunun bir sakıncası yoktur. Çünkü ben çıplak uyumayı severim. Sorun değil, değil mi?
16: Bu aslında çok büyük bir sorun.
15: Neler?
16: Çok büyük bir sorun. Yani bu kocaman
15: sorun
16: bir
15: mu?
16: Sorun gibi.
15: Tamam.
16: Çok seslisin, bağırma. Bağırıyorsun. Sus dedim sana. Bak seni anlıyorum ama ben de böyleyim işte. Ne diyorum ki? Evet. Buradan bakınca anlaşılıyor.
15: Şey, ben istedim ki.
16: Aa, evet, harika. Yani ne görüyoruz?
15: Aa, tamam. Peki.
16: Aa.
15: Şuna ne diyorsun?
16: Anladım, öyle mi?
15: Ne dersin? Tamam. Olur mu? Biraz daha tamam. Sık bence, biraz daha.
16: Ay, özür dilerim.
15: Ne oluyor? Bana mı kızdın yoksa sakar mısın?
16: Aa, affedersin, beni geriyorsun. Haklısın, affedersin.

0: Evet, Memphis'e varman lazım.
1: Harika. Geri dönebilecek mi? Bunu evet kabul ediyorum.

0: Evet, ister misin?
1: Teneke adamın aleti var mı sence?
0: Hey tatlım, bir şeye ihtiyacın var mı?
2: Henüz yok.
0: Bakın ne diyeceğim, bu çok güzel. Gerçekten. Burada olmanız çok güzel. Bayıldım, çok iyi.
3: Hayvanların öldürme içgüdüsü çoğu zaman cinsel davranışı taklit eder ve bu şiddete dönüşebilir. Bazen dişi partnerin yaralanması ya da ölümüyle sonuçlanır. İncil'in ayrılmaz bir parçası hayvanlar alemidir.
0: Hey Billy! Bana yardım eder misin? Billy! Gel hadi!
2: Ne?
0: Bence artık tamir etme, artık binmeyecek.
1: Satılacak halde olsun istemiyor musun?
0: Umarım Joe'dan motorunu tamir etmesini istemedim.
2: Gerek kalmadı. Kendisi teklif etti.
0: Ne kadar da nazik.
2: Evet. Burada kalmasını istemeliyiz. Tek başına becerikli değilsin.
0: Neden bahsediyorsun sen?
2: Babamın gittiği zamanı hatırlıyorum. Gece olmuştu ama ben hala uyanıktım. Sen ağlıyordun. Ben ağlıyordum. Yağmur yağıyordu. Sanki bütün dünya ağlıyordu. En çok neyi hatırlıyorum biliyor musun? O giderken arabasına kadar yürüdü ve arkasına bir kez olsun bile bakmadı.
0: Senin neyin var?
1: Ah, lanet olsun. Lanet olsun.
0: Ne dediler?
1: En az 500 dolar ödemezsem kişisel eşyamı geri vermeyeceklermiş.
0: Tahminimce bir çift iç çamaşırı değildir, değil mi?
1: Hayır. Mary ile ve kızımla olan bütün fotoğraflarım bir kutudaydı. Mary'nin bana doğum günlerinde, yıl dönümlerinde yaptığı küçük kartlarda. Yüzüğü de oradaydı.
0: Evlilik yüzüğü mü?
1: Evet.
0: Ona ne oldu? Üzgünüm, belki bilmiyorsun.
1: Üç günlük bir yola çıkmıştım. Mary ile kavga ediyorduk. Benim gitmemden nefret ediyordu. Ve son gece ben yokken, ertesi gün öğlen eve dönecektim. Onun aptal sigarası kanepeyi ateşe verdi. Eski bir çöp parçası ve yangın yayıldı. Yangın yayıldı. Üzgünüm. Onun adını söyleyemem. Çünkü çok üzülüyorum. Söyleyemem. O...
0: Aa, çok üzgünüm.
1: O küçük kızım 5 yaşında. O 5 yaşındaydı. Yangından önce dumanın ona ulaştığını söylüyorlar. Yani ama kalmalıydım. Asla ayrılmamalıydım.
0: Çalışmak bir seçenek değil.
1: Kapıdan çıkarken kendime sürekli bunu söylüyordum ama bu sefer durum farklıydı. O korkmuştu, ağlıyordu. Ben de bebeğim gitmem gerek. Kamyonetin kredisini ödemem gerek. Evin ipoteğini ödemem gerek dedim. Ve şimdi kamyonet yok, ev yok. Gitmemeliydim, kalmalıydım. Ve benim sahip olduğum son küçük parçalarını da elimden aldılar.
0: Üzgünüm. Bu berbat bir şey.

0: Kızım, bunu gerçekten mahvetmişsin. Hayatta olduğun için şanslısın.
1: Annem nerede?
0: Kasabaya erken gitmesi gerektiğini söyledi. Birkaç işini halletmesi gerekiyormuş.
1: Yani bugün sadece biz mi olacağız?
0: Evet. Sen ve ben olacağız gibi görünüyor.
2: Açık.
3: Merhaba. Hey. Evet, şeyi getirdim. Alabilirim artık, öyle değil mi? Bu ve bu.
2: Al bakalım.
3: Tamam. Anladım, teşekkür ederim.
1: Hey Joe.
0: Ne var?
1: Buraya gel.
0: İyi misin?
1: Evet. İşler nasıl gidiyor?
0: O benim gömleğim.
1: Öyleydi. Peki, nasıl gidiyor?
0: Çalıştırdım. Çalışmaya devam etmesi için dua et.
1: Her şeyi düzeltebilirsin.
0: Evet, ama annem bir yerlerde bunun devam etmemesi için dua ediyor. Bu yüzden onun oyunu iptal etmelisin. Pekala, ben işime geri döneyim.
1: Onunla yatıyorsun değil mi?
0: Kim?
1: Kim mi? Burada sadece 3 kişiyiz Majors. Ve benimle yatmadığın kesin.
0: Bana öyle deme.
1: Neden? Sana hep böyle derdim ben.
0: Sen soyadımı nereden biliyorsun?
1: Çünkü o benim de soyadım.
0: Bunu yapma.
1: Seni özledim Majors.
0: Dur dedim sana.
1: Tek yaptığım şey buydu. Sürekli uzaktasın. O evde oturup duruyorsun. Seni özlüyorum. Billy gitti. Benim. Mary.
0: Ne dediğini bilmiyorsun. Mary öldü. O yüzden karıma biraz saygı göster. Yoksa sana şaplak atarım.
1: Bana asla vurmayacaksın. Hiç vurmadın. Seni kışkırtsam bile. İlk ben vursam bile. Billy hastanedeyken ruhu bedeninden ayrıldı ve ruhum girdi. Buradayım bebeğim. Neden onunla yatıyorsun? Ha? Ne istediğini biliyorum ben.
0: Bunu neden yapıyorsun?
1: Eskisi gibi olabiliriz. Bir çocuk daha yapabiliriz. Sera'yı özlemiyor musun? Kızımızı özlemiyor musun? Sana dönene kadar onun yanındaydım ben. Ve burada olduğum her saniye onu özlüyorum.
0: Nasıl? Nasıl? Sen nasıl? Onun adını nasıl biliyorsun?
1: Her şeyi biliyorum Joe. Babanın seni dövdüğünü de. Ben senin karınım. Ve Sera'nın annesiyim. Onun insanları ölümden geri getirebileceğine inanıyorsun. Neden benim olduğuma inanamıyorsun?
0: Çünkü ben bunu hak etmiyorum.
1: Ben buradayım.

0: Merhaba.
1: Almışsın.
0: Alacağımı söylemiştim. Billy nasıl?
1: Teşekkür ederim. Uyuyor odasında sanırım, bilmiyorum. Yani onu görmedim.

0: Ben yokken işler nasıl gitti?
1: İyi. Yani şey... Bir şey olmadı. Motorunu tamir ettim.
0: Güzel. O uyanmadan önce motorunu satmayı düşünüyorum. Bu karın
1: mı? Evet.
0: Güzelmiş.
2: Evet, aynen seni yaptığın gibi. Pekala, bekle, dur. Dur.
3: Yapma.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne gibi görünüyor?
0: Mahremiyet ihlali gibi görünüyor. Joe eşyalarını karıştırmandan hoşlanmayacaktır.
1: Onu hiç tanımıyorsun.
0: Sandığından daha iyi tanıyorum. Ve ondan biraz daha kalmasını isteyebilirim.
1: Neden?
0: Çünkü ondan hoşlanıyorum.
1: Ama batıracaksın. Kocanla yaptığın gibi.
0: Kocam mı? O senin baban genç hanım.

0: Evet, ben de öyle dedim. Billy hastanedeyken ruhu bedeninden ayrıldı ve benim ruhum onun bedenine girdi.
1: Ne yapıyorsun?
0: O kadın aramıza girecek.
1: Tekrar birlikte olmamızın sebebi o. Ona zarar veremezsin.
0: Yapabileceklerime şaşıracaksın. Ben de şaşırdım. Bu sefer işleri batırmayacağım.

0: Merhaba.
1: Seni hiç ilgilendirmeyen bir şeye karıştın.
0: Ama kızım ölüyordu.
1: Bu bizim işimizdi. Kızını hiç tanımıyorsun, değil mi?
0: Hayır, hayır.
1: Her ruh eninde sonunda bedenini terk eder. İşler böyle yürür.
0: Mobilyayı buldum, onu geri getirdim.
1: Bir tanesini geri getirdin. Bu ruhlar kaybettikleri insanların etrafında dolaşırlar. Diğer tarafa geçtiğinde yanında kim vardı söylesene.
0: Joe yanımdaydı.
1: Birini kaybetmiş mi?
0: Evet, eşini ve kızını yangında ölmüşler.
1: Bu dünyayı beklenmedik ve korkunç bir şekilde terk eden ruhlar en uzun süre dayananlardır.
0: Tamam. Peki nasıl düzeltebilirim?
1: Yeterince uğraştın. Ruhun kafası karışık olabilir, zayıf olabilir. O ait olduğu yere geri dönebilir.
0: Dönebilir mi? Hayır, o gitmiyor. Lütfen, hadi ama bir yolu olmalı. Lütfen.
1: O yol senin şu an yürüdüğün yol. Ama benim tavsiyemi istiyorsan eğer durmalısın. Bir şeyleri değiştirmeye çalıştığında ne olacağını asla bilemezsin.

0: Beni bir daha asla yalnız bırakma.
1: Karımı geri getirdin.
2: Hayır. O birlikte olduğun kişi o Billy, o benim kızım.
1: Bunu söylediğim için üzgünüm. Billy öldü. O Mary.
2: Hayır. O ölmedi. Kayboldu, tamam mı? Ve o şey onun bedenini ele geçirdi. Ve onu geri getirmeme ve durumu düzeltmeme yardım etmen gerek.
1: Aa, gerçekten mi? Nasıl peki?
2: Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Lanet olsun.
1: Julie.
2: Nerede Julie? Nerede o?
1: Kendini odasına kilitledi. Çok üzgünüm
2: Kapa
1: ama...
2: Kapa çeneni! Sesin beni iğrendiriyor. Beni ve onu kullandın. Bunu düzelt. Bunu düzeltmelisin. Buna mecbursun.
1: Benden ne yapmamı bekliyorsun? Karımı öldürmemi mi?
2: Lanet pantolonla giy. İğrençsin.
1: Şey, bunu neden söylediğini bilmiyorum ama...
2: Tamam. Öyleyse biz... Tamam. Sonra beni boğazlayacaksın. Böylece Billy'yi alabileceğim.
1: Ona vurdun. Julie. Julie.
0: O iyi olacak. O sert bir kadın. Beni öldürecekti Joe. Ve buna hazır değilim. Bir daha olmaz. Sen benimle gelmeye hazır olana kadar olmaz.
1: Ona bu kadar sert mi vurmalıydın?
0: Buradan gitmeliyiz.
1: Nereye gideceğiz?
0: Eve. Seni götürmek istiyorum Joe. Biraz paraya ihtiyacımız var. Buldum. Bir fikrim var. Geliyor musun?

0: içeri gel. Daha iyi misin?
1: Sayılır. Oradan çıkmam gerekiyordu. Annem sürekli başımda duruyordu.
0: Daha iyi görünüyorsun.
2: Aynen.
1: Sağlıklı yaşam sayesinde.
0: Kalacak mısın?
1: Yiyecek bir şeyiniz var mı?
2: Evet, sanırım biraz artan waffle kızartması, bagel whip ve biraz meyve rulosu var. İstediğini alabilirsin.

0: işini Joe.
1: Hey dostum. Sanırım o öldü.
0: Bebeğim iyi misin?
1: Ya, kasıtlı değildi bu. Bu bir kazaydı. Dostum, dostum. Kalk dostum.
0: Bebeğim. Ya o ya da sen. Buradan gidelim.
1: Belki de ölmemiştir. Belki de ambulans çağırmalıyız.
0: Çok geç.
2: Tanrım, şey merhaba, ben şeyi bildirmek istiyorum. Kızım aslında o sorun yok, o iyi.
3: Kaldır ellerini. Ellerini kaldır hemen.
2: Tanrım.
3: Ellerini kaldır.
2: Ne oldu? Dur.
3: Otur şuraya. Otur dedim sana, hadi.
2: Tamam. Oturuyorum, tamam mı? Lütfen silahı indir Mike.
3: Biri ve senin arkadaşın neden bizi soydu?
2: Açıklayabilirim. Açıklamaya
3: neden?
2: Çalışabilirim.
3: Açıkla. Ricky vurdular.
2: Ne?
3: O öldü. Beni de neredeyse öldürüyorlardı.
2: Aman Tanrım, lanet olsun.
3: O adam senin arkadaşın. Ona ne yaptı söyle.
2: O bile değildi, tamam mı? Yaşananların mantıklı olmadığını biliyorum ve sana açıklayacağım ama söyleyebileceğim hiçbir şey mantıklı gelmeyecek, biliyorum.
3: Sana ne kadar sert vurdular?

0: Burayı yakmak istememiştim. Her şey çok hızlı oldu. Sana söyledim, tek başıma iyi değilim. Bizi bulmanı istedim.
1: Hadi oynayalım, hadi.

0: Bir hayalet birinin vücudunu bir tür yengeç gibi ele mi geçiriyor diyorsun?
1: Mike, polisi arayamayız, tamam mı? Billy'nin eve dönmesini istiyorum.
0: Tamam, polisler uğraşmak istediğim son şey. Rick'i benim silahımla vurdular.
1: Mike, Rick için çok üzgünüm, tamam mı?
0: Onları nasıl bulacağız?
1: Beni boğman gerekiyor.
0: Seni vurmak çok daha kolay olmaz mı?

0: Mutlu değilsin, değil mi?
1: Sadece her şeyi sindiriyorum.
0: Hava bulutlu olmak zorunda mıydı? Yıldızları görmek istiyorum.
1: Olduğun yerde yıldız yok muydu?
0: Hiçbirini hatırlamıyorum. Artık hepsi silinmeye başladı. Tek hatırladığım şey seni özlediğim.
1: Yıldızları mı istiyorsun bebeğim? Sana yıldızları vereceğim.
0: Bana yıldızları verecek misin Joe?
1: Her zaman yapacağımı söyledim.

0: Beni kandıramazsın.
1: Bu ne demek oluyor?
0: Bunların hiçbirini istemedin.
1: Seni istedim. Küçük kızımızı istedim. Sadece... çok fazla yollardaydım. Seni hak etmediğimi düşündüm.
0: Julie'yi hak ettin mi?
1: Ben kimseyi hak etmiyorum.
2: Planı hatırlıyor musun?
3: Plan. Bu delilik için ne kadar da sevimli bir isim.

0: farklı olacak değil mi canım?
1: Farklı olacak, evet. Yeniden inşa edebiliriz. Kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz.
0: Ciddi misin?
1: Evet, evet, ben ciddiyim. Yani ben nasıl oldu anlamıyorum ama evren bana şans veriyor.
0: Ve bana?
1: İkinci şansı veriyor. Evet.
0: Sana inanmak istiyorum.
1: Hayır, hayır, artık yola çıkmayacağım. Burada kalacağım. Benden kurtulamazsın. Beni kandırmaya çalışmıyorsun, değil mi?

0: Ne oldu?
1: Ne? Sanki bir şey duydum.
2: O senin vicdanın ve senin bir pislik olduğun.
1: Lanet olsun.
2: Olduğun yerde kal.
1: Dostum, o adam peşimden gelmiş.
0: Mike. Benim.
2: Hayır, kes şunu. Sen biri değilsin. Ve senin gibi biri onun içinde sadece sürünüyor.
3: Mary, sadece kızımı geri istiyorum, tamam mı?
0: Ben... Ne kadar çok?
2: Silahı bırak, yoksa onun kafasını uçururum.
0: O üzgün pisliği benden başka kimse vurmaz. O da mı onarma projelerinden biri?
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı bulaşık deterjanı 149 lira.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Dondurma gibi değil, dondurma.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
18: kurdu. Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
19: Tam da leyslik.
20: Sevince. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
5: Kredi

0: Bosch'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearben Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
13: dondurma. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
15: Sana tek başıma iyi olmadığımı söyledim. Çocuğumuzla birlikteyken değil. Kendimle değil. Bunu yapmak tehlikeliydi. Sera yangın çıkmadan önce öldü. Düşündüğümden daha zordu.
16: Sen...
15: Küçüktü ama ölmek istemiyordu.
16: Sen... Ona asla zarar vermezsin.
15: Ona değil bebeğim. Sana. Bizi bulmanı istedim. Burayı yakmak istememiştim. Her şey çok hızlı oldu.
17: Kendi kızını mı öldürdün?
15: Seni vursam nasıl olur anne? O zaman Billy'nin cesedini geri alması konusunda endişelenme.
18: Bırak onu hemen.
15: Billy'yi vuramazsın. Billy'ye o kadar aşıksın ki bu utanç verici.
18: Silahı bırak.
17: Mike. Silahı bırak lütfen.
19: Sorun yok. Sorun yok.
16: Sera. Sera.
19: Sorun yok.
16: Sera.
19: Sorun yok, sorun yok.
16: Sera.
15: Joe. Bebeğim yapma.
16: Sera.
15: Bebeğim.
16: Sera.
15: Joe.
17: Mary. Sadece kızımı istiyorum. Hadi. Hadi. Ne yaptın sen? Ait olduğun yerdesin. Hayır. Çok geç. Sen ölüyorsun. Beni burada tutamazsın.
19: Anne. Benim için geri döndün.
17: Dur.
16: Sera. Sera. Sera. Sera. Sera. Sera.

0: Kimsin sen?
1: Ben Billy. Neler oluyor?
0: Biz nerede tanıştık?
1: Nerede? Oluyor? Anne. Atölye dersi. Hafıza kaybı mı yaşıyorsun? Anne. Ne oldu ona? Anne.
0: Billy.
1: Yardım etmeliyiz.
0: Biliyorum ama yapamazsın, tamam mı? Billy.
1: Anneme ne?

0: Lütfen kes şunu Kirby.
1: Hayır, kes şunu lanet olsun. Hayatımı emmeyi kes artık. Siz ikiniz sanki iki lanet pire gibi beni emiyorsunuz.
2: Ha, üzgünüm, ikimiz de seni hayal kırıklığına uğrattık.
1: Oh, lanet olası, gerçekten mi he?
0: Dur.
1: Tanrım, bu lanet yeri yerle bir etmeliyim. Benim yapmam gereken bu.
2: Joey, hayır hayır tatlım.
1: Ne cesaret ama.
0: Hayır, o sarhoş.
1: Kapa çeneni.
0: Onu dinleme.
1: Yap hadi.
0: Lütfen ikiniz de lütfen durun. Dur.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadı.

Dünya, insanlığın doğum yeri. Onlar da aynen bizim ırkımız gibi hem içten bir merhamete hem de aşırı şiddet göstermeye yatkınlar. İnsanları koruma çabamız sırasında çok daha önemli bir bilgi ortaya çıktı. Dünyalarımız daha önce karşılaşmıştı.

0: Flash Haber.
1: Şangay'dan yeni haberler. Sanayi bölgesinde çok ciddi miktarda sıyırı sızıntı yaşandı. Tüm siviller şu anda bölgeden takip
0: devam edeceğiz. Elimize bilgiler ulaştıkça ekranlarınıza getireceğiz.
2: Nest Pentagon Harekat Merkezi.
3: Nest Deniz Şahinleri hedefe yaklaşıyor.
4: Tahliyenin tamamlanmasına 3 dakika var efendim. Çin hava sahası tamamen kapatıldı. 1,5 kilometre çapında.
5: Tamam, Nest ekibine onay ver.
4: Kara Şahinler iniş için onay verildi.
6: Çin Çin! Dondurman kaymak! Dışarıdaki tüm kötü robotlar belli bir şekilde dayak yemeye hazırlandı.
7: Son 2 yıldır yeni otobotlardan oluşan öncü bir ekip burada benim komutama sığınmış durumda.
8: Asiler çıkış hazır olsun.
9: Hazır ve de nazır.
7: Birlikte insanlarla ittifak oluşturduk. Gizli fakat cesur askerlerden oluşan bir ekip.
10: Pekala dinleyin. Çin'in bu konudaki örtbas haberi gaz sızıntısı. Arama kurtarma için bölgeyi tahliye ettiler. Bu 8 ay içinde 6. kez düşmanla temas. Bu seferkini kamunun görmesine izin vermemeliyiz. O yüzden tedbirli olun.
7: Nest adında gizli bir saldırı timi, dünyanın çeşitli ülkelerinde saklanan düşmanlarımız Decepticonlardan geriye kalanları avlıyor. Alfa'da

0: O burada. Kokusunu alıyorum.
1: Yakında. Yaklaşıyor. Tamam bay.
2: Olamaz.
1: Elimizde ne var?
2: Termal dalgalar.
1: Pekala, herkes hazır olsun. Şu an tam tepesindeyiz.

0: Envanter 1, hemen ateş desteği talep ediyoruz.
1: Savaş helikopterleri yerlerinde, harekete geçiyoruz.
2: İkizler, hedef size doğru geliyor.
3: Evet, gördüm.

0: çay çuvalladım. Ben iyiyim.
1: Bu bir savaş.
0: İğrenç durum.

0: Mak Decepticon, son sözlerinle bu gezegene hükmedemeyeceksiniz. Fallen tekrar yükselecek.
1: Bu kulağa hiç hoş gelmiyor.
0: Bugün değil.
2: Hadi gidiyoruz. Herkes dışarı çıksın. Frankie, Mojo dışarı. Hadi evlat, uyumamız gereken bir
1: baba,
2: program
1: var. Baba biraz
2: ağır
1: ol. Benden kurtulmak için niye can atıyorsun ha? Odamı kiraya mı verdin yoksa?
2: Hayır, odan için başka planlarım var ve adı da ev sinemasıyla başlıyor.
3: Ne buldum bak. Küçük bebek patiklerin.
1: Aa anne.
3: Aa, benim minik patikli oğlum.
1: Tamam.
3: Gidemez.
1: Görüyor musun? Kendi kanından olan çocuğun acımasız dünyaya adım atacağı zaman böyle davranman gerekir. Tamam mı?
2: Evet, kalbim buruluyor koçum. Üniversite çok yazık.
3: Tüm tatillerde eve geleceksin. Sadece uzun tatillerde değil. Cadılar Bayramı'nda evine gelmelisin.
1: Ya Cadılar Bayramı için gelinir mi anne?
3: O halde biz sana geliriz.
2: Hayır, biz de gelmeyiz.
3: Kılık değiştiririz. Kostüm giyeriz. Bizim orada kimse anlamaz.
2: Bırak da çocuk nefes alıp rahat ağlasın. Hadi toparlan. Bir aylık bir yolculuğa hazırlanmamışsındır. Marş marş gidiyoruz.
3: Bana küçük hanım demene bayılıyorum senin sapık ilk.
2: Henüz hiçbir şey görmedim.
1: Baba yapma şunu, oha.
2: Ne var?
1: Ne yaptığını görüyorum baba, bu rap klibi değil.
2: Hafiften kendimi kaptırıyorum işte.
1: Az önce yaptığın şey ürkütücüydü.
2: Dinle. Biliyorsun biz annem ve ben seninle gurur duyuyoruz. Yani sen üniversiteye giden ilk vitvikisin.
3: Hayır, yine ağlamaya başladım.
1: Kendini toparlarsın anne.
2: Evet evet, toparlar. Onun bunu kabullenmesi çok zor. Oğlu artık bir yetişkin ve bizden ayrılıp dünyada tek başına kalacak.
1: İyi misin baba?
2: Evet ben... Hemen inin koltuktan. Sizin pis hayvanlar.
1: Vay be.
2: Tamam. Üniversitede bunları çok göreceksin.
1: Neden söz ediyorsun sen?
2: Orada çok sayıda kadın olacaktır.
1: İyi de ben tek eşli erkeklerdenim.
2: Dinle, Mikaela harika. Fakat gelişmek için birbirinize özgürlük tanımalısınız. Yaşıtınız olan çiftlerden farklı değilsiniz.
1: Evet, sadece uzaylı bir ırk keşfettim.
2: O mobilete daha ne kadar bineceksin?
1: Baba, ihtimallerin ne olduğunu biliyorum. Biz istisnayız, tamam mı? Bir saniye bekle. Aa, acaba kim bu?
2: İki hafta sonra başka çıtır olur.
1: Merhaba güzel.
4: Seni terk ediyorum sen.
1: Gerçekten mi? Emin misin? Sesin pek kararlı gelmiyor.
4: Evet, kararlıyım. Ve bu yüzden gelip sana veda etmemin anlamı mı?
1: Vay be, geçen sefer de neredeyse ciddiydim.
5: Bir sürprizim var.
1: Uzun mesafe ilişki seti hazırladım sana. Evet, bir kamera aldım. 24 saat internetten görüşebiliriz. Aralıksız Witwiki yayını yani.
5: Ayrıca sana cep telefonunda anlatılmayacak bir fuardan birkaç minik
1: aksesuar aldım. Bazı karışık CD'ler mutlaka.
4: Kulağa hoş geliyor, sabırsızlandım.
5: Hey!
1: D-Day tişörtünü istiyor musun?
4: Şu paramparça giysilerini sakladın mı yoksa?
1: Tabii ki sakladım Mikaela. Şampiyonluk formam gibi. Bu şeye kanım aktı.
4: Vay, kendinden çok eminsin.
1: Hayır, konu o değil. Özgüvenim çok yükseklerde seyrediyor sadece.
4: O anılarla dolu küçük kutun seni bırakmama engel olur mu sanıyorsun?
1: Gerçekten benimle gelmelisin. Kampüs civarında ucuz daireler var.
4: Benim hapisten yeni çıkmış çocuk kafalı babam kendi ayakları üzerinde durmayı becerene kadar olmaz sen.
6: Seni duydum.
5: Balata kapaklarını nereye koydun?
4: Kambillerinin yanında.
1: Ay, kambili demene bayılıyorum. Fısıltılı söylesene.
4: Kambili.
7: Neden senden nefret edemiyorum?
1: Witwiki cazibem işte. Dur bir dakika, dur bir saniye.
7: Görünüşe göre ayrılmıyoruz.
4: 20 dakikaya gelirim.
1: Mikaela. Galiba küpten ufak bir parça tişörtüme takılmış.
8: Hayır! Ya yangın var! Aa, baba yangın var!
2: Artık sus sen.
3: Tamam tamam, sadece... sus. Bunları sen
2: ben,
3: taşı.
2: Ben...
8: Tanrım.
2: Vay.
3: Sana bir şey diyeyim mi? Seninle bir yere gitmek istemiyorum. Seninle Fransa'ya gitmeyeceğim. Sokağın karşısına bile geçmem.
2: Öyle
3: ben
2: olsun.
3: İçeri giriyorum.
2: Seni Paris'ten ararım.
8: Baba!
2: Baba! Kapat Patırtının iğnesi. Sam.

0: 911'i ara.
1: Bumblebee! Hemen garaja girin. Girin. Sinir krizi geçirmek üzereyim. Garaja gidin hemen sessizce.
2: Ay yüce tanrım. Aman tanrım.
1: Garaja gir. Hemen.
0: Hadi gidin köpeklerinizi garaja gelin.
3: Neler oldu?
4: Buraya gel. Dinle. Köpeğin şu kıymığını almanı ve hemen çantana koymak istiyorum.
3: Sen
4: neler
3: mi?
4: Hadi
3: sen
4: peki.
1: Evet anne.
3: Konuşabilir miyiz?
1: Evet.
3: Merhaba Mikaela. Kel bir yerim var.
0: Eski ocaktan galiba.
3: Post makinesinden. Şey o da seninle birlikte gidecek. Bak garajımda manyak bir uzaylıyla yaşayamam.
1: Tamam peki
0: anne. Ulusal güvenlik. Dinle. Sessiz kalırsak onlar her şeyi halleder derim. Bunu evde tadilatın resmi başlangıcı olarak düşün tamam mı?
3: İyi. Hükümet ödeyecekse havuz isterim. Tamam. Ayrıca jacuzzi.
0: Tamam.
3: Yüzeceğim tek kelime bile etmeyecek.
1: Evet, başın belada.
5: Hala ses sıkıntısı mı yaşıyorsun?
1: Biraz abartıyor. Bee, seninle şu üniversite meselesini konuşalım. I'm so seni yanımda götürmeyeceğim.
5: Ben dışarıda bekleyeceğim, tamam mı?
1: Sana bunu daha önce söylemeyi düşünüyordum. Şey, yani bir sorun var. Birinci sınıfta arabaya izin yok. Sen otobotsun. Babamın garajında kalmıyor olman gerekir. Yani burada boğuluyorsun resmen. Sen daha iyisini hak ediyorsun. Bu zaten yeterince zor. Daha da zorlaştırma. Bana bir bakar mısın? Hadi koca. Bu koruma işi bitti. Tamam mı? Görevini yaptın. Bak artık güvendeyim. Senin Optimus Prime ve diğerlerinin yanında olman lazım. Normal olmak istiyorum bir. Bu yüzden üniversiteye gideceğim. Ve bunu seninle yapamam. Son kez görüşür değiliz sonuçta bir. Hadi ama yapma bunu. Bir canımı okuyorsun bir. Sen benim ilk göz ağrımsın. Seni seviyorum. Vay.
0: Vergi mükellefleri sayesinde yine düze çıkacağız.
1: Hadi gidelim.
3: Üstün başın toprak
0: yapma.
3: Olmuş. Ne?
0: Yeter iyiyim.
5: O doğu kıyısı kışlarını bensiz atlatabilecek misin peki?
1: Sen başıma gelen en güzel şeysin.
5: Başka?
1: Senin için her şeyi yaparım.
5: Başka?
3: Semse ile başlayan o sözcüğü söylemek üzere.
0: Gidelim evlat.
3: Müthiş zamanlama baba.
1: Sana tapıyorum.
5: Şu anda duymayı beklediğim kelime bu değildi.
1: Neden söz ediyorsun? Diğer kelimeyle aynı sanırım.
5: Aynı kelime değil ama.
1: Şimdi söylersen beni burada zorlamış olduğun için anlamı kalmaz. Ayrıca sen de söylemiştiysin. Bu yüzden söylemedim diye bana bozulma.
5: Evet söylemedim. Çünkü önce kızlar söyleyince erkekler
1: evet, ki. Evet siz kızlar da öyle. Özellikle senin gibi seçeneği olanlar.
5: Demek bunlar benim ilgimi canlı tutma planının bir parçası öyle mi?
1: Olabilir.
5: İşe yaramasına gıcık oluyorum.
1: Her şey.

0: Küpün parçası dişide.
1: Soundwave doğruladı. Onu takip edip parçacığı alın.

0: Otobüs izler. 3. hangara gidelim.
1: Anlarsınız. Otobüs kamyonu
2: gider. Bekle.
1: Affedersiniz. Affedersiniz. Yolaştıkınız. Bunlar çok hoş. Evet bebek. Yenilenme vakti.
2: Evet. Şuraya bak. Bugün gece halde uçacağım. Biraz oynaşma vakti geldi de geçiyor.
3: Yeşil. Hayır. Yeşil benim de. Ya yeşil bende. Yeşil kaptan.
2: Canım yandı.
3: Yanmadı da zaten çünkü tekmeyi.

0: girmek isterdim ama giriş listesinde olmalıydınız.
1: Artık öyleyim. Emirler başkandan binbaşı. Gizli uzaylı dostlarınız için bir mesajım var.
2: Şangay'da taş üstünde taş bırakmadınız.
0: Pekala, genelkurmayla buradan haberleşiyoruz. Bu bölgede otobotların hangarı olarak kullanılıyor.
3: Genelkurmayla güvenli bağlantı hazır efendim.
4: Satcom 23.24 derece
5: ilerliyor. Pentagon'a güvenli at şu an açık.
6: Ben Şangay'ı izledim. Torbik'in yaşadığınızı biliyorum.
7: Evet, sağ olun. Bilmeniz gereken bazı istihbaratlar aldığımızı düşünüyorum. Onu size gösteremiyorum. Ama izin verirseniz otobotların liderinden bunu dinlemenizi istiyorum.
8: Devam edin.

0: İnsan merak ediyor. Biz Tanrı suretinde yaratıldıysak onu kim yaptı?
1: General, birliğimiz bu yıl 6 Decepticon vakasına müdahale etti. Her kıtada bir tane.
2: Şu kesin ki dünyanızda bir şey arıyorlar. Dün geceki Decepticon bir tehdit savurdu.
3: Fallen tekrar yükselecek.
4: Fallen mı? Ne anlamda?
1: Emin değiliz. Irkımızın
2: tek kayıtlı tarihi Oz Park içinde saklanıyordu. Ve onunla birlikte yok oldu.
5: Affedersiniz. Hani şu neydi adı? Oz Park'ı. Artık yok olduğuna göre düşman daha önce öngördüğünüz gibi gezegeni niye terk etmedi?
6: Müdür Galloway, ulusal güvenlik danışmanımız. Başkan onu bu göreve bizzat atadı.
4: Bilgilendirme notu bana gelmedi galiba.
5: Öldüğüm için üzgünüm general. Affedersiniz. İzninizle asker. Şangay'da yaşanan
6: onca hasarın ardından başkan
5: işin bittiğini söyleyebilmek istiyorum. Şimdi gizli tutulan uzaylı otobot işbirliği yasası uyarınca istihbaratınızı bizimle paylaşmayı kabul ettiniz. Ama gelişmiş silahlarınızı paylaşmıyorsunuz.
1: İnsanoğlunun savaş potansiyelini gördük. Size faydadan çok zararı olacağı kesin.
5: Kim oluyorsunuz da bunun kararını siz veriyorsunuz?
7: Bağışlayın ama biz onlar...

0: Onlarla iki yıldır sahada omuz omuza savaşıyoruz.
1: Birlikte kan ve ter döktük, metal parçaladık.
2: Asker, görevin savaşmak, gevezelik etmek değil.
1: Beni zorlama.
2: Ve işte ekibimizin en yenisi.
3: Sakin ol.
4: Anladığım kadarıyla siz uzaya bir mesaj yolladıktan sonra geldiler. Onları davet ettiniz, onlar da geldi.
5: Beyaz Saray'dan kimse bunu onaylamadan.
6: Orada biraz durun bakalım Bay Galloway. Her şey burada onaylandı.
7: Tecrübelerimiz bizi yanıltmadı. Binbaşı Lennox ve ekibinin bu konudaki
6: görüşleri... Her

0: şu ana kadar neler biliyoruz? NBE 1 olarak sınıflandırılan
1: Alman lideri Megatron'un denizde Laurentian çukurunun dibinde huzur içinde çürümekte olduğunu biliyoruz. Etrafı koruma ağlarıyla çevrili ve sürekli denizaltı gözetiminde tutuluyor.
0: Ayrıca şu
1: sizin Old Park'tan geriye kalan tek parçanın da burada, dünyanın en güvenli donanma üslerinden birinde, elektromanyetik bir kasada kilit altında olduğunu biliyoruz.
2: Decepticonlar, kıyımın yerini bulduk.
0: Ve şimdi kimse bana bu önemli düşmanın neyin peşinde olduğunu söyleyemediğine göre bundan sadece bir sonuç çıkarılabilirdi. Sizin Autobotlar. Bence onlar sizin peşinizde. Dünyada peşinde olabilecekleri başka ne var ki? Peki Fallen tekrar yükselecek mi? Bir şeyler olacağını hissediyorum. Şunu sormak zorundayım. Diyelim ki bu gezegende size daha fazla sığınma hakkı tanımamak ulusal güvenliğimiz açısından daha yararlı olacaksa barış içinde ayrılır mısınız?
3: Özgürlük sizin hakkınız. Bu talepte bulunursanız biz de uyarız. Fakat başkanınız karar vermeden önce ona şunu sorun. Ya biz gidersek ve yanıldıysanız...
4: İyi bir soruydu.
5: Aman tanrım, vay canına, şuraya bir baksana.
6: Evet.
5: Şimdiden zekam açıldı. Ron kokusunu alıyor musun?
6: Evet, yılda 40.000 dolar kokuyor.
5: Ah seni gidi cimri.
6: Evlat, hadi sen git. Biz bunları getiririz, oduna bir göz at.
5: Evet, tamam. Evet, hadi koş.
7: Merhaba.
4: Merhaba. Şey, ben odayı hazırladım bile. Bu tarafı mı istersin, bu tarafı mı?
7: Şu tarafı.
4: Orayı ben seçtim.
7: Bu ne biliyor musun? Tedirgin edeceğim. Ben normal miyim diye kontrol ediyorsun. Ben de sen normal misin, dengeli misin, ilaçsız mısın, zulasız mısın diye kontrol ediyorum.
4: Temiz misin? Ben uyurken beni hançerler misin?
7: Sabıkası var mı, bir şeyler çalar
4: kız
7: mı?
4: Kız arkadaşlar dahil.
7: Özellikle onlar.
4: Kız arkadaşın var mı?
7: Var. Senin?
4: Hayır, hayatta olmaz. Teknik kafa mısın?
7: Evet.
4: Güzel. Şarski, Fassbender ne durumdayız?
8: Server neredeyse çevrim için.
9: Network hazır ve çalışıyor.
4: Harika, ben de bunu duymak istiyorum. Bu Şarski, bu da Fassbender, internet guruları. İmparatorluğuma hoş geldin birader. HakikiGerçekOlay.com, bana ait. Eminim duymuşsundur.
9: Yok, duymadım.
8: Çok kötü.
9: Tüm bunlar ne işin?
4: Nereye vardığımı gör, bana iğrenç diyebilirsin ama bebek milyarder olacağım. Gün, kedi takvimleri. Bunlarla başladım, şimdiki halime bak. İnsanın hayalleri olmuyor.
10: Leo, Şangay'dan yeni video geldi. Gönder koçum. Hadi. De.
9: De ne ola ki?
4: Doldur depoyu. Doldur depoyu kanki.
8: De. Tamamdır.
4: Oo, gördün mü? Gördün mü şu şeyi? Şangay'ın yarısı enkaz oluyor ve Çin gaz sızıntısı diyor. İnanma bu zırvalara kanka.
8: Vay be.
7: 2 yıl önce Los Angeles'ta örtbas edilen şu uzaylı robotlar gibi.
8: Evet, o robotları gördüm ve şöyle yaptılar. Ateş edip sonra da yere inip bir kadının canını okudular.
9: Bana sahte gibi geldi.
8: Bak, bu sahte değil. İnternet gerçekleri söyle. Video yalan söylemez.
9: Uzaylı
8: sahte
9: robot.
8: Gibi. Hayır, gördüm diyorum. Bunlar şey robot gibi değil.
7: Böyle hareket ediyorlar. Bak. Sahte işte. Bunu herkes sıradan bir bilgisayarda yapabilir, tamam mı? Ve ben orada değildim yani. O yüzden yorum ya da tahminde bulunamam.
4: Hop. Yorum ya da tahmin mi? Eğer aynı odada kalacaksak beni iyi dinle. Bu zırvaları sakın yutma kanki.
7: Neyi yutmayayım?
9: Bak bariz zırvaları.
8: Ahbap, ne tür bir salaksın sen?
4: Medyanın zırvaları işte. Bize yalan söylüyorlar, anlamıyor musun? Onlar uzaylıydı.
7: Anladım.
4: Beni izle.
10: Olamaz. Leo, kötü haber. Sanırım az önce atlatıldık. Video çoktan GFR'a konmuş.
8: Dur!
4: Robo savaşçı. Adam komplo teorilerinde ezeli rakibimiz. Milli sitesi benim fikrimdi ve o çaldı. Yıllardır benim siteme link veriyor ve hitlerimi çalıyor. Bu arada dosyanı okudum. Ben fakir, sen fakir. Ama bunu halledeceğiz, tamam mı? Artık bana çalışacaksın.
9: Ne? Vay be, sana mı çalışıyor? İnanılmaz bir şey. Üniversitede ilk günüm ve saçma bir internet şirketinde işe başladım. Ve patronum da bir şampiyonun özelliklerine sahip.
4: Hayatımın eseriyle dalga mı geçiyorsun Samuel, ha? Bunun için ilk ikazını aldım. Fassbender'a söylerim, senin harç bursunu keser. Beni zorlama.
9: Hey danışman, beni dinle. Odam biraz fazla kalabalık. Acaba değiştirebilir miyim?
11: Üzgün surat 312. Değişme yok, takas yok. Şu surat ifadesini değiştirelim, olur mu?
12: Nerede geldik?
6: Merhaba.
12: Aynen Hogwarts gibi, merhaba.
6: Karma yurt mu bu? Burası karma bir yurt.
9: O da arkadaşlarımla tanıştırayım mı? Gerçekten harika elemanlar. Bu Leo.
6: Merhaba.
9: Ben Leo.
11: Ben Judy.
9: Hey, harika bir oğlunuz var gerçekten.
11: Aa, sen ne kadar da şirinsin öyle.
9: Evet, gerçekten çok şirin. Evet. Bu arada o elindeki şey ne?
11: Aa, gençlerin çevre yararına yaptıkları hamur işlerinden almıştım. Rasta kafalı beyaz çocuklara her yerde rastlamak mümkün değil.
9: Anne.
11: Evet, çevreci. %100 saf, organik hava.
9: Evet, bu da ne?
6: Evet, içini harmanlayıp pişirmişler.
11: Hayır, bu
6: evet.
9: Lütfen daha...

0: misin?
1: Hey, bugün serbest
0: günüm. Hadi ben bana şimdi çıldıracağım. Şimdi tamam, çıldıracağım. Baba ol. Lütfen hemen tatlım, bir şeyler yap. Bir şeyler yap diyorum ya.
1: Bile değil. Gülüm. Kafama estiği kadar kek yiyebilirim.
2: Üzgünüm çocuklar.
3: Özür dilerim ve hoş geldin. Aman tanrım, ateşli hatunlar yurdu burası. Biz buna çaylaklar 55 diyoruz. Şarski kampüs güvenliğine sızdı ve tüm yurdu baştan aşağı donar. Bu nasıl bir şey bu? Aman tanrım, bu geliyor. Bana bakıyor. Bir hatun. Listemde baş sırayı alırsam ona sakın sulanmayın. Duydunuz mu?
1: Güzel kızlar. Hey siz, oğlum bu yurtta kalıyor. Gidip onunla arkadaş olmalısınız. Adı Sam.
4: Benim annemdi.
1: Evde olduğumu bilmiyorum. Hepsini duydum.
3: Hey.
1: Ay, işte burada. Ay, canım benim yok senin şey. Baharat çocuk olurdu.
3: Anne.
1: Hey, arabası aslında konuşan
3: anne,
1: robot.
3: Yok öyle bir şey yani. GPS yol bilgisayarı. Evet yol bilgisayarı. O kadar yani. Hayır baba. Baba onun okulda dolaşmasına izin verme.
2: Sen mi acaba?
3: İyi misiniz?
5: Ver hadi.
1: Benim. İstiyorum.
2: Judy.
1: Ne?
2: Bırak onu bırak. Yere bırak.
5: Anneyi kontrol etmelisin.
3: Ben bu kadını tanımıyorum bile.
1: Merhaba profesör. Almak için her şeyi yaparım.
2: Pekala Grace. Yine karavana bu cumhur var. Hadi. Patikleri aldın mı?
3: Ya baba patikleri aldım mı? Aldım.
1: Peki.
2: Hadi yürü.

0: Kıymık kayıp.
1: Oh.

0: ilk parti işin gidişatını belirler. Ormanda av peşindeyiz. Avcı suratlarınızı takın.
1: Ben pek kalamayacağım. Sevgilimle webcam randevumuz.
2: Süper ya.
0: Hayır değil. O ***'la koklaşırken ben süper alemlerde uçuyor olacağım.
3: Uzayalım.
2: Neyiz? Aldayız.
3: Görüşürüz tatlım.
4: Güle güle baba. Kullanıcıya bağlanıyorum. İlk live chat randevumuz. Daha önce yapmamıştım. Birazcık gerginim.

0: Hayır, benim için peçete alıyordum da. Şundan bir tane versene sen.
1: Adın Sam değil mi?
0: Evet.
1: Dans etmek istiyorum.
0: Yani şey, bildiğimiz dans mı? Yani bir çift gibi, ikili gibi, eşleşme gibi. Yani ben kalıcı yani yarı yarıya ilişkide sayılırım ve kız arkadaşıma da son derece bağlıyım.
1: Aa, gevşe. Biraz eğlence istiyorum sadece.
0: Eğlence mi istiyorsun? Aa, tamam olur. Gel biraz dama oynayalım. Şuraya oturabilirsin. Ve...
1: Bu gecelik beni sevgilin gibi görsen. Ben de seni erkek arkadaşım gibi.
2: Kimlerdeki araba senin mi?
0: Ay yo yo, bu bir arkadaşımın şeye gitti. Bu şey, sana daha dar bir tişört almaya.
3: Daha dar bir tişört yok. Kontrol ettik. Ben de ayağımı park edeyim mi şimdi?
0: Ayak numaran kaç peki?
3: Öyle mi?
0: Dur.
4: Demek senin araban da var. Birader niye gizledin ki?
0: Sizi sadece 17 saattir tanıyorum.
4: Bu var ya, hayatımızı değiştirecek. Şaşacaksın.
1: Bayılırım.
0: Hayır. Şu anda bunu yapamam, tamam mı? Acaba...
1: Kes ödlekliği.
0: Ah, tanrım.
1: İlk arabam babamın 92 model Z28 idi.
0: Öyle mi?
1: Yakıt enjeksiyonlu. Motorun uğultusu içimi gıcıklardı.
0: Biz öyle dalmamalıyız. Anlatmalıyız. Yani hikayelerimizi anlatmalıyız.
1: Hadi ama sen. Minik bir tur.
0: Yapma.
1: Radyon bozuk mu?
0: Yok, konsantrasyonum bozuk.
1: Kimseyi aldatmıyoruz. Yani henüz. Sen bir tersek mi var?
0: Tanrım! İyi misin? Sana ne diyebileceğimi gerçekten bilmiyorum. Bu arabanın çok sorunu var. Hem de çok fazla. Ay ağzımın içi daha iyi. Sen iyisin. Yanımda ıslak mendil var. Yüzün için ıslak mendil var. Bekle. Ben çok üzgünüm. Sen ne yapıyorsun? Ha. Bir gün bile rahat yok yani. He? Üniversitede bir gün bile rahat yok mu?
5: Affedersin.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın

0: sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Fakat Allspark'ın son parçası çalındı.
3: Çalındı mı? Nasıl? Decepticonlar mı çaldı?
2: Hükümetinizin isteği üzerine onu insanların korumasına bıraktık. Fakat ben sana yardıma geldim Sam. Çünkü liderleriniz gezegeninize acılar getirdiğimizi düşünüyor. Belki de haklılar. Bu yüzden bir başka insan onlara aramızdaki güveni hatırlatmalı.
3: Bu benim savaşım değil.
2: Henüz değil. Ama korkarım yakında olacak. Dünyanız Cybertron'la aynı kaderi paylaşmamalı. Biz nesiller kaybettik.
3: Biliyorum ve ben yardım etmek istiyorum cidden. Ama ben uzaylı elçisi falan değilim. Tamam mı? Normal sorunları olan normal bir gencim. Ben olmam gereken yerdeyim. Özür dilerim ben. Gerçekten üzgünüm.
2: Sam, kader nadiren biz istediğimiz zaman devreye girer.
3: Sen Optimus Prime'sın. Bana ihtiyacın yok.
2: Evet var Sam. Tahmin edemeyeceğin kadar.

0: Proje sonar. Yeni bir temas var. Konumu 214. Olası bir düşman.
1: Proje derin altı batırma noktasına doğru ilerliyor.
2: Elinizde ne var?
1: SU 5000 feet'te hızla dalan 5 cisimle sonar temas.
2: Hiç bu kadar hızlı dalan bir şey görmemiştim. Savaş yerlerinize geçin.
3: Nöbetçi subay, herkes savaş yerlerine. Sancak Alabanda, 3'te 2 yol ileri.
4: Sola dümen kır, 3'te 2 yol ileri.

0: MBE 1'i koruyan ağlardan sinyaller geliyor.
1: Orası 9300 kulaç derinlikte ve bölgede derin deniz kurtarma aracı yok mu?
0: Yok efendim.
1: O halde bir sorunumuz var.
2: Parça lazım. Küçük olanı öldür.
3: Merkez burası sonar. Şu anda 6 cisim büyük bir hızla yaklaşıyor.
4: Çarpışma alarmı verin. Sola dümen kır.
5: 1'den 4'e kadar torpido kovanları.
3: 150 metre.
5: 1. ve 2. kovanları fırlat.
3: Angel 6.
6: 6 düşman bize doğru yaklaşıyor.
4: İskeleden çarpacak.
3: 30 metre.
4: Çarpışmaya hazırlanın.

0: Starscream, ben döndüm.
1: Lord Megatron, inanın dirildiğinizi duyduğum zaman çok rahatladım.
0: Beni o sefil böcekler gezegeninde ölüme terk etti.
1: Kendimize yeni bir ordu kurmak üzere. Bizim adımız Bolon değil mi? Sonuçta yokluğunuzda birinin görevi devralması gerekiyordu. Yavrular!
0: Ölsem bile benimkinden öte bir komutanlık yok. Efendim, dünyada başarısız oldum. Allspark yok edildi. O olmadan ırkımız mahvolmuş demektir.
2: Daha öğrenecek çok şeyin var öğrencim. Küp sadece bir muhafazaydı. Oyun

0: ve bilgisi asla yok edilemez. Sadece dönüşebilir.
1: Fakat nasıl oldu?
0: Onun gücü ve bilgisi insan çocuk tarafından emildi. Irkımızı kurtarmanın anahtarı artık onun zihninde bulunuyor.
1: O halde izin verin etini kemiklerinden ayırayım onu.
0: Bunu yapacaksın Şiram, vakti gelince. Bin yıllardır o adi gezegene dönmenin hayalini kuruyorum. Ben de orada kardeşim dediğim Prime'ların ihanetine maruz kaldım. Beni ancak bir Prime yenebilir ve geriye sadece bir tane kaldı.
1: Optimus, o çocuğu koruyor.
0: O halde çocuk bizi ona götürecek ve intikam alacağız.
1: Evet.
2: O çocuk bizden kaçamaz, gözümüz üzerinde. Energon olmadan yavrular ölmeye devam edecek.
3: Uzay, zaman, yer çekimi.
4: Teşekkür ederim.
3: Şunu benim için bitir. Birlikte bir yolculuğa çıkacağız siz ve ben bugün. Sizinle. Yetişkinliğin eşindeki siz hevesli ve ergen beyinlerle birlikte. Bu yolculukta rehberiniz ve danışmanınız olacağım.
5: Yolumuz karanlığın kalbine gidiyor.
3: Astronomi 101 dersine hoş geldiniz. Peki yıldızlar hakkında neler biliyoruz? Başak Burcu. Orion, büyük ağaç. Bunlar öyle güzel kızların isteyeceği türden parlak elmaslar değil. Hayır, onlar dinamo. Ve bu dinamolar aslında canlı, vahşi, enerjiyle dolu. Karşınızda Albert Einstein'ın eseri. Eski bir profesör. Benim gibi. Enerji eşittir küt.
6: İndirin.
3: Delikanlı, benim dersimin doruk noktasına ulaşmadan hiç kimse derste soru soramaz.
7: Ben kitabınızı okudum ve bir sorun var. Einstein hatalı. Enerji bu boyutta kütle çarpı ışık hızına eşit olabilir. Peki ya diğer 17 boyut ne olacak? Kimse diğer 17 boyuttan söz etmiyor. Bariz örnek. Enerjinin elemental parçalarına ayrı ve düzenli bozulma oranı olduğunu varsayarsak... ve 14 galaktik kesişme alanı için her birine dış değer biçersek... Sentinel Prime'ın keşif kollarının kütle ve ışıktaki artışını açıklayamayız. Hadi ama millet, koca sınıfta bunu görebilen tek kişi ben olamam.
3: Genç dostum, dekanın önünde kimse beni kekleyemez. Hayır, burası benim evrenim evlat. Şunu aklına sok ki buranın alfası da benim, omegası da benim. Şimdi defol dersin kefir.
8: Sinir krizi geçirmek isteyen başkaları var mı?
9: Merhaba. Oo, sen çok uslu bir köpek.
10: Sen çok uslu bir köpeksin. Çok uslu.
9: Hey Bones. Acıktın mı? Ha? Al hadi. Evet Samuel.
7: Alo, Michaela.
9: İlk web chat randevumuzda beni ekmiş olduğuna inanamıyorum.
7: Az önce bana bir şeyler oldu, tamam mı?
9: Ne, sonunda ergen mi oldun?
11: Hayır.
7: Gülme bak, bu çok ciddi, tamam. Sana büyük babam Archibald Whitby'yi anlatmıştım, hatırladın mı? Ve hatırlarsan... Dur, dikkat et, tamam. Hatırladın mı sen onu, tamam. Bana bak, kenara, ayağa dikkat. Michaela, büyük babamın kutuplara gittiğini anlatmıştım sana hani. Megatron'u görmüştü ve Megatron onu şoklamıştı. Sonra çılgınca simgeler görmeye başladı. Onları ben de görüyorum, tamam mı? Az önce 900 sayfalık bir astronomi kitabını 32.6 saniye içinde okudum. Demin sınıfın ortasında resmen bir sinir krizi geçirdim. Simgeler görüyorum şeyden beri.
9: Neyden beri?
7: Küp parçasına dokunduğumdan beri. O sende mi?
9: Evet bende, dükkanın kasasında, sağlamda.
11: Michaela.
7: Sakın dokunma ona, tamam mı? Dokunma.
9: Ona dokunmayacağım. Sam, sorun yok. Kilit altında. Kimse onun yerini bilmiyor.
12: Ben biliyorum. Çok güzelsin ama pek zeki değilsin. Hadi. İşte böyle. Bu iş görür. Seni adi hergele. Neye bakıyorsun öyle? Sulu göz. Acaba nereye? Burası aynen bir korku tüneli gibi. Oh.

0: Canım yandı. Tanrım bu.
1: Bekle.
0: Çok acıyor. Ve saat 5'i geçiyor.
2: Elinden gelen bu mu?
1: Ne işin var burada küçük ucuğum?
0: Gözüm seni çatlak.
1: Şimdi konuşacak mısın?
2: Küple ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Oğlum benim komutanım.
1: Ne bilgisi?
2: Kıymık, sen de kıymığı bana ver. Kıymığı bana ver, beni harcarlar. O kıymık olmazsa beni öldürürler.
1: Ne?
2: İnsaf ve savaşçı tanrıca. Ben sadece bir kıymık sondasıyım.
1: Ben de en kötü kâbusunum.
3: O da neydi öyle?
1: Sonra anlatırım ama sıradan bir telefonda olmaz. Hemen bir uçağa atlayıp bu akşama doğru orada olacağım. Dikkatli ol sen.
4: Herhangi bir yabancı size taşımanız için şüpheli bir şey verdi mi?
2: Evet, canlı bomba.
1: Hayır.
4: Güzel.
5: İmin Orkis ortasındadır. İmin Orkis aralar fark eder.
6: Binbaşı, otobotlardan SOS çağrısı alıyoruz.
7: Birden çok Decepticon teması hareket halinde. Birleşik Devletler yakınından efendim.
8: Tam olarak kaç tane?
7: Belirsiz efendim.
8: Belirli öyleyse.
9: İki gruba ayrılıyorlar efendim.
10: Cevap vermiyorlar ve New York'ta Philadelphia'ya doğru ilerliyorlar.
7: Tam teçhizat hazırlık. 20 dakikada çıkıyoruz. Çabuk!
11: Alicia aşkım, 40 santimlik özel bir zookeeper ilgini çeker mi? Ekstra 3 kat peynir, içinde de bilinen tüm hayvan ürünleri var. Aslında vejetaryen, sen durum değişir. Sorun değil, ben de öyleyim.
1: Sam odada mı?
11: Sam galiba öldü. Ama bir bakayım. İşte buradayız.
12: Hey! Hiç diline takılan bir şarkı oldu mu? Çok kötü bir şarkı ama ıslıkta çalmadan, söylemeden edemezsin hani. Sürekli kendini tekrarlar. Kedi takvimi.
11: Usta, kafayı mı yedin?
12: Korktuğunu biliyorum. Korkma sakın. Sakın korkma. Hallederiz. Kafamdaki bir bulmaca işte. Artık duvarlarda. Her şey yolunda. İşte bu kısımda.
11: Peki hala ne diyordun?
13: Alice, bunu gördüğün için çok üzgünüm. Gidelim hadi.
1: Dışarı.
11: Dur. Bari oturup izleseydin, ben sessizce pizzamı yerim.
1: Sam, sende özel bir şey olduğunu biliyordum.
11: Gerçekten mi?
1: Birbirini tanıyan iki insan bir araya gelince ne olduğunu da biliyorsun. Onlar müthiş olurlar. Yatakta. Tamam, teşekkürler.
12: Rica ederim. Bir hala dinle. Dur, sınırlarım var.
11: Tanrım. Ekonomiye ne diyorsun? Çılgınca değil mi?
1: Gevşek.
11: Hindi köftesi yer misin?
1: Sam.
11: Michaela.
1: Kız arkadaşın mı?
11: Ha?
1: Eskisi.
11: Michaela. Bekle. Ben her şeyi açıklayabilirim.
7: Yatak arkadaşın Alice.
12: Hadi çabuk.
1: Geliyor.
12: O bir uzaylı robot. Gitmeliyiz.
7: Gerçek mi?
12: Koş hadi.
7: Rüyamda onun yaptığıma inanamıyorum.
1: Beni çok özlediğin belli oluyor sen.
12: Bana bak, benim suçum değil, tamam mı?
1: Senin
12: ben
1: suçun kurbanım. Değil mi?
12: Dinle, ben kurbanım.
1: Ha, kurbansın demek. Evet. Neyin kurbanı? Kadın en fazla 40 kilodur.
12: Aslında bir dağ öküzü boynuma çöreklenmiş.
1: Aldım.
12: 1,5 metrelik diliyle bir dağ öküzü mideni içten yaladı mı? Benim için eğlenceli değil, tamam mı? Ayrıca tadı mazot gibiydi. Mazotumsu iğrenç bir tadı vardı.
1: Aynı bir kız çocuğu gibisin.
11: Şu anda 10 saniye sessizlik istiyorum, tamam mı? Seninle 10 saniye konuşmayacağım.
1: Sakın bunu yapayım deme. Ne var biliyor musun?
11: Seninle 10 saniye konuşmayacağım. 3 saniyen kaldı.
1: Benimle istediğin kadar uzun süre konuşma. Ama benim konuşmamı engelleyemezsin.
11: Ne diyecektin peki?
1: Dilerim çok eğlenmişsindir. Çünkü bu iş bitti artık.
12: Şimdi onun embriyo uzaylı bebekleri senin içinde büyüyor ve oluşuyor. Muhtemelen içinde gelişiyorlardır. Hadi çıkar. Kusunları.
1: Sen de kimsin?
12: Ben Leo Ponce de Lyon Spitz'im. Tamam mı? İşin başı.

0: Uzaylılar sistem yüzünden beni peşinde.
1: Mikaela!
2: Arabaya düz kontak yapabiliyor musun?
0: Bu harika.
2: Sür geldi sayılır, geldi sayılır.
3: Hadi.
2: Geri sür şunu.
4: Sür.
2: Pekala, daha bilmediğim ne var? Bazı detayları bana anlatmayı unuttunuz galiba.
1: Orada gördüğün şey var ya, daha hiçbir şey değil.

0: vatanım, vatanım.
1: Buraya gel evlat. Yaklaş. Beni hatırladın değil mi?
0: Ne dediysen yaptım tamam. Canımızı yakma.
1: Evet, evet. Etini tutmak çok hoş bir duygu. Seni acılar içinde öldüreceğim. Ağır ağır. Ama önce seninle birazcık işimiz var.
0: Dur.
1: Kolunu bacağını ayırırdım ya senin. Doktor, bu uzaylı örneğini incele. Simgeler bizi enerjon kaynağına götürebilir.
2: Beynini masaya koymamız şart sonra da...
0: Beyin mi? Beyinle neyi kastediyor bu?
1: Senin beyninde ihtiyacım olan bir şey var gibi görünüyor.
0: Aro dur, kızgınsın.
1: Yok biliyorum. Canım.
0: Seni öldürmeye çalıştığım için kızgınsın ve bu son derece mantıklı. Biri beni öldürmeye kalksa ben de çok kızardım. Bence burada yeniden başlamak ve ilişkimizi geliştirmek için bir fırsat var. Sonra da neler olacağına bakabiliriz. İstersen şu müfettiş doktorunu uzak tut ve biz bir 5 saniye konuşalım seninle. Ama dur.

lan sen. Zayıf. Yazık. Metal ısrafı. Seni hurdalık çapı. Ve... Teşekkürler.

enerjim kaynağı daha sattı. Çocuk bizi ona götürebilir.

0: Ulusumuzun geleceği bir tek insanın hayatına değmez mi yani?
1: Kalk, hadi kalk!
2: Sen birle yetinmezsin. Hepinizi haklayacağım.

ülke parçası. Sam neredesin? Oh! Ne kadar da sayılır.

0: Basit bir böceği bile yakalamayı beceremiyorsun.
1: Böcek ama 7 milyarın içinde bir
0: kes
1: böcek.
0: Kes sesini.
1: Herhangi bir yerde olabilir.
0: O halde onları bizi bulmaya zorlayalım. Dünyanın varlığımızı öğrenme vakti geldi. Artık saklanmak yok, merhamet yok. Efendimizin inişinin vakti geldi. Decepticonlar, harekete geçin. Vakit geldi.

0: gidelim şimdi. Merhaba, bonsoir.
1: Çocuk nerede?
0: Siz misiniz? Ah, Tanrı aşkına. Sapık gibi nefes alıp vermem beni hiç etkilemiyor.

0: Bak, uçak gemileri öylece batmaz.
1: Olumsuz. Norad doğruladı. Atmosferimizin dışından ateşlenmiş. Hızı 50 bin kilometre.

0: yanlışları, liderlerimiz sizden gerçekleri sakladı. Sizler bu evrende yalnız değilsiniz. Biz aranızda yaşadık, saklanarak. Ama artık bitti. Gördüğünüz gibi isteklerimiz yerine getirilmezse, teslim etmezseniz bu çocuğu... Ya da direnirseniz, çok iyi anladığınız gibi dünyanızı yok ederiz.
1: Alman hükümeti dünya çapındaki yayının uydulara izinsiz girişiyle yapıldığı doğrultusunda açıklamada bulundu. Ordunun bildirdiği kadarıyla Delta koruma gücü konumuna geçildi. Bildiği kadarıyla bu en yüksek alarm seviyesi ve bugüne dek 9 Eylül'den beri kullanılmamıştı. Başkan Obama Birleşik Devletler'in orta kesimlerinde bir sığınağa götürülüyor. Bu bugüne kadar dünya çapında aynı anda gerçekleşen en büyük saldırı.
2: Uçak gemisi USS Roosevelt doğu kıyısı açıklarında battı. Tüm mürettebat öldü.
1: Dünya çapında can kaybı 7000'ler civarında seyrediyor. Ancak bu sayı artabilir. Bir şey söylemek için henüz erken. Öncelikle kim ve neden...

0: Polis FBI Sam Witwicky adındaki genci aramaya devam ediyor.
1: Saldırılar hakkında bilgileri oluşturmuş. FBI, CIA ve Interpol
2: tüm dünyadaki güvenlik güçlerinin bu konuda hiçbirliği yapmadı.
3: Hey usta, şunu mutlaka dinlemelisin. Bunu mutlaka dinlemelisin.
2: Önce Sam Witwicky'nin bir trafik kamerası...
3: Ellerinde bir resmin var. Biz bittik kanka. FBI, CIA şu anda aranan kaçaklarız biz. Senden dikkatini vermeni istiyorum. Ama dur biraz. Bu olay bambaşka bir seviyeye çıkmış durumda değil mi? Yani bu...
4: Hadi ver şunu. Yerimizi bulabilirler. Bunu görüyor musun?
3: Yerimizi bulabilirler mi? Yani uydudan mı diyorsun? Hop hop hop hop. Tamam, sizinle birlikte bile değilim. Aslında ben bir rehineyim. Bu adam kaçırma. Yeter
5: diyorsun
3: artık.
5: Diyorsun öyle ya.
3: Bak yemin ediyorum bu şeyler beni kalpten götürecek.
5: Ertek olduğun için mi?
3: Siz de bana bir soru soktunuz değil mi?
5: Korktu galiba.
6: Hey Matlab. Bu karidesi takoyu ne yapacağız?
5: Salçasına bir kurşun sıkalım. Kimse bir şey öğrenemez. Ne dedim çaktım?
3: Çarpışan arabalar. Çarpışan bana bakın. Sizi duyuyorum tamam mı? Buradayım ve sizi duyuyorum. Kimsenin bilmem neresine kurşun sıkmak yok. Rezalet bir gün geçiriyorum tamam mı?
6: Sefil görünüyorsun. Git saçlarını kestir. Git erkek arkadaşını ağla.
3: Dinle sen. Ne yapacağımı biliyorum. Şimdi yetkililere gideceğim ve onlara gerçeği anlatacağım. Örneğin bu işte ilgim yok.
4: Hey! Bunu istiyordun öyle değil mi? Gerçek olayı istiyordun. İçindesin. Uyan. Şu anda tam ortasındasın. Kaçacaksan seni tutan yok. Devam et. Şikayet etmeyi de kes.

0: kovuyor. Bana silah mı doğrultuyor? Benimle dalaşmak mı istiyorsun? Senin parçalarını ayıracağım.
1: Silahlarınızı bırakın! Silahlarınızı bırakın! Söyle silahlarını bıraksınlar!
2: Önce onlara söyle.
1: Söyle silahlarını bıraksınlar!
2: Binbaşı, yapabileceğim bir şey yok. Onunla konuşun.
3: Nest ekibiniz dağıtıldı binbaşı. Antideseptikon faaliyetlerine hemen son verip Diego Garcia'ya dönüp yeni emirleri bekleyeceksiniz.
4: Biz emirlerimizi doğrudan General Morshauer'dan alıyoruz.
3: Pekala. Genelkurmay Başkanı'yla görüştük. Dahası Birleşik Devletler Başkanı'ndan da onay aldı. Artık operasyonun komutası bende. Uzaylıların kan davası bizim topraklarımıza taştı ve bedelini askerlerimiz ödüyor. Sır açığa çıktı. Bu bizim savaşımız ve her zamanki gibi kazanacağız. Koordinasyonlu askeri stratejiyle.
5: Dünyadan haberi bile yok.
4: Elinizdeki her şeye ihtiyacınız olacak.
3: İhtiyacımız olan şey savaş planı yapmak. Her türlü olası diplomatik çözümü denemeliyiz.
4: Çocuğu teslim etmek gibi mi?
3: Tüm seçenekler değerlendiriliyor.
6: Deseptikonlar her neyin peşindeyse bu sadece başlangıç.
4: Onlarla pazarlık söz konusu olamaz.
3: Size geri çekilmenizi emrediyorum. Buna artık ihtiyacınız olmayacak. Şimdi ekibinizle üstünüze düşün. Ve şu burada metal yığınını da hemen Diego Garcia'ya götürün. Gidelim.
7: Bu herife uyuz oluyor. Hıyarın teki.
8: Otobotlar nakil için hangara gidin.
9: Ironhide, bu gezegeni terk etmeliyiz.
10: Optimus öyle yapmamızı istemezdi.

0: gerçekten elinden bir şey gelmezdi.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: Bir, benden nefret ediyorsan anlıyorum. Çuvalladım. Çok üzgünüm.
2: Delikanlı, en çok
1: değer verdiğim insansın, bunu bil.
3: Bir ihtiyacın olduğunda çok uzakta olmayacağım.
1: Benim yüzümden öldü. Beni korumaya geldi ve öldü.
3: Hayatta değiştiremeyeceğin şeyler vardır.
2: Birbirimize destek olmalıyız. Bizim için kendini boş yere feda etmemiş olur.
1: Bunu düzelteceğim, gidip teslim olacağım.
4: Sen onların tek şansısın.
0: Bunu yapmayacaksın.
4: Evet, yapacağım.
5: Yaptığımız her şey tamamen yok olacak. Hem de bir günde.
1: Siz ikiniz.
4: Hey, simgeleri biliyor musunuz? Ha. Simge, hani şu kafamın içinde dolaşıp duran simgeler var ya.
6: Onlar eski ekol sayıları ya. Neredeyse Cybertron döneminden.
7: Bu konu gerçekten ciddiydi.
1: Bir anlamları olmalı. Bir mesaj ya da bir harita gibi. Enerjon kaynağını gösteren bir harita. Bunu okuyayım.

0: okuyabilir misin?
1: Okumak mı?
2: Biz aslında pek kitap okumayız da pek okumayız.
0: Siz okuyamıyorsanız okuyabilecek birini bulursunuz.
3: Aa, erkek güzeli döndü.
2: Saçları da çim adamınki gibi. Baksana.
0: Biraz önce bir panik atak geçirdim, tamam mı?
2: Ben de teki de ondan dedim.
0: Neler yaşadığını düşünülürse bu makul karşılanma. Sorununuz olduğunu duydum. Yardım edebilecek birini tanıyorum. Kimmiş? Robo Savaşçı. Bir keresinde onu istesin.

0: İşte burası. Evet, şarküteri iyi vitrin. Pekala, burada bekleyin. Girin diye işaret vereceğim, tamam?
1: 42 numara. Dişka, kniş, kaşavar nişka ve kreplah kombonoz burada. Sadece nakit sıradaki.
2: Sana önce tuzunu kontrol et, sonra tütsüle demiştim.
3: Anne, elimi kesmememi istiyorsun?
2: Sen güzel bir balığı rezil
3: ettin ama. Ben bıçakla bir
2: ninja gibiyim.
3: Bu bir sanat.
2: Çıkın karşımdan.
3: Hey, sağ. Etrafına dikkat et, tamam mı? Bir sayı seç delikanlı.
0: Robo savaşçı. Tanıyor musun?
3: Adını hiç duymadım.
0: Hakiki gerçekolay.com'u duymadın mı?
3: Game Boy düzeyinde güvenliğe sahip şu amatör bloktan söz ediyorsun galiba.
0: Robot savaşçı. Bu o! Bu o! Şuradaki eleman, adamımız bu!
4: Yok canım.
0: Kafa buluyorsun bende.
3: Pekala, et bölümü kapandı. Herkes çıksın.
5: Gitme
3: dışarı.
5: Vaktim
3: hemen
5: bitti.
3: Buna siz de dahilsiniz hanımefendi, hadi.
0: Bir dakika, bu adamı tanıyor musun?
6: Evet, eski arkadaşız.
3: Eski arkadaş mıyız? Sen 7. sektörü kapattıran angutsun. Tekmeyi yedim, atıldım. Güvenlik izni, emeklilik, hiçbir şeyim kalmadı. Hepsi senin yüzünden, hem de hepsi. Ve senin küçük suç meraklısı sevgilin yüzünden. Ona baksana, bıldırcın gibi.
2: Ahmak! Bana balıklar derdi.
7: Hey, domuzla dokunma bana sakın.
3: Yakov!
7: Ne var?
3: Oyalanırsan Noel'de ikramiyeyi unut. Sky Mall'da gördüğün şu yeni dişleri istiyor musun?
7: Onlar hayalim.
3: Ona yardım et.
8: Annenle mi yaşıyorsun?
3: Hayır, annem benimle yaşıyor. Arada fark var.
9: Suratın sürekli haberlerde, uzaylı
3: evet,
9: çocuk.
3: Biliyorum. Ve MBE bir hala yaşıyor ha. Bu nasıl olabilir?
0: Bak şimdi.
3: Cevap verme. Ne sakladığını bilmiyorum. Fakat bu işe bulaşmayı da istemiyorum. O yüzden elveda. Beni hiç görmedin. Yağ sürmem gereken bagerler var.
0: Peki,
3: kaybol.
0: Bana 5 saniye ayırsan. Bak dinle, yardımın lazım.
9: Gerçekten mi? Benim yardımım.
0: Bana dinle. Aklımı oynatmak üzereyim neredeyse, tamam mı? Bir yengeç robot aleti beynimin yumuşak dokularına yerleştirdi ve tuhaf bir ev videosu gibi küçük uzaylı simgeleri dışarı vermeye başladı. Yetmezmiş gibi aranan biriyim. Şimdi sen mi sıkıntı yaşıyorsun?
9: Beyninden simgeleri dışarı mı verdi dedin?
0: Evet.
3: Et dolabı hemen. Pekala. Birazdan görecekleriniz çok gizlidir. Anneme bile söylemeyin.
0: Öyle domuzlar domuz gribi çok fena.
3: Artık biliyorsun. Bir daha keçi ya da domuz yediğinizde bir hikayesi vardır. Üzücü bir hikaye. Tamam, dosyalar. Burada simgelerden söz ediyoruz. Hey, hala radyoaktif, dokunma. Pekala, küp beyinli. Bu simgelerden sana tanıdık gelen var mı?
0: Bunu nereden aldın?
3: Kovulmadan önce Sektör 7'nin en değerli çalışmasını yürüttüm. Uzaylılarla ilgili olarak 25 yıldır yapılan araştırmalar kimsenin göz ardı edemeyeceği bir gerçeği gösteriyor. Transformers. Onlar çok çok uzun zaman önce buradalarmış. Bunu nereden biliyorum? Arkeologlar dünyanın dört bir yanındaki harabelerde bu açıklanamayan simgeleri buldu. Çin, Mısır, Yunanistan. 1932'de çekilmiş. Kafanda gördüğün simgeler bunlar mı?
0: Evet.
3: Başkaları da var değil mi? Söyler misin? Hepsi aynı şeyleri nasıl çizebildi? Ha? Uzaylılar. Bence bazıları kalmaya devam etti. Şuna bir bak. Kara bıçak projesi. Robotlar. Kılık değiştirmiş. Burada saklanıyor. Ülkenin dört bir yanında radyoaktif izler tespit ettik. Araştırılmaları için Sektör 7'ye yalvardım ama izlerin çok önemsiz olduğunu söylemekle yetindiler. Ve bu da bende saplantı oldu. Bende. İnanabiliyor musun?
0: Evet. Megatron bir başka enerjon kaynağı daha olduğunu söyledi.
3: Dünyada. Başka kaynak.
0: Tamam. Ve bu simgelerin kafamdaki haritanın onu oraya götüreceğini.
3: Bu konuda Autobot dostlarına konuştun mu?
0: Hayır. Kaynak onlardan öncesine ait. Enerjon kaynağı her neyse onlardan eski. Öncesine ait.
3: Onlardan eski ya.
0: Doğru.
3: O halde ayvayı yedik. Bir Decepticon'la konuşabilsek başka. Onlarla konuşmaya pek hevesli değilim.
8: İşin aslı ben öyleyim. Bu biraz üzücü olacak.
0: Aç hadi. Şimdi o kadar çok Decepticon tanıyacağım ki.
8: Uslu.
0: Bu bir Decepticon.
8: Evet.
0: Yavaş. Onu eğitir misin?
8: Uğraşıyorum.
3: Bütün hayatımı dünya üzerinde uzaylı aramakla geçiriyorum.
7: Ve sen
3: üstünde birini çantanda taşıyorsun.
7: Kapışmak mı istiyorsun kıvırcık kafa? Gel hadi.
8: Üzgünüm. Gözün için çok üzüldüm. Bir şey söyleyeyim mi? Akıllı olursan diğer gözünü yakmam, seni bırakırım. Tamam mı? Gözünü yakmayacağım. Bu simgelerin ne olduğunu söyle yeter. Lütfen.
7: Tamam. Bunu biliyorum. Bu Prime'ların dilidir. Bu dili okuyamam ama bu tiplerin fotoğraflarını nereden buldunuz?
0: Bunlar mı yani?
7: Evet, arayıcılar ahbap. En eskilerden de eski. 1000 yıldır burada bir şeyleri sürekli arayıp duruyorlar. Ne aradıklarını bilmiyorum. Bana kimse bir şey söylemez ama onlar sizin için bu simgeleri tercüme eder. Bunları nerede bulacağımızı biliyorum.
3: Göster.
7: Evet.
3: En yakındaki bu

0: Smithsonian Havacılık ve Uzay Müzesi. Orası rüyalar alemi gibidir. Ben hep astronot olmayı istemiştim de. Jambi Jeter'da öyle. Bir beyzbol olayı. Pekala. Saat senkronize. Aklım açık, mesanem boş. Yakalanırsanız avukat isteyin. Adımı sakın ha anmayın. Şu haplardan alın. Dilinizin altına koyun. Kaymaklı bisküvinin kaymağının polimerinden. Yalan makinesini hep atlatmıştır. Pekala. Şu gösteriyi birlikte sahneye. Hadi.
1: Ha? Yok. Hayır. Dinleyin. Ben bunu yapamam. Uzaylı içinde bir ödül avcısı değilim. Bunu yapmayacağım. Bekçilerin silahları var. Ölmek istemiyorum.
0: Evlat. Bu görevi tehlikeye sokarsan bana göre öldün demektir. Şimdi gözlerime bak ve biraz sık kıçını.
2: Dikkat. Müze kapanıyor.
1: Hey usta. Kötü haber birader. Tuvalet kağıdım bitmiş. Sende var değil mi? Lütfen olduğunu söyle. Lütfen.
3: Dayım lütfen içeri girin. Müzemiz kapandı.
1: Usta bunun farkındayım ama gördüğün gibi çok önemli. Yaptım yapacağım. Çok acil anladın mı? Daha bitirmedim bile.
4: Dayım çocukların olduğu yerde çıplak dolaşıyorsunuz. Ne? Pantolonunuzu çekin ve müzeden çıkın.
1: Tuvalet kağıdınız var değil mi?
3: Utanmanız gerekir. Burası bir aile müzesi bayım.
0: Neler oluyor burada?
1: Kaç kez şok yedikten sonra bir daha kesin çocuğun olmaz. Biliyor musun?
0: Tam bir amatör. Birinci sınıf amatör. Az önce beş bekçiyi hallettik. Beş bekçi. Sen hemen eşyaları topla ve buradan git. Ben takip kiyasını alacağım.
5: Hızlı dur.
0: Tamam.

0: Hey bak bak, onu izle. İzle onu, o gittiği yeri biliyor. Bir şeyler biliyor.
1: Ne?
0: Bir şeyler biliyor.
1: Aynı şeyiniz mi var?
2: Evet.
1: Bilal.
3: İşte burada. Bu adam bir efsane. Yani yönetim kurulu başkanı gibi. Ömezciğim kıymığı ona doğrult. Ve büyüğü gerçekleşsin.
0: Lanet olsun. Bu bir Decepticon.
1: Decepticon?
2: Decepticon mu olamaz?
1: Şu migin arkasında.

0: bu nasıl tuhaf bir mozuledir böyle? Cevap verin bana piyonlar. Ortaya çıkın ya da sonsuz kazanımın tadına bakın. Siz küçük omurga tabanlı organizma. Lanet olsun. Jetfire, sonsuz ateşine dikkat edin. Uzaktan sistem bypassına hazırlanın.
1: Eleman yaşlılık yaramamış.
2: Canımızı yakacağını sanırım.
0: Kapıların açılmasını emrediyorum. Ateş! Ateş dedim!
3: Baba!
0: Hay aksi! İşe yaramaz!
3: Bir saniye!
0: Kaşınıyor, düzülmüş, kıçık bastı!
3: Müze yönetimi buna çok kızacak. Çok hem de! O uçağa yetişmemiz lazım.
0: Tamam, bir görevim vardı. Ne istiyorsunuz?
3: Sadece konuşmak istiyorum.
0: Konuşacak vaktim yok, bir görevim var. Ben kiralık bir kıyametçiyim. Hangi gezegendeyim?
3: Dünya.
0: Dünya mı? Ne kadar korkunç bir yer. Buraya çamur da diyebilirlermiş, çamur gezegeni. Baksana, robotların iç savaşı hala devam ediyor mu? Kim kazanıyor?
3: Deseptikonlar.
0: Ben otobotların safına geçtim.
3: Saf mı değiştirdin? Bu nasıl olur?
0: Bu bir seçim. Son derece kişisel bir seçim. Çok fazla olumsuzluk vardı. Kim nefret dolu bir hayat ister ki?
1: Yani o adi uyuz Deseptikonlara kölelik yapmayacak mısın artık?
0: Deseptikonlar istediklerini yapabilseler tüm evreni yok ederler.
1: Taraf değiştirdim. Savaşçı tanrıçamın tarafına geçtim.
2: Annemiş küçük otobotu. Ay çok şeker.
1: Adımı söyle.
3: Bakar mısın ayağına neler oluyor öyle?
2: En azından o sadıksa.
3: Evet öyle. Oldukça sadık. Çıplak ve de sapık. Acaba bu sanmıyor. Bunu düşünürsem tartışmak istemiyorum. Ne diyordun?
0: Diyordum ki ben Jetfire'ım. Beni yazılamayın kendisi.
1: Beni bu sabah yatağına kaçırmış.
0: Benim derdim bana yeter. Her şey annemle başladı. Atalarım asırlardan beri buradalar. Benim babam bir tekerlekti. İlk tekerlek.

0: olay. Neye dönüştüğünü biliyor musun peki? Hiçbir şeye. Fakat bunu onurla yaptı. Şerefiyle. Aynen. Ya iticilerim kavruldu lan.
1: Birbirimize yardımcı olabiliriz. Sen bilmediğim şeyler biliyorsun. Ben de senin bilmediklerin. Evet, aslında onun hiçbir şey bildiğini sanmıyorum. Bunu bütün gün yapabilir. Dalgalar halinde geliyor şu simgeler. Onlar simge ama benim zihnimde öyle. Bunlar zihnimde oluyor ve Megatron da inatla onları istiyor. O ve Fallen diye biri.
0: Fallen mı? Onu tanıyorum. Beni burada çürümeye terk etti. İlk Decepticon. Onunla çalışmak rezalet. Hep kıyamet, kaos, kriz filan. Bu dökümler benim görevimin bir parçasıydı. Fallen'ın araştırması, hatırladım. Hançer ucu, bir de anahtar.
1: Tamam, sakin ol. Hançer ucu da ne? Ya anahtar, neden söz ediyorsun?
0: Açıklamaya vakit yok. Tutun! Kırıldamayın, yoksa ölürsünüz.

0: O kadar da kötü değildi. Hala aynı gezegende olmamızı umuyorum.
1: Hey, canım çok yandı. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Ne kadar güzel bir yüz. Bu mükemmel bir an olabilirdi ama lütfen çekil.
2: Neredeyiz? Simon!
3: Hey! Evet!
1: Aman Tanrım. Bu da ne? Vegas'tayız.
2: İyi misiniz?
4: Evet.
3: Hey! Galiba Vegas'tayız.
5: Bana bak. Canımız gerçekten çok acıdı. Dua et ki yaralanmadım. İnsanlar bu şekilde ölebilir, tamam mı? Zarar görmüş olsaydım annem gelip...
0: Kes sesini! Uzay köprüsü açacağım demiştim. Mısır'a seyahat etmenin en hızlı yolu bu.
2: Ne dedin ne? Bize hiçbir şey demedin. Hiçbir şey demedin sen. Bir şey söylemedin ki. Neden Mısır'dayız?
0: Sakın bana ters davranayım deme etti. Gayet iyi bilgilendirildiniz.
2: Bir saniye için dursan, odaklansan, biraz kendimizi rahat hissetmemiz için neden Mısır'da olduğumuzu anlatsan. Sırf huzur niyetine de olsa.
0: Bu gezegen daha önce bir kez atalarımız tarafından ziyaret edildi. İlk atalarımızca 1000 yıl önce. Irkımızın hayat kaynağı enerjonu hasat etmek için bir keşif görevindeydiler. Onsuz hepimiz yok oluruz. Paslanıp toza dönüşürüz. Tıpkı benim gibi. Yavaş yavaş parçalanıp ölmek nasıl bir şey? Biliyor musunuz?
5: Roman gibi uzun anlatma, olur mu? Tamam mı ihtiyar? Giriş, gelişme ve sonuç. Gerçekler, ayrıntılar, özet, olay örgüsü anlat.
0: Atalarımız bu çölde bir yerlerde büyük bir makine inşa etti. Güneşleri yok ederek enerjon hasat ediyor.
2: Güneşi yok etmek mi? Yani havaya uçurmak
0: mı? Evet. Bak, başlangıçta 7 tane Prime vardı. Onlar orijinal liderlerimiz ve onlar evrene dağılıp hasat edilebilecek uzak güneşler aradılar. Prime'ların tek bir kuralı vardı. Hayatın olduğu gezegenleri yok etmemek. Ta ki biri bu kuralı hiçe sayana kadar. Onun adı da daha sonra Fallen olarak anıldı. İnsan ırkını hor görürdü. Ve makineyi çalıştırarak hepinizi öldürmek istedi. Makineyi çalıştırmanın tek yolu efsanevi liderlik matriksi adında bir enerji kaynağı. Matrix'i ele geçirmek için çok büyük bir savaş yaşandı. Fallen kardeşlerinden güçlüydü. O yüzden Matrix'i ondan çalıp saklamak dışında seçenekleri yoktu. En büyük fedakarlığı gösterip Matrix'i saklamak ve cesetlerinden yaptıkları bir mezarda gizlemek için canlarını verdiler. Kendilerini feda ettiler. Burada, bu çölde bir yerlerde o ölümcül makine hala duruyor. Bunu Fallen da biliyor. Ve eğer Prime'ların mezarını bulursa dünyanız yok olacaktır.
6: Peki onu nasıl durdurabiliriz?
0: Fallen'ı ancak bir Prime yenebilir.
2: Optimus Prime.
0: Bir Prime'la tanıştın demek. Ya da onun torunlarından biriyle tanıştın. Yaşıyor mu? Burada, bu gezegende mi?
2: Beni kurtarmak için kendini feda etti.
0: Demek öldü. Bir Prime olmadan imkansız. Başka kimse Fallen'ı durduramaz.
2: Peki makineyi yeniden çalıştırmak için kullanılacak şu enerji kaynağı? Aynı enerji Optimus'u canlandırıp hayata döndürmek için kullanılabilir mi? Ne dersin?
0: O amaçla yapılmamıştı aslında ama enerji her yerde enerjidir.
2: Decepticonlar bana ulaşmadan bizi Matrix'e nasıl ulaştıracaksın peki?
0: Aklını ve haritanı izleyerek simgeleri, kuma çizmiş olduğun şey, o ipucu. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu 3 kral geçidi gösterecek. Geçidin yerini bul. Git hadi, hadi. Bu benim görevimdi. Artık sizin göreviniz oldu. Hadi. Decepticonlar beni hadi. Ve sizi bulmadan önce yola çıkın hadi.
5: CIA'daki bağlantım şu şekilde söylüyor. Eski Sümerliler Akabe Körfezi'ne hançerin ucu derler.
2: Evet, hançerin ucu bu.
5: Kızıldeniz'in bir parçası. Tamam. Mısır ve Ürdün'ü bir hançer gibi ikiye bölüyor. 29,5 derece kuzey, 35 derece doğu. İşte burası.
2: Öncelikle Optimus'u hançerin ucuna getirmeliyiz.
7: Onu dünyanın öbür ucundan nasıl getireceksin?
2: Bir telefon çakacağım. Dikkat polisler!
7: Ben hapse giremem millet!
5: Sen, dikkat! gelmeden yoldan uzaklaş.
4: Ne kadar polis bunlar?
8: Bunlar iyi şey. Ortama uyum sağlamak denir.
4: Hiç ninjadan beş kardeş yedin mi?
6: Gitmişler.
7: Tamam. Vaktimiz daralıyor.
5: Tamam.
7: Lennox'ı aramalıyız.
5: Oğlum sus. Dünya çapında arananlar listesindesin. Onu üstten ararsan burayı saniyeler içinde bulurlar. Sonra burası CIA kaynar.
7: Sen arayacaksın.
5: Gerçekten. Bak bu iyi bir fikir.
7: Tamam.
5: Yani demek istediğim aklım şu anda biliyorum. Başka şeylerde. Mısır hapishanesine düşmek gibi.
9: O zaman onu üste geri gönderiyoruz.
10: Bu çok büyük bir hata.
11: Binbaşı Lennox, telefon.
5: Lennox, ben aradığınız çocuklayım. Şu çocuk var ya hani feci tavır yapan, kamyona ihtiyacımız var. Kamyon. Burada olası bir diriltme yaşanabilir. Nerede olduğumuza inanamazsın. Kod Tut. Firavun Tutankamon gibi. Ayrıca bir dolarlık banknota bak.
7: Koordinatlar.
5: Koordinatlar. Havadan iniş için. 29.5 kuzey, 34.8 doğu. Tamam mı? Yaz. Aha, aha. Yaz hadi. Aman tanrım. Kapatmalıyım. Ortalık kızışacak.
7: Kimsin?
5: Lanet olsun.
4: Ne? Benim Leo. Leo. Leo. Leo.
7: Hadi polisler geliyor. Gitmeliyiz. Çabuk çabuk çabuk. Gidiyoruz. Tamam hadi.
9: Koordinatlar 29.5 kuzey ve 34.8 doğu mu? Kızıldeniz'in ucu. Akabe Körfezi.
12: Mısır. Sen ciddi misin?
9: Efendim.
12: Koca adamı oraya götürmenin yolunu bulsak bile o delikanlı ne yapacak da onu hayata döndürecek?
9: Bak ben de bilmiyorum. Ama ona güvenmek zorundayız.
7: Tamam tekrar üstüne geçelim. Şafak aydınlattığında hançerin ucunu
4: üç kral
7: geçidi gösterecek.
4: Böyle demiştim. Anlamını biliyor musun?
7: Hayır, ne anlama geliyor?
4: Hiçbir fikrim yok.
7: Peki, tamam. Kontrol noktası. Pasaportum yok.
13: Pasport! Extia Isiana!
7: Onların tepede kamerası var.
14: Halamlık marufin varsa alam.
5: Pekala millet, biraz casusluk yapalım. Ben hallederim, onlar benim halkım.
8: Evet.
5: %16.6 araba.
15: İşte Şirinlerin valisi.
8: Kısa adamlar beladır, ona uzunsun değil.
13: Gay Mask.
5: Aşufana. Hançerin ucu, tamam mı? Mısır, Ürdün. Oraya gitmek istiyoruz. Ben ve ailem, bu benim ailem. Bu da oğlum. Diğer oğlum ve kızım. Bizler turistiz. New York'tan.
13: New York!
5: Evet.
13: 50 geziyoruz. Kilometre.
5: Bizim işli köfteci adama benziyor.
13: Devam edin.
5: Teşekkür ederim.
13: New York.
5: Seni bir yerden tanıdığımı biliyordum.
9: Çabuk bunları CIA'ya yolla.
16: Deseptikonlar. Çocuğun yeri belirlendi.
4: Gizli görevdeyiz. Bu durumda çevreye uyum sağlaman gerekir. Bak şimdi seni bu arazinin bir parçası yapacağım. Al!
5: Muhteşem. Bence bunu uzaylılar yaptı. Evet. Hadi çabuk, çabuk, çabuk.
7: Yavaş olun. Olay çıkarmayın, tamam mı?
8: Evet, bazılarımız iş yapıyor.

0: Sevgilim olmak sağlığına zararlı gibi.
1: Evet ama...
0: Evet.
1: Kızlar tehlikeli erkekleri sever.
0: Ya, öyle evet. mi?
1: Artık söyleyebilirsin bence.
0: Önce hanımlar.
1: Tamam, bu gece centilmenliğin tuttu demek. Tam bir şövalyesin.
0: Niye kızdın ki şimdi?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bebeğim, kızmadım. Gerçekten kızmadım. Farkında mısın? Öldürülmene engel olmak için 4500 kilometre uçup buraya geldim.
0: Biliyorum.
1: Başka kim sevgilin olabilirsem? Seninle yaşadığım şu şeylere bakar mısın? Şu anda ayın ve yıldızların altındayız. Dünyanın en güzel 3 piramidi yanı başımızda ve sen hala bana beni sevdiğini söyleyemiyorsun.
0: Bir dakika. Piramitler.
1: Ne oldu?
0: Bekle.
1: Neden erkekler hep konuyu değiştirir?
0: Piramitler ve yıldızlar.
1: Sen ben...
0: Benimle gel, çok çabuk.
2: Simmons! Leo, uyanın!
0: Dinle, astronomi kitabı 47. sayfa. Dersi hatırlıyor musun?
3: Hayır, hayır. Topu topu 2 gün üniversiteye gittim ben.
0: Hadi kalk, kalk, kalk, kalk.
4: Neden söz ediyor bu?
0: Şu 3 yıldızı görüyor musunuz? Ufkun hemen üzerinde duranı görüyor musunuz? O Orion'un kemeri. Diğer bir adı da 3 kral. Nedeni de Giza piramitlerini inşa ettiren Mısırlı kralların piramitleri o yıldızlara göre yaptırmış olması. Yani şu anda yüzümüze karşı tutulmuş bir ok
4: var. Hepsi doğuyu gösteriyor. Ürdün tarafı. Petra Dağları.

0: yaşıyoruz. Operasyon merkezine dönmeliyiz. Kargo sorumlusu uçağı tahliye etmeye hazırlanıyor.
1: Ciddi misin?
2: Tahliye. Tahliye mi?
1: Pekala ekip. Tahliye gibi tahliye mi yani? Standart paraşütle aşina mısınız?
2: Tabii ki hayır. Daha önce hiç iyi durumdaki bir uçaktan aşağı atlamadım. Bir saniye, siz ciddi misiniz?
1: Evet. Pekala, başlıyoruz.
2: Bir dakika. Bunun arkasında sen varsın değil mi?
1: Neden söz ediyorsunuz? Pilotu duydunuz. Bu adamların şakası yoktur. Hayır, bu standart prosedürdür. Ben emirleri uyguluyorum. Harfi harfine. Şöyle yapın demediniz mi? Pekala.
2: Az önce kariyerinin ölüm fermanını imzaladın. Dur. Bu da ne?
1: Durum çok kötü. Gelin hadi.
2: Ne olacak şimdi? Gelin ben şöyle. Falan
1: hadi.
2: Benim
1: hadi bir şey olmayacak.
2: Var.
1: Hadi. Sorun yok. Hayır, atlayacağınız çok kısa bir mesafe zaten. Buraya gel dedim.
2: Ne? Buraya sen gel. Neden paraşütünü takmıyorsun?
1: Öncelikle önemli kişileri kurtarmam gerekiyor. Pekala, beni dikkatle dinlemeni istiyorum. Söylediğim her şeyi iyice ezberle.
2: Tamam.
1: Her paraşütte GPS sinyal yayıcı var. Kurtarma ekibi rahatlıkla bulabilir. Kumaşın alt kısmının hemen yanında. Paraşütü kapalı durumda tutan pimi barındıran bir ip var. Dinliyor musun?
2: Yapamam, olmaz.
1: Dedikleri bana bak lan.
2: Tamam.
1: Pekala.
2: Tamam.
1: Kılavuz paraşüt hava akımıyla şiştiğinde pimi çeker ve ana paraşütü açar. Kırmızı yedeğin, mavi ana paraşütün. Maviyi çekmeni istiyorum ama çok sert çekmen gerekecek. Tut şunu. Yo, şimdi değil. Hala uçaktayız. Ne?
3: Hoşça kal dedi mi?
1: Yok ya, diyemeden gitti.
4: General, biz hazır durumdayız. Onay verdiğiniz anda 5 dakika içinde düğmeye basabiliriz.
5: Mükemmel.
6: Efendim, bunu görmelisiniz. Acil.
5: Kurşun yağdırmaya hazır olun. Bu koordinatlara baktık mı?
6: Mısır efendim, oraya paraşütle atlıyor.
5: Kafa buluyor olmalısın. Bir şeyler biliyor. Ortalık karıştığında ona destek çıkmaya hazır olmalıyız.
7: Anlaşıldı. CIA çocukla ilgili bilgi almış. Bu koordinatlardan 150 kilometre kadar uzaktaymış.
5: Durum kızışıyor.
3: Buralarda bir yerde olmalı.

0: buralarda bir yerde millet.
1: Öyle mi? Niye? Hangi gezegende olduğunu bile bilmeyen büyük baba karakuşa güvendiğimiz için herhalde.
2: Suçunu biraz hafifletmek adına hayatımda bu kadar büyük bir geçit görmedim diyebilirim.
1: Ya tamam, bu harika bir şey. Şöyle çabucak bir arama yapayım, tamam mı? Hayır. Buraya daha önce arkeologların geldiği aklınıza gelmiş miydi ha?
0: Burada bir şey yok.
2: Evet, gerçek hayat hayal kırıklığı yaratır evlat. Bazen gökkuşağının bittiği yere ulaşırsın ama yüceler evlerini kapatmış ve bu bir tuzağı kurmuş.
1: Seni mi dinleyeceğim? Hala annenle yaşıyorsun.
0: Daha bitmedi.
1: Bitti. Gitti.
3: Senin gibi bir serseme ne diye dinliyoruz ki? Kaportamı çizmek dışında bizim için ne yaptın ki?
4: Megatron'u öldürdü. Buna ne demeli?
3: Ama işi tamamlayamamış çünkü o geri döndü. Yalan mı?
4: Korkar mısın?
3: Korkma, bu seni çirkin yüzünden.
5: Hey susun. Ben mi çirkinim? Biz ikisiz. Sen
3: atmakta. Daha yakışıklı. Seni suratını yapayım.
1: Alırım seni.
5: Beyler. Hey hey. Bundan hoşlanıyorsun değil mi?
3: Acımadı ki.
5: Buna bayılıyorsun değil mi?
3: Kalkıyorum, kalkıyorum.
5: Yapma Bumblebee.
3: Bumblebee.
5: Ya bırak.
0: Hiç nazik değilsin.
1: Aman tanrım. Semboller.
4: Aman tanrım.
5: Bir. Burası.

0: Hayır.
1: Binlerce yılın ardından her şey toz olmuş.
0: Ama bu şekilde bitmemesi gerekirdi.
1: Duydun mu?
2: Amerikan Hava Kuvvetleri, C-17'ler!
0: C-17 nedir?
3: Onu geri getiremezsin sen, hiçbir şey kalmadı.
2: Bak, etrafa bak. Şu ana kadar yaşadıklarımızı her şey böyle bitsin diye yaşamadık Michaela. Burada olmamızın bir sebebi var. Kafamdaki sesler ve simgeler buraya bizi bir amaç için getirdi.
0: Biliyorum.
2: Bildiklerim yüzünden herkes benim peşimde. Ve bildiklerime göre bu kesin işe yarayacak.
3: İşe yarayacağını nereden biliyorsun?
2: Çünkü buna inanıyorum.
4: Uçaktan çıkmama izin verseniz iyi olur.
1: Uçak adamı yolluyor.
2: Yiğitim!
1: O peri tozuyla onu tekrar hayata döndürebilir mi?
2: Kesinlikle. Gidelim.
5: Şu kutuları getirin. Yüksek yerlere nişancı ve Stinger füzeleri yerleştirin.
6: Az önce çölün orta yerine 10 tonluk ölü bir robot attık. Dilerim bu delikanlı ne yaptığını biliyordur.
7: Evet, bence de.
2: Görsel temas var. Sarı ekip. 4 kilometre.
5: Fişek at.

0: bunlar onlar. Fişeyi görüyor musun?
1: Şu tarafta, gördün mü?

0: Yalvarırım lütfen Tanrım.
1: Yok, hemen söylüyorum. Sus. Yeter artık, susmadım.
0: Yolunu kapatın. Yalvarırım. Yalvarırım. Kes sesini, ben yaşayayım, yaşayayım, yaşayayım. Yaşayayım.
2: Sus, sus, durur musunuz artık? Yeter be, yeter.
3: Şu şok tabancasından gına geldi.

0: Tosta saklanın! Tosta saklanın!
1: Ayrılmalıyız. Bumblebee iş sana düştü. Decepticonları bizden uzaklaştıracaksın. Ben Optimus'u alacağım.
0: Biz de eti ve büdüğü ateşi üzerimize çekeriz. Siz de askerlere ulaşmaya çalışın. Dilerim toz işi görür.
1: Sağ ol. Hadi Mikael.
2: Geri dönüyor. Geri geliyor, geri geliyor.
0: O benimdir. Bir adam sevdiği ülke tarafından ihanete uğradı. Şimdi ona ihtiyaç var. O son umut. Daha önce görmediğim bir sürüşe hazırlar. İşin ortasında.
2: Hey! Bir yere gitme! Sür!
0: Asla başaramayacaksın
2: Evlat.
0: Cesaretle ancak buraya kadar.
2: Beni şokladın, tamam mı? Bana borçlusun. Ben de seninle geliyorum.
0: Tamam. Bu bir testti ve geçtin değil mi?
3: O şeyin üstü uzaylı dövmeleriyle kaplı. Hava kuvvetlerinden değil.
4: Bu da neydi böyle?
3: Anlaşıldı.
4: Beni duyan var mı? Kimse var mı? Cevap verin. Bozuldu. İletişim sıfır.
3: Manyetik patlama. Bu izbe çölde günümüzün nasıl geçeceği belli oldu.
5: Baş üstüne.
6: Binbaşı Deniz bana ilgi çek dedi.
5: Biliyorum efendim.
6: Pekala ben şu anda hangi ülkedeyim?
7: Birleşik Devletler.
6: Ne?
7: Birleşik
6: hayır,
7: Devletler.
6: Hayır. Birleşik Devletler olamaz. Zaten oradan
7: öyle,
6: geliyorum.
7: Öyle.
6: Acayip bir yerdeyim ve etrafım eşeklerle çevrili.
5: Arayan iyi dostumuz Bay Galloway'di. Pek memnun olduğunu söyleyemem. Nasıl oluyor da biz adamlarımıza bile ulaşamazken o bize uzak bir Mısır çölünden ulaşabiliyor. Söyler misiniz?
3: Temiz.
4: Git ve SOS sinyali ver. Uydudan yardım gerektiğini görsünler.
8: Emredersiniz. Benzin tankları.
9: Beyler eski tarz takılacak.
4: Bizi bulması için daha çok fişe katın.
1: Bak, işte orada. 1-2 kilometre var.
5: Lennox'in ekibinde gelişmiş kuantum şifreleyici var. Biri bana neden hala basit bir telsiz bağlantısı kuramadığımızı açıklayabilir mi?
10: Tüm frekans ve modlardan sinyal yolluyoruz efendim.
11: Bölgedeki uydularımız karanlık noktada. Deniyoruz efendim.
5: Lanet olsun. Bir terslik var. Çok mantıksız. Ürdünlüleri arayın. Bölgede ne tür hava araçları var öğrenin bakalım. Ayrıca Mısır'dan General Selam'ı arayın. Mısır hava sahasında insansız Amerikan hava taşıtlarına izin versin. Şu anda çok acil görsel temasa ihtiyacımız var.
12: Predatörleri havalandırın.
13: Baby, dön.
1: Hala 1.5 kilometre var.
14: Bence artık peşimizde değiller.
0: Sana öyle geliyor. Eyvah. Efendim, size kötü bir haber ileteceğim için üzgünüm ama askerler Prime'ın bedenini yitirdiler.
15: Matrix çocuğun elinde oldu. Optimus'a asla ulaşmaması gerek. Decepticonlar, saldırıyı başlatın.

0: iyi değil. Bu sefer bizi fena benzetecekler.
1: Hadi, tam o kendine. Gidiyoruz. Pekala, bu Decepticonlar Sam'i arıyor. Ben ne biliyorsa Optimus'un canlanmasını sağlayacağını düşünüyor. Görevimiz onu bulup Optimus'a ulaştırmak. Pekala, ateşi sol tarafa çekeceğiz. Bana gözcü ekip gerekiyor.
2: Ben gidiyorum.
1: Arsi ve Ironhide'la birlikte ortadan geçin. Pekala, değerli kargoyu gördüğünüzde yeşil dumanla işaretleyin. Ve sütunların oradan geri dönün. Biz pusuyu hazırlamış oluruz. Tamam, gidelim, çıkıyoruz.
3: Hayır!
4: Okey, Coral da düello filmini seyrettin mi?
5: Oh!
4: Burt Lancaster ve Kirk Douglas oynuyordu.
5: Hayır, niye ki?
4: O filmin ortasına düşmüş gibiyiz de.
5: Bu iyi bir şey mi?
4: Çok insan ölmüştü.

0: Sam!
1: Bizi gördüklerini sanma. Bekle, saklan, saklan, saklan. Tamam. Görünürde tehlike yoksa olabildiğince hızlı Optimus'a koşacağız.
0: Peki ya işe yaramazsa?
1: İşe yarayacak.
0: Tamam da ya yaramazsa?
1: İşe yarayacak. Göreceksin.

0: Geleyim. Yukarı, yukarı, yukarı! Atlamaya hazırlan. Askerler burada olduğumuzu bilmiyor. 400 metre koşmalıyız.
1: Geride kalın. Ironhide ortadan.
2: Ironhide gidiyoruz. Hadi. Hadi hadi.
3: Kafana kısıldık. Gidecek yer yok.
0: Öleceğiz. Öleceğiz. Eğer öleceksek erkek gibi öleceğiz. Tamam.
3: Hadi hocam.

0: rezil kötü robotlar. Fena yedi.
1: Aldın mı ağzını payını?
0: Hepsini yedi.
2: Güvende tek yer onun altı. Oraya koş. Ayaklarına koş. Hadi fırla. Evet.

0: beni. Sam! Sam! Kaçmanı istiyorum, kaç! Git!
1: Baba,
2: dur, git dur, buradan. Sizi değil, beni istiyorlar!
0: Tanrım!
2: Ne? Ne?
1: Onlara sana gelme! İstediğin şey bu, onlar değil.
3: Hadi!
1: Lütfen dur, lütfen!
3: Baba, ne dinlesen!
0: Hemen git buradan!
1: Onlara zarar verme. Ne istediğinizi biliyorum.
0: Hemen git, hemen git!
1: Bana ihtiyacınız var. Bak, çünkü ben Matrix'i biliyorum.
0: Dinle beni!
1: Baba, lütfen.
0: Bizi nasıl öldürecekler, kaç git hemen!
1: Hey, hey, bak! İstediğin şey tam burada!

0: Hadi çabuk olun.
1: Hadi Güldü, gel buraya.

0: istemiyorum.
1: Ne?
0: Ama buradan gitmeliyim.
1: Kaç!
0: Buradan çıkmanın bir yolu var.
1: Geri.
0: İmdat! Geri gel.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.

0: yani hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırla. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Onları güvenli bir yere götür, tamam mı? Arabaya bin. Geldiğinde arabaya bin.
2: Hayır, güvenli tartışmayacağız bile. Sen oğlumsun değil mi? Sen oğlumsun. Birlikte gideceğiz.
1: Dinle.
2: Hep birlikte gideceğiz.
1: Baba dur, tamam mı? Arabaya bin. Sizi uzaklaştıracak, anladın mı? Kaçın. Durmayın, saklanmayın, kaçın. Beni duydun mu? Tamam mı? Sonra buluşuruz.
2: Olmaz.
1: Beni bırakıp gitmelisiniz baba. Beni bırakmalısın. Mecbursun.
3: Ron. Ron. Bırak gitsin.
4: Geri gel.
1: Hadi,
4: hadi gel.
1: Tamam.
3: Mikaela, Mikaela.
1: Ailemle git.
3: Sensiz bir yere gitmeyeceğim.
1: İyi o zaman, hadi.

0: Ürdünlüler geldi.
1: Yardım geldi.

0: İyi misin asker? Sana yardım edeceğiz asker. Yaralıları helikopterden çıkaralım.
1: Dur, kımıldama.
0: İyi misin adamım?
1: Kımıldama.
0: Telsizin var mı? İyi
1: misin? Bu iyi değil.
0: Evlat, seninle tanışmak güzel. Ülkem için yaptıklarımı unut. Bu benim ağrım.

0: İstasyona varış süresi 2 dakika.
1: Ana ekrana bir.
0: Baş üstüne. Predator 01.
1: Lanet olsun, bu bir hile. Alev fırtınası harekatı başlasın. Herkesi yollayın. Deniz piyadelerini de yolla.
2: Saldırı güçlerini yolla.
0: Görev gücü Reaper. Şimşek saldırısını başlatın.

0: yanlara ulaş.
1: Hadi, hadi.
2: Ah Tanrım. Piramit o makinenin üzerine kurulmuş. O makineyi çalıştırırlarsa güneş yok olur. Ben varken olmaz. Ben varken asla olmaz.
3: USS Stennis, kimlik bildir.
4: Hangi cehennemdesiniz? Hava durumunu mu izliyorsunuz? Spor haberlerini mi? Yoksa pembe dizi falan mı?
2: Yukarıda tam 300 uydumuz var. Hangi cehennemde adamlarımız?
3: Hemen kimliğini bildir.
2: Adın ne denizci?
3: Wilder. USS John C. Stennis uçak gemisinin kaptanı.
2: Pekala. Kaptan Wilder.
4: Ben Ajan Seymour Simmons, 7. sektörden. Biyolojik olmayanların en babası güneşinizi patlatmaya hazırlanıyor.
2: Şimdi yetki konusunda kavga mı etmek istiyorsun yoksa sayısız insanı kurtarmak mı?
3: Pekala Ajan Simmons, seni dinliyorum.
2: Körfezin 5.
4: Kilometre fazlasında bir uzaylı şu anda bir piramidi yer alıyor.
2: Prototip manyetik mermi silahı tek umudumuz.
4: Sesin 7 katısında çelik fırlatıyor.
3: Bu gizli bilgidir.
4: Sakın bana gizli
2: mizli deme, anladın mı? Tamam mı? Şimdi körfezde savaş geminiz varsa ki olduğunu biliyorum. Hazırlasınlar o silahı.
3: Destroyer'e bağlanın. USS Kid'e.
5: Nereye konuşlanıyoruz?
6: Çabuk! Hadi gidelim! Gidelim!
7: Kendinize!
6: Telsiz verin bana! Hadi! El!
2: Hava desteğine ihtiyaç!
8: Buraya hemen helikopter istiyorum!
9: Radar teması 88 alfa Sierra.
10: B1090. 1000 tonluk bomba atmak için.
11: İzin abi.
12: Ne durumda? Ona ulaşamadım efendim. 600 metre uzaktalar ve doğrudan sütunlara gidiyor.
13: Tamam. Helikopter nerede?
14: Değerli kargo geliyor.
15: Hadi!

0: İki koruma ateşi. İkisi bin saat 12 önünde.
1: Sivillerin kurtarıyoruz.

0: buraya. Aa, bak kimler gelmiş. Umarım burada olmamızın geçerli bir nedeni vardır.
1: Optimus nerede?
0: Şurada, avlunun diğer tarafında.
1: Hemen ona ulaşmam lazım.
0: Olmaz, hava saldırısı başlayacak.
1: Hemen ona ulaşmam lazım dedim.
2: Oo.
0: Hadi hadi, geriye geriye geriye. Hadi hadi hadi, geriye.
3: Jetfire'ın ateşine dikkat edin! Şimdi geçtiğimde nasıl acı çektirirdim ki?

0: Deniz seviyesinden 25.7 metre yukarıda 29.32 koşu.
1: Ölüm makinesi silahlarını hazırla.
2: Ölüm makinesini besle.
0: 2.

0: Benim emrimle sahile doğru koşacağız, tamam mı? Siz yanımda kalacaksınız, anlaşıldı mı? Dibimden ayrılmayacaksınız.
1: Şu F-16'lar iyi nişancıdır umarım.
0: O niye ki?
1: Turuncu dumana nişan alın dedi.
0: Bu turuncu dumana mı?
1: En iyi atışım değildi, üstüme gelme.
2: Viper, sandım. Kaçın!

Ateşi kes!

0: Çarpılıyor.
1: Açılın.
0: Şoka hazır.
1: Açılın.
0: Şoka hazır. 1, 2, 3. Tekrar yap.

0: layık bir lidersin. Liderlik matriksi bulunmaz. Hak edilir.
1: Şimdi Optimus'a dön. Matriksi onun kıvılcımıyla birleştir. Bu zaten senin kaderindi. Hep öyle.

0: benim için döndün.
1: Canlı bir Prime. Buna inanmıyorum.
2: Matrix benim.
3: Kalk kalk kalk kalk kalk.
1: Kalk Prime.
0: Hayır. Allah'ım bağış.
3: Makineyi çalıştırıyor. Onu durdurmalısın. Kalk. Optimus.
0: Fallen. Efendim.
2: Kardeşlerim bunu yapmamı engelleyemedi.
0: Evet.
2: Şimdi güneşinizin sahibiyim.
3: Düşman hedef piramidin tepesinde. Saldırın, saldırın, saldırın.
0: Birazdan ateş etmeye hazır oluruz.

0: Decepticonluk hayatım boyunca asla değerli bir şey yapmadım. Optimus, hadi parçalarımı al. Bilmediğin bir güce kavuşacaksın. Kaderini izle.
1: Jolt, elektrik ver. Jet motorlarını attırın.

0: ateş etmeye hazır.
1: Ateş edin. Gezegen sonsuza dek karanlığa bulunacak.

0: sensin. Hayır. Hayır.
1: Efendim, size korkak demek istemem. Ama bazen de korkaklar hayatta kalır.
0: Bu iş burada bitmez.

yanlış gezegeni seçti. Bana yüzünü ver. Kazanan benim. Yenilen de

0: Teşekkür ederim Sam. Hayatımı kurtardın.
1: Bir şey değil. Bana inandığın için teşekkür ederim.
0: Irklarımız unutulmuş bir tarihle ve birlikte yaşayacağımız gelecekle birbirine bağlı. Ben Optimus Prime. Ortak tarihimiz hep hatırlansın, unutulmasın diye bu mesajı yolluyorum. Çünkü anılarda yaşayacağız.
2: Bize katılmanıza çok sevindim, Profesör Einstein.
1: Evet, biraz meşguldüm. Her neyse.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Merhaba, hey Larry. Bak, geciktiğim için kusura bakma.
1: Bunu geçen ay da söylemiştin.
0: Geçen yıl işler biraz durgundu ama şimdi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Döndüğümde en az 3 işim hazır. Yani biraz idare edemez misin?
1: Geçen ay da ettik, ondan önceki ay da. Şu an bana ne ödeyebilirsin?
0: Hiçbir şey. Param kalmadı.
1: O zaman sana yardım edemem.
0: Bekle, Harry.
2: Ah!

0: Anlamıyorsun.
1: Güneyde kadınlara zarar vermeyiz.
2: Lütfen dur.
1: İyi misin?
2: Dur.
1: Bir dahaki sefere neden bir timsahla güreşmiyorsun?
2: Dur. Lanet olsun. Ne yaptın sen?
1: Seni kurtardım.
2: Hayır, berbat ettin.
1: Hey. Hey, ağır ol. Eyalet polisleri geliyor. Az önce ne olduğunu anlatman gerekecek.
2: Tamam. Alo?
1: Duyuyor musun beni?
2: Evet, benim, evet. Ne zaman? Ah, neyse ki, çok teşekkür ederim. Tamam. En kısa sürede orada olacağım. Evet. Kızım komadan çıkmış ama hala kritik durumda.
1: Ne? Koma mı? Hey!
2: Hayır.
1: Uyan! Bak, kafeinli bir şey ister misin?
2: Hayır, istemiyorum, hayır. Bu kafeinle ilgili bir şey. Kan damarlarının yeniden açılmasını engeller. Çocuğun var mı?
1: Çocuğun var mı?
2: Yani ne bileyim, ailen?
1: Eşim ve kızım oldu mu?
2: Ne güzel.
1: Tüh, öldüler.
2: Bu korkunç. Yani ben üzgünüm. Benim 18 yaşında bir kızım var, adı Billy. Ve bu sabah korkunç bir kaza geçirdi. Sen gelmeden bir saat önce telefon aldım.
1: Boğulmaya çalışmanla bunun ne ilgisi var Tanrı aşkına?
2: Bak, senden bunu anlamanı beklemiyorum, tamam mı? Ama kızıma yardım edebilmemin tek yolu buydu. Ah Tanrım, bu saçmalıklardan o kadar yoruldum ki, beni bırakabilir misin acaba?
1: O bir siren miydi? Siren sesi duydum değil mi?
2: Bilmiyorum. O tam bir motor delisidir. Sürmeye bayılır. Uçmak gibi der. Çocuk. Komada olduğunu duyduğumda kamyon durağındaki o aptal adamı buldum.
1: Bak, bütün bunların nasıl hissettirdiğini anlıyorum. Gerçekten anlıyorum ve kızına olanlar için çok üzgünüm. Ama bu boğma meselesi, bu delilik, bunun farkındasın değil mi?
2: Öyle mi diyorsun?
1: Komik bir şey mi söyledim ben?
2: Ben daha çılgın kısmına bile gelmedim.

0: İşte şimdi geliyor. Gençken neredeyse boğuluyordum ve bir arkadaşımla donmuş bir gölde kayıyorduk. Buz kırıldı. Birkaç saniye sonra gölün yanından geçen adamlar durdu ve bizi sudan çıkardılar.
1: Yani bedeninden çıktı diyorsun.
0: Evet. Bunu birkaç kez yaptım. Kendimi boğuluyormuş gibi hissetmem gerekiyor. O yüzden tanıdığım bir çocuktan beni boğulmasını istedim. Ama o bunu cinsel bir şey sandı.
1: Az önce her şeyi berbat ettin dediğinde ne demek istedin?
0: Sorun değil. Yolunu kendi başına buldu tekrar.
1: Bunu nereden biliyorsun? Böyle bir şeyden nasıl emin olabilirsin? Ben nasıl emin olabilirim? Ya bulamadıysa?
0: Bundan emin olamam. Ama bedenimden çıkmak çok yorucu bir şey ve aynı gün içinde iki kez yapabileceğimden emin değilim.
1: Biliyorsun. Orada sadece yardım etmeye çalışıyordum.
0: Biliyorum. Teşekkür ederim.
1: Kim bilir, eğer gerçekten böyle bir şekilde birini kurtarabiliyorsan bu bir mucize olurdu.
0: Merhaba.
2: Merhaba anne.
0: Nasılsın? Annem burada işte.
2: O kim?
0: Aa, o Joe. Benim arkadaşım.
2: Anne. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama geri dönmek istemiyorum.
0: Neden? Kızım neden?
3: Hanımefendi.
4: Sizi dışarı almamız gerekecek.
3: Çok cihazını getirin.
1: Özür dilerim. Özür dilerim.
5: Affedersiniz. Hadi, tamam. Geçmem gerekiyor lütfen.
0: Benimle gel lütfen. Hadi. Belki de burası. Tamam. Tamam, sorun yok. Sadece yapabilir miyiz? Yapabilir misin?
1: Yapmak mı?
0: Şimdi. Lütfen. Çok fazla vaktim yok. Onu geri getirebilirim ama yardımına ihtiyacım var. Tamam mı? Lütfen. İyi olacaksın, tamam mı? Sadece yap. Olur mu? Tamam mı? Hadi.
3: Tamam.
2: En iyi neyi hatırladığımı biliyor musun? Giderken arabasına kadar yürüdü ve bir kez bile arkasına bakmadı.
6: Kızını gerçekten tanımıyor musun?
0: Hayır.
1: İyi misin? İşe yaradı mı?
0: Bilmiyorum. Kızım iyi mi?
6: Durumu stabil. İyi iş çıkardın. Olması gereken yere geri döndü. Bir daha gitmeyecek.
0: Sağ ol. Ona göz kulak olduğun için.
6: Sen de gözünü üzerinden ayırma. O öteki tarafa gitti.
0: Tamam.

0: Julie, kahve ister misin?
1: Hayır, gerek yok, sağ ol.
0: Doğru ya, kafein şey damarları daraltıyordu. Peki, diğer tarafa gittiğinde sadece tanıdığın insanları mı görüyorsun?

0: Yoksa başkaları da var mı?
1: Bazen.
0: Onlarla konuşabiliyor musun peki? Yani birine mesaj iletebiliyor musun?
1: Hayır.
0: Yanlış bir şey mi söyledim?
1: Hayır, sadece biraz başım ağrıyor. Çok yorgunum. Bunu bir günde iki kez yapmamıştım. Aslında biraz uzansam iyi olur, tamam mı?
0: Burada kalmamı ister misin? Uyanırsa sana haber verebilirim.
1: Gerçekten mi? Gitmen gerekmiyor mu?
0: Yükü Biloxi'ye götürmem lazım ama birkaç saat kalsam da öğlene kadar yetişebilirim.
1: Bu çok nazikçe. Bu harika olur.
0: Harika.
1: Teşekkür ederim.
0: ben seni dinlenmeye bırakayım.
1: Sağ ol.
2: Beni neden yalnız bırakıyorsun? Yalnız kalamadığımı biliyorsun.
0: İstemiyorum ama bir kamyon şoförüyle evlendin. Ne yapabilirim?
2: Beni bir daha asla yalnız bırakma.
3: Hey Julie. Birinin nasıl olduğunu görmeye geldik ama...
4: Sadece aile dediler.
3: O iyi mi? Nasıl?
5: Nasıl mı? Hastanede yatıyor. Sence nasıl olabilir?
3: Özür dilerim.
4: Özür dilerim.
5: Ölebilirdi. Hepiniz ölebilirdiniz. Biliyor musunuz? Defolup gidin buradan. Gözümün önünden kaybolun.
2: Her şey farklı olacak değil mi?
0: Farklı olacak. Yeniden inşa edebiliriz. Kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz.
2: Burada ne yapıyorsun sen? Sen burada ne yapıyorsun?
0: Annenin arkadaşıyım, Joe. Hatırladın mı?
2: Tabii ki hatırladım.
0: Gidip anneni çağırayım.
2: Hayır. Bir dakika.
0: Evet.
2: Ben sadece sana bakmak istiyorum.
0: Tamam.
2: Uzun zaman oldu.
0: Tamam. Gidip annene uyandığını söyleyeyim.
2: Çok uzun süre kaybolma.
0: Olmam.

0: Julie. Billy uyandı.
1: Aa, tamam. Nasıl peki?
0: Biraz şey...
2: Anne?
1: Evet. Nasılsın? Doktoru gördün mü? Ne kadar uyumuşum ben?
0: Ben...
2: Ben iyiyim. Sadece. Burası çok aydınlık.
1: Tanrım, çok korktum.
2: Hala buradasın.
0: Ben gidebilirim.
2: Hayır. Seni rüyamda gördüm sandım. Çok parlak.
1: Hemşireyi çağırmamı ister misin?
2: Hayır. Beni yalnız bırakma. Tek başıma hiç iyi değilim.
1: Tamam, hiçbir yere gitmiyorum canım.

0: Evet, burası. Joe, bir kahve içmeye gelir misin? Daha çok uzun yolun var.
1: Seni özledim Majors.
2: Merhaba.
1: Yaptığım tek şey buydu zaten. O evde oturup durmak. Seni özlüyorum. Sana söylemiştim, tek başıma iyi değilim. Bir çocukla da. Kendimle de. İyi olmuyor, bu tehlikeli.

0: Ah dostum. Ah lanet olsun, kusura alsana. Bakma. Ah. Güzel kokuyor.
1: Ben yaptım.
0: Ah. Ah. Hayır hayır, onu içersem o kadar yorulurum ki kapıdan bile çıkamam. Biloksiye hiç
1: varamam.
0: Sadece
1: biraz. Bunu hak ediyorsun. Azıcık.

0: Sen ilginç bir adamsın. Nerelisin?
1: Nasıl desem, birçok yerden.
0: Ve bir şekilde bu gece çıka geldin ha? Biliyor musun? Yardım etmeseydin kızım şimdi hayatta olmayacaktı.
1: Hayır, ben bir şey yapmadım.
0: Evet, yaptın. İyi bir adamsın.
1: Peki senin gibi iyi bir Alman kız Amerika'da koca bir tırı sürer hale nasıl geldi?
0: Ben Almanya'da bir deniz piyadesiyle evlendim. Adı Chuck'tı ve sonra buraya geldik. Oradan oraya taşındık. Hoşuma gitti. Billy doğdu. Hayat güzeldi. Sonra Irak ve Afganistan'a gönderildi.
1: Lanet olsun.
0: Evet. Döndüğünde ise o aslında dönmedi bilirsin. Ta ki temelli gidene kadar.
1: Neden?
0: Hepsi benim suçumdu. Ona bahsetmemeliydim.
1: Yeteneğinden mi?
0: Evet. Arkadaşlarını bulmamı istedi ve ben denedim ama bulamadım. Sonra artık kimse için önemi kalmadı çünkü onları kendi görmeye başladı. İşte o zaman gitti.
2: 3 gün sonra.

0: çok yorgunum.
1: Odan nerede? Onun odası nerede?
2: Koridorun sonunda sağda.
1: Ne kadar çok dinlenirsen o kadar iyileşirsin. Ne kadar iyileşirsen o kadar iyi hissedersin.
0: O zaman her öğünde fasulyeni. Affedersin. Kafiyeli konuşuyoruz sandım da.
1: Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver.
0: Beni bırakma. Hep gidiyorsun ve ben tek başıma iyi olmuyordum işte.
1: Ne?
0: Öpmeden mi gideceksin?
1: Biraz dinlensen. Yatağına yattı.
2: Aa, teşekkür ederim.
1: Bunların hepsi mi?
2: Biliyorum. Hepsini takip etmek zor olacak. Hangisini alıyor, ne kadar alıyor, ne zaman? 3 gün sandalyede uyuduktan sonra kafamda bir tanesini bile açacak güç yok. Şu çocuk kilitli kapaklardan birini bile... Tamam. Özür dilerim, sağ ol. Yaptığın... Her şey için teşekkür ederim.
1: Elbette, yardımcı olabildiğime çok sevindim.
2: Gerçekten bizim için elinden gelenin fazlasını yaptın. Kimse böyle bir şey yapmaz. Burada ailemiz yok. Yollarda olup geçim derdiyle uğraşmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edersin.
1: Çocuk yetiştirmekten pek anlamam ama sonuç iyi görünüyor. İyi bir iş çıkarmışsın.

0: Bilmiyorum. Keşke daha çok yanında olsaydım, gözüm üzerinde olsaydı. Belki şimdi üniversite dersleri alıyor olurdu. Yarışmak yerine.
1: O daha çocuk. Gençken aptalca hatalar yapman gerekir. Yoksa yaşlanınca pişman olacak bir şeyin olmaz.
0: Bu kulağa o ilham verici kedi posterlerinden biri gibi geliyor.
1: Ben de kendimi böyle avutuyorum işte.
0: Bu kazanın benim hatam olduğunu hissediyorum. Daha çok yanında olsaydım yanlış tayfaya takılmazdı, değil mi?
1: Aa bebeğim. Yapman gerekeni yap. Çalışmak bir seçenek değil. Tamam mı?
0: Biraz daha kalabilir misin?
1: İnan çok isterdim ama yükü Biloxi'ye götürmem gerekiyor. Zaten 3 gün gerideyim. Beni öldürecekler.
0: Affedersin.
1: Hayır. Hayır. Bu senin suçun değil. Ben ne yaşadığını biliyorum. Birini kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorum ama sen onu geri getirdin. Şimdi her şeyi biraz daha az karanlık hissettiren o küçücük parçaya tutun, tamam mı? Beni tut güzelim. Babayı sıkı sıkı tut. Tamam mı? Tut beni. Pekala, artık yola çıkmalıyım. Ama dönüşte seni ararım, olur mu? Tamam mı?
0: Tamam. Hadi git artık.
1: Gidiyorum. Bana para ödemeyecek misin?
2: Evet. Hak ettiğin ücreti ödeyeceğim tabii ki. Gecikme cezalarını düşerek.
1: Bu bildiğin kazıklamak. Bırak saçmalığı
2: şimdi.
1: Bak
2: şimdi.
1: Bu düpedüz dolandırıcılık.
2: Bu kapıdan girdiğin günden beri başımın belası oldun, tamam mı? Şirketin bana $18.46 ödemem gerektiğini söylüyor. O yüzden para üstü sende kalsın.
3: Hey Joe. Joe, dışarı gelsene. Kamyonu alıyorlar.
1: Ne halt ediyorsunuz
4: tamam,
1: siz?
4: Tamam. Şimdi ben bunu yapmasan iyi olur diyorum. Sen beni umursamıyorsun. Sonra da ortağım seni öyle bir indiriyor ki en yakın akrabayı aramamız
1: tamam,
4: gerekiyor.
1: Tamam. Sadece tamam. Bir dinleyin. Bir kaza oldu. Tamam mı? Bir kadın vardı. Kızı komadaydı ve onu mobildeki hastaneye götürmem gerekiyordu. Yani biraz insaf lütfen. Biraz vicdan.
4: Tabii. Oldukça ayrıntılı bir acıklı hikaye dostum.
5: Bunu git pembe diziye sat.
1: Kamyonumu mu alıyorsunuz? Hı-hı. Kamyonsuz adam adam değildir. Bunu biliyorsun değil mi?
4: Kamyonunu alıyorum. Kusura bakma dostum.
1: Tamam peki tamam ama kişisel eşyalarımı alayım bari kutudan. Ona izin var mı?
4: Hayır. Önce borcunu ödersin. Sonra Larry ile hesabı kapatırsın. Belki o zaman kamyonunu geri alırsın. Ne dersin?

0: Merhaba.
1: Hey.
2: Merhaba.
0: Billy'nin nasıl olduğunu görmeye geldik.
2: Billy iyi. Korkunç bir kazada ölümden dönen bir kız için gayet iyi.
1: Aynen öyle. Otoyolda paramparça olmamasına şaşırdım.
2: Yanlış insanlarla takıldı.
1: Bir avuç pislik
0: bizi
1: işte.
0: Bizi kastediyor Rick.
1: Ha, gerçekten mi? Yani biraz berbatız ama bu kadar etkili olduğumuzu sanmıyorum.
0: Şey bak, üzgünüm. Billy'ye olanlar içimi parçalıyor. Ama bu bir kazaydı. Kimsenin suçu değildi.
2: Öyle mi?
0: Ona birbirimize göz kulak olmaya çalışıyoruz. Ama Billy'ye yetişemezsin. Motosiklet üstündeyken hiç. Kimse yetişemez.
2: Selam verip öğle yemeğini götürün.
0: Hey. Aç mısın? Şanslısın.
1: Gerçekten şanslı.
0: Kaza hakkında ne hatırlıyorsun?
3: Pek hatırlamıyorum. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Ama öncesini pek değil.
0: Otoyola çıktığını peki?
3: Hayır.
0: Kazadan önce bir şey hatırlamıyor musun?
3: Pek sayılmaz.

0: Gerçekten mi? Hafıza kaybı mı var yoksa? Doktor ne dedi?
1: Hatırlamıyorum.
2: Alo.
3: Merhaba, nasılsın?
2: İdare ediyorum. Sen nasılsın?
3: Billy nasıl?
2: Daha iyi görünüyor.
3: Yardıma ihtiyacın var mı?
2: Bu hiç de fena bir teklif değil. Hem de hiç.
4: Her şey yolunda mı? Sen ne yapıyorsun?
3: Evet, yolunda.
4: Neden gelip bizimle kalmıyorsun?
2: Belki yardımın bize iyi gelebilir.
4: Olur mu?
3: Evet, teşekkür ederim. Bu iyi gelebilir. Şu an ihtiyacım olan bu.
2: Tamam. Sen gel yeter.
3: Görüşürüz.
1: Kimsenin bu kadar arkadaşı olamaz.
2: Arkadaşlarınla mı yazışıyorsun? Bak, sana yüklenmek istemiyorum ama belki çöpü çıkarabilirsin. Tam burada, tam burada. Tamam mı?
1: Ne istiyorsun?
2: Bilmiyorum. Neden yeniden benim bilim olmuyorsun? Eskiden olduğu gibi yardım et mesela. Biz bir takımız, hatırlıyor musun? Şükredecek çok şeyimiz var canım.
1: Evet, haklısın.
2: Seni kaybettiğimi sandım. Sahip olduğum tek şey sensin. Sensiz ne yapardım bilmiyorum.

0: Merhaba, ben
1: geç
0: geldim.
1: Geç bakalım. Hadi gel.
0: Döndüğüme sevindim.
1: Tamam. Ben de.
0: Tamam.
1: İyi misin?
0: Evet.
1: İyi görünüyorsun.
0: Hiç olmadığım kadar iyiyim
1: öyle
0: hem
1: mi?
0: De. Sen nasılsın?
1: Harikayım.
0: Evet, çok iyi.
1: Şu hale bak. Evet.
0: Seni özledim biliyor musun? Çok özledim.
1: Öyle mi?
0: Tamam, hadi bakalım. Evet, dön. Evet, şimdi içeri doğru. Harika, evet. Bir de şöyle alalım. Buraya doğru düş. Evet, güzel. Bileyim.
1: Ne?
0: Bileyim.
1: Aa, evet, fiziksel olarak toparlanıyor ama bilemiyorum. Sanki eskisi gibi değil. Bilmiyorum. Evet, bilemiyorum.
0: Ama kafasına da epey sağlam bir darbe aldı. Ne?
1: Ne? Bilmiyorum.
0: Ne?
1: Aman tanrım, bilmiyorum. Çok yanlış,
0: olur yani
1: çok
0: bu,
1: yanlış.
0: Böyle
1: çok
0: bir şeyden
1: yanlış.
0: Sonra hemen toparlanıp eski haline dönmez insan. Genç olsa bile.
1: Doğru. Sanırım fazla kuruntu yaptığımı düşünüyorsun. Ama sen onu daha önce tanımıyordun değil mi? Tanımıyordun.
0: Hayır, hayır,
1: evet,
0: hayır.
1: Evet.
0: Ona göre biz eski dostuz. Bu da tuhaf. Evet, gerçekten.
1: Bak, şey, beni kızdırmak için sana cilve yaparsa şaşırma sakın. Buna hiç şaşırma, tamam mı?
0: Cilve.
1: Yani nasıl bir şey olduğunu biliyorsun değil mi?
0: Cilve. Peki ben bu gece nerede yatıyorum?
1: Ne?
0: Nerede yatıyorum? Nerede? Nerede
1: şey,
0: yatacağım?
1: Kanepede.
0: Nerede?
1: Kanepede.
0: Canımı acıttı.
1: Şey, kızım evde ve ben buraya asla erkek falan getirmem, ya, tamam
0: yok,
1: mı?
0: Yok yok, anlıyorum. Şey, uyudu mu?
1: Evet, 3 saat kadar önce bir iki ilacını aldı. Bir süre daha uyuyacaktır.
0: Tamam. O zaman ben kanepede yatayım bari.

0: Aman tanrım, ne yapıyorsun?
1: Umuyorum bunun bir sakıncası yoktur. Çünkü ben çıplak uyumayı severim. Sorun değil, değil mi?
0: Bu aslında çok büyük bir sorun.
1: Neler?
0: Çok büyük bir sorun. Yani bu kocaman
1: sorun
0: bir
1: mu?
0: Sorun gibi.
1: Tamam.
0: Çok seslisin, bağırma. Bağırıyorsun. Sus dedim sana. Bak, seni anlıyorum ama ben de böyleyim işte. Ne diyorum ki? Evet. Buradan bakınca anlaşılıyor.
1: Şey, ben istedim ki...
0: Evet, harika. Yani ne görüyoruz?
1: Tamam. Peki, şuna ne diyorsun?
0: Anladım, öyle mi?
1: Ne dersin, tamam. Olur mu? Biraz daha sık bence, biraz daha.
0: Ay, özür dilerim.
1: Ne oluyor? Bana mı kızdın yoksa sakar mısın?
0: Affedersin, beni geriyorsun. Haklısın, affedersin.

0: Evet, Memphis'e varman lazım.
1: Harika. Geri dönebilecek mi? Bunu evet kabul ediyorum.

0: Soğuk bir şey ister misin?
1: Evet, bu harika olur. Ama önce bir tuvalete gideyim.

0: Evet, ister misin?
1: Teneke adamın aleti var mı sence?
0: Tatlım, bir şeye ihtiyacın var mı?
2: Henüz yok.
0: Bakın ne diyeceğim, bu çok güzel. Gerçekten. Burada olmanız çok güzel, bayıldım, çok iyi.
3: Hayvanların öldürme içgüdüsü çoğu zaman cinsel davranışı taklit eder ve bu şiddete dönüşebilir. Bazen dişi partnerin yaralanması ya da ölümüyle sonuçlanır. İncil'in ayrılmaz bir parçası hayvanlar alemidir.
0: Hey Billy! Bana yardım eder misin? Billy! Gel hadi!
2: Ne?
0: Bence artık tamir etme, artık binmeyecek.
1: Satılacak halde olsun istemiyor musun?
0: Umarım Joe'dan motorunu tamir etmesini istemedim.
2: Gerek kalmadı. Kendisi teklif etti.
0: Ne kadar da nazik.
2: Evet. Burada kalmasını istemeliyiz. Tek başına becerikli değilsin.
0: Neden bahsediyorsun sen?
2: Babamın gittiği zamanı hatırlıyorum. Gece olmuştu ama ben hala uyanıktım. Sen ağlıyordun. Ben ağlıyordum. Yağmur yağıyordu. Sanki bütün dünya ağlıyordu. En çok neyi hatırlıyorum biliyor musun? O giderken arabasına kadar yürüdü ve arkasına bir kez olsun bile

0: bakmadı.
1: Senin neyin var?
2: Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Ne dediler?
2: En az 500 dolar ödemezsem kişisel eşyamı geri vermeyeceklermiş.
1: Tahminimce bir çift iç çamaşırı değildir, değil mi?
2: Hayır hayır. Mary ile ve kızımla olan bütün fotoğraflarım bir kutudaydı. Mary'nin bana doğum günlerinde, yıl dönümlerinde yaptığı küçük kartlarda. Yüzüğü de oradaydı.
1: Evlilik yüzüğü mü?
2: Evet.
1: Ona ne oldu? Özgünümü belki bilmiyorsun.
2: Üç günlük bir yola çıkmıştım. Mary ile kavga ediyorduk. Benim gitmemden nefret ediyordu. Ve son gece ben yokken, ertesi gün öğlen eve dönecektim. Onun aptal sigarası kanepeyi ateşe verdi. Eski bir çöp parçası ve yangın yayıldı. Yangın yayıldı. Üzgünüm. Onun adını söyleyemem. Çünkü çok üzülüyorum. Söyleyemem. O...
1: Çok üzgünüm.
2: O küçük kızım 5 yaşında. O 5 yaşındaydı. Yangından önce dumanın ona ulaştığını söylüyorlar. Yani ama kalmalıydım. Asla ayrılmamalıydım.
1: Çalışmak bir seçenek değil.
2: Kapıdan çıkarken kendime sürekli bunu söylüyordum ama bu sefer durum farklıydı. O korkmuştu, ağlıyordu. Ben de bebeğim gitmem gerek. Kamyonetin kredisini ödemem gerek. Evin ipoteğini ödemem gerek dedim. Ve şimdi kamyonet yok, ev yok. Gitmemeliydim, kalmalıydım. Ve benim sahip olduğum son küçük parçalarını da elimden aldılar.
1: Üzgünüm. Bu berbat bir şey.

0: Kızım, bunu gerçekten mahvetmişsin. Hayatta olduğun için şanslısın.
1: Annem nerede?
0: Kasabaya erken gitmesi gerektiğini söyledi. Birkaç işini halletmesi gerekiyormuş.
1: Yani bugün sadece biz mi olacağız?
0: Evet. Sen ve ben olacağız gibi görünüyor.
2: Açık.
3: Merhaba. Hey. Evet, şeyi getirdim. Alabilirim artık, öyle değil mi? Bu ve bu.
2: Al bakalım.
3: Tamam. Anladım, teşekkür ederim.
1: Hey Joe.
0: Ne var?
1: Buraya gel.
0: İyi misin?
1: Evet. İşler nasıl gidiyor?
0: O benim gömleğim.
1: Öyleydi. Peki, nasıl gidiyor?
0: Çalıştırdım. Çalışmaya devam etmesi için dua et.
1: Her şeyi düzeltebilirsin.
0: Evet, ama annem bir yerlerde bunun devam etmemesi için dua ediyor. Bu yüzden onun oyunu iptal etmelisin. Pekala, ben işime geri döneyim.
1: Onunla yatıyorsun değil mi?
0: Kim?
1: Kim mi? Burada sadece 3 kişiyiz Majors. Ve benimle yatmadığın kesin.
0: Bana öyle deme.
1: Neden? Sana hep böyle derdim ben.
0: Sen soyadımı nereden biliyorsun?
1: Çünkü o benim de soyadım.
0: Bunu yapma.

0: Seni özledim Majors.
1: Dur dedim sana.
0: Tek yaptığım şey buydu. Sürekli uzaktasın. O evde oturup duruyorsun. Seni özlüyorum. Billy gitti. Benim. Mary.
2: Ne dediğini bilmiyorsun.
1: Mary öldü. O yüzden karıma biraz saygı göster. Yoksa sana şaplak atarım.
0: Bana asla vurmayacaksın. Hiç vurmadın. Seni kışkırtsam bile. İlk ben vursam bile. Billy hastanedeyken ruhu bedeninden ayrıldı ve ruhum girdi. Buradayım bebeğim. Neden onunla yatıyorsun? Ha? Ne istediğini biliyorum ben.
2: Bunu neden yapıyorsun?
0: Eskisi gibi olabiliriz. Bir çocuk daha yapabiliriz. Sera'yı özlemiyor musun? Kızımızı özlemiyor musun? Sana dönene kadar onun yanındaydım ben. Ve burada olduğum her saniye onu özlüyorum.
2: Nasıl? Nasıl? Sen nasıl? Onun adını nasıl biliyorsun?
0: Her şeyi biliyorum Joe. Babanın seni dövdüğünü de. Ben senin karınım. Ve Sera'nın annesiyim. Onun insanları ölümden geri getirebileceğine inanıyorsun. Neden benim olduğuma inanamıyorsun?
2: Çünkü ben bunu hak etmiyorum.
0: Ben buradayım.

0: Merhaba.
1: Almışsın.
0: Alacağımı söylemiştim. Billy nasıl?
1: Teşekkür ederim. Uyuyor odasında sanırım, bilmiyorum. Yani onu görmedim.

0: Ben yokken işler nasıl gitti?
1: İyi. Yani bir şey olmadı. Motorunu tamir ettim.
0: Güzel. O uyanmadan önce motorunu satmayı düşünüyorum. Bu karın mı?
1: Evet.
0: Güzelmiş.